Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I don't think I know you.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, gündem dışında bugün kelimelerin yalnızca bir anlatım aracı değil, aynı zamanda bir hafıza ve yüzleşme biçimi olduğu bir dünyada birlikte anlam katan bir konukla birlikte olacağız. Bugün stüdyomuzda yazdıklarıyla insanın iç dünyasına, aidiyet duygusuna ve belleğin katmanlarına cesurca dokunan bir isim olacak. Menekşe Toprak. Onun metinlerinde yalnızca karakterleri değil, aynı zamanda kendimizi de okuyoruz ki bazen bir cümlenin içinde kayboluyor, bazen de hiç beklemediğimiz bir anda kendimizle karşılaşıyoruz. Bugün yazının sınırlarını, suskunlukların anlamını ve anlatmanın imkanlarını konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için.
1: Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu gündem dışında aslında 2016'dan bu tarafa yaptığımız yayınlar içerisinde sizi ikinci konuk edişimiz 10 yıllık süre içerisinde. Evet. Şanslıyız çünkü bu kadar güzel edebiyat üreten bir kadınla yeniden birlikte olmak güzel. Ama kötü olan taraf şu, belki daha sık böyle siz her yayın çıkardığınızda belki sizin peşinizde düşüp sizi ısrarla alacağız demek lazımdı. Ama tabii siz de Almanya'da yaşadığınız için sizin Türkiye'ye gidiş gidiş zamanlarınızı da takip etmek çok kolay değil sanki.
2: Evet, biraz da sanırım benim de iletişim içinde olmam gerekiyor. Sadece onu kavradım. Yani en azından burada olacağım tarihleri bazen çok çok sık gidip geliyorum. Bazen belki söylemek gerekiyor, bildirmek gerekiyor. Hatta daha çok, daha fazla diyalog içinde olmak gerekiyor. Edebiyatla ilgili olan arkadaşlar ya da sizin gibi böyle programlar yapan arkadaşlarla daha fazla diyalog içinde olmak gerekiyor. Gerçi ben diyalog içindeyim aslında. Evet. Hatta kendim de bir eski bir radyocu olarak çok da keyif alıyorum radyo programlarından ve hatta işte böylesi edebiyat söyleşilerinden çok yaşasın. Da keyif alıyorum.
1: Şimdi konuğum Köln ve Almanya'da yaşıyor. Köln'de yaşıyor daha doğrusu.
2: Çocukluğumun çok küçük bir kısmı Köln'de geçti. Evet. Ama Berlin'de yaşıyorum.
1: Berlin'de yaşıyor. Affedersiniz. Evet, evet. Siyasal Bilgiler Fakültesini, Ankara'yı, mülkiyi bitirdikten sonra bir bankada uzman olarak çalıştı. Yaklaşık 4 yıl. Varşova'da değil mi? Kitap kulübünde proje menajeri olarak çalıştı. 2002'den bu tarafa da Berlin'de yaşadığınızı söyleyelim. Gazetecilik ve çevirmenlik. Çevirmenlik devam ediyor. En son nedir çevirdiğiniz? Evet, Almanca'dan Türkçe'ye.
2: Bu arada
1: mi?
2: Dünya değişti. Hmm. Bizim işler de değişti. Hmm. Ben aslında 2021 pandemiye kadar, pandemi sürecine kadar aslında radyocu olarak devam ediyordum. Hani edebiyatın yanı sıra yaptığım işlerden biriydi. Radyoculukta hatta edebiyat programları falan sunuyordum. Almanya'da yayın yapan bir Türkçe kanalına. Onlar format değiştirdi. Hmm. Podcast haline döndü. Hmm. Dolayısıyla da bizim gibi daha dışarıda çalışan lara ihtiyacın kalmadığı yerel elemanlarla podcast üretmeye başladıkları bir formata geçtiler. Ama ben aslında benzer işler yapıyorum. Ben de işte geçtiğimiz yıllarda Litvers adı altında bir podcast serisi hazırlamıştım. Almanca yazıyor olup Türkçe'de de metinleri bilinen, Türkçe'de metinleri çevrilmiş olan yazarlarla yapmış olduğum bir yıllık bir söyleşiler dizisiydi. Hem Almanca hem Türkçe. Biz onu Overvoice dediğimiz üzerinde sonra yeniden seslendirerek Türkçeleştirdik de. Güzel bir projeydi. Şu anda da aslında ona onun gibi değil ama yine bu kez ama daha Berlin'de bir barda çok dilli, çok kültürlü yazarlarla bir söyleşiler dizisi devam ediyor. Evet. Benim tarafımdan söyleşiler yapılıyor ve şahane. Almanca ve Türkçe yapıyoruz şahane. Bunu. Evet.
1: Kitap çevirisi anlamında son ne vardı acaba? Almancadan Türkçe miydi? Hangi eser?
2: Ben Almancadan Türkçe'ye en son Annemarie Schwarzenbach'ın Bir Kadını Görmek adlı novelası. Hmm. Aslında iki novelanın biz Doğan Kitap'ta çıktı o novela. Hmm. Aslında iki novelasını bir araya getirdik. İki ayrı kitaptı. biri lirik şiir, galiba öyleydi, şimdi ismi gelmedi mi aklıma, ama diğeri ise Bir Kadını Görmek adlı, çok ünlü ama zamanında Anne-Marie Schwarzenbach öldükten çok sonra keşfedilen bir novella. O ikisini çevirdim şu anda öyle, ama önümüzdeki günlerde de hatta şu anda öyle bir şey var, bir teklif geldi yine, çevireceğim, daha netleşmedi.
1: Hangi eser? Netleşmedi.
2: Bir roman, Almanca kalınca bir roman. Daha sözleşmeyi yapmadığımız için ben şimdi çok fazla şey yapmayayım ben, evet. Ama iyi bir roman çevirmeyi düşünüyorum.
1: Bir yer ağrıyınca doktorlar derler ya, on üzerinden kaç ağrı diye. Yorgunluğu, sizde bıraktığı yorgunluğu dikkate aldığınız zaman kendi eserinizi yazmanız, romanınızı baştan kurgulamanızı sormuş olayım. O yorgunluk düzeyini ve tatmin düzeyini de sormuş olayım. İki ayrı puanlama. Bir de başka birisinin eserini ama sonuç olarak edebiyat yaratarak yapma çabası, yani bir tercüme değil, başka bir şey yani, hani sonuç olarak edebi eserin tercümesi. Sizde bıraktığı yorgunluk ve tatmin olma puanını sormuş olayım.
2: Bayağı puan mı istiyorsunuz?
1: Puan istiyorum. Bazen sözler çünkü çok böyle havada kalabilir, belki politik olabilir ama meraktan
2: yani
1: soruyorum.
2: Çevirinin bana bıraktığı tatmin, eğer çok, Allah'tan çok yapmıyorum, o yüzden de 5 diyorum. Çünkü çeviriyi çok yaparsanız siz kendi eserinizi, sizin yazınızı etkileyen, engelleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan
1: yorgunluk düzeyi
2: çeviri de mi? Aslında ne biliyor musunuz? Ödüllendirilip ödüllendirilmediğinizle ilgili. Yani diyelim ki asli bir işiniz olarak görüyorsunuz bunu ve aslında o işten maddi olarak da tatmin ediliyorsunuz. Buna göre değişebiliyor.
1: Anladım.
2: Eserin kendisine göre de değişebiliyor. O yüzden de çok zorlanıyorum, ama mesela en son yaptığım Anne-Marie Schwarzenbach'ın çevirisi ne? Tatmin olarak bütün puanlamam gerekirse ben ona 9 derim.
1: 9.
2: Evet, çünkü aynı zamanda benim de katkımın olduğu bir şeydi çünkü bu. Ben ona ön söz yazdım, araştırma yaptım Anne-Marie Schwarzenbach hakkında. Hatta
1: artık adeta sizin eseriniz oldu bu.
2: Olmadı benim eserim.
1: Yok, adeta,
2: ama
1: adeta.
2: Ama yani bir ortak bir şey oldu sanki. O metinleri ben bir araya getirdim. Yani şey değildi, işte bir roman için bir, nasıl ki Dejavu'da ki en bana kalırsa en fazla, en çok araştırma yaparak metni oluşturduğum romanım Dejavu'dur. Peri'den bir önceki. Bu da ona benzer bir şeydi. Ama bunlar da böyle bir aslında edebiyatımı besleyen şeylerde. Yani edebiyattan Anne-Marie Schwarzenbach'ta Dejavu'yu yazarken dikkatimi çeken bir yazardı. Çünkü o da 1920'lerde Berlin'de yaşamış. Ve şeyle, nasyonel sosyalizmin gelmesiyle Berlin'i terk etmek zorunda kalmış olan bir yazar. Queer bir yazar. O yüzden de şeydi yani, onu çevirmek bence çok ilginçti. Türkiye'nin de bilmediği bir isimdi. Evet. O anlamda çok tatmin ediciydi. 9 puan.
1: 9 puan.
2: Evet.
1: Peki. Bu arada Dejavu dedik. Peri'den bir önceki ama aynı zamanda Arı Fısıltılarından bir sonraki kitap. Değil mi?
2: Evet evet, doğru.
1: Bunu niye söylüyorum? Çünkü Arı Fısıltılarında kalmıştık biz. Menekşe Toprak programa katıldığı zaman 2018 yılında Arı Fısıltılarını konuşmuştuk,
2: çok,
1: değil mi?
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Evet evet.
1: Kitabınızı hala saklıyorum çünkü kütüphanemde. Şimdi programı Menekşe Toprak Sputnik Serhat Sarı Sözen diye arattığınız zaman dinleyebileceksiniz. Birinci bölüm gibi düşünebilirsiniz. Menekşe Toprak birinci bölüm, ikinci bölüm gibi. Biz şimdi ikinci bölümden itibaren iki kitabı ele alacağız ama en çok Peri'yi konuşacağız şüphesiz. Dejavu'da işsiz bırakılmış bir kadın akademisyen Berlin sokaklarında

0: Bu öfke sonradan işte Dejavu yayınlanıp bittikten sonra bitip yayınlandıktan sonra bana bir yıl sonra filan Perini bir anda bir göl kenarında suya girmekte olan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu izlemekte olan yetişkin bakışları ben yazarken buldum kendimi. Hikaye böyle başladı.
1: Gözümün önüne cansız bir beden gelip duruyor. Bir periye bakalım o zaman.
0: Evet.
1: Soğumuş, suda kala kala şişmiş, unuttuğumu sandığım o bıçak ise her an zihnimde yeniden canlanıp jilet keskinliğiyle parıldıyor. Onu bazen kumların arasına saklanmış, bazen de suyun dibinde yosunlara saplanmış olarak görüyorum. Belki de diyorum kendi kendime, suda yer değiştiriyordur sürekli. Hatta gölün denize kavuştuğu noktaya kadar gelip sonunda bu kıyıya vurmuştur. Bıçağın tam karşımızdaki karanlık yüzeyinde şehir ışıklarının kırıldığı, denizden kıyıya vurduğunu, kafede çalışanlardan birinin eline geçtiğini ve tekrar mutfaktaki eski yerine yerleştirildiğini hayal ederken yakalıyorum kendimi ve ürperiyorum diye başlayacaktır aslında Peri, Küçük Peri başlığıyla prologdan sonraki kısmı okumuş oldum. Bu şekilde Peri hayatımıza girmiş olacak ve sonralarında, sonraki metin sayfalarda çocuk istismarının değil mi ana eksende kendisine yer bulduğunu göreceğiz. Peri'ye biraz daha yakından bakalım ve çocukluğuna gidelim isterseniz. 13 yaşında diye başlayan kısmı şöyle hızlıca bulursam, 13 yaşına basmak üzereyim. O kadınların gölü ve dünyayı bizim için temizlediklerine inanıyorum. Çünkü her şeyin ve herkesin merkezinde biz varız. Öyle hissediyoruz. Sanıyoruz ki herkes bizi izliyor ve sanıyoruz ki bizi izleyen herkes ya nefretle ya da bir çeşit hayranlıkla yapıyor bunu. Kitap okuyan ufak tefek esmer kadın sadece birkaç saatliğine bisikletleriyle gelip suya giren genç bir çift, başlarda dede dediğimiz ama sürekli yanımızda bittiği için sinirlendiğimiz, moruk dememek için ne adını taktığımız yaşlı adam da bu merkezde. En çok da dizilerdeki bir oyuncuya benzetildiğini sandığım o adam A diye devam edecektir.
0: Evet.
1: Bu girişten sözü size tekrar bırakalım.
0: Aslında prolog sonradan yazıldı. Bu gerçekten tam da kitabı ben böyle başladım. Yani bana nasıl diyeyim, bir an geliveren zaten başlangıcı yaparsanız biraz başlangıca da göre de devam ediyor şey. Bu göl kenarında, bir göl kenarında gerçekten de plajı olan göl kenarında, aslında bir Ege kasabasındanın bir Ege kasabada demeyeyim, Ege'de bir ilçede. Bir yönüyle yerlilerle tatilcilerin daha kısıtlı olanaklarla yaşayan yerlilerle daha zengin olanların, turistlerin karşılaştığı bir yer aynı zamanda. Ve bu karşılaşmalardan aslında Peri'nin gerçekten de İstanbullu bir avukatın, zengin bir adamın düzenli sürekli bir şekilde istismar edilebilme olanağının da olduğu bir ortam aslında. Çünkü gerçekten de yoksulla zenginin karşılaştığı, zenginin yoksulu dilediğince yahut da olanaklarıyla sömürebilme olanağının da olduğu bir ortamdan söz ediyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar her yerde var. Bu çocuğuna yönelik de var, aile içinde de var böyle bir şey. Bunun sınıfsal bir mesele olduğuna da inanmıyorum ben. Benim romanımdaki...
1: O yüzden kurguyu zorlaştırdınız değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü çok daha kolay bir hedef haline getirebilirdiniz küçük kızı. Fakat orada da var, burada da var demek için aslında olayı örerken...
0: Tabii.
1: ...daha zor bir noktada konumlandırdınız istismar edilen kızı.
0: Tabii, tabii. Yani şöyle bir şey var. Zaten sonra roman Ege'de bir göl kenarında başlıyor ama... ...sonra İstanbul'da devam ediyor. Yani... Peri'nin hikayesi Ege'de başlayıp işte tam da bir varsıl bir ailenin yanına bir pedofil olan ağanın

0: yanına verilmesi ve onun İstanbul'a gelmesi ve asıl büyük istismarında yıllarca İstanbul'da devam ediyor olması. Ve okuyanlar bilirler, bu tür böylesi bir istismarın sadece Peri'nin sonraki yıllarda keşfettiği, sadece sınıfsal bir şey olmadığını, kendine yönelik olmadığını satır aralarında aslında hep okuyoruz biz burada. Ama buradaki sınıf nedir biliyor musunuz? Yetişkinle çocuk arasındaki, en büyük sınıf farklılığı yetişkinle çocuk arasındaki fark. Çünkü çocuğun başına gelen pek çok şey aynı zamanda bilmemekten kaynaklı. Dolayısıyla buradaki ilçede başlayan Peri'nin aile karşılaşması ve kadersizliği diyelim.
1: Bu arada karşılaşmayı da hazırlarken şöyle hızlıca sardırayım isterseniz. Burada bir
0: Tabii.
1: virgül koyayım.
0: Tabii.
1: Bir olay hakkında da böyle biraz dinleyicilerde fikir oluşturalım. Polisler babamın gölde boğulduğunu söylüyorlardı. Polislerin de değil mi eve gelmesiyle birlikte aslında
0: Evet, bu da
1: sürdürelim.
0: aslında pardon
1: Buyurun.
0: antiparantez, bu da Peri'nin iki ayrı anlatıcı var romanda. Bunlardan biri ben anlatıcı Peri, doğrudan istismarı yaşayan, bugün 23 yaşında olan. Diğeri ise pedofilin oğlu Kaan. Evet, şu anda okuduğunuzda
1: Onu
0: Kaan'ın
1: da
0: bölümü.
1: söyleyelim. Evet. Polisler babamın gölde boğulduğunu söylüyor ama boğulmanın sebebi vücudunda görülen kesici alet darbesi olmalı diye ekliyor. Düşmanı var mıydı, birileriyle husumeti diye polislerin sorusunu aktarmış oldu ve oradan yine Kaan'ın babasının mirasına geçelim. Miras, babamın mirası. Neydi babamın mirası? Annemin son zamanlarda gözlerinde gördüğü şeydi belki biraz da. Dalgalı saçlarım, kumrallığım, solaklığım, en son Berlin'de ev doktorunun tespit ettiği gibi Akdeniz anemisi olmam belki de. Doktorun kanda gördüğü her özelliği genetiğe bağlaması. Genlerimiz güçlü derken hangi tarafın geninden söz ediyorlardı acaba diye de sürecektir.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Biraz anlatıcı Kaan'dan bahsedelim. O nasıl gözlemleyecek, ne görecek roman boyunca?
0: Şimdi Kaan'ın oradaki şöyle bir Kaan biraz sezgisel olarak doğdu ama sonradan fark ettim ki anlatmak istediğim anlatmak romanda anlatmak istediğim meseleye çok tekabül eden bir figür. Çünkü ben aynı zamanda sadece istismara uğrayan çocuğun kendisini değil ama bunun toplumsal boyutunu da aslında tematize etmek istedim. Yani nedir o? Susulması, gizli tutulması, hiç yokmuş gibi davranılması. Kaan bu anlamda önemli bir figür oldu. Çünkü Kaan annesi tarafından babanın bu eğilimi öğrenildikten sonra 10 yaşından itibaren babanın bulunduğu ortamdan alınıp götürülen aslında bu konu hiç konuşulmasa da Kaan hep bir şekilde babanın genlerini taşıdığı için pek çok babaya da benzediği için aslında hep böyle bir aile tarafından da sanki suçlanan bir çocuk yahut da o hissettirilen bir kişi. Babanın varlığı, babanın bu eğilimi kendisine hissettirilen ama yine de aslında pek bir şey de anlatılmamış olan biri ve aslında bu kitap biraz da Kaan'ın babanın bu yönünü, babanın çünkü
1: Yüzleşme.
0: yüzleşmesi, babanın bu yönünü aslında kendi çocukken görüp duyduklarını da birleştirerek keşfetmesi üzerine ve yüzleşmesi. Aslında bir şekilde babanın mirasının korkunçluğunu da aslında keşfetmesi.
1: Evet. Nitekin babamın en son canlı olarak hareket ettiği olay yerine doğru giderken ben aslında bir çocukluğa doğru yürüyorum dedirtecektir Menekşe Toprak Kaan'a. Deniz turizminde özenen göl kenarındaki bu ilçede her şeyi daha geniş ve engin, daha büyük ve daha kokulu olarak zihnimde sakladığımı fark ediyorum. En son birkaç günlüğüne ziyarete gelmiştik diye sürdürecektir. Aslında babasının mirasıyla Kaan'ın yüzleşmesi değil mi? Ya da o izleri takip etmesi kitapta sayfalar boyunca sürüyor. Peki Perihan, Peri'nin anlatımına baktığımız zamansa insan yer değiştirince kafasında da bir harita oluşurmuş. Ben de İstanbul'daki o ilk günlerimde en çok içinden çıktığım dünyaya bakıyor. Bunu da kafamdaki haritayla yapıyorum. Belki de vardığım bu yerde artık burası senin dedikleri odada kocaman bir haritanın karşısında uyanmamla ilgili bu. O haritanın üzerinde benim de doğup büyüdüğüm ilçe yok ama orayı kafamda çizebiliyor, yerleri tek tek ezbere biliyorum diye bir İstanbul başlangıcı yapacaktır.
0: Evet, İstanbul başlangıcı. Şimdi Peri ile olan Peri'nin Kağan, neden Peri ve Kağan anlatılıyor? Sadece öykü, romanın meselesiyle ilgili, hı-hı, değil, aynı zamanda o iki gencin aslında bir şekilde iletişim içinde olmaları, ama şöyle bir iletişim değil, birbirlerine seslenmeleri veyahut da gerçekten de bir araya gelinen bir iletişim hali değil. Çünkü Peri Kaan'ın terk ettiği odaları, Kaan'ın terk ettiği yahut da Kaan'ın annesi tarafından alınıp götürüldüğünde Kaan'ın bıraktığı masada çalışan bir çocuk, onun yatağında yatan bir çocuk ve aslında şunu düşünmekte: ben, sizler alınıp götürüldünüz, çünkü diğer bir çocuk ise Kaan'ın kuzeni Funda, sizler korunup alınıp götürdünüz ama bunun yerine ben sizlerin hayatınızı sürdürdüm. Bu biraz Peri'nin de bu hayatla ilgili olan hesaplaşması ve hesaplaşması aynı zamanda ağanın mirasçısı. Çünkü sadece şey mirasçısı değil, aynı zamanda ev, bark ve diğer terekenin mirasçısı, aynı zamanda Kaan çünkü. Ama aynı zamanda korunmuş, onların anneleri tarafından korunup alınıp götürmüş olması, ama bunun yanı sıra kendisinin hiç kimse tarafından korunmamış olmasının getirdiği bir öfke, aynı zamanda Kaan'a ulaşması. Çünkü kitabın sonunda aslında o mirasın tam ne olduğunu Peri bir anahtarın yerini kendisine söyleyerek Kaan'a asıl mirasın, babasının mirasının ne olduğunu kitabın en sonunda okur görecektir.
1: Evet. Oraya gelirken de babamın günahlarının kimse tarafından duyulmasını istemeyen halamla annem bir odadan çıkıp diğerine giriyor ve tabii yine cenaze şeyine gidiyoruz değil mi? En çok babamın yatak odasıyla çalışma odasındaki alanda oyalanıyordu. Sohbetleri arasında ima ettikleri günahın izlerini anlaşılan bu evde de arıyorlar. Bulduklarında yok edecekler. Belki işe başlamışlardır bile. Azar azar bir şeyler buluyor ve bulduklarını gizlice çöpe atıyorlardı diye de Kaan'a romanın ortalarında Menekşe Toprak anlattıracaktır. Çocuk istismarı, bir kişinin üçüncü eşi olmak değil mi? Esasında bir tabu olarak da görülebilir ve başlangıçta sizi tedirgin edebilirdi. Yani acaba o konuya girelim mi, başka bir konumu ele alsam, daha güvenli alanlarda mı olsam diye. Çünkü çocuk istismarını ele almak öyle işte kolay bir şey değil. Yaşayanların bile dile getirmekten çekindiği bir konu. Yazarken ya da başlarken yazmaya nasıl yola çıktınız?
0: Ya şöyle iddia ediyorum, kendim yaşamış olsaydım belki daha da zorlanırdım. Yani hatta bu kadar kurgusal bir metin oluşturamazdım. Onun anlatma biçimi belki hatta daha kapalı, daha farklı anlatılırdı herhalde. Bir şey bu, ama beni gerçekten nasıl söyleyeyim, hem Lolita okuması, hem işte dejavu sırasında okuduğum tarihsel diğer gerçeklikler, ve bir de dünyada her yerde aslında bunların çok görünür olmaya başlaması. Yani işte Almanya'dan tutun da şeye kadar, işte bugün Amerika Epstein dediğimiz davada kadınların yahut da erkeklerin yetişkin çağa geldiklerinde bunları ifşa etmeleri, bunların çok görünür olması ve benim de beni de çok meşgul etmiş olması gerçek anlamda. Yani hatta işte Nabokov'u okurken son okumamda çok öfkelenmiş olmam. Yani ben bir bakışı değiştirmek istedim. Yani failin elinden aslında sözü alıp ben mağdura da vermek istedim. Bir niyetim de buydu. Benim bütün metinlerimde aslında yine de o mağdurun sesi vardır. Yani kadının sesi vardır. Sömürülenin sesi vardır benim gözümde. Bu da bir sömürü çünkü. Ve bu konular yani... Evet, şunu söyleyeyim, ben 10 yıl önce olsa belki cesaret edemezdim böyle bir konuyu ele almaya. Ama şu anda böyle bir cesaret etmemek gibi bir şeyin gündemimde olmadığını düşünüyorum. Hatta yazmak gerektiğini, bunun biz kadınların ancak yazabileceğini düşünüyorum. Ve kadının gözüyle anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, tam da kadının gözüyle. Çünkü erkeğin gözüyle anlatıldığı zaman o mağdurun kendisi silikleşiyor. Yaşayan, bunun acısını yaşayan mağdurun kendisi, çocukken bunu yaşamış olanın sesi kesiliyor. Başka bir bakış geliyor oraya. Orada ne oluyor? Tacizcinin aslında şahane içgüdüsel arzusu, arzunun yüceltilmesi ortaya çıkıyor. Ama o arzunun yüceltilen, o arzunun karşısında sesini çıkaramayan gerçekten çocuk ile yetişkin ayrı sınıflardır. Farklı şeylerdir. Yetişkin, çocuğun rızası diye bir şeyin olabileceğini de düşünmüyorum. Peki bunu kim anlatacak? Bence bu konuda kendini sorumlu tutan anlatabilmeli ve ben öyle hissederek de anlattım. Ama çok edebiyat içi bir metin, bunu da söyleyeyim. Yani edebiyatın bana sunduğu o metinlere karşı çıkarak da oluşturduğum bir metin bu bence.
1: Bir Lolita eleştirisi.
0: Evet, aynı zamanda.
1: Tabii şimdi Peri edebi bir metin ama hayatın içinde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde patlayan skandallar, içinde
0: tesadüf
1: siyasetçilerin
0: etti.
1: Ve iş insanların da değil mi ulaştı. O haberleri okuduğunuz zaman tam da kitabı yazarken size ne hissettirdi?
0: Ya birincisi işte ben buna zeitgeist diyorum. Zamanın ruhu. Yani bunlar hep ola gelmiştir de, ama bunların bugün görünür olması zamanın ruhu, onu söylemeye çalışıyorum. Bugün bunun yazılı, Peri'yi yazmış olmam da bu zamana dair bir şey. Aynı zamanda Epstein'deki bugün Epstein'in konuşuluyor olması da yine kadınların ifşa etmesi nedeniyle konuşulabiliyor. Bu nedir? Yani evet, bu 2000'li yıllar o bastırılan ötekilerin, bir sürü ötekinin artık kendi sesinden onları dinliyor olmamız. Bu çağ aynı zamanda bu. Böyle bir ötekinin, çok sesliliğin de artık sesini duyurabildiği bir dönem bu. Ve onları dinleyebildiğimiz bir dönem. Biraz da benim yazdığım Peri de bu dönem, dönemin ruhu dediğim, zeitgeist dediğim dönemin ruhuyla ilgili bir şey. Yani bunun sonucu ortaya çıkmış olan bir metin aynı zamanda. Çünkü dediğim gibi 10 yıl önce aklıma gelmeyen, hatta belki de gelse bile cesaret edemeyeceğim bir, yazmaya cesaret edemeyeceğim bir metni ben bugün yazabiliyorum. Biraz da birbirimizden cesaret de alıyoruz bence. Bununla da ilintili olabilir.
1: Tabii dosyalar diyoruz ama bir taraftan da Türk halk müziğinde de kimi şarkılara tabii baktığımız zaman o tam da kitabın ana mihenk noktasını oluşturan konuya ilişkin belki rahatsız edici bir takım sözler, işte güfteler de duyabiliyoruz değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii.
1: Aslında bu bir sürekli erkek diliyle yazılan ve bu konuyu da normalize eden sözler mi? O yüzden mi siz bir kadının yazması gerekir bunu dediniz?
0: Yani ben çok keskin bu cinsel ayrıştırmayı yapmak da istemem. Bunu bir erkek de elbette yazabilirdi. Yani çünkü erkek çocuklar da cinsel istismara uğrayabiliyorlar. O yüzden de tarihsel yahut da şeydeki edebiyatın hafızasına baktığımızda evet, bunu yazmış olan yahut da Lolita örneğinde olduğu gibi işte istismarcının gözüyle ve bunun bir istismar olarak da adlandırılmadan bir adeta bir aşk hikayesi olarak anlatılması bugün için benim gözümde bir sorun. Hı hı. Ve bu aslında bütün insanlığın tarihiyle ilgili ve bizim tarihimizle de ilgili. O türküler dediğimiz 14 evet. yaşındaki
1: Halime Hanım.
0: Evet yani bizim türkülerimiz bunlarla dolu ama bu şöyle bir şey var. İşte o yüzden de bu zamanın ruhundan o yüzden bahsediyorum. Bizim şöyle baktığımızda benim de büyük annem 12 yaşında evlenmiş. Ve o zamanlar için bu gayet de normal bir şeymiş. Yani blue çağa gelen kız çocukları hatta erkek çocukları belki daha da şey... Evet, evlendiriliyorlarmış. Benim büyük annem de bilemiyorum 12 değildir belki ama 13-14 yaşında evlendirilmiş. Peki bakın bizim şeye, büyük annelerimize bakalım. Pek çoğu bizim bugün çocuk dediğimiz yaşta evlendirilmiş olan ama öyle de bugün bu böyle yapılabilir mi? Bugün nasıl yaşanıyor? Bugünkü yaşam koşullarımız ne? Bu Peri'deki çocuk istismarı biraz bunu sorarak da ortaya çıkmış olan bir metin. Her ne kadar ben bunu kitapta doğrudan tematize etmesem bile ama bu soruyla ben yola çıkarak Peri'yi yazdım. Dün 100 yıl önce yaşanılan ile bugünkü bakışımız nasıl değiştiğinin de ürünü bana kalırsa Peri.
1: Peki o 100 yıllık dönüşüm içerisinde çocuğa yönelik tacizin ya da tecavüzün diyelim, hı hı. Görmezden gelinmesi nasıl bir evrim geçirdi? Nasıl, neye dönüştü?
0: Yani,
1: dönüştü mü diye
0: bence şöyle şuna dönüştü. Bence Epstein dosyası bunu çok iyi kanıtlıyor. Yahut da Epstein vakası bunu çok iyi kanıtlıyor. Bir kere yasalarca çocuğun tanımlanmış olması.
1: Evet.
0: Kim çocukturun tanımlanmış olması ve çocuğun aslında çocuk olarak da yasalarca korunuyor olması. Çünkü aslında bir çocuğu alıkoymak aslında yasaktır. Hem Amerika'da öyledir hem Türkiye'de öyledir. Ama tam da bu yasağa karşı yer altında adeta örgütlenerek çocukları istismar eden insanlar var. Ve mesela işte Epstein'deki örnek bence buydu. Ve kendisi gibi güçlü olan insanları da yanına çekerek aslında bir çeşit kendi aralarında bir çeşit meşruiyet kazanmış olan eylemlerine meşruiyet kazandırmış olan insanlar. Dönüşüm bana kalırsa böyle. Yani çünkü yasanın dur dediği, yasanın ceza olarak, yaptırım olarak bir ceza uyguladığı bir modern hayatın içinde bir çeşit yasal olmayan yollarla bu işi yapmak. İşte atıyorum 100 yıl önceki şeyden söz ediyorum. Suat Derviş'in anneannesi 12 yaşında bir köle olarak hediye ediliyor ve orada hiçbir sorun yok kimse şey yani onu yasaklayan onu yargılayabilecek ne bir ortam var ne de şey zaten pek çok alanda zaten böyle işliyordu bu tür şeyler yani çocuğun alınıp verilmesi çocuğun erkenden evlendirilmesi. Hatta işte kız çocuğunun, erkek çocuğunun, en çok da kız çocuğunun baba tarafından alınıp verilmesi. Bugün hala da var gerçi bu. Daha kapalı toplumlarda hala var. Yani değişen şey ne derseniz, değişen şey hayat koşullarının değişmiş olması, hayat biçimimizin değişmiş olması. Ve çocuğun yasalarca korunmuş olması. En önemli şey de herhalde budur. Çocuğun korunmuş olması yahut da çocuğun çocuk olarak görülmesi aynı zamanda bir tanımın getirilmiş olması çocuğa.
1: Bu son iki roman aslında hem Dejavu hem de Peri'ye baktığımız zaman 2018 yılında ve onun için yapmış olduğunuz çalışmalar, ki sizin birçok Almanca eseri de bu konuda, pedofili üzerine yazılan, çocuk istismarı konusunda yazılan eserleri okuduğunuzu, belgeselleri izlediğinizi röportajlarınızda takip etmiş oldum. Menekşe Toprağı nasıl dönüştürdü? Yani 2018'de stüdyoya gelen, yine benim stüdyoma gelen Menekşe Toprak, 2026 itibariyle bu iki romanda yapmış olduğu araştırmalar, yazdığı metinlerle neye dönüştü? Ne değiştirdi sizi?
0: Ne değişti biliyor musunuz? Birincisi aslında bir kendimi daha az önemseyen bir Menekşe Toprak oldu. Öyle görebilirsiniz. İkincisi şey keskinleşti bendeki, bu dünyada olup bitenin o bütünlüğün içinde bir parçası olduğum ve oradan da hem benim de payıma bir şey düştüğünün ve duyarlılığımın hem hayvana hem insana hem doğaya, arıfsızlıklarda başlayan bir şeydi o şey, ama hem de gerçekten kendini savunamayana karşı gittikçe arttığını düşünüyorum, görüyorum.
1: Peki. Şimdi konuklarımıza teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu arada yeni yayın eviniz de hayırlı olsun. Bana geldiğiniz zaman 8 sene önce başka bir yayın iletişimdi. Doğan evet. Kitaptan artık bundan sonra çıktığını görüyorum kitaplarınızın.
0: Evet, evet.
1: Bunlar da başarılar getirsin size. Şimdi bugün konuklara vereceğim iki kitaptan kitapları seçerken uykuyla ilgili kitapları seçmek istedim. Herhalde uykusuz mu kaldım birkaç gündür, ne oldu? Birisi uyuyamıyorum.
0: Benim de çok ihtiyacım var gerçekten.
1: Mi? Hangisini istersiniz kitaplardan
0: miyim?
1: Tabii birisi uyuyamıyorum, diğeri ise artık uyumak istiyorum. Yazarları da farklı. Böyle bir
0: ben
1: konsept yapıyorum.
0: Uyumak istiyorum galiba.
1: Peki, hemen şöyle bir bakayım. Profesör Doktor Zümra Atalay Küçükaslan'ın Selçuk Aslan'la birlikte yazdığı ve İnkılap Yayınları'ndan çıkan Artık Uyumak İstiyorum Demekten Vazgeçin, bu arada kitabın ismi Demekten Vazgeçin.
0: Ama o çok küçük
1: son
0: yazılmış.
1: Son dakika gördüm. Ama yine uyku ile ilgilidir.
0: Olsun.
1: Size
0: teşekkür
1: veriyorum.
0: Ederim.
1: İlk programın ikinci kısmında Şehzade Iguala'da Uyuyamıyorum'u vereceğim. Hüseyin Nazlı Kullu'nun kaleme aldığı. Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir daha 8 yıl sonra ama sizi konuk etmeyelim. Çünkü siz çok üretken ve gerçek edebiyat yazan bir kadın yazarsınız. Dolayısıyla daha yakın zamanda sizi tekrar konuk etmek istiyorum.
0: Umarım. Teşekkür ederim. Haber vereceğim hemen.
1: Sonra Şehzade Iguala. Benim de geçtiğimiz bu hafta çarşamba günü katıldığım Bostancı'da Gönül Ülkü Gazanfer Ülkü Tiyatrosu'ndaki gösterisini, tek kişilik gösterisinden söz edeceğim ve onu konuşacağız.

0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Menekşe Toprağı ve Perih romanını uğurladıktan sonra bu defa sizi benim de bu hafta gittiğim bir gösteriye, bir sanatsal bir etkinliğe götüreceğim. Hani geçmişe nasıl döndüreceğim de sizi götüreceğim bilemiyorum ama belki yakın zamanda bu gösterinin bir tekrarı olur. En azından şimdiden sohbet edersek siz de gitme şansı elde edersiniz. Belki de Şahzade İgual şu an stüdyomda. İranlı sosyolog ve yazar, aynı zamanda gösteri sanatçısı diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim öncelikle. Gösteri sanatçısı demek belki biraz mübalağa olur. Çünkü bu bir tam bir gösteri değil, insanın kendisiyle karşılaşması. Ve uzun yıllardır bunu sahnelemeye gayret ediyoruz. Ve her seferinde de Bin Şems bir Celaleddin'le karşılaşıyor. Ve ben de onları sanki ilk kez karşılaştırıyormuşum gibi hissediyorum. Dolayısıyla ezberlenmiş bir teksten ziyade o gün sahnede ruh hali çok kıymetli. Aslında
1: bir gecede bin bir gece, ama devamı da var gösterinin isminin. Bin Şems bir Celaleddin.
2: Evet.
1: Bin Şems bir Celaleddin.
2: Evet.
1: Şimdi bu gösteriyi ben Gazanfer Özcan Gönül Ülkü tiyatrosunda Bostancı'da izlemiştim.
2: Evet.
1: Daha önce de çeşitli vesilelerle, değil mi? Ve bu gösteri tekrarlandı. Gelecekte de muhtemelen tekrar edeceksiniz. Tabii orada tek kişilik bir performans gibi, tek kişi değil konuğum, arkada bir orkestrası var. Semazen bir dans sanatçısı, ya da nasıl diyelim, bir semazen diyelim, bir performans sanatçısı gösterisini yapıyor ama çoğunlukla aslında yani bütün bu unsurlara rağmen, bir kadrosu olmasına rağmen odak noktasında Şahzade İgual var ve aslında bize Mevlana ile Şems arasındaki, değil mi, o efsanevi anları şiirsel bir üslupla anlatıyor. Böyle arada bir baktım etrafta bir prompter var mı diye. Ezberinizin de son derece kuvvetli olduğunu görüyorum. Göremedim prompter ama bilmiyorum,
2: yoktu,
1: var mı?
2: Yoktu.
1: Evet, prompter yoktu. Ezber gücünüz de şahane ama aslında ezber mi, yoksa başka bir gösteri olduğu zaman aynı metinler okunmayacak, içinizden geldiği gibi mi anlatıyorsunuz? Nasıl bir sahnede yol izliyorsunuz? Evet, o performansınızın oluş şekli nasıl?
2: Aslında tabii ki tekst aynı tekst. Gazeller aynı gazeller. Belki sahneden sahneye sadece ruh hali değişiyor. Biz ilk defa Dada Salon'da bu gösteriyi sahneledik. Daha sonra Zorlu Performans'ta ve sonra Cemal Reşit Rey. Ve en sonda Gönül Ülkü, Gazanfer Özcan, Kozi. Ancak her gösteri, tabii ki tekst dediğim gibi aynı tekst, ona sadık kalıyoruz. Çünkü bir prova yapılıyor öncesinde. Ama ruh hali değişiyor. Gel dediğiniz zaman mesela çevirdiğim gazellerin içinde Motreba, Aheste Vur, Taruh, insin bedene. Yani bazen insin üzerinde duruyorsunuz, bazen aheste vur üzerinde duruyorsunuz. Dediğim gibi o gün o sahnede hangi duygu daha baskınsa o ön plana çıkıyor. Ama genel olarak tabii ki tekst aynı senelerdir. Ve benim de kaleme aldığım 5 gazel var bu gösteride. Mesnevi ve Şems Divanı'ndan bir Farsçadan Türkçe'ye çevirdiğim eserlerin dışında kaleme aldığım gazellerde de bağlantı gazelleri daha çok. Bir önceki duyguyu bir sonraki duyguya bağlayan ve Türk izleyicisinin, Türk dinleyicisinin mizacına uygun gazeller, metinler bunlar.
1: Peki, performansa döneceğiz. Şahzade İgoal'ın nasıl bu kadar mükemmel bir Türkçe konuştuğunu ve şimdiye kadarki yaptıklarına bir bakalım istiyorum. 12 yaşındayken aslında siz İran'dan Türkiye aktarmalı olarak Kanada'ya gitmek üzere Türkiye'ye geliyorsunuz. Amacınız Türkiye'de kalmak değildi. Fakat anneciğinizin o dönem artık ne esiyorsa aklına Türkiye'de kalmaya karar veriyorsunuz. Bu arada vizeniz çıkmışken, yani reddedildi ve Türkiye'de kalmak zorunda değil bir tercih olarak bunu söyleyelim. Ve 90'lı yıllara rastlıyor ama savaştan kaçmadıklarını da vurguluyor bir röportajında. Dolayısıyla tamamen her şey istekle gerçekleşiyor. Türkiye'ye gelmek zorunda olmak değil, gelme isteği ve Türkiye'de kalma isteği. O dönem bu tercihi oluşturan sebep neydi acaba?
2: Kanada'nın çok uzak olması.
1: Ama yeni uzaklaşmadı aslında. Plan yaparken de hep uzaktı değil mi?
2: Evet.
1: Bir farkındalık oluştu belki o esnada.
2: Evet.
1: Ailenizde. Evet. İlkokulu oturduktan sonra ortaokulu Türkiye'de, liseyi ve üniversiteyi Türkiye'de okudunuz. Evet. Sosyoloji eğitimi aldığınızı görüyorum ve bu alanda doktora çalışmalarını tamamladınız mı? Devam ediyor. Tamamladınız.
2: Tamam.
1: Evet, tamamladınız. Hatta doktora tez konunuz Orta Doğu dinleri.
2: Doğru.
1: Değil mi? Tabii çok uygun bir tez başlığı seçilmiş. İranlı bir akademisyen, araştırmacı sonuç olarak dinlerin adeta bir merkezi olan yeri esas alıyor ve bunları detaylı bir şekilde inceliyor. Mezopotamya'ya olan hayranlığınız pekişmiş ve bu toprakların dünya medeniyetlerindeki kıtlık rolünü bir kez daha görmüşsünüz. Bu akademik çalışmalarınız sayesinde röportajınızdan kopya çektim.
2: Mezopotamya derken bir şey eklemek istiyorum
1: lütfen,
2: müsaadeniz olursa. Mezopotamya'nın kendini koruması yalnızca sınırlarını ya da taş yapılarını korumasıyla mümkün değil. Asıl mesele hafızasını, dilini, hikayelerini ve insan anlayışını koruyabilmesidir. Çünkü bir medeniyet önce askeri olarak değil, anlam dünyası parçalandığında yenilir. Ve batı karşısında savunma refleksiyle içine kapanmak da çözüm değil. Kendi köklerinden utanarak bütünüyle taklit etmek de aynı zamanda çözüm değil. Gerçek korunma özgüvenli bir kültür bilinciyle olur. Ben bunu Mezopotamya'daki seferlerimde, seyahatlerimde daha net görebildim. Yani Mezopotamya'nın kendi şiirini, müziğini, anlatısını, mimarisini, düşünce biçimini ve insan tasavvurunu, tasvirini yeniden canlı tutabilmesiyle Mezopotamya yine hatırlanır. Bugün büyük tehlikelerden biri şudur: kadim kültürlerin folklora indirgenmesi. Ve bu çok basitleştirmektir aslında, Mezopotamya için haksızlıktır benim görüşüme göre.
1: Sizin yazar kimliğinizle aslında 5 romanınız var. Hatta bu romanlarınızdan biriyle sizi yıllar önce konuk etmiştik stüdyomuzda.
2: Evet.
1: Adı Mercan, Rolls Royce'u Taramışlar Baba, Tahran'ın Kırmızı Sirenleri sizin bahsedeceğimiz 5 romanınızdan birkaçı.
2: Evet.
1: Yazmaya devam ediyorsunuz ama
2: tabii,
1: biraz ara verdiniz gibi. 2019 muydu son romanın yayınlanışta? 2023'te. Evet. Rolls Royce'u Taramışlar mıydı?
2: Adı Mercan.
1: Adı Mercan'dı peki.
2: Ondan önce de İsfahan'ın Gözyaşları.
1: Şimdi gelelim yazar kimliğinizi tabii konuşuruz ara ara ama nakkakilik geleneği değil mi?
2: Nakkali.
1: Evet. Bunu sizden duymak isterim. Yani biraz bize bu konuda bilgi verin lütfen. İran kültüründe olan,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Şimdi bu
1: Türklerin çok bildiği bir şey midir, yoksa sizin sayenizde öğreneceği bir şey midir? Sizin gibi bu anlamda önce olan başka Fars kökenli sanatçılar tanıttılar mı daha önce? Belki gözümüzden kaçmış olabilir. Nakkalilik.
2: Nakkalilik.
1: Nakkalilik, evet.
2: Türkiye'de başka türlü biliriz biz, hikaye anlatıcılığı olarak biliriz.
1: Nakledenden geliyor değil mi,
2: evet,
1: kökü?
2: Evet, evet. Nakkal, nakleden demek ve İran'da milattan önce 200'lerde Zerdüşt mubitlerin Zerdüşti hikayeleri, Avesta'daki hikayeleri veya kaleme aldıkları edebi ruhani hikayeleri göğüsten göğüse, nefesten nefese taşımalarıyla ortaya çıkan bir sanat dalı aslında. Fakat Firdevsi'nin şahnamesiyle popülerite kazanıyor. Nakallik. Ve nakkal dediğimiz zaman bugün Firdevsi'nin şahnamesindeki o 61 bin beyti ezbere bilen ve bunu tiyatral bir şekilde tek başına, bazen bir şehrin meydanında, bazen bir sahnede, bazen bir sokak ortasında, eski zamanlarda kahvehanelerde icra eden kişiye denir nakkal. Fakat dediğim gibi milattan önce 200'e dayanıyor tarihi. Ben sadece milattan önceki anlatı veya Firdevsi'nin şahnamesiyle sınırlı bir anlatıyla ortaya çıkarmaya gayret etmedim. Ben her iki ülkenin ortak değeri olan Mevlana ve Şems ile bunu yapmak istedim. Nakletmek istedim. Taşımak istedim. O duyguyu, o kelamları, o varoluşsal temennayı nefesle ve bunu hissederek iki lisanda, çünkü bu iki lisan çok önemli Mevlana için. Mezopotamya'da Mevlana Farsça düşünen, Farsça yazan fakat kalbi Türkçe ile atan, Türkiye'de yaşayan bir önemli makam olarak tabii ki daha fazlasını hak ediyor anlatışta. Ancak ben 1 saat 20 dakikada Şems ile Mevlana'nın karşılaşmasını, bir yanışı, bir aynayı, bir benlik derinliğini Türkçe ve Farsça olarak anlatırken, dinleyiciler diyor ki bana, hiç Farsça bilmiyorum ama sanki anlattığınız her şeyi anladım. Fars, İranlı izleyiciler oluyor. Türkçe bilmiyorum ama anlattığınız Türkçe beyitler, sanki hepsini biliyordum, anlıyordum gibi dinledim diyor. Bu da belki de edebiyatın sihridir diyorum ben.
1: Bu arada sizin gösteriniz de çok kalabalıktı.
2: Evet.
1: Siz bitirdikten sonra da ayakta alkışladılar.
2: Evet.
1: Acaba diye düşündüm. Tabii tanıtımını da iletişim ajansınız, PR ekibiniz güzel de yapmıştır. O da ayrı. Acaba İranlı hemşerileri de destekledi mi bir taraftan Şahzade İgualı diye de düşündüm. Onlar da vardır belki ama değil mi?
2: Çok
1: İranlar
2: sayılı.
1: İlgi, sayılı
2: çok
1: kişi.
2: Çok sayılı, belki 15-20 kişi.
1: Evet. Çünkü evet. İranlar için de farklı gelebilir. Çünkü İran'da değil mi bir kadın nakkal olabilir mi, var mıdır?
2: İran'da aslında nakkaller genellikle kadındır.
1: Kadın mıdır? Ha?
2: Semazenler genellikle kadındır. Ha. Hikaye anlatmak, sema raksini, sema huşunu yaşamak, evet, feminendir çünkü.
1: Evet.
2: Ve bu İran'da genel olarak, hani bir oran da vermek gerekirse %70'e %30 kadındır. Az önce sorduğunuz bir sorunda cevabını sanki vermedim gibi, bu Türkiye'de ve İran'da ilk defa sahneleniyor böyle bir şey. Bir nakkal
1: Türkçe ve Farsça
2: ve Şahname dışında başka eser sahneye taşıyor ve evet, onurla, gururla diyebilirim ki bu ilk defa yaşanıyor ve evet, kadın nakkal İran için çok alışılagelmiş bir durum ama Türkiye için alışılagelmiş bir durum mu? Elbette ki, çünkü hikaye anlatan Anadolu kadınlarımız vardı. Onun modernize edilmiş bir figür olarak görünmeli.
1: O zaman bu gösteriyi biz salonu Tahran'da bir yere taşımış olsaydık, ufak tefek detaylarla birlikte, yani belki bir eşarp detayı olabilir. Aslında pekala yine izleyicilerin katıldığı yoğun bir biçimde
2: aynı şekilde yaptım
1: olacaktı.
2: Ben bunu İran'da zaten aynı kıyafetle, hatta ne eksiği ne fazlası.
1: Bu arada sahne kıyafetiniz de çok görkemli. Yani sizi olduğunuzdan böyle 30 santim daha yükseltmiş sahnede devleştirmişti adeta.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi, Şems aslında bir kişi değil, bir kırılma anıdır diyorsunuz.
2: Evet.
1: Bunu duysa sormayacağım ama sadece sizin Şahzade İgual olarak kırılma anınız neydi, onu merak ediyorum. Ve sizi değiştiren ve sizin Şems'iniz acaba kimdi hayatınızda?
2: Çok güzel bir soru.
1: İsim olarak değil ama belki hani cisim olarak. olabilir, annem olabilir yahut
2: yok zaten yoldaşım Şems'i olabilir. De ben bir cisim olarak bir beden olarak görmüyorum. Şems bir sarsıntıdır. Her insanın hayatında yaşayacağı bir sarsıntıdır o. Benim hayatımdaki Şems göçtür. Göç etmek beni bir sarsıntıya sevk eyledi ki o sarsıntı hala devam ediyor. Beni bana taşıyan, beni bana düşüren bir karşılaşmaydı. Şems'le tanıştıktan sonra, Şemsettin-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra ve biliyorsunuz Şems'in kendi eseri yoktur. Şems'in kaleme alındığı Makalat adlı eserde Şems hakkında siz bir şeyler öğrenebilirsiniz. Makalatı okurken herkesin kendi Şems'iyle karşılaşmasını diledim ve benim Şems'imin de göç dolayısıyla hasret olduğunu ortaya çıkardım. Çünkü ben İran ve Türkiye arasında mekik dokuyan bir kadın olarak, Mezopotamya'nın evladı olarak, Orta Doğu'da yaşamış bir savaş görmüş bir kız çocuğu olarak, sosyolog olarak, yazar olarak, Türkçe'yi çok iyi konuşan, Farsça'yı çok iyi konuşan, Farsça rüya görüp Türkçe tercüme eden biri olarak diyebilirim ki bu eşikte yaşamak, bu eşiği

0: Zaten benim felsefeme göre, görüşüme göre herkesin hayatındaki şems bir ayna, bir sarsıntı ve hep sorduğu bir sorunun cevabıdır aslında.
1: Siz Şems ve Mevlana arasındaki ilişkiyi özellikle romantize etmekten kaçınıyorsunuz. Evet. Elif Şafak'ın Aşk kitabını okumuşsunuzdur diye düşünüyorum özellikle hazırlık, evet, sürecinde. Sizin Mevlana ve Şems arasındaki bu yakınlıkla Şafak'ın ele aldığı yakınlık arasında özellikle ilk sorduğum soru düzleminde acaba nasıl benzerlikler ve farklar var?
0: Benzerlikten öte
1: fark da olur tabii ki.
0: Farklılıklar var çünkü kaynaklarımız çok farklı, beslendiğimiz kaynaklar çok farklı belki de Elif Hanım'la. Hiçbir sanatçının, meslektaşımın, yazarın emeği küçümsenemez. Çünkü her sayfanın arkasında yüzlerce belki de araştırma vardır. Ama bizim ruhsal olarak da belki de beslendiğimiz kaynaklarımız çok farklı. Dolayısıyla belki doğru bir örnek olmayabilir. Kendi açımda değerlendirdiğimde Elif Hanım'ın eseriyle benim eserlerimi ya da sahneye koydum. Çünkü bu hikaye yalnızca geçmişe ait görmüyorum. Hala yaşayan bir yarak olarak görüyorum. Böyle bir gösteriyi kurarken yaşayabileceği en büyük zorluklardan biri Şems'i romantize edip efsaneye indirgemekti benim için. Dolayısıyla modern seyirci çoğu zaman Mevlana'yı huzurun, hoşgörünün ve dinginliğin sembolü olarak görmek istiyor. Oysa hoşgörünün içinde bile kibir var. Hoşgörü kelimesini pek sevmem, kullanmam da. Çünkü hoşgörü kibrin en basitleşmiş sözcüklerinden biridir. Ben bunu sevmiyorum, bana göre ters, bu doğru değil ama hadi hoş görüyorum, o anlatıyor bana. Dolayısıyla Mevlana hoşgörü değildir. Mevlana bambaşka bir bakış açısıdır. Mesele doğunun kadim irfanını folklora dönüştürmeden anlatabilmekti benim için. Çünkü sahnede sema, şiir, rubai, mistik imgeler çok kolay egzotik bir dekor haline gelebilir ama hakikatin içindeki mesele insanın içindeki boşluk, sürgünlük veya hakikatin arayışıdır. Muhtemelen benim en büyük mücadelem bu metinleri kültürel gösteri olmaktan çıkarıp yaşayan bir varoluş sancısına dönüştürmekti.
1: Şems'i içimizdeki cesaret, değil mi? Evet. Mevlana'yı da içimizdeki düzen olarak tarif ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Bugün hangisinde daha yakın olduğumuzu söyleyebilirsiniz? Düzen kuran Celaleddin'e mi yoksa düzen bozan Şems'e mi? Kendiniz açısından da cevap verebilirsiniz. Toplum açısından da cevap verebilirsiniz. Evet. Sizi bırakıyorum.
0: Toplumsal olarak biz bunu yer yer ve zaman zaman büyük çatışmalarda görüyoruz. Mesela bir Gazze olayında biz bir sarsıntı yaşadık. Bir Şems karşılaştırması belki de yapılabilir burada. Düzen dediğimizde o konfor alanını, bakın konfor alanını bırakmadığınız zaman idrak ve anlam gelmez. Çünkü insanlar hakikati ne zaman reddeder? Konforunun bozulacağını düşündüğü zaman reddeder. Rahatsızlık verir ona çünkü. Mevlana medreselerde, minberlerde verdiği işte o çilehanelerdeki derslerinde çok emniyetli, çok garantili bir mevkisi vardı, makamı vardı. Şems onun altındaki halıyı çekti. Ve Mevlana kendi içine düştü, yere düşmeden. Bizi kendi içimize düşürecek sarsıntılara ihtiyacımız var, bireysel ve toplumsal olarak. Ben burada Farabi'den bir örnek vermek istiyorum. Farabi hem bilim adamı olarak, hem arif olarak, hem filozof olarak, biliyorsunuz Aristo'dan sonra Aristo'nun Arap dünyasındaki lakabı Muallimu

0: evveldir. Yani ilk öğretmen, ilk hoca. Farabi'nin de muallimul sani'dir. Yani ikinci hoca. Dolayısıyla Farabi'nin felsefedeki toplumsal karşılaştırmaları çok önemlidir. Farabi diyor ki ahlaklı ve idrakli birey eşittir ahlaklı toplum, ahlaklı siyaset. Hı hı. Biz birey olarak eğer uyanışlarımızı, idraklarımızı ve anlamlandırma cesaretlerimizi yakalamaya gayret edersek zaten anlamlı, ahlaklı bir toplum yaratmış oluruz ve o topluma ancak ahlaklı ve idrak edebilen siyaset hükmedebilir. Ben bugün ne toplum hakkında bir tek cümle diyebilirim, ne birey hakkında bir tek cümle söyleyebilirim. Çünkü benim felsefem Farabi felsefesidir. Ahlaklı, idraklı birey eşittir ahlaklı ve idraklı.
1: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Siyasetten bahsetmişken hazır, ona ilişkin, sanat siyaset ilişkisine ilişkin, evet, birkaç sorum olacak. Buyur. Sanat siyasal bir eylemdir inanıyorsunuz, bunu dile getiriyorsunuz. Bugün apolitik olduğunu söyleyen sanatçılar var. Apolitik olduğunu söyleyen sanatçılara gerçekten inanıyor musunuz? Yoksa ne düşünüyorsunuz onlar hakkında?
0: İsim vermiyoruz tabii ki. Bu apolitik hiçbir şey olabilemez. Hele ki sanat mümkün değil. Sanat bir politik çığlığın sancının doğuşudur. Bakınız Nazım Hikmet'e, Luis Aragon, Gorki, Lorca, Furuferusat, Firdevsi, Aziz Nesin. Apolitik sanat olabilir mi? Bakın, dünyada devrimler olur ve devrimlerin en çok beslediği sanattır. İran devrimi oldu ve İran sineması dünyada sözü olan bir sinema haline geldi. Müzikalleri, tiyatroları, müziği, şiirler, romanlar. Biz tabii ki bunu söylemekten her zaman hicap duyuyorum ama isim vermeden tabii ki söyleyebilirim. Batı'nın çok alengirli caddelerindeki, çok alengirli kafelerinde oturup Lübnanlı yazarların ülkelerinden ıstırapla söz etmeleri ile o ülkenin içinde, mesela Lübnan'da yaşayıp da hala sanat yapmaya devam eden bir adamın, bir kadının arasında tabii ki farklılıklar var. Tatlı su sanatçılarıyla gerçek sanatçılar arasında bir çizgi vardır. O da apolitik olmamak ve gerçeği, hakikati haykırmak. Ben bir İranlı olarak, Türkiye'de yaşayan bir İranlı olarak, İran'a gidip gelen bir İranlı olarak anti-Amerikancı, anti-Siyonist davranışlarımı bir green card'ın güvencesiyle konuşmadan, bir herhangi bir batı güvencesiyle, bakın Nobel almış ya da batının o sanatçılara gösterdiği çok büyük ilgiler var biliyorsunuz. Ne kadar ülkeyi kötülerseniz o kadar ödül alırsınız. Doğuyu ne kadar kepaze gösterirseniz Nobel bile alırsınız. Böyle bir durum var dünyada.
2: Neyse ki isim vermediniz bu arada.
0: Elbette ki vermem. Bu İran için de geçerli.
2: Peki.
0: Ülkeyi ne kadar kötülersek o kadar Oscar alırız. Ben bir şeye inanıyorum. Sanat tamamen politiktir. Eğer politika yoksa o sanat değil, spordur. Ki sporda da politika var ayrıca. Şunu öğrendim ben seneler içerisinde. Kendi ülkelerimizdeki her şeyi eleştirebiliriz. Ama ülkemizin haysiyetini, kültürel, edebi, politik, hatta tarihsel olarak haysiyetini korumak zorundayız. Bu bizim görevimizdir.
2: Edebiyat sanatla var olur diyorsunuz. Evet. Peki ya da siyasette de var olur diyorsunuz. Peki buna da tamam. Sanat propaganda üretmeye başladığı noktada acaba özgürlüğünü kaybetmez mi?
0: Sanat propaganda üretmez. Zaten bir propaganda varsa orada duruşu belirler. Gözümü kapatıp bir Afganistan-Rusya savaşı dönemi vardı. Ben gözümü kapatıp da bir Orta Doğu eseri kaleme alıyorsam bunu görmezden gelemem. Ben Afganistan'ı eğer bir Afgan'ı savunuyorsam romanımda, bu propaganda değildir. Eğer antisiyonist argümanlarım varsa bu da politik değildir, bu bir duruştur. Zaten üretilmiş propagandaların kalemle karşı duruştur, propagandalara karşı duruştur edebiyat ve şiir belki de. Ve ben bunu senelerdir yapıyorum. Bir İran-Irak savaşı vardı. Çıkan bir propagandaya karşı duruştu benim. Tahran'ın Kırmızı Sirenleri ve Rolls Royce'u Taramışlar Baba eserlerim. Dolayısıyla hayır, sanat propaganda üretmez. Zaten var olan bir propagandanın ya altını çizer ya sesi olur. Ya da karşı durur.
2: İran için dinler devleti sözü acaba doğru mu hatırlıyorum?
0: Doğru.
2: Size aitti değil
0: doğru
2: mi? Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman İran'dan kaçan ya da baskı gördüğünü ileri süren kişiler de var, bir kesim var. İran'ın dışarıdan bu anlamda imajı acaba propaganda mı, yani batılı ülkelerin bir propagandası mı, yoksa rejimin gerçekten yüzleşmesi gereken bir takım problemleri de var mı size göre?
0: Biz elbette ki iç yerdeki rejimlerin bu arada sadece İran için de geçerli değil.
2: Tabii.
0: Bütün rejimlerin kendi sıkıntıları var. İran rejiminin de ıslah edilmesi gereken, törpülenmesi gereken o kadar çok yanı var ki saymaya başlarsak yarın sabah ederiz. ama elbette ki bir propaganda görmezden gelinemez. Çünkü ben bunu İran ve Türkiye olarak savunmaya soyulduğum için senelerdir her iki ülke için de geçerli. Bu mesela Netflix'e bir dizi izledim ben. Bunu sosyal medyamda da paylaştım. Kadın diyor ki evet Türkiye'den geldim diyor ve o ülkede uyanmadığım her gün için şükrediyorum diyor. Güneşi doğuşunu Londra'da görüyorum ve bu benim için şükür sebebidir diyor. Bu hiç Türkiye'ye gelmemiş bir batılı için o kadar tehlikeli bir tekst ki, Türkiye'yi görmemiş, haritada bile yerini bilmeyen. Aynı şekilde Gece Yarısı Ekspresi, aynı şekilde Kızım Olmadan Asla, İran için yapılan propaganda. Şimdi diasporadaki insanlar da, tabii hepsini kapsamıyoruz, hepsini aynı şemsiye, aynı çatı altına sokmuyoruz. Çünkü bunların içinde ekonomik göç edenler var, ekonomik nedenlerle göç edenler var, tahsil için gidenler var, apolitikler var. Evet, rejimle sıkıntı yaşayıp da gidenler var. Ama özellikle ciddi argümanlarla karalama kampanyalarının odağı olan bazı diaspora gruplarına dikkat çekmek istiyorum. Bunların elbette ki yaşamış oldukları sıkıntıları görmezden gelemeyiz. Ama bu İran halkının kendi kaderidir ve kendi kaderini her ülke halkı kendisi belirler, onun elindedir. Şimdi İran'da yaşayan Katolikler, Ortodokslar, Yahudiler, Zerdüşler var. İran'da yaşayan Şii var, Sünni var, dinsiz var. Bu 40 günlük Ramazan Savaşı'nda gördük, hem Ortodoks kiliselerinde şehitler için anma yapıldı, sinagoglarda anma yapıldı, camilerde yapıldı, sokak aralarında, sokakta, meydanlarda anmalar yapıldı. 70 gündür insanlar her gece sokakta, milyonlarca insan. Bu batı bir uyanış yaşıyor ve diyor ki bize anlattıkları gibi olmayabilir mi acaba? Hani bir dış müdahale yapıldığı anda insanların sokağa çıkıp rejimi aşağı indirmesi beklenirken rejim karşıtı, nizam karşıtı insanların bile yurt dışında İran'a yurt dışından İran'a dönmesi, Cafer Penahi'nin tutuklama kararı olduğu halde İran'da ben İran'a dönüyorum diyerek İran'a dönmesi, bugüne kadar İslam Cumhuriyeti'nin koyduğu hiçbir kuralı riayet etmeyen milyonlarca insanın dediğimiz gibi around the flag, aynı bayrak altında toplanmış olması bir sosyolojik gerçek midir, yoksa senelerce 47 senedir uygulanan ambargonun, ekonomik ambargonun başka bir versiyonu mudur? Çünkü İran'a uygulanan ekonomik ambargo sadece bir ekonomik ambargo değil. Kültürüne, edebiyatına, sosyolojisine, bilimine de uygulanan bir ambargo. O yüzden bu 40 günde insanlar Türkiye dahil olmak üzere bambaşka bir İran halkı gördüler. Rejim ne olursa olsun ülke toprağı, memleket meselesi durumunda herkesin birleştiğini gördüler. Ve eğer onların algılanması beklendiği gibi bir düzen, bir yönetim olsaydı insanlar ne pahasına olursa olsun Irak gibi, Suriye gibi, hatta Venezuela gibi bir sonuçla karşılaşırlardı ki öyle bir sonuç olmadı.
2: Peki İran neden Batı'nın anlattığı ülkeyle ziyaret edenlerin gördüğü ülke arasında bu kadar büyük bir farka sahip?
0: O kadar güzel ve o kadar derin bir soru ki ben senelerdir İran'a edebiyat ve mitoloji gezileri düzenliyorum. Türk misafirlerle gidiyoruz, gezginlerle. Giderken bakın istisnasız bana gelen Şahzade Hanım bana dediler ki her yer bitti, İran mı kaldı? Ne işin var İran'da? Başka gidecek yer bulamadın mı? Gülümsüyoruz, gülüşüyoruz ve İran'a gidiyoruz. İkinci gün itibariyle gerçekten videolar çekiyorum Şahzade Hanım, fotoğraflar çekiyorum ve Türkiye'deki arkadaşlarıma, aileme gönderiyorum. Biz herhalde İran'a gelmedik diyorum diyor. Son gün, ki genellikle 8. gün Şiraz'da bitiyor gezimiz. Bambaşka evrilmiş insanlar görüyorum. Yani alt üstü olmuş iyi anlamda insanlar görüyorum. Ağlayanlar görüyorum. İran'a yapılan haksızlıklara içi yananlar görüyorum. Bu biraz da sosyolojik bir gündem, fake gündem yaratma aslında. Şimdi bakın, Siyonist ve emperyalist medya gruplarının aynı senaryoları Irak için de senelerce ürettiklerini gördük. Küba için gördük. Küba'da elinde silahlarla sokaklarda gezen insanlar varmış gibi senelerce biz sinema filmleri gördük ve insanlar Küba'ya gitmekten korktu. Hala Afganistan için yapılan haksızlıklar silsilesinin içine girdiği Hollywood yapımı eserler görüyoruz. Suriye için, Yemen, Sudan, Lübnan, biz senelerce bunları gördük. Ne kadar müdahale gerekiyorsa, ne kadar dünya kamuoyunun, dünya algısının değişmesi gerekiyorsa bir ülke hakkında o kadar yatırım yapılıyor. Irak için biz bunu gördük ve bu artık sır da değil, biliyorsunuz. Colin Powell'ın özür dileriz demesiyle her şey bitti zannettiler ama bitmedi. Birleşmiş Milletler'e Saddam Hüseyin'in verdiği 11.800 sayfalık raporun nasıl deforme edildiği, bu raporun içinden 8000 sayfanın nasıl çıkarıldığı ve CIA'nin seneler sonra bunu nasıl itiraf ettiği ve dizilerine, sezonlarca süren dizilerine nasıl senaryo halinde birebir uyguladığı görülüyor. Hangi ülkeye müdahale gerekiyorsa o müdahale olana kadar algı operasyonu, karalama kampanyaları, New York Times'lar, Washington Post'lar hepsi seferberlik konumunda, Hollywood filmleri, dizileri ve o ülke işgal edildikten sonra da o ülkelere götürdükleri kırmızı paketlerdeki fiyonklu demokrasiler hakkında konuşurken aslında ne kadar yanıldıklarını da söylüyorlar. Irak, Irak olmaktan çıktı. Suriye'nin durumunu görüyoruz. Başına 20 milyon dolar ödül konan bir teröristin bugün Suriye'nin başındaki bir devlet adamı olması da aslında İran için oynanan senaryonun ne kadarının fake, ne kadarının gerçek olduğunun bir resmidir aslında. Çok uzun cevap verdim, kusura bakmayın.
2: Rica ederim. Peki o zaman tekrar sanata döndüğümüzde ve sizin gösterinize, Şems'in gelişiyle Mevlana'nın içinde şiirin uyandığını söylediğinize şahit olduk. Sizin için şiir insanın yarasını gizleyen bir şey mi, yoksa açığa çıkaran bir şey mi?
0: Şiir, İranlı bir roman yazarı Mahmud Dawlet Abadi, İran'ın Louis Aragon'u belki de, ya da Marquez'i, çok güzel bir cümlesi var. Der ki, şair olmak istedim, beceremedim, öykü yazdım, öykü yazmak istedim, beceremedim, roman yazarı oldum der. Şiir edebiyatın içinde bambaşka bir sanat dalıdır tabii ki. Şiir hem yaradır hem merhemdir. Şiir hem sebeptir hem sonuçtur. Şiir hem gizliliktir hem ifşadır. Şiiri okumak için beyitlerin kodlarını bilmek gerek. Mesela ben size Hayyam'dan bir rubayi okumak istiyorum. Bu rubayinin içindeki matematik kodlarına bakınız, mantık kodlarına bakınız ve çelişki kodlarına bakınız. Çünkü Ömer Hayyam şair olmaktan, rubaidan olmaktan önce çok iyi bir cebir üstadı ve matematik adamıydı zaten. Diyor ki, Tanrı bizi çamurdan yarattığında biliyordu dünyada sonumuz ne olacak. İşlediğim tüm günahlar onun emriyledir. O halde kıyamette beni niye yakacak? Burada hem çelişki var, hem noksanlık var, baş kaldırı var, matematik var, doğru orantı var. Şiiri okuyabilmek için galiba matematik de bilmek lazım. Bir roman yazarı matematik bilmeli. Çünkü edebiyat matematik gerektirir. Her şey matematik gerektirir ama edebiyat da matematik gerektirir. Çünkü siz bir hikaye anlatırken nerede giriş yapacağınızı, nerede yükselteceğinizi, nerede yere vuracağınızı ve nerede susturacağınızı bilmelisiniz. Şiirde de bu aynı ama daha keskin bir duruş ister şiir. Dolayısıyla şiir edebiyatta bulduğumuz her şeydir.
2: Şahane bir anlatım oldu. Bununla bitirmek istiyorum ama evet. Bir iki dakikam daha var. Şunu sorayım. Stüdyoya bugün bu kapıdan Şems girse ne söylerdiniz değil, size performansını izlemiş ve biliyor, size ne söylerdi?
0: O asayı eline alırken dikkat et. Çünkü o asa bilgeliğin simgesi, yaşlılığın değil derdi.
2: Şahane, evet. Bu arada sevgili dinleyenler, çok hızlı geçti program. Şahzade Ugal'la birlikteydik. Bu hafta benim de performansını izlediğim Bir Gecede Bin Bir Gece Bin Şems Bir Celalettin, evet, adlı gösterisiyle ilgili
0: Buyurun. Bu arada 22 Haziran'da Bin Şems Bir Celaleddin Bursa'da sahnede olacak.
2: Bursa'da nerede olacak belli mi?
0: Evet belli, izin verirseniz.
2: Bu arada hemen. Bursa'dan da bizi dinleyen dinleyicilerimizin frekansı 101.4'müş. 21 Haziran olarak notlarını alsınlar. En uzun gece. Bitmeyecek
0: evet.
2: Gece.
0: Bir gecede bin bir gece Bursa'da, hemen söylüyorum, mekan Muradiye El Yazmaları Müzesi efendim. Peki. 22 Haziran Pazartesi saat 21.
2: 22 Haziran, 21 Haziran değil, düzeltelim.
0: 22 Haziran Pazartesi.
2: Peki size Hüseyin Nazlı Kul'un Uyuyamıyorum kitabını hediye etmek istiyorum.
0: Şahane efendim, çok teşekkür ederim.
2: Için.
0: Çok
2: bu arada sağ programı sizin gösterinizden bir alıntıyla bitirmemiz mümkün mü? Ama bir dakikalık bir şey olması lazım. Yani o tonlamanız ve o sahnedeki görkeminizi de yansıtır. Hani kısa diyaloglardan biri olursa, Türkçe Farsça da olabilir ama bir dakika. Dakikada değil mi, bitirmemiz lazım. Bu arada hoşça kalın sevgili dinleyenler, gelecek hafta görüşürüz demiş olayım. Tamam. Şehzade Igual cümlesini bitirdikten sonra program bitmiş olacak. Buyurun.
0: Ben başlayayım, siz bir dakika dediğinizde bitireyim.
2: Tamam, işaret edeceğim.
0: Efendim, Şems ile Celaleddin, henüz Mevlana olmamış Celaleddin karşılaşırlar. İlk soruyu Celaleddin sorar: kimsin sen? Şems cevap verir: cennet göklerinden bir damla, yeryüzü zindan ve biz mahpus insanlar. Del bu duvarları ve çık bu dünyadan. Kimsin sen? Ademoğlu gizlidir dilinin ardında, bu dil perdedir Adem ile gönül arasında. Kimsin sen? Ben hem konuşan hem susan, ben susmuşlara ışık tutan, ben hem süt hem de kan, ben hem pir hem civan. Sevgiler, hürmetler.

Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Müziğin efsaneleri. Bugün büyük bir kesim tarafından reggae müziğin kralı olarak ifade edilen Bob Marley'in ölüm yıl dönümü. Bob Marley, reggae müziğinin sadece Jamaika sınırları içerisinde kalmasından ziyade onu bütün dünyaya duyuran en önemli isimlerden biriydi. No.

Bob Marley 6 Şubat 1945 tarihinde doğmuş Jamaikalı bir reggae sanatçısıdır. Bob Marley 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Kingston'a taşındı. Bob Marley burada yaşamı boyunca ona destek olan ve yanında kalan arkadaşı Livingston'la tanıştı. Arkadaşıyla tanıştığı yıllardan beri müzikle uğraşan Bob Marley, reggae müziğini Jamaika sınırlarının dışına taşıdı. Bu müziği tüm dünyaya duyuran en önemli isimler arasında yer aldı. Bob Marley, profesyonel anlamda müziğe The Wailers grubuyla başladı, bu isimlerle daha sonra solo çalışmalarını sürdürdü. İlk hitleri ise Simmer Down'dur. Bu gruptan ayrıldıktan sonra bir gruba müzikal anlamda yardım eden Bob Marley, Catch a Fire'ı 1972 yılında sundu. Daha sonra bu şarkısını pek çok şarkı takip etmiş, kısa zamanda Avrupa ülkelerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Bob Marley çok az kişinin inandığı Rastafarianizm dinine mensuptur. Bu din eski Etiyopya topraklarından çıkmıştır ki saçını rasta yapmasının nedeni de dini inancıdır. Rasta saç stili bugün moda olarak kullanılsa da Bob Marley buna karşıdır. Bu saç stilinin gerçek adı dreadlock olmasına rağmen rasta olarak bilinmektedir. 1978 yılında Afrika insanına yapılan yardımlara şarkılarıyla destek olduğu için Birleşmiş Milletler Barış Madalyası Bob Marley'e verildi. Müzisyenliğinin yanı sıra insani yönüyle de dünya genelinde kabul görmüştü.

Bob Marley'in 1981 yılında son günlerini yaşamak için ülkesine dönerken durumu ağırlaştı. Uçağa acil tıbbi yardım için Miami'ye iniş yaptı. Miami'deki bir hastanede 11 Mayıs 1981 sabahı henüz 36 yaşındayken hayatını kaybetti. Son sözleri oğlu Ziggy'ye, "Para hayatı satın alamaz" oldu. Ölmeden önceki ay kendisine ülke kültürüne katkılarından dolayı Jamaika'nın en büyük ödülü Merit verilmişti ama almaya ömrü yetmedi.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi gazeteci Özgür Altınbaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programında Donbas ve cephe hattındaki izlenimlerini aktaran Altınbaş şunları söyledi.
2: 3 sene önceyle karşılaştırdığımda sokaklar doluydu. Normalde 2023 Mayıs ayında gittiğimde cephe Donetsk merkezine 10 kilometreden daha az mesafede bir yakınlıktaydı. Bu yüzden çok fazla 155 milimetrelik NATO standartlarında üretilen top mermileri vardı. Her gün onlarcası şehrin bazı yerlerine düşüyordu. Ukrayna tarafından atılıyordu. Şimdi yaklaşık 45-50 kilometreye kadar 3 sene sonra cephe Donetsk'in merkezinden uzaklaştı. Bu da özellikle top mermileri açısından Donetsk'in merkezinin vurulması açısından vurulmasını imkansız hale getiriyordu. Bu yüzden 2023'e göre sokaklarda çok daha fazla insan gördü.
3: Yani hayat normal seyrinde mi Donbas'ta?
2: Evet, büyük ölçüde, yani Donetsk'te özellikle. Çünkü 2023'te biraz hayalet şehir gibiydi. Çocuk göremiyordunuz en başta. Bu sefer o çok dikkatimi çekti. Parklarda çocuklar var. İşte ebeveynleriyle birlikte, anneleriyle babalarıyla birlikte parklarda vakit geçiren çocuklar. Çok fazla daha önce gittiğimde kapalı olan esnaf, yani hiç iş yapmayan esnaf tekrardan dükkanlarını açmış. Akşam gece 9'a kadar, çünkü 9'dan sonra bir sokağa çıkma yasağı hala devam ediyor olağanüstü halden dolayı. Sokakların çok daha canlı olduğunu söyleyebilirim ve tabii en önemli nokta burada nüfusun geri dönmesi. 2022'de başlayan büyük savaştan sonra Donetsk'in bir kısmı, hatta 2014'ten alalım bunu, 2014'ten sonra Donetsk'te yaşayanların bir kısmı Donetsk'i terk etmişti ya da Donbas'ı, evet, terk etmişti. Ama son 1,5-2 yıl içerisinde oradaki konuştuğum yerel işte insanlarla, esnafla konuştuğumda sadece Donetsk'i terk eden değil, daha önce direkt anakarada yaşayıp daha önce Donetsk'te herhangi bir oturum olmayan, onların da hani ekonomik fırsatları görüp geldiklerini anlattılar. Bu da nüfusta ciddi bir artışın da ve ekonomik bir iyileşmenin de olduğunu gösteriyor.
3: Nüfus artıyor yani.
2: Tabii yani 2-3 sene öncesine göre Donetsk'te ciddi bir şekilde nüfus artışı var. Yani geri dönüşler var.
3: Peki ya, Ukrayna'ya çok fazla batıdan silah geldiği konuşuluyor. Orada bu nasıl değerlendiriliyor?
2: Özellikle hani röportajlarımızda şununla karşılaşıyoruz. Ya birincisi şu vurgu çok fazla var Rus askerlerinde. Ya Rus askerleri dedim, aslında onların bir kısmı zaten Ukraynalıydı. Yani Ukrayna vatandaşıydı.
3: Onu ayrıca soracağım geçenlere.
2: Şu var. Biz Ukrayna'ya karşı savaşıyoruz, NATO'ya karşı savaşıyoruz. Onun nedeni de 2014'ten itibaren başlayan Maydan olayları. Ardından orada yapılmaya çalışılan işte Rus dilinin yasaklanması, oradaki Rus nüfusun bastırılması. Bu doğrudan Avrupa tarafından ya da Batı emperyalist merkezleri tarafından yapılan bir durum ve biz bu duruma baktığımızda savaştığımız taraf sadece Ukrayna değil, yani Ukrayna ordusu değil, doğrudan NATO. Çünkü bütün silah desteğinin altyapısını Avrupa oluşturur, NATO ülkeleri. Şimdi bu durumda Amerika'da çıkan, Batı'da çıkan makaleleri inceliyoruz. Eğer ABD'nin ve Avrupa'nın, diğer NATO ülkelerinin askeri yardımı kesildiği anda Ukrayna ordusunun dayanma süresi birkaç hafta olarak gösteriliyor. Evet. Bu gerçeğe de, yani bu tabloya baktığımızda, yani Batı tarafından bu raporlara baktığımızda da savaşı sürdüren, savaşı destekleyen ya da savaşı Rusya açısından daha fazla yıpratma savaşına döndürmeye çalışan unsur doğrudan Avrupa ve NATO. Ya bu yüzden oradaki askerler doğrudan kaynağı Avrupa'dan ve NATO'dan aldıkları için bu savaş NATO'ya karşı savaş. Sadece bir de cephede Ukraynalı askerlerin olmadığı, çok sayıda yabancı askerin olduğu, yabancı paralı askerin olduğunu da söylüyorlar. Yani Kolombiya'dan tutun Ermenistan'a, Gürcistan'a, bazı Batı ülkeler, Fransızlara, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, birçok yerden Avrupa ve Batılı merkezler doğrudan paralı asker yolluyor. Hatta iki gün önce Kolombiya Devlet Başkanı Petro bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Çok fazla Kolombiyalı askerler var, paralı asker.
3: Evet.
2: Şu anda cephede savaşan Rusya'ya karşı. Onlar için şu ifadeyi kullanmıştı: boşuna ölüyorsunuz. Yani oradaki bir savaş için, para kazanmak için kendi hayatınızı boşuna riske atıyorsunuz. Ve biz Kolombiya olarak bu savaşın destekleyicisi ya da sürdürülmesi için bir mekanizması olmak istemiyoruz diye bir açıklama yapmıştı Petro.
3: Şimdi biraz önce de bir değindin ama özellikle Ukrayna vatandaşı olup cephede Rusya'ya karşı savaşırken Rusya ordusuna katılıp Ukrayna'ya karşı savaşan askerlerden söz ediyor. Nedir bu olayı, biraz açar mısın?
2: Şimdi ilginç nokta şuydu benim röportajlarda aldığım cevaplarda.
3: Görüştünüz onlarla birebir.
2: Tabii tabii, doğrudan askerler, ya cephedeki askerlerle görüştük. Şunu söylediler bize: aramızda bir fark yok. Yani Ukraynalılar, yani Ukrayna ve Rusya, aslında biz cephede savaşanlar tek bir millet. Hepimiz Slavız. Ortodoksuz, aynı dine mensubuz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı kökenden ve tarihten geldik. Yani bizim karşıda savaştığımız kişi bizden farklı bir kişi değil. O yüzden büyük ölçüde bazı taburlar var. Bunların büyük kısmını daha önce işte Ukrayna tarafında seferberlikle alınan cepheye gönderilen, ardından ya biz Rusça konuşuyoruz, biz Rusuz. Çünkü bazıları örneğin Donetskli, Donbaslı, bazıları Luganslı, bazıları Herson'lu, bazıları Zaporojyalı. Biz zaten bu topraklarda doğduk, büyüdük ve şu anda o topraklara karşı savaşıyoruz mantığıyla hareket ettikleri için biz burada safımızı değiştirdik. Bir de tabii sadece mesele kendilerini aynı görmekle ilgili değil, şununla da ilgili. Mesela seferberlikte askere alınıyorlar. Tabii bu konuda çok fazla yolsuzluk ve yalanlarla dolu bir hikayeler de anlatlar. Şöyle, örneğin bizi alıyorlar, çok hızlı bir eğitimden geçiriyorlar. Yani daha önce silah tutmamış ya da zorunlu askerlik hizmetinde biraz silah tutmuş kişiler hızlı bir eğitimle cephenin en ön tarafına yollanıyorlar. Acemi oldukları için savaşma kabiliyetleri yok ve motivasyonlarını kaybediyorlar. Bunun üstüne bir de yolsuzluk eklendi mi, yolsuzluk ne oluyor? Parası olanlar seferberlikten kaçıyor. Yani biliyorsunuz,
3: çoğu Avrupa'ya kaçtı zaten.
2: Evet, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz bununla ilgili bir soruşturma da başlatıldı.
3: Evet, evet.
2: Hatta şöyle ilginç bir şey olmuştu. Ukrayna'da yolsuzluk mücadele eden kuruma verilen para yolsuzlukla kullanıldı. Böyle durumlar çıkınca özellikle seferberlikte alınan Ukraynalı askerler motivasyon olmadığı için, ya biliyorsunuz zaten sokaktaki görüntüleri zaten kendi görüyoruz Ukrayna'da nasıl alındıklarını. Bununla da birleşince motivasyon yok, yolsuzluk var. Kendilerini zaten aynı millet olarak nitelendiriyorlar. Karşı tarafa geçiyor. Bir de akrabaları, mesela anneleri, babaları, akrabaları karşı tarafta diyor mesela. Bir asker şunu anlatmıştı: benim annem karşı tarafta ve ben o tarafa karşı savaşıyorum. Bu yüzden safımı değiştirdim, Rus ordusuna katıldım. Peki dedim, savaştan sonra ne yapacaksınız? Yani bu savaş bitti diyelim, Rus ordusuna kalmaya devam edeceğiz. Yani asker olarak hayatımıza devam edeceğiz diyenler var. Bazıları da şey diyor, hani savaş bittikten sonra eğer görevimiz tamamlanırsa normal bir sivil vatandaş olarak da yaşayabiliriz. O yüzden çok fazla geçiş oluyor. Ha tabii disiplinle ilgili bir fark var. Şunu sorduk mesela: siz şimdi iki tarafta da savaştınız. Ukrayna tarafında savaştınız Rusya'ya karşı. Şimdi Rus tarafına geçtiniz, Ukrayna'ya karşı savaşıyoruz. Aradaki fark ne ordu olarak? Şunu çok duyduk askerlerden: Ukrayna'da ciddi bir disiplin sorunu var yani ordusunda. Alkol ve uyuşturucu kullanımı neredeyse serbest, yani göz yumuluyor ve ciddi bir alkol ve uyuşturucu kullanımı var. Sağlığa zararlı.
3: Evet.
2: Özellikle tabii bunu vurgulamak gerekiyor. Böyle bir durum var ve bu durum cephede Ukraynalı askerler arasında da bir sorun yaratıyor. Bu yüzden birincisi disiplin sorunu. İkincisi de az önce anlattığım yolsuzluklarla birleşince, hani burada biraz daha disiplin olmuş bir yapı görüyoruz. Bu tarz zararlı durumların olmadığı, maddelerin kullanılmadığı, zararlı maddelerin kullanılmadığı, daha disiplinli bir konumda olduklarını anlattılar bize.
1: Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi gazeteci Özgür Altınbaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Donbas ve cephe altındaki

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araştırmacılar keşfedilmeyi bekleyen binlerce benzer gezegen olabileceğini söylüyor. Yeni bir uydu araştırması, Yıldız Savaşları kahramanı Luke Skywalker'ın kurgusal evi, Tatooine'e benzer şekilde tek bir yıldız yerine iki yıldızın etrafına dönen yaklaşık 27 sıra dışı gezegen buldu. Çift yıldız etrafına dönen bu gibi gezegenler uzun süre hayal ürünüydü. Tek yıldızın etrafına dönen 6000'den fazla gezegene kıyasla bugüne kadar sadece 18 tanesinin varlığı biliniyordu. Şimdi ise yeni bir uydu araştırması yeni bir yöntem kullanarak tek seferde 27 potansiyel çift yıldız etrafına dönen gezegeni ortaya çıkardı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden doktora adayı Margot Arton, gezegenlere dair mevcut bilgilerimizin çoğu onları nasıl aradığımıza bağlı olarak yanlıdır. Çoğunlukla tespit edilmesi en kolay olanları bulduk diye açıkladı. Keşif üzerine yayınlanan çalışmanın yazarı Tartın, bu yeni yöntem özellikle görüş hattımızda mükemmel bir şekilde hizalanmayanlar olmak üzere gezegenlerin büyük bir popülasyonunu ortaya çıkarmamızı sağlayabilir. Evrenimizdeki gerçek gezegen popülasyonunu ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir, dedi. Son çalışmada kullanılan yöntem, daha önce birbirinin etrafında dönen iki yıldızlı sistemleri karakterize etmek için kullanılmış ancak büyük ölçekli bir gezegen arayışında kullanılmamıştı. Yöntem, ikili yıldızların yörüngelerinin uzun süreler boyunca nasıl değiştiğini takip ediyor. Araştırmacılar daha sonra tutulma zamanlamalarındaki değişimi izliyor. Bu değişim, yıldızların yörüngelerini üçüncü bir cismin etkileyip etkilemediğini gösterebiliyor. Bu cisim de muhtemelen bir gezegen oluyor. Dünyaya ulaşan yıldız ışığı sinyalinde düşüş yaratan bu tutulmalar, yörüngede dönen bir gezegen olabileceğini işaret ediyor. Bilim insanları yörüngeleri izlemek için 2018'e öte gezegen arama göreviyle fırlatılan NASA'nın TESS uzay teleskobundan elde edilen verileri kullandı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden gökbilimci Ben Montet, bu yöntemle ne kadar çok gezegen bulabileceğimiz konusunda heyecanlıyım, dedi. Tartın, bu yöntemle şimdiye kadar kendi güneş sistemimizden tamamen farklı ortamlarda 27 güçlü gezegen adayı bulduk, dedi. Gelecekteki araştırmalarda gezegen olarak doğrulanmayı bekleyen bu adaylar, Neptün kütlesinden Jüpiter'in 10 katı kütleye kadar değişebilir. Dr. Montet, 1592'li yıldız sisteminden 27 gezegen adayı bulduk. Bu, potansiyel olarak gezegen barındırabilecek ikili sistemlerin yaklaşık %2'lik bir oran, dedi. Bu da potansiyel olarak binlerce, hatta on binlerce olası gezegenin bulunabileceği anlamına geliyor, diye ekledi. Astronomlar Star Wars filmindeki Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Dünyadan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerinin ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi. Yani bulunan gezegenlerden en yakını 6,1 katrilyon kilometre uzaklıkta. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 11 Mayıs 1960'ta Hitler'e sunduğu Yahudi sorununun nihai çözümü önerisiyle Holokost'un en büyük organizatörlerinden biri olan Nazi askeri Otto Adolf Eichmann, Buenos Aires'teki evinin yakınında ele geçirildi. Holokost, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde Heinrich Himmler'in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içinde yaklaşık 6 milyon Yahudinin sistemli bir şekilde öldürüldüğü soykırımdır. Mossad ajanları Eichmann'ı yakalamak için Nisan ayında onun rutinini günlerce gözlemlediler. Her akşam yaklaşık aynı saatte işten eve otobüsle gittiğini belirlediler. Otobüs durağından evine kadar açık bir arazide yürürken onu yakalamayı planladılar. Plan belirlenen günde neredeyse terk edildi. Eichmann genellikle eve bindiği otobüste değildi, ancak yaklaşık yarım saat sonra başka bir otobüsten indi. Mossad ajanı Peter Malhin Eichmann'a yaklaştı ve İspanyolca "Bir dakika efendim" dedi. Eichmann hayatı için endişelenip kaçmaya çalıştı, ancak Malhin'in ajanlarından birkaçı Eichmann'ın yolunu kesti. Malhin onu boyun kilidinden yakaladı, yerde boğuştu ve Buenos Aires'in dışındaki güvenli bir eve götüren arabaya bindirdi. Eichmann'ı arabada yerde bir battaniyenin altına sakladılar. Mossad'ın güvenli evlerinden birine götürülen Eichmann 9 gün boyunca orada tutuldu. Bu süre zarfında kimliği iki kez kontrol edildi ve doğrulandı. 20 Mayıs gece yarısına doğru Eichmann'a Mossad ekibindeki İsrailli bir doktor tarafından uyuşturucu iğne yapıldı ve uçuş görevlisi gibi giydirildi. Birkaç gün önce İsrail heyetini Mayıs devriminin resmi 150. yıl dönümü kutlamalarına taşıyan El Al Bristol Britanya uçağıyla Arjantin'den kaçırıldı. Uçuş izni verileceği zamanı beklerlerken havaalanında gergin bir gecikme yaşandı. Ardından uçak İsrail'e gitmek için havalandı ve yakıt ikmali için Senegal'in başkenti Dakar'a iniş yaptılar. 22 Mayıs'ta İsrail'e vardılar ve İsrail Başbakanı Ben Gurion ertesi öğleden sonra meclise Adolf Eichmann'ın yakalandığı haberini verdi. Eichmann, İsrail Yagur'daki müstahkem bir polis karakoluna götürüldü ve burada 9 ay kaldı. Sorgusunu yapan kişi ulusal polisten baş müfettiş Avner Lest'ti. Eichmann'ı yaptıklarını kabul etmeye zorlayan ek bilgiler ortaya çıktığında, Eichmann, Nazi hiyerarşisinde hiçbir yetkisi olmadığı ve yalnızca emirlere uyduğu konusunda ısrar edecekti. Müfettiş Les, Eichmann'ın suçlarının büyüklüğünü fark etmediğini ve pişmanlık göstermediğini kaydetti. Eichmann'ın Kudüs Bölge Mahkemesi'ndeki özel bir mahkemede yargılanması 11 Nisan 1961'de başladı. Eichmann'a yöneltilen suçlamaların yasal dayanağı 1950 Nazi ve Nazi İşbirlikçileri yasasıydı. Bu yasa uyarınca insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, Yahudi halkına karşı suçlar ve bir suç örgütüne üyelikti. Duruşma boyunca 100'den fazla tanık çağrıldı ve binlerce belge delil olarak sunuldu. Özellikle toplama kamplarından sağ kurtulanların ifadeleri, Avrupa Yahudilerine yönelik zulmün ve imha edilmesinin dehşetinin geniş bir kamuoyunun dikkatine sunulmasına katkıda bulundu. Yüzlerce belge ve çoğu Holokost'tan kurtulan 112 tanığın dahil olduğu kovuşturma davası 56 gün boyunca sunuldu. Eichmann, duruşma boyunca verdiği ifadede Hitler'e bağlılık yeminiyle bağlı olduğu için emirlere uymaktan başka seçeneği olmadığında ısrar etti. Savcı Hauschner, çapraz sorgusu boyunca Eichmann'ın kişisel olarak suçlu olduğunu kabul ettirmeye çalıştı, ancak böyle bir itiraf gelmedi. Duruşma 14 Ağustos ertelendi ve karar 12 Aralık'ta okundu. Eichmann, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, Yahudi halkına karşı suçlar ve bir suç örgütüne üyelikten 15 farklı suçtan hüküm giydi. Tehcir trenlerindeki korkunç koşullardan ve bu trenlere Yahudilerin doldurulmasından sorumlu tutuldu. Yahudilere karşı işlenen suçlardan suçlu bulunmasının yanı sıra Polonyalılar, Slovenler ve Romanlara karşı işlenen suçlardan da hüküm giydi. Ayrıca Eichmann, Nürnberg davalarında suçlu ilan edilen 3 örgüte üyelikten suçlu bulundu. Gestapo, SD ve SS. Yargıçlar cezayı değerlendirirken Eichmann'ın sadece emirlere uymadığı, aynı zamanda Nazi davasına yürekten inandığı ve soykırımın kilit faillerinden biri olduğu sonucuna vardılar. Bunun sonucunda Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann 15 Aralık 1961'de asılarak ölüme mahkum edildi.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. Trump, İran'ın saldırıların sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı kabul edilemez buldu. Mavi Vatan yasası geliyor, ayrıntılar haberimizde olacak. Orta Doğu'da gerilim sürerken dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı. İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. İran basını görüşmelerde önceliğin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırılarının sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı kabul edilemez buldu. Trump sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Trump paylaşımında İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da başkent Tahran'da yaptığı konuşmada diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini vurguladı. İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini bir kez daha yineledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçı ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Mavi Vatan yasası geliyor. Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra çıkarılacak Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu son derece önemli maddeler içeriyor. Yeni yasayla Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularının 12 deniz mili olduğunu yasa maddesi haline getiriyor. Gelişme Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Atina yönetimi düzenlemeyi casus belli benzeri hamle olarak değerlendirdi. Bir sıcak gelişmeye aktaralım. Nepal'e inen Türk Hava Yolları uçağında duman paniği yaşandı. İstanbul'dan kalkıp Nepal'e giden Türk Hava Yolları uçağında duman görülünce yolcular tahliye edildi. Katmandu Havalimanı'na inişin ardından taksi yolunda iniş takımlarında bulunan duman görülmesi üzerine uçakta slide açılarak yolcu tahliyesi yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken uçakta teknik inceleme başlatıldı.
2: Spor.
1: Galatasaray futbol takımı 26. şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyon olan Galatasaray Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde aynı kulüpte üst üste 4'er şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak dünya futbol tarihine geçti. Bugüne kadar hem oyuncu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek ismin Pep Guardiola olduğu biliniyordu. Ancak şu ayrıntıya dikkat çekelim. Guardiola Barcelona'da oyuncu, Manchester City'de teknik direktör olarak bu zaferi yaşadı. Okan Buruk ise bu seriyi aynı kulüp çatısı altında, yani Galatasaray'da yaşayan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonsa Fenerbahçe oldu. 28. hafta maçında lider Fenerbahçe deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 mağlup ederek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetiminde tarihinde ilk kez kadın futbolunda şampiyon olan Sarı Lacivertli takım gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını hemen aktaralım. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu. Gaziantep 28, Diyarbakır 27 ve Van parçalı bulutlu 18 derece.
2: Yol durumu.

0: Haftanın ilk iş ve eğitim günündeyiz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %36'lık bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda TEM'de Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiği kapalı. Gün içerisinde bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. D100'de ise Uzunçayır Koşu Yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Yine burada da bir şerit trafiği kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
3: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
2: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Chesterton'ın bir çok hoş bir sözü var. Der ki, bir uygarlık kötü adamlar tarafından yok edilemez. Noktalı virgül, iyi olanı savunamayan zayıf adamlar tarafından yok edilir. Ne demek istiyor? Diyor ki, kötünün uygarlığı yok etme savaşına, mücadelesine seyirci olarak katılanlar da aynı derecede suçludur diyor.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.
6: We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich could a fella be? On this land we put our brand, our trite is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me.

0: Evet, herkesin çok iyi hatırladığını düşünüyoruz. Yaşı kemale erenlerin çok daha iyi hatırladığını düşünüyoruz. Diğerleri de, diğer insanlar da, genç kuşaklar da zaman zaman kulaklarına çalınan bu müziği duymuş olabilirler. Bonanza ile başladık. Bonanza Amerikan televizyonlarında, NBC televizyonunda 1959'dan 1973'e kadar yayınlanan, aralıksız yayınlanan bir televizyon dizisi. Televizyon tarihinde en uzun süreli yayınlanan Western dizileri içinde ikinci sırada yer alıyor. Bonanza 14 sezonda 430 bölüm gösterimiyle 20 sezon yayınlanan Gunsmoke'un hemen ardından ikinci sırada geliyor. Bir baba ve bir babanın ayrı eşlerden olan 3 oğlunun öyküsünü anlatıyor. Ve bu çocukların kendi aralarındaki uyumu olağanüstü. Aynı babadan, farklı annelerden doğan çocuklardan bahsediyoruz. Her birinin kendine özgü karakteristikleri var. Türkiye'de yayınlandığı yıllarda çok büyük bir ilgi gördüğünü biliyoruz. Hemen hemen bütün herkesin sabahdan itibaren televizyon karşısına geçip akşam o olağanüstü saatleri yaşamak istediğini biliyoruz. Meşhur Cartwright ailesi. Cartwright ailesinin babası Lorne Greene, oradaki rolü üstlenen kişi adıyla söylüyorum. Diğer üç çocuklara gelince bir tanesi kibar bir mimar, Adam. Diğeri sıcak ve sevimli bir dev, uzun boylu ve şeyli, kalıplı bir adam, Has. Öteki de çok tezcanlı ve atılgan bir çocuk, küçük Joe diyorlar, Joseph. Birbirleriyle ve komşularıyla olan ilişkilerini anlatıyor. Bir de bir Çinli göçmen ailenin yardımcısı, aşçı var, Hopsing. O da olaya bir ayrı lezzet katıyor iletişim bakımından. Nevada'daki Ponderosa çiftliğinde yaşıyorlar. Kulağa son derece hoş gelen, akılda kalıcı özelliğiyle dikkat çeken bir fon müziği var. Ve televizyon için yapılan fon müzikleri arasında da kendine ayrı bir yer edinmiştir. Başlıyoruz. And smile the day we file the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Önce bir anketimiz var. Anketimizi ekrana getiriyoruz. Anketimiz şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde atadığı sivil generaller konusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısallığını bozar mı? Çok basit iki seçeneğimiz var. A, evet bozar, ve hayır bozmaz diye işaretlemenizi rica ediyoruz. Twitter'dan canlı yayında takip edenler görebilecekler ekranda. Telegram'da Sputnik Türkiye adresinden takip edenler görecekler. Görmeyenler de, radyodan izleyenler de yine ankete katılabilirler. Radyodan izleyenler, sadece radyodan izleyenler, evet hayır seçeneklerini yazdıkları takdirde biz yayının ortalarına doğru anketin sonuçlarını açıklayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiğiniz gibi, geride bıraktığımız hafta son generalini atadı, sivil generali. Orduda giderek sayılar artıyor. Giderek sayılar artıyor derken tabii ileride çok daha fazla sayıda kişinin gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu bir gelenek haline geldi. Artık herhangi bir şekilde bir mensubiyet, bir vukufiyet aramadan sivil general atama geleneği oluşmuş durumda. İyi midir, kötü müdür meselesine girmeden ziyade daha çok bunun aslında ordunun yapısallığıyla ilgili durumu etkileyip etkilemediğini konuşmak istiyoruz. Programımızın ikinci bölümünde saat 8.08'de bir konuğumuz olacak. Küçük izleyicilerimizi, yani ilkokul, ortaokul ve işte diğer seviyede okuyan herkesi davet ediyoruz ekran başına, yayın başına. Dil öğrenimini konuşacağız. Seda Yekeler gelecek. Seda Yekeler kendisi bir dil uzmanı, yazar, dil bilimci. Aynı zamanda bir vakfın kurucusu. Türkiye'de şu ana kadar 11 bin civarında öğrenciye ulaşmış durumda. Önümüzdeki 5 yıl içinde ulaşacağı öğrenci sayısını 100 bine çıkarmayı planlıyor. dil öğreniminin Türkiye'de oldum olası bir kangren, bir yara olduğunu biliyoruz. Türkler neden dil öğrenemiyor ya da Türklerin dil öğrenmesinin önündeki engeller nedir? Bu bir genetik yazılımdan mı kaynaklanıyor? Başka sebepleri mi var? Yoksa biz gerçekten dil öğrenmeyi bir türlü bugüne kadar öğrenemedik mi diye sormak lazım. Aslında hatanın bir kısmı bizde, bir kısmı elbette eğitim sisteminde, müfredatta. Ama daha çok üzerinde konuşulması gereken konular var. Bunları popüler bir dille de konuşacağız. Bildiğiniz gibi yapay zeka ile birlikte dil öğrenimi artık daha kolay hale geliyor. Eskiden olduğu gibi değil. Daha basit, daha kısa zamanda dil öğrenmek mümkün olabilir. Ancak sadece dil öğrenmek derken ana dilimizi öncelikle çok iyi öğrenmemiz lazım. Ana dilimizi öğrendiğimiz takdirde diğer dilleri de öğrenme imkanı olabilir. Kendi ana dilini iyi konuşamayanların bir başka dili öğrenebilmeleri çok fazla mümkün değil. Yani öğrenebilirler, konuşabilirler ama o öğrendikleri dil kendileri için yeterlidir. Meramını anlatmak için yeterlidir. Yoksa bir dil bilimci ile kıyaslandığında ya da bir dil bilimci atmosferinde öğrenilen bu dilin aslında çok eksik ve yanlış olduğunu tahmin edebilirsiniz. Anketimizi tekrarlıyorum. Ekranda geliyor şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde atadığı sivil generaller konusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısallığını bozar mı? A. Evet bozar. B. Hayır bozmaz diye işaret etmenizi rica ediyoruz. Süreyya Operası'nda 16 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan Mercan Selçuk Dans Topluluğu tarafından icra edilecek olan Timur Selçuk'un şarkılarından ve deyişlerinden oluşan, deyimlerinden oluşan bir müzikal, dans gösterisi, bale gösterisi, Babamın Şarkıları adlı gösteri için eğer daveti almak istiyorsanız şu andan itibaren yazabilirsiniz. 15 Mayıs sabahına kadar yazanları kuraya dahil ediyoruz. Süreyya Operası'nda 16 Mayıs günü saat 20'de Babamın Şarkıları. Bu etkinliğe katılmak istiyorsanız adınızı, soyadınızı ve katıldığınız yeri yazmanız yeterli. Mutlak surette adınızı, soyadınızı ve katıldığınız yeri yazmanızı rica ediyoruz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Denizbank'ın birlikte organize ettikleri konserler dizisinde bu hafta bir gençlik konseri var. 19 Mayıs vesilesiyle ancak 15 Mayıs'ta konser gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği çerçevesinde gençlerden oluşan sanatçılar sahneye çıkacak. Şef Niyazi Tura yönetecek. Kontrbasta Büşra Başoğlu, ekranda şu anda afişi de olacak. Göreceksiniz, genç sanatçıları görmenizi rica ediyoruz. Marimba'da Efe Yaşar, flütte Elif Duru Özçelik, klarnette Melis Ünver ve piyanoda Mark Eren Aykan size çalacaklar. Muhteşem bir gençlik konseri olacak. Tabii gençleri davet ediyoruz ama gençler yanlarında bir küçükleri, yani çocuklarla gelebilirler, babaları, anneleriyle ya da yakınlarıyla gelebilirler ama bu davetiyenin daha çok gençler için olduğunu söylememiz gerekiyor. 5 adet çift kişilik davetiye dağıtacağız. Şu andan itibaren yazanları Perşembe günü sabah 8.30'a kadar yazanları dahil edeceğiz kuraya. Ufak ufak haberlere doğru geçeceğiz. İkinci bölümde dediğimiz gibi uzun bir söyleşi yapacağız. Dille ilgili bir söyleşi yapacağız. İkinci bölümde haber vermeyeceğiz. El Cezire'de yayınlanan bir analiz var. El Cezire'deki analiz ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'ın sözlerini kapsıyor. Jeffrey Sachs'ı hatırlıyorsunuz. Biz yayınlarımızda sık sık kendisini misafir ediyoruz. Yani gıyaben misafir ediyoruz. İyi bir entelektüel, güçlü bir entelektüel ve batılı entelektüel normlarının üzerine çıkan bir entelektüel. Jeffrey Sachs bundan bir süre önce, bundan 2-3 yıl kadar önce Antalya'da yapılan diplomasi forumuna da katıldı ve bu diplomasi forumunda Türkiye'deki pek çok yöneticinin, asker ve sivil yöneticinin gözlerinin içine baka baka Batı sizi aslında kandırıyor, oyalıyor. Batı'nın propaganda tekniğine alet olmayınız diyerek uyarmıştı. Üstelik de böyle bir toplantı. Herkes böyle bir soğuk duş almış gibi oldu o konuşmadan sonra. Şimdi aynı Jeffrey Sachs bugün şunu söylüyor. Cezire'de Amerika'nın İran'a karşı sürdürülebilecek ekonomik, askeri ve siyasi herhangi bir gücü yoktur diyor. Eğer savaşın sonunun nasıl biteceğini tahmin ediyorsanız Jeffrey Sachs'ın bu önerisinin ya da bu öngörüsünün önemli olduğunu, aklınızda bulunması gerektiğini söylüyoruz. Jeffrey Sachs 28 Şubat 2026'da başlayan savaşın temel hedefinin İran yönetimini çökertmek olduğunu hatırlattı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kayığına binerek bu savaşa giriştiğini söyledi. Yoksa normal şartlarda Donald Trump'ın böyle bir savaşa gönüllü olmadığını, Netanyahu'nun zorlamasıyla savaşa giriştiğini ve şimdi de pişmanlık, nedamet duyguları içinde olduğunu söylüyor. Amerika ve İsrail'in yoğun hava saldırılarıyla İran'ın komuta yapısını, nükleer programını, devrim muhafızlarını hedef aldığını, ardından da Tahran'da batıya yakın yeni bir yönetim oluşturmayı planladığı ifade ediliyor. Ancak Jeffrey Sachs bütün bu planın çöktüğünü ifade ediyor. Çünkü İran'da halk devletle ve yönetimle kenetlendi. Halkın birbiriyle olan kenetlenmesi de doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin

bilecekleri en büyük derslerden birini verdiler. Jeffrey Sachs'a göre İran devrim muhafızlarının komuta yapısı güçlendi bu dönemde. Dini liderlik ve devlet kurumları dış saldırıya karşı ortak hareket etmeye başladı. İran toplumu da savaş sürecinde yönetimin yanında toplandı. Beklendiği gibi karşıt bir tavır sergilemedi ve bu yüzden de başarılı olduğunu görüyoruz. Elbette savaş bitmedi. Bu arada hani Jeffrey Sachs'ın öngörüsü de yanlış çıkabilir. Hani şöyle düşünmemizi istemem. Galiba Jeffrey Sachs böyle dedi. Evet, herhalde savaş bitiyor, Amerika kaybetti. Hayır, böyle bir şey demiyoruz. Sadece gelinen noktayı çok iyi tespit ediyor. Gelinen nokta itibariyle bir tespit yapıyor. Bu tespite göre İran halkı çok dişli çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda dişlerini kırıyor. Yani çok çetin ceviz. Ve Trump, İran'ı her an yeniden bombalayabiliriz dedi. Hemen bunun arkasından Jeffrey Sachs'ın bu demecinin yayımlandığı saatlerde Amerika'da bir Amerikan televizyon kuruluşuna verdiği röportajda İran'ın uranyum stoklarına yönelik açıklamalar yaptı ve çok kolay bir noktada alacağız. İran'ı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Uzay kuvvetleri diye bir şey kurdum. Onlar bunu izliyor. Eğer herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onları vuracağız diyor. Nükleer sığınaktan bahsediyor. İran'ı her an yeniden bombalayabiliriz. En az 2 hafta sürer ve istediğimiz her hedefi vururuz diyor. Bunun adına Türkçe'de boş atıp dolu tutmak denir. Ahmet Eşşar'a Suriye'den bir haber vereceğim. İlginç bir haber bence. Ahmet Eşşar'a son 2 ayda yönetime getirdiği yakınlarının hemen hemen hepsini yeniden görevden aldı. Ahmet Eşşar'a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten kardeşi Mahir Eşşar'a ile Ekonomi Konseyi Başkan Yardımcısı olan diğer kardeşi Hazem Eşşar'ı görevden aldı. Daha önce de üçüncü bir kardeşi varmıştı, yine vardı. Şara soyadını taşıyan, kardeş sayılabilir yani, kardeş değil işte, dolaylı olarak akrabalık bağları bulunan o kişinin de görevden alınmasıyla ilgili haberi hatırlarsanız duyurmuştuk. Dolayısıyla şimdi orada bir nepotizm karşıtı yapılanmadan bahsedebilir miyiz? Hayır, öyle bir şey olduğunu söylemiyoruz. Sadece şunu görüyoruz. Buralara atadığı kişiler, yakınları nasıl olsa dayımız, abimiz, amcamız, babamız bizi kollar diye düşündükleri için biraz gemi azıya almış durumdaydılar ve bu gemi azıya alan kişilerin durumu Batı yönetimi tarafından çok hoş karşılanmadı. Amerika Birleşik Devletleri bu çocukları oyundan alalım dedi ve Ahmet Eşşar'a da o çocukları oyundan alıyor. Mesele budur. Daha ötesi nepotizme karşı durmak ya da yönetimi temizlemek gibi bir niyeti olduğunu zannetmiyoruz. Sadece Amerikalıların önündeki çakıl taşlarıydı. Bunları ayıklama gereği duydu ve onları ayıklıyor şu anda. Orada bir mıntıka temizliği yapıyor Ahmet Eşşar'a. Kim için yapıyor? Amerika ve İsrail adına yapıyor. Antonio Gramsci'den bir söz getireceğiz ekranlarınıza, eğer arkadaşlarımız getirebilirse. Yani kullanıp kullanamayacağımızı söylemediğimiz için bulurlarsa getirirler, bulamazlarsa biz zaten bunu paylaşacağız. Antonio Gramsci'yi tanıyanlar için bir şey demeyeceğim ama tanımayanlar için küçük bir anımsatma olması bakımından, Antonio Gramsci sosyalizmde, Marksizmde o kadar önemli bir bilim insanıdır ki, o kadar önemli bir teorisyendir ki, Antonio Gramsci olmasaydı Marksizm belki bir yüzyıldan daha fazla yaşamayabilirdi. Yani Marksizmin temellendirilmesi, Marksizmin yapılandırılması ve Marksizmin yeniden hayat bulmasıyla ilgili süreci sağlayan bilim insanıdır ve teorisyendir. Antonio Gramsci sayesinde Marksizm olgunlaştı ve olgunlaşan Marksizm bugün hala aradan geçen zamana rağmen dünya için bir umut olmayı sürdürüyor. Eğer Gramsci ve Gramsci ile birlikte hareket edenler olmamış olsaydı Marksizm arkaik bir teori olarak yerini alabilirdi tarihte ve belki bugün biz çok fazla bahsedemeyebilirdik. Bu kadar önemli bir kimliği var Antonio Gramsci'nin. Şöyle diyor Antonio Gramsci sözü: milliyetçilik egemen sınıfın, yani burjuvazinin çıkarlarını ulusal çıkarlar gibi göstererek halkın rızasını almasını sağlayan bir kültürel hegemonya aracıdır. Ne demek istiyor? Bir ülkede eğer milliyetçilik varsa, biliniz ki milliyetçilik o ulusun bir araya gelmesi, birlik dirlik oluşturması için değildir. Milliyetçilik o ülkedeki burjuvazinin çıkarlarını savunmak için kullanıla gelen bir hegemonik araçtır diyor.

Dolayısıyla bir ülkedeki milliyetçi akımlara bakarak o ülkenin aslında derlenip toparlandığını düşünmek. Mesela Türkiye bu konuda kötü bir sınav vermiştir tarihi boyunca. Bugün de aynı sınavı veriyoruz maalesef. Türkiye'deki milliyetçi akımların tamamen milli burjuvazinin çıkarlarını korumak için harekete geçtiğini görüyoruz. Siyasi partilerle ilgili birkaç haber vereceğim. Biliyorsunuz Afyon Belediye Başkanı da sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bir söylentiydi bundan, hatırlayacaksınız, yaklaşık 2-2,5 ay kadar önce Burcu Köksal'ın ayrılacağına dair haberler çıktı. Burcu Köksal bunu net bir dille yalanladı. Hatta böyle hakarethamiz ifadelerle böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum, ben partime bağlıyım dedi ama Burcu Köksal 2 gün telefonunu kapattı, ortalıktan kayboldu ve muhtemelen yarın kendisine Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda bir rozet takılacak ve muhtemelen rozeti de Sayın Cumhurbaşkanı takacak. Cumhurbaşkanı küçük büyük ayrımı gözetmeden, ayrımı yapmadan bütün partisine iltihak eden belediye başkanları, milletvekilleri ve sıradan üyelerin rozetlerini takıyor. Çünkü bu bir gövde gösterisi. Partinin dirlik düzenlik içinde olduğunu, partinin bir güç merkezi olarak varlığını sürdürdüğünü ifade etmek için bu şeyde bulunuyor. Yoksa Cumhurbaşkanı bu tür ufak törenlere normalde katılmaz ama küçük büyük ayırdı gözetmeden herkese rozet takarak aslında operasyonun anlamlandırılması ve operasyona yeni bir anlam yüklenmesiyle ilgili bir algı operasyonu gerçekleştiriyor. Şimdi Afyon'daki durum şöyle. Afyon'da, Afyon Belediyesi'nde toplam 37 belediye meclisi üyesi var. Matematiği yapıyoruz şimdi sizinle birlikte. Yani Afyon Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek mi, geçmeyecek mi? Belediye başkanı geçti ama belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kahir ekseriyeti var. Büyük bir çoğunluğu var. 37 sandalyenin 23'ü Cumhuriyet Halk Partili. Şimdi 23 Cumhuriyet Halk Partili kemiksiz biçimde ya da fire vermeden bir arada dururlarsa Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden birini belediye başkanı olarak seçebilir. Eğer bu arada tabii kayyum mayyum atanmazsa, bu da olabilir. Çünkü diyeceksiniz ki kayyum atanabilecek bir durum var mı? Yok, ama kayyum atanan diğer belediyelere baktığınızda herhangi bir gerekçe yaratmaya ihtiyaç duymadan yapılabiliyor. Şimdi 23 üyenin dün itibariyle Cumhuriyet Halk Partili 23 üyenin 17'si biz partimize bağlıyız, partimizle birlikte hareket edeceğiz dedi. Peki 23 eksi 17, 6 kişi nerede? 6 kişinin ne yapacağı belli değil. Şimdi size matematiği, aritmetiği söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Afyon Belediyesi'nde 12 üyesi var belediye meclisinde. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2 üyesi var. 23 üye de Cumhuriyet Halk Partili. 17 Cumhuriyet Halk Partili böyle bulunduğu yerde ve partisine bağlılık, sadakat yemini etmişçesine dururken 6 belediye meclis üyesinin herhangi bir şekilde bu dayanışmanın içinde olmaması Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte hareket edeceklerini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 üyesi var. 12 artı 6 eşittir 18. Dolayısıyla yarın bir oylama yapılırsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarına gerek duymadan Adalet ve Kalkınma Partisi belediye meclisinde çoğunluğu alabilir. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi zaten Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte hareket ediyor. Doğal bir uzantısı gibi 18 artı 2 o da etti 20. 20'ye karşı 17 ile Cumhuriyet Halk Partisi bu belediyeyi kaybedecek. Öyle gözüküyor. Yarından sonra bu durumu çok daha net biçimde göreceğiz. Şimdi başka bir durum var. Bir tünelin ucunda bir ışık görünüyor diye bakanlar için söylüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturma neticesinde muhtemelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Ahmet Akın da herhalde bu kaybedenler kervanına ya da ortadan silinenler kervanına dahil edilecek gibi gözüküyor. Diyeceksiniz ki ortada çok daha net bir şey yok ama öyle. Bundan 3 ay kadar önce Burcu Köksal'la ilgili de galiba bir soruşturma var, kocası dolayısıyla bir şeyler oluyor gibi şeyler konuşurken, yok ben partimdeyim, partimin neferiyim, partimin arkasında duracağım, partimden başka bir yere gitmem diyen Burcu Köksal şimdi tıpış tıpış gidiyor.
Ahmet Akın'la ilgili soruşturma da başlıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi muhtemelen bu belediyeyi de kaybedecek gibi gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada yapabileceği şey sınırlı ama sınırlı imkanlarla bir de pek çok şey yapılabilir. Bununla ilgili geçmişte bazı önermelerde bulunmuştuk, öngörülerde bulunmuştuk. Bunları yinelemeyi gereksiz buluyorum. Ama biliniz ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle bıçağına, hani kasabın bıçağına doğru boynunu uzatan bir kurbanlık gibi bence. Ya da kasabın bıçağını yalayan koyun gibi davranıyor. Bunlara karşı mücadele edebilmek mümkün mü? Evet. Ama geçti. Çünkü yarın öbür gün mesela, bu tabii bir öngörü olarak söylemiyorum, sadece bir faraziye olsun diye ifade ediyorum. Yarın İzmir Belediyesi ile ilgili de böyle bir soruşturma başlayabilir. Dolayısıyla hani olmaz olmaz dediğiniz her şey olabilir bence. Bu arada siyasette bir toparlanma var. Değişik bir toparlanma. Fatih Erbakan eğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kendisi kazanmazsa, kendisi de aday olacak, doğal aday. Kendi ben kazanamazsam Mansur Yavaş'ın adaylığını destekliyorum diye açıklama yaptı. Bu açıklamanın bir benzeri de İyi Parti'den geldi. İyi Parti de eğer Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz dedi. Bu durumda Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki grup ve kesimlerce de desteklenen bir aday olarak güçlü bir profil sergiliyor. Ve yakın bir gelecekte, olmasa da orta vadede, Mansur Yavaş'la ilgili de herhalde bir adaletin kılıcı işleyecektir. Adaletin kılıcından kastımı anlıyorsunuz değil mi? Adaletin, adaletsizlik için çalışan kılıcından bahsediyoruz. Mansur Yavaş'la ilgili madem bu kadar büyük bir şey var, izdiham var, o zaman Mansur Yavaş'ın önünü keselim diyecekler. Zaten iki ayrı soruşturma yürütülüyor şu anda Mansur Yavaş'la ilgili. İyi Parti'nin Mansur Yavaş'tan yana destek vermesi Mansur Yavaş'ın gidişini hızlandıracaktır. Şimdi anketimiz ekranda, arkadaşlarımız getirecekler tekrar. Anketimizi tekrarlıyorum. Çünkü anket konusu olan haberlere geleceğim. Anketimiz şöyle ekranda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde atadığı sivil generaller konusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısallığını bozar mı? A. Evet bozar. B. Hayır bozmaz diye iki seçeneğimiz var. Lütfen yanıtlayınız. Son sivil general bundan birkaç gün önce, geçen hafta sonunda atandı. Son sivil general Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Genel Müdürlüğü'ne atanan 33 yaşında bir kaymakam. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Genel Müdürlüğü'ne atanan 33 yaşındaki kaymakamın bir özelliği daha var. Kendisi Rize Güneysu doğumlu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köyünden, kasabasından. Rize Güneysu'nun eski adı Potamya, bir Rum adıdır biliyorsunuz. Ve burada doğan Zikrullah Erdoğan, Erdoğan'ın yeğeni. Zikrullah Erdoğan'ın 2013 yılında attığı bir tweet var. O 2013 yılındaki attığı tweet'i size gösterebilirsek sevinirim. Diyor ki dayım canımdır. Hemen karşısına yazmış Tayyip Erdoğan. Zikrullah Erdoğan'la Tayyip Erdoğan arasındaki akrabalık bağı. Sadece soyadı benzeşmesi değil, ciddi bir akrabalık bağı var. Bu akrabalık bağı 33 yaşında ve tüm general. Bugüne kadar sivil olarak atanan generallere şöyle bir bakalım. Yani sivilden atanan generallere. Bunlardan bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Kor General Profesör Doktor Erhan Afyoncu, sivil general. Emniyet Genel Müdürü General Ali Fidan, yine sivil general. Ve son atanan sivil general de Zikrullah Erdoğan. Şimdi bu ne kadar sürecek, nereye doğru gidecek diye düşünüyorsanız sonu yok. Bu atamaların arkası gelebilir. Askerde ordunun kendine özgü bir yapısı vardır. Askeri eğitim dünyanın, tabii Türk Silahlı Kuvvetleri için özel bir anlamı vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rahle-i tedrisinden geçmemiş kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yönetim kademelerine gelmesi ordunun uzun vadede yapısallığını bozar mı bozmaz mı anketine yanıt vermenizi rica ediyoruz. Ankete yanıt vermeniz için ya Twitter'dan, bizi canlı yayında takip edenler için söylüyorum, Seyir Hali TV küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman buradan yanıtlayabilirsiniz. Ya da
Telegram'da Sputnik Türkiye adresinden yine yanıtlama imkanınız var. Eğer buralardan yanıtlayamıyorsanız WhatsApp'tan da yanıtlayabilirsiniz. Ama yayının başından beri henüz WhatsApp numaramızı anons etmedim bu arada. O da benim hatam. Şimdi Simge Hanım böyle başını iki tarafa doğru sallıyor. İrem Hanım da öyle ikisi. Canım yani numarayı anons etmiyorsunuz. Ondan sonra da bize yazın diyorsunuz. Yani nereye yazalım? 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Bu numaraya yazabilirsiniz anketi. Tekrarlıyorum anketi son kez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde atadığı sivil generaller konusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısallığını bozar mı? A. Evet bozar. B. Hayır bozmaz diye yanıtlamanızı rica ediyoruz. Şimdi Zikrullah Erdoğan'la ilgili size çok böyle hani ortalama ya da ana akım medyada göremeyeceğiniz bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Zikrullah Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın akrabası, yakın akrabası. Soyadı benziyor. Bir defa soyadı dolayısıyla akrabalığı var zaten. Kendisi de dayısı olduğunu ifade ediyor. 2013'te attığı bir tweetten biliyoruz. Zikrullah Erdoğan'ın bir başka özelliği daha var. Zikrullah Erdoğan bir cemaat yetiştirmesidir. Yani Fethullah Gülen'in rahleyi tedrisinden geçmiştir. O sümüklü vaizin hani mendilleri var ya, portakal kabukları falan, işte o ortamlarda büyüyen kişilerden biridir. Çünkü yakın arkadaşlarından biri Twitter'da yazdı. Dedi ki 2014 yılında, bakın aynen paylaşıyorum, Asaf Yılmaz diye bir kişi yazıyor. 2014 yılında Fatih'teki cemaat evinde beraber kalmıştık kendisiyle. Dershanelerin kapatılması gündeme gelince esnafı gezip hükümetin yanlışlarını anlatıyordu. Hey gidi günler, hey nerede nereye diyor. Düşünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethullah Gülen'e karşı çarpışıyor. Dershaneleri kapatıyor, kapatmaya çalışıyor. Dershaneleri kapatmaya çalışırken Zikrullah Efendi ne yapıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında o sümüklü vaizin yanında hareket ediyor. Şimdi buradan bile, sadece buradan bile bakarsanız hani tiniyetinde, zihniyetinde nasıl bir değişim olduğunu görebilirsiniz. Buradan sivil general olarak atanmasıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmuyorum. Sadece atamanın kendisinin yanlış olduğunu. Yani 33 yaşında bir kişiyi, ya 33 yaşında bir kişi Milli Savunma Bakanlığı gibi milyonlarca dolar bütçeye sahip olan bir kuruluşun tedarikçisi oluyor. Tedarik, satın alma, her şeyi. Füzeden rampaya kadar, her şey, uçaktan gemiye kadar. Bütün satın almalarda Zikrullah'ın imzası olacak. O Zikrullah işte o sümüklü vaizin rahle-i tedrisinde büyümüştür, yetişmiştir. Bakmayın siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni olmasına. Çünkü bu özellikler ya da bu tür alışkanlıklar, bu tür karakteristikler kolay kazanılmıyor. Yarın öbür gün bir başka durum ortaya çıktığında Zikrullah Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı cephe alması mümkün mü? Olabilir, evet. Çünkü bunu görüyoruz, buradan çok net biçimde ifade edebiliyoruz. Bizden uyarması, biz tarih olarak uyarı görevimizi yapmayı gerekli buluyoruz. Şimdi memlekette işin ucunun nasıl kaçtığını kanıtlayan bir örnek daha vereceğim. Biliyorsunuz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi adında bir üniversitemiz var. Karamanoğlu Mehmet Bey büyük Türkçü. Bundan böyle bergahta, dergahta Türkçe konuşulacaktır diye ferman buyuran kişidir kendisi, bir Karaman Bey'idir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde 2017 Kasım ayında bir kadro açıldı. Bu kadroda İslami İlimler Fakültesi'nde Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak kaydıyla bir yardımcı doçent ilanı yayımlandı. Bu ilan sonradan kaldırıldı. Bu kadroya da kimse alınmadı, onu söyleyelim. Hani böyle bir kadro ihdas edildi fakat buraya kimse alınmadı. Muhtemelen birileri böyle hani ifrat boyutuna getirince işi, ya bu kadar da olmaz kardeşim, şeytanla mücadele nedir, böyle bir doktora konusu olur mu diye düşündüler ve muhtemelen vazgeçtiler. Ancak YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne bu konuda bir tezle başvuran tek bir kişi vardı o dönemde, 2017'de. Selçuk Üniversitesi'nden Mustafa Çoban adlı bir kişi, tez buna uyuyordu. Dolayısıyla adrese teslim bir doçentlik kadrosu, yardımcı doçentlik kadrosu oluşturuldu. Medyada çok büyük tepki çekince o dönemde kaldırıldı.
Fakat bu haber sonradan tekrar gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde tekrar yayınlandı. Bu böyle ısıtma haberler. Biz bu ısıtma haberleri sevmiyoruz ama yeri gelmişken bahsetmek gereğini duyuyoruz. Çünkü meselenin arka planını ve doğrusunu vermek için en azından üzerinde duruyoruz. YÖK devreye girip 2017'de bunu iptal etti. Kadro doldurulmadı. Bu şartla kimse alınmadı. Üniversitenin sitesinde de böyle bir kadro ve atama yok. Ama Türk üniversitelerinde tuhaf tuhaf işler oluyor. Tuhaf tuhaf doktora konuları yaygınlaştırılıyor. Bu onun bir adımı, yani Zikrullah'ın gelmesiyle böyle paralel bir süreçten bahsediyorum. Bunlar her biri bağımsız gibi görünen, birbiriyle iltisaklı değilmiş gibi duran olaylardır. Birbiriyle irtibatlıdır ve iltisaklıdır. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, teolojinin insan yaşamına ve sosyal yaşamına etkileriyle ilgili bir doktora tezi sunmuştuk. Bu doktora tezinin sahibiyle ilgili şeytan kovmayla ilgili tezler var üniversitelerde. Şeytan kovmayla mücadeleyi kapsayan tezler var. Bütün bunlar kınanacak şeyler değil, onu söylüyorum. Yani şeytana inanıyorsanız ya da şeytanla mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorsanız tabii bunu yapın. Ama bu uhreviyatla ilgilidir. Bu akademinin konusu değildir. Eğer teolojinin sosyal yaşamda bir yeri olduğunu düşünüyorsanız, teolojiyle astronomi arasında bir bağ kuruyor. Teoloji acaba astronomiyi nasıl etkiliyor? Olabilir. İnanırsanız inanabilirsiniz ama bu akademinin konusu değildir. Akademi hurafeyle uğraşmaz. Ha, insan yaşamında, sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda, aile yaşamınızda bununla uğraşabilirsiniz ama milli eğitimde ve akademik sistemde bu tür tezleri gündeme getiremezsiniz. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu göstermesi bakımından son derece önemli. Zikrullah bu işin nişanesidir. Üzerine dikilen şeyidir, mumudur. Zikrullah'la beraber artık gerçekten işin şirazesinden çıktığını görüyoruz. Bir gazete ilanı getireceğim. Bu arada hemen peşinen söyleyeyim. Alkol sağlığa zararlıdır. Gazete ilanı şu: 6 Eylül 1970 yılında Hürriyet gazetesi, Hürriyet biliyorsunuz Türkiye Türklerindir, mahreciyle çıkardı. Hürriyet gazetesi bira içki değil diye manşetin hemen sol tarafından bir başlıkla çıktı. Yıl 1970. 1970 yılında kim var siyasal iktidarda? Süleyman Demirel. Hani 71 muhtırasıyla şapkasını alıp giden Süleyman Demirel'den bahsediyoruz. Birayı içki kapsamına sokmadılar. O yıllarda alkolle ilgili düzenleme yapılırken dediler ki bira, hele hele belediye hudutları dahilindeki oteller, moteller gibi yerlerde ise, yani oralarda içiliyorsa, içki kapsamında değil normal meşrubat gibi muamele görmesi gerekir diye düşündüler. Şimdi 1984 yılında, bakın şimdi nereye doğru geleceğim, oradan Zikrullah'a doğru gelirsiniz. Yani Zikrullah'a doğru giden yolu göstereceğim size. 1984 yılında askeri yönetim, faşist askeri yönetimi siyasal faaliyetleri serbest bıraktı. Seçimler yapıldı, 83 seçimleri. Ve bu seçimlerde de Turgut Özal kazandı. Turgut Özal Amerika Birleşik Devletleri'nde işte uzun yıllar buralardaki büyük şirketlerde çalışmış. Kendisi devlet planlama teşkilatında görev yapmış. Süleyman Demirel'in müsteşarı. Akil bir insan ve Turgut Özal döneminde bira alkollü içki kapsamına alındı. İşte hani bugün mesele konuşuyoruz ya, böyle adım adım geliyoruz. Zikrullah'a nasıl geldik? İşte oradan geldik. Hani böyle alkolle ilgili yasaklar, alkolün tabii ki kullanımını tavsiye etmiyoruz. Alkol zararlıdır, alkol dostunuz değildir, düşmanınızdır, lanet olası bir şeydir. Bunu bir yazdık, kenara koyduk. Ama velakin hani böyle vergilendirme meselesine gelince, ya %220 vergi var. Diyeceksiniz ki ya ama işte insanlar içmesin. Doğru, tamam, sigarada da öyle. Peki o zaman yememizi içmemizi istemediğiniz her şeye koyun. Mesela pırlantaya da koyun değil mi vergi? Almayalım. Ya onu yapmıyorsunuz ama burada. Ya da Louis Vuitton çantaya koymuyorsunuz öyle büyük vergiler. Çünkü onları kim alıyor? İşte filanca falanca alıyor. Onlar öyle. Bira içki değil. 1970 yıl. 1984 bira içkidir, alkollüdür ve diye öyle muamele gördü. Oradan buraya, Zikrullah'a doğru gidiyoruz. Yani Zikrullah'a henüz gelmedik, farkında mısınız? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sokak köpekleriyle ilgili bir açıklama geldi.
çok yoğun ve yaygın tartışılıyor. Biz bu meseleye çok fazla girmedik. İnsanların hem hassasiyetleri dolayısıyla girmiyoruz. Her iki yönde hassasiyeti, yani hayvan severlerin hassasiyetleri, hayvan sevmeyen insanların ya da hayvanları zararlı gören ya da hayvanlardan zarar gördüğü için hayvanların sokakta dolaşmasını istemeyen insanların hassasiyetinden bahsediyoruz. İki taraflı hassasiyete de saygı göstermek kabilinden çok fazla girmemeye çalıştık. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, köpeklerin %80'inin şu ana kadar toplandığını, bu da tabii palavra, yani %80 nereden, kim mesela tespit etmiş, hani kaç tane bize gösterebilir misiniz %80? Siz toplamaya başlamadan önce kaç tane köpek vardı? Bugün kaç köpek var? Köpek sayımı mı yapıyorsun? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı döneminin sonuna kadar nüfus sayımı yapamamıştır. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz. İlk nüfus sayımı 1920'li yıllarda Atatürk döneminde yapılmıştır. Şimdi köpekleri saydığını düşün. %80'ini toparladık diyor. Geriye kalan kısmını da Eylül veya Ekim aylarının sonuna doğru toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla mecliste kabul edilen ve kamuoyunda katliam yasası olarak bildirilen 7527 sayılı hayvanları koruma kanununda, adına bakın, hayvanları koruma kanununda hayvanları içeriye alıyorsunuz, değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesiyle sokakta yaşayan hayvanlar belediyeler tarafından toplanmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı %80'ini topladık diyor. Böyle bir istatistik yok. Böyle sayma gücünüze. Hayvanlara çip taktıysanız olur. Ama sokak hayvanlarında çip yok. Yani buldukça, belediyeler buldukça takıyorlar, onu biliyoruz. Fakat %80'inin toplandığına dair bir istatistik olamaz. Böyle bir istatistikten bahsedemeyiz. Bir liste getireceğim şimdi size. Türk vatandaşlarının ne kadarı yurt dışına çıkmıştır diye sorsam şöyle düşünebilirsiniz değil mi? Etrafınızdaki insanlara bakarak dersiniz ki, bu arada Pew Araştırma Kurumu'nun bir araştırması, sağlam bir araştırma. Hani böyle bunun altına, bu tweet'in altına, yok canım o kadar da değil, Türkiye'de bu kadar az insan yurt dışına çıkmış olamaz, Türkiye'de herkes yurt dışına çıkıyor gibi şeyler yazıldı. Ben bu araştırmaya inanmıyorum, bu araştırmayı kim yaptı kardeşim, araştırmanın bana metodolojisini gönderin falan diye yazanlar var. Ben baktım, Pew Araştırma çok sağlam, güçlü ve güvenilir bir araştırma kuruluşu, Alman. Ve Pew Araştırma der ki, Türk vatandaşlarının %85'i bugüne kadar hiç yurt dışına çıkmamıştır. Nasıl? Yani siz kendi kendinize mesela etrafınızdaki komşulara bakarak, abicim herkes gidiyor, herkes yurt dışına gidiyor. Yok canım, hayır, bu anket yanlış. Ya anket doğru ama siz inanmıyorsunuz. Çünkü şöyle düşünüyorsunuz. Siz çıkmıyorsunuz ama işte yakınlarınızdan birileri çıktıysa bunu herkes çıkıyormuş gibi kabul. Herkes yakın çevresine bakarak karar veriyor. %85, toplumun %15'i. Zaten pasaport sayısı da bununla orantılı. Onu da söyleyeyim, hani böyle herkesin elinde pasaport yok. Ha, hacca, umreye falan gidenler için verilen pasaportlar var. Onlar kimi zaman, kimi zaman tabii başka amaçlar, başka yerde ziyaretler için de kullanılabiliyor. Ama onları kullanılabilir pasaport gibi görmemek lazım. O da bu sayı dahil bu arada, onu da söyleyeyim benim. Hani bu %85'in içinde. Hindistan dünyada en az seyahat eden ülkeler grubunda. Hindistanlıların %97'si bugüne kadar hiç yurt dışına çıkmamış. 1,5 milyardan bahsediyoruz. Eğer Hindistanlılar yurt dışına çıkmaya karar verirlerse var ya, geçmiş olsun. Çinliler çıkıyor yavaş yavaş. Çin'de de bu oranın çok düşük olduğunu biliyoruz. Ama Çinliler artık yurt dışına çıkmayı bir vazife gibi görmeye başladılar. 1,5 milyarlık Hindistan'da çıkarsa dünyada gezilecek yer kalmayabilir. Endonezya vatandaşlarının %66'sı hiç çıkmamış. Nijerya vatandaşlarının %65'i, Brezilyalıların %64'ü, Kenyalıların %54'ü, Amerikalıların %23'ü, bakın orada giderek oran birdenbire tak diye çatladı, hemen ikiye bölündü. Buradan itibaren dünyanın modern ülkeleri başlıyor. Amerikalıların %23'ü hiç yurt dışına çıkmamış. Birleşik Krallık, İngiltere'dekilerin %6'sı hiç çıkmamış. İsveçlerin %1'i, %99'u geziyor. Hollandalıların %99'u geziyor, %1'i çıkmamış. Çıkamayanlar muhtemelen belli sebepleri olan, mazeret olan insanlar. İşte buradan şuna gelebiliriz. Ne kadar vaktimiz kaldı? Simge Hanım, var değil mi vaktimiz daha? Peki, 3,5 dakikada size bir haber vereceğim.
Şimdi bir internet sitesi, böyle çok takip edilen sitelerden bir tanesi, şöyle bir haber verdi. Asfat adında bir şirket var. Asfat havadan su üretebilen cihaz geliştirdi diye yazdı. Artık bundan böyle Türk askeri çölde bile susuz kalmayacak. Asfat bir askeri kuruluş. Askeriye için ne üretiyor? Çölde susuz kalmasın diye. Bunu ilk kez diye. İlk kez üre. Şimdi size havadan su üretimi, yani havadaki oksijenden su üretiminin patentinin ne kadar eski olduğunu anlatacağım. O zaman diyeceksiniz ki ya arkadaş, böyle haberleri de bu kadar abartarak vermeyin. Şimdi bunu haberi verirken işte ordumuz şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. İşte Yıldırım Han füzesini yaptık vesaire. Anladık, tamam, övünebilirsiniz ama bazı şeyleri de gerçeklerle bağlaşık olarak anlatmanız lazım. 20 yıl önce İsrail bunu dünyanın her ülkesine, isteyen herkese satacak şekilde aparatlar haline getirdi, aygıtlar haline getirdi. Dünyada sivil kullanımda dahil olmak üzere her yere verdi 20 yıl önce. Dahasını söyleyeyim size. Burada oksijenden, yani hidrojenle oksijenin yakılmasından elde edilen su ters ozmoz yöntemine dayalı. Ters ozmozun tarihi 1700'lü yıllara dayanıyor. 1700. 2026'da diyor ki biz Asfat denilen şirketimiz, askeri şirketimiz hidrojen ve oksijenden su elde etti. Havadan oksijen. Havadan oksijen. Bu çok hoş ki. İnsanların kulağına çok. Havadan oksijen yapıyor adam. Havadan su yapıyor. Havadan su yaptık öyle. Patenti 1964 yılında Amerika'da alındı. Bu ters ozmoz yönteminin, yani oksijen ve hidrojenden su eldesinin. Gemilerde zaten kullanılıyor. Mutfak modelleri var dünyanın pek çok ülkesinde, evlerde. Türkiye'de de 2000'li yıllardan beri kullanılıyor. Şimdi Asfat bu aleti yaptı, bu aygıtı yaptı. Gördünüz mü? Bak işte Türk Silahlı Kuvvetleri falan filan diye övünüyorlar. Evet. Sen şunu diyebilir. Haberi şöyle. Yerli olarak askeri amaçlarla aygıt ilk kez üretildi. Bu doğru. Haberin doğru veriliş biçimi. Türkiye'de ilk kez hatta dünyada ilk kez üretildiğinden bahsediyor. Askeri amaçlarla. 1700'lü yıllara kadar gidebilirsin. Nasıl üretiliyor onu da söyleyeyim kısaca, mekanizmasıyla ilgili. Şimdi hidrojenle oksijen bir araya geldiğinde, işte hidrojenle oksijeni bir araya getirdiğinizde yakıyorsunuz. Hidrojen bir tüp ve balonda tutuluyor. Oksijenle karıştırılıyor. Bir kıvılcım çıkıyor. Alev ve katalizörle platin gibi ateşleniyor. Bir platin vasıtasıyla ateşleniyor. Sonra mavi beyaz alev ve su buharı oluşuyor. Buhar soğutulunca, damıtılınca suya dönüşüyor. Buna su sentezi diyoruz. Elektrik enerjisi artı saf su artı ısı üretiyorsunuz, ortaya çıkan şey. Uzay araçlarında kullanılıyor bu mekanizma. Apollo uzay aracında, uzay mekiklerinde, hidrojenli arabalarda kullanılıyor. Endüstriyel amaçlı kullanılıyor pek çok yerde. Hidrojen ve oksijen doğrudan yakılarak buhar türbinlerinde kullanılıyor ayrıca. Katalitik konvertörlerde kullanılıyor, reaktörlerde kullanılıyor. Yalnız patlama riski son derece yüksek. Saf hidrojenle saf oksijen karışımı çok tehlikeli. Kontrolsüz yakılma sırasında patlayabiliyor. Bu yüzden de işte bu tür aletler üretiliyor. Laboratuvarda küçük ölçekte ve güvenlik amacıyla yapılıyor. Reaksiyon tamamen tersine de çevrilebiliyor. Yani elde edilen suyu oksijen ve hidrojene de dönüştürmek mümkün. Biliyorsunuz meşhur işte maddenin sakınımı kanunu der ki hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan bir şey de yok olmaz, sadece dönüşür. Dolayısıyla Asfat dünyada ilk kez askeri amaçlı havadan su üreten alet geliştirdi gibi haberler görürseniz sakın bunlara inanmayın. Oğlum 1700'lü yıllardan beri var hayatımızda. İsrail 2000 yılından beri dünyanın her yerine satıyor. Bütün sivil askeri amaçlı her yere satıyor. Türkiye'de de kullanılıyor pek çok yerde. Gemilerde falan kullanılıyor ama Türk medyasına bakarsanız işte iş öyle değil. İlk defa. Çünkü seviyoruz bunu böyle. Uçuyoruz, kaçıyoruz, atlıyoruz, zıplıyoruz. Bu tür şeyleri, bu tür haberleri çok seviyoruz. Anket sonuçlarını saat başından sonra size sunacağım. Evet, saat başından sonra bir konuğumuz var. Seda Yekeler gelecek. Dil bilimci, yazar. Aynı zamanda bir dil vakfının kurucusu. Dil öğrenmenin önündeki engelleri konuşacağız. Saat başındayız. Bonanza filminden size soundtrackler dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Netanyahu, ABD'nin İsrail'e mali ve askeri yardımlarını sonlandırma zamanının geldiğini söyledi. Hantavirüs salgının yaşandığı yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Belçika Kraliçesi Matilda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin İsrail'e mali ve askeri yardımlarını sonlandırma zamanının geldiğini söyledi. Amerikan televizyonuna mülakat veren Netanyahu, ABD ve İsrail'in ortak saldırıları sonucu İran'ın şu an en zayıf halinde olduğunu ifade etti. İran'ın silah üreten ve ekonomisini ayakta tutan birçok tesisini yok ettiklerini ileri sürdü. Netanyahu, ABD kamuoyunda son yıllarda İsrail'e olan desteğin giderek azalması hakkında da konuştu. Bunun kendi yönetiminin politikalarıyla ilgisi olmadığını savundu, başka ülkeleri suçladı. Size ne olduğunu anlatayım. Birkaç ülke Amerikan halkının İsrail'e olan sempatisini kırmak, Amerikan-İsrail ittifakını bozmak için sahte adreslerle bot çiftlikleri kullanarak sosyal medyayı manipüle etti. Çünkü bunun kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyorlar dedi. ABD'nin İsrail'e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini ve askeri işbirliğinin mali bileşenini sıfıra indirmek istediklerini dile getiren Netanyahu, "Bizim ekonomimiz patlama yaşıyor. 3 yıllık savaştan sonra paramız son 50 yılda belki de daha uzun süredir hiç olmadığı kadar güçlü." dedi. Netanyahu, İsrail'in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu da ifade etti. "Bence artık zaman içinde üzerinde anlaşılmış bir programda Amerikan askeri yardımının sona erdirmenin ve yardımdan çok ortaklığa geçmenin zamanı geldi." açıklamasında bulundu. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda demirleyen hantavirüs salgının yaşandığı yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Sağlık kontrolünün ardından gemiden ilk indirilenler 14 İspanyol yolcuyla Cabo Verde'ye gemide binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir uzman oldu. Karaya çıkarılan 15 kişi askeri hastanede karantinada olacak. Yolcuların ve mürettebatın ülkelerine gönderilmeleri için Hollanda, Almanya, Belçika, İrlanda, İngiltere, ABD, Yunanistan, Fransa ve Türkiye'ye uçak kalktı. İspanya Sağlık Bakanı Garcia, en son uçağın bu sabah Avustralya'ya hareket etmek üzere programlandığını duyurdu. Gemide bulunan 23 ülkeden 150'ye yakın yolcu ve mürettebatın ülkelerine gönderilmelerinde sorun yaşanması halinde Avrupa Birliği'nin gönderdiği iki uçağın ve Norveç'ten gelen ambulans uçağında her türlü olasılığa karşı Tenerife Havalimanı'nda bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Belçika Kraliçesi Matilda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle dün İstanbul'a geldi. Belçika Ekonomi Misyonu kapsamında düzenlenen ziyaret programına Belçika'nın üst düzey siyasi ve ekonomik temsilcileri de katılıyor. Yaklaşık 200 Belçikalı şirketten 400'ü aşkın iş insanında temaslarda bulunacağı Ankara ve İstanbul'u kapsayan ziyaret 14 Mayıs'a kadar sürecek. Savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları masaya yatırılacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, hava sıcaklıkları doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu. Gaziantep 28, Diyarbakır 27 ve Van parçalı bulutlu 18 derece.
2: Yol durumu.
1: Haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu dakikalarda %63'e ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Basın Ekspres'te iki telli güneşli yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. TEM Küçük Bakkalköy D100 Kozyatağı yönünde de sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamı dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Günlerden bir gün hamama gideceği tuttu Sadrazam Hazretleri'nin. Bir yanında birinci veziri, bir yanında ikinci veziri, bir yanında üçüncü veziri, sonra efendime söyleyeyim peşkirci başısı, nalıncı başısı, sabuncu başısı. Velhasıl tam 400 kişilik kafile peştemal takıp girdiler hamama. Geçtiler kurnaların başına üçer beşer, sadrazam deseniz kuruldu göbek taşına, yan gelip yattı. Memleketin en ünlü tellakları sardılar dört yanını. Kimi eline kaptı, kimi bacağını, bir keseleme, sürtme faslıdır başladı. Tamam 12 saat, 12 ünlü tellak incitmeden keselediler Hazretin mübarek vücudunu. Öylesine kir çıktı ki sormayın, her biri nah parmağım gibi. Aman Efendimiz bu ne kiri demeye kalmadı, keselerin altında eriyip gitti koskoca sadrazam. Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı. Nüttünüz devletliği dediler tellaklara. Tellaklar cevap verdi. Biz yıkadık, keseledik. Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değildir. Neyleyin? Kir bitti, sadrazam elden gitti.
6: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
3: Günün sözü şu, Yunus Sezar'dan meşhur Sezar der ki, eğer kanunu çiğnemeniz gerekiyorsa bunu iktidarı ele geçirmek için yapın, diğer tüm durumlarda kanuna uyun diyor. Ancak şunu söylemiyor Yunus Sezar, iktidarı ele geçirdikten sonra da kanunları çiğneyin demiyor. Mesela iktidarlar kanunsuz yollarla gelebilirler. Zaten iktidarların el değiştirmesi çoğu zaman kanunsuz yollarla olur, darbelerle olur, cuntalarla olur. Fakat der ki Julius Caesar, bu şekilde iktidara geldiyseniz biliniz ki iktidarda artık her şeye uymak zorundasınız. Her şeyi meşru ve yasal yapmak zorundasınız. İktidarda da aynı şeyi sürdürürseniz bu defa gayrimeşru ilan edilirsiniz diyor. Şimdi bütün iktidarlara bakarak bunu çok net biçimde tanımlayabiliriz. İktidarı ele geçirdikten sonra da gayrimeşru yollarla hareket ediyorsanız o zaman gayrimeşru bir iktidar oluyorsunuz.
7: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Epik tiyatronun kurucusu Brecht şöyle diyor. Önce karın doyar, sonra ahlak gelir diyor. Önce karnınız doymalı, sonra ahlak. O kadar önemli ki karnı doymayan insanların ahlakının bozulduğunu görüyoruz. Brecht'in sözü bugünün Türkiye'sine son derece uyuyor. Türkiye'de neden bu kadar büyük bir bozulma var, büyük bozulma var, büyük çürümüşlük var, ahlaki deformasyon var diye düşünüyorsanız açlıktan. Türkiye aç kalan insanların maalesef yoldan çıktıkları bir ülkeye dönüşmüş durumda. Biz böyle değildik derdik ya bundan mesela 20 yıl önce böyle değildik. Hakikaten böyle değildik çünkü o zaman daha tok idik. Giderek aç insanlara dönüşüyoruz, giderek daha az kazanıyoruz, giderek daha az besleniyoruz. Ve giderek daha az beslendiğimiz, daha az kazandığımız için başkalarının hakkına göz dikerek yaşamaya çalışıyoruz. Herkes birbirinin hakkına göz dikerek yaşamaya çalışıyor. Bu total olarak ahlakımızın kümülatif olarak bozulmasına yol açıyor maalesef. Bertolt Brecht'in bu sözü tam da böyle bugüne, bugünün Türkiye'sine uyarlanabilecek bir söz.
7: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Ali Çağatay'la Seyir Hali devam ediyor.
4: Evet, beklenen an geldi. Şu anda mini mini birleri, çalışkan ikileri, afacan dörtleri, akıllı beşleri, herkesi radyo başına bekliyoruz. Çünkü dil öğrenimini konuşacağız. Muhtemelen herkesin başına gelmiştir, yetişkinler özellikle dil öğreniminin çok zor olduğunu düşünürler. Oysa öyle değil. Sadece dil öğreniminin belli bir metodolojiye dayanması gerekiyor. Eğer bu metodoloji kavranmadıysa ya da bu metodoloji size verilmediyse doğal olarak öğrenemiyorsunuz. Öncelikle dil öğrenmek için kendi dilinizi çok iyi öğrenmeniz lazım. Kendi dilini öğrenemeyen bir başka dili öğrenemez. Ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorun da şudur. Genellikle dil öğrenimi ya da Türkiye'de dil bilenlerin sayısını, tabii İngilizceden bahsediyoruz esas itibariyle, diğer dilleri de kapsayabilir. Anglo-Sakson ülkelerde doğal dilleri olduğu için onlar İngilizceyi işte bütün şeyleriyle kullanabiliyorlar, maharetiyle. Fransızlar, Almanlar bu konuda becerikli, İskandinav ülkeleri keza becerikli. Bir de sömürge ülkeler çok becerikli. İşte Mısır, Cezayir gibi ülkeler, işte Mısırlar çok iyi İngilizce konuşuyor, Cezayirler çok iyi Fransızca konuşuyor gibi. Bir ülke insanının dil öğrenebilmesi için sömürge olmasına gerek yok. Yani sömürge olmadan da dil öğrenebiliriz. Şimdi size bugün yaklaşık bir saat boyunca, 50 dakika boyunca dil öğrenimini anlatacağız. Elbette bir uzman konuğumuz var, Seda Yekeler bizimle birlikte. Seda Yekeler bir vakfın sahibi, aynı zamanda kurucusu. SEV Vakfı'nın kurucusu ve bugüne kadar 11 bin öğrenciye ulaşmış durumdalar. Burslar veriyorlar, krediler veriyorlar, öğrencilere imkanlar yaratıyorlar. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu ulaştıkları öğrenci sayısını 100 bine getirmeyi, tamamlamayı planlıyorlar. Tabii bunun için elbette destek gerekiyor. Dil öğreniminin ne kadar önemli olduğunu içinde bulunduğumuz koşullar bize gösteriyor. Hoş, gerçi bugünlerde yapay zeka sayesinde dil öğreniminin daha basitleştiği, daha kolaylaştığı düşünülmekle birlikte yine de bir tematik olarak sizin bir eğitimcinin, bir hocanın elinden geçmeniz lazım. Yapay zekayla da öğrenebilirsiniz ama biliniz ki bir eğitimcinin, bir öğreticinin size verebilecekleri yapay zeka tarafından verilemez. Bunları konuşacağız ve Seda Yekeler'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Günaydın herkese.
4: Nasıl keyfiniz? Her şey yolunda mı?
8: Ben her zaman, her koşulda her şey yolunda diyenlerdenim.
4: Hep pozitif diyorsunuz. Evet, hep optimistik davranıyorsunuz. Evet. Harika. Şimdi şöyle yapalım. Vaktimiz bol, uzun uzun konuşacağız. Dolayısıyla yani anlatacaklarınızı aman ya sürem bitti galiba, ay ben biraz çok mu uzattım falan diye düşünmeyin. Ben gerekli yerlere girerim, keserim, sizi yönlendiririm ama siz olabildiğince içinizde ne varsa dökün, olur mu? Yani çünkü burada konuşması
8: akşama
4: gereken...
8: Akşama kadar devam edebiliyor
4: eder,
8: muyuz?
4: Eder, eder.
8: Türkiye'de
4: tabii,
8: dil edinememe sorunu içimde en büyük dert olduğu için içimde çok şey var Ali Bey.
4: Evet. Şimdi birkaç cümleyle önce kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kimdir Seda Yekeler? Bir de vakıftan bahsetmenizi rica ediyorum. Ondan sonra serbest atış, irticalen böyle peş peşe sorularla gideceğiz.
8: Ne güzel. Ben aslında kendimi... bir dil bilimciyim. İngilizce, Fransızca dilleri edindiriyorum 22 yıldır. Hani mesleğiniz nedir diye sorduklarında dil bilimci diyorum ama çok uzun yıllardır Türkiye'nin bu anlıyorum ama konuşamıyorum sorunu, bu kadar güzel işler, başarılar olan bir ülkeyken niye kendimizi ifade edemiyoruz yabancı dillerde sorunu içime dert olduğu için bunda bu konuda bir reform lazım diyerek aslında kendime bir eğitim reformisti olarak da adlandırıyorum. Bahsettiğim üzere İngilizce, Fransızca dillerinde özellikle yetişkinlere.
4: Başka dilde biliyor musunuz İngilizce, Fransızca?
8: İngilizce, Fransızca ve çok iyi seviyede iddialı değilim ama İtalyanca da öğrendim. Daha sonra tamamen kendim bu metodlarımı kendim üzerimde de deneyerek, oğlum var 19 yaşında onun üzerinde de deneyerek.
4: Maşallah.
8: O yüzden Seda Yekeler kimdir dediğinde bir kere bana göre dünyanın en güzel şeyi, ben bir öğretmenim. Dil bilim uzmanıyım ve dünyada, sadece ülkemizde değil, dünyada birçok unsurunun değişmesi gereken eğitim noktasında eğitim reformistiyim.
4: Evet, güzel. Şimdi biz Türkler neden İngilizce öğrenemiyoruz? Nedir, sorunumuz nedir? Yani bizi baskılayan bir şey mi var? Ya da bizim genetiğimizden kaynaklanan bir durum mu var? Ya da biz aslında İngilizceyi öğrenebiliriz fakat İngilizceyi öğrenmek de istemiyor olabiliriz. Böyle bir şey de var. Yani işte kendi dilimizi. Biraz önce ifade ettim. Önce kendi dilimizi öğreneceğiz değil mi? Önce kendi dilimizi öğrenmeden bir yabancı dil öğrenme imkanı var mı sizce?
8: Tanıtımı yaparken çok önem verdiğim iki şeyi ben söylemeden söylediniz. Çok mutlu ettiniz beni yayının başında. Dediniz ki insan önce ana dilini çok iyi edinmeli.
4: Tabii.
8: Her zaman söylediğim şey, hatta ondan önce hep şunu derim, bir insanın ilk bilmesi gereken dil tatlı dil.
4: Evet.
8: Yani kendi ana dilinizde önce tatlı lütfen dil. Önce bu dili öğrenin çünkü o olmadığı sürece 10 tane dil bilmişsiniz, hangi mesleği yapmışsınız, o kalbe zarar veren bir şey tatlı dille olmamak bence. Ondan sonra hep Seyyah Vakfı'nda da çocuklara deriz, ilk bilmeniz gereken dil tatlı dil, ondan sonra kendi ana dilinizi çok iyi edinin ve o yüzden okuyun. Yani teknoloji bu kadar gelişse de kitap okumanın beyine verdiği yarar hiçbir şey veremeyecek. Dolayısıyla ana dilimizi öyle geliştiriyoruz. Ben bu soruya birkaç boyutla cevap vermek istiyorum. Biz yani Türk insanları olarak neden dil edinemiyoruz diye. Uzun yıllardır tabii ki bu teknoloji bu kadar geliştikten sonra, dijital cihazlarda çıktıktan sonra kendi ana dilimizi geliştiremiyoruz, okuyamıyoruz çünkü evet. Artık okumuyoruz yani 2-3 saniyelik bu telefon ekran kaydırmalar sebebiyle. Bence temel sebeplerinden bir tanesi beyinde, birazdan bahsederiz, dil edinme noktalarımız var. Bunlar artık gelişmemeye başlıyor. Ana dilde de gelişemediği için edinmek istediğiniz diğer dilde de geliştiremiyorsunuz.
4: Bu herkese özgü bir şey mi?
8: Kesinlikle
4: yani,
8: öyle.
4: Beyindeki bu dil edinmeme ya da dil öğrenmeme noktası.
8: Evet, yani bunun
4: nerede hani, bulunuyor? Hangi tarafımızda var?
8: Şöyle, yani şu an duyduğunuz bütün sesleri doğduğunuz andan evet. itibaren bütün sesleri
4: algılayan
8: bir depo gibi düşünün. Broca bölgemiz var ve o duyduğunuz sesleri anlamlandırıp konuşabilin diye konuşma kasları, yani şimdi İyi bir potaya şut atmak istesek el kasımızı, ayak kasımızı
4: tabii,
8: geliştirmemiz
4: doğru.
8: gerekiyor. Biz bir kere temelde, ben bahsettiğiniz bütün sömürge ülkelerde de araştırmalar yapmış bir insanım. Bu Cezayirler ne yaptı, Çinliler Hindistan'a kadar gidip o nasıl dil reformu yapıp İngilizceyi hayatlarına tekrar soktular diye. Hepsi bu konuşma kaslarını geliştiriyor. Biz Türkiye olarak test kitaplarıyla, gramer kitapla hala öyle.
4: Maalesef.
8: El kasımızı geliştirdik dil edinirken. O yüzden Broca duyuyor, evet. Wernicke'den çıkması için sürekli konuşma ve dinleme gerekiyor. Ve bunun için işte öyle çok pahalı kitaplar, işte adını değişik değişik telaffuz ettiğimiz sistemler falan hiç gerek yok. Yani o bahsettiğim ülkelerde dili doğal olarak edindirdikleri için başarılar. İkinci çok güzel söylediğiniz şey, ben çünkü çok fazla böyle programlarda işte Türkiye dilde sınıfta kaldı, 50 evet. yıldır niye yapamıyoruz gibi şeylere katılıyorum ya. İlk kez çok teşekkür ederim. Neden becerikli değiliz diye sordunuz. Neden yetenekli değiliz demediniz. Evet. Çünkü yetenek ve beceri
4: ayrı
8: kelimeler.
4: Tabii.
8: Yetenek doğuştan, hepimiz bir fazlasal gibi piyano çalamıyoruz. O
4: evet.
8: özel bir yetenek. Ama dil edinilen bir beceri. Ve herkes dediğim şekilde o noktaların farkına varıp doğru çalıştırırsa istediği dili edinebilir. Zaten ben bilimsel çalışmalarımla binlerce insanın üzerinde bu deneyleri yapıp YEK metodu geliştirdim ve hani kanıtlı konuşurum her zaman evet. bir bilim kadını olduğum için.
4: Şimdi yani Türklerde vardır ya, işte konuşuyorum ama yazamıyorum, yazıyorum ama konuşamıyorum. İşte ikisini de yapamıyorum ya da ikisini de yapabilecek durum. Neden mesela konuşuyoruz ama yapamıyoruz ya da yazıyoruz ama konuşamıyoruz? O ikisini neden yapıyor? Aradaki bariyer nedir?
8: Aradaki bariyer, az önce dediniz ya, biz niye hani Türk milleti olarak bunda başarısız olduk? İşte ana dilimizi mi iyi konuşamıyoruz? İlk cevabımızı onu verdik. Şimdi bunun altında aslında dil bir bütün. Yani dört aşaması var. Duyuyorsunuz, duyduklarınız, evet. dinlemeniz lazım yani. Hani ben işte
4: önce bir dinleyin.
8: Evet,
4: diyorsunuz.
8: Kesinlikle. Yani şu kulaktan girmeden ve sağ kulak avantajı var. Beyin çapraz çalışır. Bunu artık herkes biliyor. O yüzden bahsettiğim bölgelerin milisaniyelerle yarışıyoruz dilde. Size biri bir şey sorduğu zaman hangi tensi kullanayım, vaz mı diyeyim, mil mi, did mi diyeyim derken karşı taraf gidiyor zaten. Biz çünkü yazı, yani gramatik olarak öğrendiğimiz, o yüzden sağ kulak avantajı dediğimiz şey bir an önce sol loba geçsin diye özellikle sağ kulağınızla sürekli dinleyin. Şimdi ben dil edineceğim ama bana dinleme yazma gerek yok. Ben sadece konuşayım. Böyle bir şey öyle mümkün bir şey değil. Yok,
9: tabii.
8: Dinledikten sonra Broca bölgesi dolacak dolacak. Onları anlamlandıracak. Dinlediğinizde aksan önemli değil. Telaffuzlar. Biz de çocukken ne yaptık? Anne bravo. Babamız bizi Türkçe kursa götürmedi. Evde evet, gramer tahtası koyma. Evet. Önce yanlış telaffuz ettik. Sonra düzelttik. Ondan sonra o dinlediklerinizi bir shadowing tekniği vardır. Karşı tarafı duyarsınız, sürekli tekrar edersiniz. Beyine sinyal verirsiniz aslında, yani o karşı tarafı aynalama yaparsınız. Bu ikisi olduktan sonra dinleyip konuşu tekrar ediyorsunuz. Mutlaka işte Türkçe ana dilimizde de demek istediğim şey, kitap hala dijital olarak da değil, elinize alarak okuyun. Çünkü o harfleri siz birleştirmeye
9: dijital
8: çalışırken
9: değil, elinize alarak
8: kesinlikle,
9: yani kağıda basılmış kitaptan okuyun diyorsunuz, öyle mi? Bunun kesinlikle çok önemli önemi var.
8: Çok önemi var, evet. Çünkü tabletten okuduğunuzda bravo, mavi ekran ve mavi ışık beyindeki o bahsettiğim
9: algıyı bozuyor.
8: Algıyı tamamen kapatıyor aslında.
9: Bu çok önemli.
8: Çok önemli. Evet. Tabii ki pratik, tabii ki işte elimizde o aletler her yerde ama ne olursa olsun
9: kağıttan
8: elimizde kesinlikle.
9: Bu bir güzel.
8: Kesinlikle.
9: Şahane bir şey söylediniz
8: evet,
9: vallahi. Evet.
8: Ya yani mavi ekran, mavi ışık her konuda beynimize çok büyük zarar veren bir şey. Bu ikisi bittikten sonra o dinlediklerinizi görmeniz lazım ya da herhangi, yani önemli değil. Bir çocuk kitabı da olabilir. Günlük 10 dakika sürekli sesli okusanız beyin o kendi diliniz dışındaki harfleri birleştirerek yeni nöral yollar açıyor.
9: Evet.
8: Yani ben o beynimizin kıvrımlarına müthiş şeyler yarattığı için aşık bir dil bilimciyim aslında. Dolayısıyla bu üçü olduktan sonra zaten dil edinimi doğal olarak başlamış oluyor.
9: Tabii.
8: Bu yani bir bütün olarak görmediğimiz için aslında ülkede şey gibi, hani çok lezzetli bir kek yapacağım diyorlar evet, mesela size. Ama ya neyse, içine yumurta ile unu koymayalım, olmaz.
9: Olmaz.
8: Bize de hocam benim çok acil konuşmaya ihtiyacım var. Okumaya gerek yok, yazmaya gerek yok, hiçbir şey evet, yok.
9: Bir de, evladım şu hapı al evet, hemen konuşursun diyemiyoruz.
8: Bir de biliyorsunuz ülke olarak bu tabii, konuda her şeyin çok pratiğini istiyoruz yani.
9: Hani
8: ben mesela bazı konferanslara gidiyorum, finans alanında çok uzman biri konuşuyor, diyor ki Türk insanı aceleciliği yüzünden çok büyük para kaybediyor.
9: Doğru.
8: Hemen WhatsApp grubunda diyorlarmış, şu kadar paranızı yatırın, yarın size 5 katı, böyle bir şey olabilir mi? Yani buna inanan da
9: var,
8: bir
9: evet,
8: kesimiz yani. Ya da uykuda İngilizce 3 günde, hap İngilizce 2 günde, ana dilimizi biz 0-3 yaş arası 3 yılda anca dinledik.
9: Tabii.
8: Bir de bu psikolojik açıdan bir yani kodlarımız var, genetik kodlar, düşünme yapınızı, dil konuşma tarzınızı. Ben buna birkaç açıdan araştırma yaptım ve yaptırıyoruz vakıf olarak da. Toplumda psikolojik olarak bu bir gerçek, yani hepimiz kabul edelim. Çok ciddi şekilde kolektif bilinçle aktarıla aktarıla geliyor. Biz hata yapma korkusundan çok çekinen bir milletiz.
9: Evet.
8: Bu tabii
9: korkuyoruz.
8: Evet. Peki, çünkü eleştirilmekten
9: korkuyoruz. Bu genetik
8: korkuyoruz
9: bir şey ama, değil mi?
8: Şöyle genetik kodlarla aktarılmış bir şey. Çünkü belki sizi de ilkokul...
9: Bu neden kaynaklanıyor? Peki mesela ben bunu öğrenmek istiyorum. Biz neden korkuyoruz? Yani dil öğrenme konusunda. Aman yanlış yaparım, rezil olurum. El aleme karşı kendimi nasıl anlatırım gibi bir korku mu yaşıyoruz
8: şöyle,
9: her seferinde?
8: Şöyle ben buna 1200 kişi üzerinde bir araştırma yaptırdım.
9: Ha.
8: İki tane sonuç çıktı.
9: Çok güzel.
8: Bu sonuçlardan bir tanesi antropolojiye dayandı, bir tanesi sosyolojiye dayandı. İki Gazi Üniversitesi'ndeki...
9: O zaman önce antropolojik kökenden bahsedin
8: evet,
9: lütfen.
8: Evet, göçmen olduğumuz için yani Türk toplumu...
9: At sırtındayız.
8: Evet, evet, göçebe olduğumuz tabii için bazen gittiğimiz yerlerde anlamadığımız başka dilleri konuşanlarla karşılaşıyoruz.
9: Doğru.
8: Ve kendimizi ifade edemiyoruz. Edemedikçe kaçmışız. Genetik kodlarımızdan ifade edememe korkusu kodlarımızda çıkıyor bu. Yani
9: doğru,
8: göçebe toplum olmanın korkusu. Ve o antropoloji bölümündeki hoca dedi ki biz Türk insanı olarak misafirliğe gittiğimizde bile aman işte çekineyim tuvalete de gitmeyeyim şimdi, ama
9: tabii, tabii,
8: o bakmadan
9: evet,
8: pastayı yersem ağzımın kenarında şöyle
9: aynen
8: mi olur gibi, yani böyle korkularımız var. Yani diyeceksiniz dille ne alakası var, ama her şey ifade.
9: Kesinlikle.
8: Hayatta.

0: daha iyisi, daha iyisi, hep evet. daha iyisi. O da öyle değil. Genel olarak toplumda belli bir dönemde, yani son 40 yılda ilkokul, yani çok önemli, 12 yaşa kadar ön frontal korteksimiz hala gelişmeye devam ettiği Doğru. için o böyle eleştirel, aman bir hata yaparım korkusu da, o işin sosyolojik boyutu. Bu ikisinin bir farkında olacağız dil ediniminde. Bu arada sadece İngilizce demiyorum, yani
1: bütün diller.
0: Bütün diller. Tabii, mühendisseniz tabii. mutlaka Almanca tabii. edinin diyorum. Dünyada dünya görüşünüzü değiştiren bir şey dil edinmek. O yüzden bu ikisinin bir farkına varıp sonra da şunu bilmemiz lazım. Bunu bilirsek hemen değişiyor zaten. Bakın beyninizde, dünyadaki 8 milyar insanın beyninde şu an dil edinmeyi algılayıp depolayan Broca bölgesi var ve konuşmanızı destekleyecek Wernicke bölgesi var. Herkeste bu bölgeler var. Evet. Önemli olan aralarındaki elektrik üretimini,
1: iletişimi kurmak.
0: Evet, iletişimi kurmak. Şunu da fark edelim. Türkçe'de şu an mesela ben sizin hitabetinize, konuşma tarzınıza hayran kaldım. Çünkü bu sizin özellikle hem doğanızdan gelen, sonra da mesleğiniz gereği diye düşünüyorum. Çok özel bir konuşma yapınız. Bu ikisi arasındaki, ana dilinizdeki elektrik üretimi çok fazla. Ve siz çok güzel bir ifadeyle ana dilinizi konuşuyorsunuz. Ana dilimizde hepimiz böyle değiliz. Ana dilimizde bile değiliz. O yüzden şunu da hatırlamaları lazım. Hangi yabancı dili edinip konuşmak istiyorsanız ana diliniz kadar konuşursunuz.
1: O kadar.
0: Biz evet. dil analizi yapıyoruz bir Bravo. Buçuk saat. Evet. Bir buçuk saatte dün bir konuğum
1: Böyle
0: vardı.
1: Böyle yarım yamalak Türkçesi olanın.
0: O kadar.
1: Yarım yamalak İngilizcesi olur.
0: Düşünce yapısı o. Tabii. Dün Bravo. Mesela bir buçuk saatlik bir analiz yaptım. Bir hukukçu hocamız, profesör hocamız vardı. 49 dakikada 375 farklı kelimeyle rekor kırdı. Bazen bir buçuk saatte Türkçe sohbet ediyorum dil yapısına evet. bakmak için. 75 farklı kelime kullanıyor. Onun düşünce yapısıyla diğerinki aynı değil. O yüzden bazen hani bir ayda advanced olayım, öyle bir şey yok. Türkçe'de ne kadar düşünüp ne kadar kendinizi ifade edebiliyorsanız İngilizce'de de ya da edineceğiniz dilde de o kadar yapabilirsiniz. Bunun da farkına varmaları lazım. Yani biz dili ana dilimizden ayrı edinilecek ya da bambaşka bir işte kurslar, gözümüzde büyüttüğümüz şeyler olarak görüyoruz. Bu arada hemen Cezayir konusuna da gireyim. İnceleme Lütfen. Yaptım. 3 kez gittim. Evet, sömürge ülkeleri ve hani gidiyorsunuz bakkal, market, restoran, herkes su gibi Fransızca konuşuyor ya. Dili konuşmakla ifade etmek arasında da çok fark var. Ben büyükelçilerden tutun oradaki bütün üst düzeyleri de ziyaret ederek bu araştırmalarım sonuç alabilmek evet. için. Ama dili konuşmakla ifade etmek çok ayrı. Oradaki sonradan Fransızca edinmiş bir insanla bir kültür sohbeti yapamıyorsunuz, bir felsefe sohbeti yapamıyorsunuz. Bu ülke niye sömürü ülkesi olmuş diye derinini tartışamıyorsunuz. Türkiye'de de var. Yani çok güzel İngilizce konuşan çocuklar var.
1: Evet.
0: 6 yaşında vermişler özel okula. Gelmiş 15 yaşına.
1: Şahane konuşuyor.
0: Su gibi. Evet. Ama sınava girecek. Evet. Diyorlar ki küreselleşmeyle ilgili kompozisyon yazacaksın sınavda.
1: Orada takılıyor.
0: Bana diyor ki hocam globalization ne? Diyorum ki çocuğum işte küreselleşme. Evet. Hayır, onu sormuyorum. Anlamını biliyorum da diyor. Ne yazacağım ne diyor. Yani? Benim için onun İngilizce konuşmasının bir anlamı yok. Evet. Yani dilin konuşmakla ruhsal ifadesini de karıştırıyoruz çok aslında.
1: Çok güzel bir ayrıntı verdiniz bence. Çok samimiyetle söylüyorum. Şimdi bizi çok sayıda böyle 7-8 yaşında falan çocuklar istiyor anneleriyle babalarıyla okula giderken, ama çok büyük bir popülasyon, bunu böyle şey olsun diye söylemiyorum. Yani herhalde bizi dinleyen popülasyonun %10-15'i çocuklardan evet. oluşuyor ve 7 yaşında falan başlıyorlar. Şimdi onlar şunu bekliyor sizden. Seda Hanım, bize dil öğrenmenin en kolay yolunu anlatır mısınız? Yani şey, tabii bu böyle hazır hap, reçete falan bir şey vermenizi istemiyorum. Ama onlar onu bekliyor. Daha kolay nasıl öğrenebiliriz? Ya da bugüne kadar öğrendim, biraz önce dediniz ya globalization. Yani onun anlamını bilmek, yani kelime karşılığını bilmek, onu bilmek anlamına gelmiyor.
0: Öyle sanıyoruz evet, toplum öyle olarak. Evet.
1: Dolayısıyla son bir cümle söyleyeceğim. Yani biraz Gogol okumazsanız, biraz Pushkin okumazsanız, Dostoyevski okumazsanız, Tolstoy okumazsanız, Steinbeck okumazsanız, Stefan Zweig okumazsanız, Yaşar Kemal okumazsanız aslında dilinizi geliştiremiyorsunuz. Yani bunları önce okuyup geliştireceksiniz. İşte bir cümle içinde mesela 20 tane ayrı kelimeyi aynı anda kullanabilecek bir yapısallığa ulaşırsınız. Bunu yapamazsanız, yani evet tabii öğrenirsiniz. Bir iş başvurusunda ya da bir teknik işte başarılı olabilirsiniz, ama gerçekten sizi hayatta tutabilecek bir yabancı dile sahip olamayabilirsiniz.

0: bilirsin. Şimdi bize 7-8 yaşında çocuklara ne söyleyebilirsin, nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda bir metodoloji anlatmanızı rica ediyorum.
1: Tabii benim metodolojilerim aslında
0: biraz daha yaklaşın.
1: Tabii benim metodolojilerim aslında böyle ücretsiz ve çok kolay metodolojiler. Bazen bana kızıyorlar, hani dil deyince hep böyle kurslar, para falan gelir ya
0: Yok öyle bir
1: insanın
0: şey.
1: aklına. Ana dilimizden bahsettik,
0: Evet.
1: öyle mi edindik yani? Ben kendi evladım üzerinde denediğim için doğar doğmaz hemen bu çocuk daha yeni doğdu ve hemen dil edindirelim diye bunu da denediğim için çok bedava bir şey söyleyeceğim. Bu ekran olmayan, yani 12 yaşa kadar tabii ki çok mümkün değil. Ama mümkün olduğunca ekran vermeden deniyorlarsa yani.
0: Kağıttan.
1: Evet, hep şöyle kağıttan da değil yani, dinleme yaptıracağız şimdi ama bir tabletten, telefondan değil. Bu çok eski, hala satılıyor,
0: Bu
1: radyolarımız var ya.
0: fono metodolojileri, onlardan mı
1: Yok yok,
0: bahsediyorsun? Değil.
1: radyo. Şöyle
0: Radyo.
1: küçük radyolar
0: Evet,
1: satın
0: evet,
1: alıyoruz.
0: evet, evet.
1: Ekranı yok.
0: Evet.
1: Dijital radyo
0: Ha
1: değil
0: tamam.
1: yani.
0: Evet.
1: Eski antenli radyolarımız var
0: Evet,
1: ya.
0: evet, evet.
1: Ve onun çocuğun odasında, özellikle kulakların, yani sağ kulağına da daha yakın gelecek şekilde yatağının yanında 7/24 açık bırakıyoruz ve bir yabancı kanal,
0: Konuşuyor.
1: diyaloglu kanal. Yani kanal adlarını vermeme
0: Bir
1: gerek yok.
0: radyo tiyatrosu gibi bir kanal
1: Radyo
0: mı? Ya.
1: tiyatrosu yabancı o kadar
0: Yabancı,
1: çok var
0: evet
1: ki
0: var
1: artık
0: tabii.
1: yani.
0: Bu açık kalacak.
1: Ama 7/24.
0: 7/24.
1: Bakın, sıfır doğsun çocuğunuz,
0: Evet.
1: 3 sene odada açık kalsın,
0: Evet.
1: mucize
0: Şaka
1: yaratılıyor yani. Ben
0: yapıyorsunuz.
1: Emir doğduğunda, o zaman MP3'ler vardı, şöyle küçük aletler, çocuğun beşiğine koyuyordum, bana deli diyorlardı da. Ama çocuğum şimdi çok fazla dil konuşuyor yani.
0: Doğar doğmaz 7/24
1: Evet, odaya ama
0: odada o radyo
1: 7/24.
0: evet
1: Evet,
0: kulak
1: duyacağı
0: aşinalığı
1: şekil.
0: olacak evet.
1: Beyinde dediğim bölgelerde elektrik üretimini arttırıyor. Sizin dediğiniz o, hani diyorlar ya, Gogol niye okuyayım, Yaşar Kemal niye okuyayım? O iki bölge arasındaki elektrik üretimi olmadığı sürece, siz 10 yılda kursa gitseniz, Amerika'da da kalsanız,
0: Olmuyor.
1: Amerika'da yaşayıp benden ders alan insanlar var yani. Olmuyor, elektrik üretimi yok. O
0: Evet.
1: bölgeleri çalışmıyor. O yüzden radyoları koyacaklar. Hiç yılmayacaklar. 7/24 o çalacak. Bir kere 0-3 yaşta
0: 0-3
1: bu
0: yaş
1: çok önemli.
0: şart. Evet.
1: Sadece dinleme.
0: Evet.
1: Sadece dinleme. Ama dijital aletten değil. Açıp YouTube'dan
0: Değil.
1: şarkı
0: Hayır.
1: açıyorlar ya
0: Hayır.
1: İngilizce. Çocuk o ekrana
0: Bildiğim
1: baktığı
0: bu
1: anda.
0: transistörlü radyodan
1: Tabii.
0: bahsediyoruz. Evet.
1: Mesela annelere ben soruyorum. Biz işte YouTube'dan İngilizce çizgi film açıyoruz diyor. O an çizgi filmdeki görsele odaklandığı
0: Tabii
1: için
0: canım.
1: o
0: Tabii.
1: Broca ile Wernicke elektrik üretimini durduruyor. Beynin başka bir bölgesi çalışıyor o anda. O yüzden doğal. Ya bazen
0: Bu çok
1: düşünüyorum.
0: önemli bir sıra. Samimi söylüyorum. Mesela ben bugüne kadar hiçbir dil bilimciden bunu duymadım. İlk defa duyuyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ya şeyi düşünüyorum ben bazen. Böyle sarayları falan da gezerim. Çok severim. Padişahlar kaç
0: Evet.
1: dilde, yapay zeka mı vardı?
0: Evet.
1: Teknoloji mi
0: Evet.
1: vardı?
0: Değil mi? Fatih
1: Duyarak,
0: Sultan
1: evet
0: Mehmet.
1: yani duyarak oralarda o insanlarla konuşa konuşa,
0: Tabii.
1: duyarak ve o zaman, çünkü uyaran o kadar fazla ki yani, beyine ne kadar yeni nöral yol açarsanız o kadar o elektrik üretimi oluyor. Tabii ki fiziksel, yetişkinlere de geçeriz birazdan, bazı etkenleri oluyor. 0-3
0: Yok
1: yaşta,
0: çocukları
1: evet,
0: kurtaralım.
1: kurtaralım.
0: Yetişkinler kendilerini kurtarsın.
1: 0-3
0: Evet.
1: yaşta bunu
0: Evet.
1: yaptık.
0: Evet.
1: Bol dinleme. 3 yaştan sonra beyin artık biraz frontal korteks oluşmaya başladığı için anlamla ediniyor. Bu sefer çocuğu kursa götürmeye başlıyorlar. Her türlü kursa, ama
0: Evet.
1: biliyorsunuz yeni
0: Evet,
1: nesil.
0: evet.
1: Onun yerine çocuk parkında, artık ben bütün anne babalara da dil edinin dediğim için, minik kelimelerle, işte kaydırak kayarken onun İngilizcesi, hadi gel beraber kayalım, koşalım. Park mesela onların anlam bulduğu bir yer.
0: Otlar, çimenler,
1: Yaşayarak,
0: kurbağa falan
1: evet.
0: gibi
1: O
0: kelimeleri.
1: zaman
0: Evet.
1: hiç, yani sadece kelime edindirmek için değil, beyine diyoruz ki başka bir dil ama sen güvenli alandasın. Parkında
0: Aa,
1: oynarken
0: evet.
1: biz, ona da gelecektim, iyi ki buraya denk geldi. Niye konuşamıyoruz diyoruz ya toplum olarak.
0: Evet.
1: Korku, bizim amigdalamız, korku
0: Evet.
1: merkezimiz hemen ortaya çıkan bir toplumuz.
0: Doğru.
1: Korkuyoruz ama çocuklara onu, bak park senin güvenli alanın, sevgi dolu alanın,
0: Güzel.
1: çaktırmadan,
0: 3 yaşından sonra da
1: evet.
0: bu, öyle mi?
1: Kesinlikle. Yani böyle hani çaktırmadan sevdiği şeyler
0: Oyun
1: arasında.
0: parkları, işte
1: Evet.
0: aileyle birlikte olabilecekleri işte piknik alanları
1: Evet,
0: ve benzeri
1: özellikle
0: yerlerde,
1: güvenli alanda,
0: güvenli
1: başka bir
0: alanlarda.
1: dile merak etme, bu da güvenli diye sinyal vermek. Yani her şey insan
0: Bu
1: beyninde
0: kaç yıl
1: bitiyor.
0: sürecek Seda Hanım? Kaç
1: Valla
0: yıl?
1: bu ilkokulda bir sistem bir anda değişiyor. 6 yaşına kadar,
0: 6 yaşına kadar
1: özellikle
0: böyle.
1: oyun anlarında mutlaka her yani oyun anında her şeyin yani bebek işte araba ne oyunu oynuyorlarsa İngilizcesini katmaları veliler için de güzel bir şey yani kelimeleri edinip. Ama işte dijital aletlerle değil, bu çok önemli. Yani bu yapılandırmamış oyuncak diyoruz ya, mesela tahtalar üst üste koysunlar.
0: Tabii.
1: İşte üst alt alıyorum, çekiyorum, itiyorum bu kelimeleri. O zaman beyin 6 yaşa kadar yeni bir dil duyduğumda bu bir korku değil, güvenli alanda bu bana işlendi diye sinyal veriyor. 6 yaştan sonra da artık daha yazı, çizi, minik okumayı da öğrenecekleri için. Ama mesela bana hep şunu sorarlar. Hocam bir an önce Türkçeyi de iyi öğrensin, İngilizceyi de, üstüne bir de Fransızca aldırıyoruz.
0: Tabii tabii olur.
1: Aldırın
0: şey.
1: Tamam, beyin her dile edinebilir ama böyle stresli yüklemeyin çocuğa yani. O zaman ders gibi görüyor.
0: Tabii.
1: O, hepimiz o yüzden
0: kendi haline
1: korktuk.
0: Bırakacaksınız. Tabii. Şimdi bu Fatih Sultan Mehmet örneği çok yerinde bir örnekti bence. Dediğiniz gibi yani o zaman radyo mu vardı, iletişim mi vardı, bilgisayar mı vardı, sosyal medya mı, hiçbir şey yoktu. Yedi dil bilen bir padişahtan bahsediyor. İşte gelen büyükelçiler, yabancılar, tüccarlar falan, onlarla iletişim halinde. Gittiği yerde, fethettiği coğrafyalardaki insanlarla konuşarak öğreniyor. Bunun sağlanması lazım. Şimdi o konuşarak öğrenmeyi siz 0-3 yaşta radyoyla çözdünüz.
1: Çünkü konuşmak evet. için bu rokayı doldurmak lazım, evet. malzeme vermek lazım.
0: 3 ila 6 yaştan sonra da bu öğrendiklerini güvenli alanda
1: evet.
0: tekrarlama ve ket vurma, geriye doğru yani pekiştirme yapmasını istiyorsunuz. 6 yaşından sonra peki?
1: 6 yaşından sonra okuma yazma öğrenilmeye başlandığı için bu mutlaka yani Türkçesinin önce her zaman bakın ana dilini çok iyi edinmeli. Ana dilinde iyi yazmalı. Türkçeyi çok iyi edinip yazmadan çocuğa İngilizce yazmaya zorlanmamalı. Çünkü adı üstünde dil iletişim için öğrenecek onu.
0: Tabii.
1: Yani lütfen okuma yazma öğrenme aşamasındaki çocuğunuz hadi şimdi bir de bunun İngilizcesini yaz diye zorlamayın. O başka bir şey. Biz yazı ifadesi çok başka bir şeydir ya. Hani güzel yazı dersimiz
0: tabii.
1: vardı bizim eskiden, kompozisyon yazırlardı. O ifade. O yüzden İngilizce ya da başka bir dilde yazıya zorlamamamız lazım. Okuma yazma öğrendikten sonra az önce söylediğim yine dijital aletten değil, bol bol okutsunlar. Yani minik kelimeler, cümleler, o hikaye, büyük yazılı hikaye kitaplarından.
0: Kitaptan ve kağıttan.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Kesinlikle. Yani bu kadar teknoloji çağında bu kadın da bize hala kağıt diyor demesinler. Çok önemli.
0: Peki 6 yaşından kaç yaşına kadar bu dediğimiz
1: yani ilkokul
0: evre?
1: İlkokul bitene kadar sürekli
0: böyle.
1: Yüksek sesle beyin kendi sesini duyup anne baba okumayacak. Çocuk kitaptan. Hani biz
0: okuyacak.
1: Masal okuyoruz ya
0: sesli.
1: Çocuklara. Tabii sesli tekrar edecek. Aha. Çünkü beyin o depoladığı bilgileri kendi sesiyle duyup o konuşma kasını tekrar geliştiriyor aslında. Bol bol sesli herhangi bir işte hikaye kitabı olur, masal kitabı olur. Tekrar edecek. İlkokul bitene kadar sabah akşam 15'er dakika sesli İngilizce okuma inanılmaz değiştiriyor beyni.
0: Evet. Şimdi bir de bir dili öğrendiniz diyelim. İngilizceyi öğrendiniz. İngilizceyi öğrenen Fransızcayı, İtalyancayı, Almancayı da çok hızlı biçimde öğrenebilir mi? Yoksa hani bu şey vardır ya, language blind diyoruz. Yani dil körlüğü. Onunla malulse ya işte ne yaparsanız yapın işte kendi dilini bile öğrenemiyor ve dolayısıyla kendi dilini bile öğrenemiyor. Tabii bu amigdala ile ilgili. Eğer kendi dilini bile öğrenemiyorsa ikinci, üçüncü dili öğrenmesi zaten aynı şekilde ağır aksak ve çok şey olacaktır. Yani eksik olacaktır. Acaba ikinci, üçüncü dili öğrenmek isteyenlere ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bu çocuğu yetiştirdik, öğrendi İngilizceyi, şahane, şakır şakır konuşuyor. Dediğiniz niteliklere sahip bir dil öğrenimi aşamasından geçti. Bu saydığınız tabii o işte kendi kendine radyo dinleme sonrasında eğitim anlamıyla çocuk yuvalarında ya da şeyde parklarda kendi başına öğrenme. Sonra da kitaplardan sesli okuma. Sonrasında bir ikinci yabancı dili öğrenirken önünde bir bariyer var mı yok mu?
1: Şöyle, eğer dili hala öğrendiğini düşünüyorsa, az önce iki farklı kavramdan bahsettik ya, dil öğrenmek, öğrendiğinizde biraz ezberlemiş oluyorsunuz. Dili öğrendiyse ikinci bir dili de öğrenmeye çalışacağı için biraz zor olabilir. Ama dili edindiyse.
0: Edindiyse.
1: Evet, ikisi evet. arasında çok önemli fark var. Dili edinen bu ne demek? Yani doğal olarak bir anda espriyi hiç düşünmeden yapabilen, bunun için kitap okuması lazım.
0: Evet.
1: Yabancı filmleri de izlemesi lazım mesela. O ruhunu katabiliyorsa dili edinmiştir. Şu an nasıl biz kendi ana dilimizde çok rahat konuşuyoruz. Kendi dilimizi edindiğimiz için. O yüzden eğer yabancı dili edinmişse bir yabancı dil edinen aynı şekilde her türlü yabancı dili edinebilir, benzer kökenler olması koşuluyla. Ama İngilizceyi edindiyseniz bir anda Çince, Japonca, Rusya'da aynı şekilde edinemezsiniz. Alfabeler farklı.
0: Doğru, tabii.
1: Onlardan bahsetmiyorum. Ses yapıları farklı. O yüzden önce lütfen dil öğrenmekle dil edinmek arasındaki farkı bugün düşünsün bence dinleyicilerimiz. Bir dil edinen ikinci dili de edinir. Nasıl edinir? Language blind olması için Broca ve Wernicke arasındaki o dil algılama ve konuşma bölgeleri arasındaki kopuk elektriğin hiç üretilmiyor olması lazım. O zaten üretilmiyorsa kendi ana dilinde de çok güzel ifade edemez, düşünemez ya da geç düşünür, düşünceleri üretemez. O elektrik üretimini sağladıysa, ki bu beyin egzersizleriyle çok rahat sağlanıyor. Üretim devam ettiği sürece elektrik üretimi o bölgeler sizde var. Bir dile edinmişsiniz. Benzer şekilde yine o ruhu katarak, herkesin bir hayatta kalma amacı var ya.
0: Tabii.
1: Bu eski, yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki tüccarlar da poliglot. Yani o zaman tüccar ve hiç okula falan da gitmemiş ama 6 dil 7 dil konuşan tüccar, evet, var. Onları da araştırdıklarında hayatta kalma motivasyonu, ürününü satacak.
0: Yaşayabilmek için, evet, evet, tabii.
1: Ama bu motivasyon çok güzel bir şey. Ben hep soruyorum, işte biz dili nasıl edin, motivasyonunu anlat bana.
0: Tabii.
1: Çok önemli.
0: Niye
1: bir şey.
0: Öğreniyorsun?
1: Neden?
0: Evet.
1: Yani eğer sadece sınav geçmek, ben işte İngilizceyi çok iyi öğrendim çünkü şu sınavları geçtim. Tamam. O zaman ikinci dili edinemez. Çünkü bir motivasyonu, bir anlamı, anlam yüklemiyor. Öyle bir anım var. Bir konuşmamdan sonra bir genç geldi, hocam biliyor musunuz dedi, ben böyle yaklaştı bana, bir şey söyleyeceğim dedi çekinerek, erkek bir öğrenci, üniversite öğrencisi, ben bir kızı çok seviyorum dedi.
0: Evet.
1: Ben dedim ki bir saat burada dille ilgili konuşma yaptım, çocuk geldi bana ben bir kızı çok seviyorum diyor. Hani aşk konuşması yapmadım sonuçta. O da İngilizceyi çok seviyor dedi. Gözleri doldu.
0: Motivasyon işte.
1: Ben de edinmek istiyorum. Evet. Oğlum dedim, öyle bir motivasyonla geldin ki bana, şimdi çok başarılı da bir iş insanı oldu.
0: Öyle mi?
1: Mesela, evet. Ya hiç önemli değil sebebi. Yani sevdiği kız İngilizceyi çok sevdiği için motive olan.
0: Müthiş,
1: ürünlerini, evet, satmak için, globale açılmak için. Önce içinizdeki motivasyonu hissedin. O ruh yoksa, Fatih Sultan Mehmet'te o ruh vardı. Herkesi dinlemek, anlamak, konuşmak.
0: Tabii.
1: Bu çok önemli bir şey yani.
0: Evet. Şimdi bir de bizim dilimizin kendine özgü bir yapısı var. Biz Ural Altay dil ailesinden geliyoruz. İşte Kore'den başlayıp bu tarafa doğru geldiğinizde Anadolu Yarımadası'na, Orta Asya'yı geçip Anadolu Yarımadası, Adriyatik çıkıyoruz. Yukarıya doğru Macaristan, Finlandiya falan. Bu Ural Altay dil ailesinin Kore'de bize dahil, o dil ailesinden olanlar cümle yapısı itibariyle Anglo-Sakson dillerini öğrenme konusunda acaba yeterli olamıyorlar mı? Yani o dil yapısındaki farklılık acaba dil öğrenmemizin önünde bir bariyer midir?
1: Şöyle, sondan eklemeli bir dil yapısına sahibiz. Doğru. Türkçe'de. Bize zamanında öğretiyorlardı, hemen sınavlarda soruyorlar, Türkçe hangi dil ailesine sahip? Ural Altay nasıl sondan eklemeli? İngilizce'de tam tersi. Bizde yüklem hep cümlenin, tabii, sonunda. İngilizce'de hemen öznenin yanında mesela. Tabii. Ama bunu eğer fark ettirerek öğretiyorsanız, şu anda 100 yıldır Türkiye'nin yaptığı şey bu. Bakın işte özne, subject artı object formül veriyorlar. Evet. O zaman beyin dili edinemiyor. Formülizasyon olarak kalıyor ve dediğiniz gibi çoğu hoca da niye Türkler sınıfta kalıyor İngilizce'de? Çünkü dil yapılarımız farklı diye açıklamalar yapıyorlar. Haklılar. Çünkü topluma bu farkındalık veriliyor. Bizim dilimiz sondan eklemeli. Evet. İngilizce'de şu diller böyle değil, o yüzden farklı. Ama bunu doğal edinim şeklinde, sadece dinleyerek, farkına varmadan, ben mesela ilkokulda ya da ortaokulda Ural Altay ailesine ait olduğumuzu ve sondan eklemeli olduğumuzu biri bana öğretmeseydi,
0: evet,
1: ben bunun farkında olmayacaktım. Nereden neyi ekliyoruz, evet, ne yapıyoruz. O yüzden bu benim yani tavsiye ettiğim şey, yapıların sondan ekliyoruz, işte öznenin yanında, fark etmeden dili doğal olarak dinleyerek edinmek. 6 ay hiç, yani yüksek bir motivasyonla daha önce duymadığınız bir dili dinleyin, beyniniz çözüyor. Beyin çok sihirli bir organ.
0: Kesinlikle. Peki bize bir iki tane anekdot anlatmanızı rica ediyorum. Deminki anekdot çok güzeldi, o yüzden yani çok etkileyici bir şeydi. Mesela dil motivasyonu için işte aşk, sevgi, birine duyulan yakınlık onun dil öğrenmesine vesile oluyor. ya da ticaret yapıyorsanız, mal satmak istiyorsanız, pazarlama yapmak istiyorsanız öğrenmek zorundasınız. Böyle birkaç örnek, sadece bu bazda değil ama başka örnekler istiyorum. Yani çocuklardan özellikle. Bir gün bir çocuk bana geldi, böyle dedi. Biri geldi şöyle dedi. Sonra bir baktım ki böyle oldu. O çocuk şimdi bilmem nerelerde. Demin dediniz ya, onun gibi bir iki örnek rica ediyorum.
1: Seyyah Vakfı'nı ben 13 sene önce kurdum. Bir anda bir gün yani hep kafaya takıyordum ve bunun kafaya takma işi de tesadüfen olmadı. Ben beynin bu bölgelerini beynimde yaşadığım bir rahatsızlık sonucu keşfettim. Yani ben bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşamış bir insanım ve
0: şaka yapıyorsunuz.
1: Evet, ondan sonra zaten işte o tedaviler esnasında bu roka bölgesi, Wernicke, konuşma afazisi, biraz 3 günde konuşamadım. O diskler etkilendi.
0: Evet.
1: O zamanlardan bu bölgeleri öğrenip bildiğim için evet ya, hani bir aydınlanma geliyor insana. Demek ki bu işin kursla şeyle alakasından ziyade beyinde böyle noktalar var ve benim konuşmamı geri getirdilerse ve 6 aya yakın hani hafızam yavaş yavaş geri geldiyse bu bölgeler demek ki işlene işlene bir sürü mucize yaratılabilir diye bu işe kafayı yordum ve vakfı kurdum. İlk kurduğum sene yani herkes dil edinsin diye ilk okul ziyaretimizde seminer verip çocuklara onların anca düzeyde beynin bu bölgelerini anlatıyoruz, yabancı dil ve beyin.
0: Evet.
1: Öyle bir resmim var, 7 yaşında ilkokul 2'ye yeni geçiyorlardı işte. Bir tane erkek çocuğun elini tutmuşum. Orada ben hatırlıyorum o şey. Sen İngilizceyi seviyor musun dedim. Hiç sevmiyorum dedi. Niye sevmiyorsun dedim. Ben bir de şey yaparım sınıflarda, İngilizceyi sevenlere el kaldırsın demem. Sevmeyenlere el kaldırsın.
0: Öyle mi? Ha.
1: Çünkü bir an önce onlara sevdirmemiz lazım yani diye.
0: Evet,
1: ondan
0: güzel.
1: Sonra nasıl seveyim dedi. O ne yazılıyor? Van okunuyor dedi.
0: Ha, evet.
1: Kendi çapında haklı çocuk
0: Haklı,
1: yani. Neden?
0: evet.
1: Çünkü yine bakın teknik gösteriliyor.
0: Evet.
1: Halbuki sadece dinlese, farkında olmadan edinse, hani o ne mi yazılıyor, Van mı yazıyor, bir anda yazı veriyoruz. Yani Fransızca edindim ben. Fransızca da bu ne, kes köse, minicik bir şey ama
0: evet.
1: Bir yazıyorsunuz şu
0: Kocaman
1: kadar
0: bir şey. Evet.
1: Uzun bir cümle yani. Sevmiyorum dedi. Çok tepkiliydi. İnanılmaz derecede. İşte öğretmenlere bazı projeler yapıyoruz. Şöyle sevdireceksiniz çocuklara, bu oyunları yapacaksınız falan diye. Seyyah Vakfı 13 sene önce kuruldu. O çocukla da resmim var ofiste asılı. Geçenlerde bana mail atmış. İngilizce öğretmenliği ikinci sınıfta okuyorum. O gün sizi hiç unutmadım. Sizin o şeyi yaptıktan sonra sadece İngilizceyi sevdim. Ben de öyleydim çünkü bana bir öğretmen küçücükken İngilizceyi sevdi. Başka hiçbir şey istemedim hayatımda yani.
0: Evet.
1: Şimdi İngilizce öğretmenliği okuyor ve sizin dediklerinizi yaptırıyorum, staja gidiyorum diyor mesela. Bu beni çok etkileyen bir hikaye. Burada ben bizzat dile dindirmedim. Bir proje sayesinde Seyyah Vakfı ile hocaları, eğiticinin eğitmeni yapıyoruz. Bakın böyle sevdirin. Yine bir köy okuluydu. Ama kalbine bir şey nakşetmek çok önemli.
0: Doğru.
1: Yani ruh, motivasyon, o anda bir bakış, sen de yapabilirsin diye tutunma, seni görüyorum ve bunu yapabilirsin demek çok önemli. Küçüklerde böyle çok anımız var köy okullarında gezdiğimiz için. Büyüklerde de daha yeni geçen hafta olan bir şey, çok ciddi birkaç tane sektörde iş yapan bir iş insanımız var, böyle bayağı meşhur. Dilde konuşuyor ama çok ciddi sözleşmeler imzalanıyor ya da işte önemli pazarlıklar yapıldığı zaman yine de ne olur ne olmaz diye yanında hep tercüman götürüyor.
0: Bulunduruyor.
1: Ama kendi ifade ediyor yani dilde. Bir gün çok önemli bir, yine bir işte yurt dışında bir anlaşma yapacağı zaman yabancı ortaklar, yani ortaklık olacak kişiler demiş ki niye tercüman var demiş. Sen konuşuyorsun, niye tercüman var?
0: Evet.
1: O da demiş ki ya tabii, yani konuşuyor insanlarla, kendini anlatıyor. Ya ne olur ne olmaz demiş. Ama demiş ben seninle baş başa olmak istiyorum, sohbet edeyim. Tercümanın yanında söyleyemeyeceğim
0: Ya,
1: şeyler
0: tabii.
1: var. O zaman istedim ki diyor işte
0: Tercümansız konuşabilirim.
1: Çünkü ruh vermek. Ne
0: Doğru.
1: zaman ki tercümansız konuşmaya başladım, daha büyük işler aldım. Çünkü o aynı seviyedeki iki iş adamının baş başa yemesi, içmesi,
0: Kesinlikle.
1: sohbet etmesi, sosyal ortama
0: Bu
1: gitmesi.
0: Hayatta başarının da aynı zamanda
1: Kesinlikle
0: kılavuzu tabii.
1: öyle. Bu çok önemli örnek. Soruyorlar hocam artık ya işte kulaklık çıktı, dil edinmeye gerek kalmadı ya. Tabii ki teknolojiyi kullanın, kulaklıklar da çıktı, yapay zeka da gelişti. Ama iki iş insanının milyon dolarlık anlaşma yaparken birinin kulaklığı, pardon ne dedin, oradaki demesi, espriyi tabii. Orada bir
0: kavrayamaması, evet,
1: şey yapması. Mesela ben sordum, ne derdiniz hani tercümanı olmasaydı, ne dedirtiyorsunuz tercümana? Siz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir holdingsiniz, ben de Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ndeyim, iki şampiyon birleşip dünya şampiyonu olalım.
0: Evet.
1: Bunu kendisinin söylemesi var, çünkü kendi söyleyince kalbine, bravo, hitap ediyor.
0: Tabii.
1: Tercüman söyleyince statik.
0: Bravo.
1: Biz Türkiye'de statik iş yapıyoruz. Beyin
0: biraz
1: dinamik.
0: Biraz bundan dolayı mı başarısızız?
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Türk insanı, Türk müteşebbisleri, Türk girişimcileri, Türk yatırımcıları, böyle hani yanında giderken işte 7-8 tane şey gidiyor. Bir böyle cuma selamlığına gider gibi gidiyorlar. Biraz bundan dolayı başarısızız.
1: Kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani neden mesela hak ettiğimiz yerde değiliz? Bu herhalde bu.
1: En önemli sebeplerinden bir tanesi. Bir de biz yani son belki 10 yılda teknoloji alanında çok gelişip inanılmaz unicorn da çıkardı Türkiye, biliyorsunuz. Bu alanda çok güzel işler yapan bir ülkeyiz. Ben her zaman söylüyorum, bir makale yazdım, yeni Amerika'da da yayınlandı. Sadece Türkiye için değil. Monolingual, yani tek dilli ülkeler ekonomide %60 diğer ülkelere göre geride. Bazen diyorlar ki hocam ya, yabancı dille ekonominin ne alakası
0: çok
1: var?
0: Alakası
1: çok
0: var.
1: Alakası var.
0: Tabii. Peki başka bir şey soracağım. Bizim tabii uluslararası ilişkilerde de bu dediğiniz handikaplar ortaya çıkıyor da oraya girmeyeceğim. O belki başka bir radyo programının konusu olabilir bu. Onu ayrıca konuşalım yani. Ben üzerinde konuşulması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi mesela bizim Cumhurbaşkanı işte 25 senedir görev yapıyor ama bir dil öğrenmedi mesela. Bu çok tuhaf bir şey bence. Öğrenmesi lazım. Yani bir şekilde birebir iletişim kurması lazım. Onun işin o kısmına geleceğim yani. Tedirgin olmayın, ben sizi siyasete sokmam. Ama bunları konuşacağımız bir program yapacağız. Şunu soracağım. Biz Türk insanı olarak dil öğrenme konusunda becerimizi nasıl geliştirebiliriz? Milli eğitimin müfredatı bize bu konuda yardımcı oluyor mu? Yani müfredat iyi mi kötü mü?
1: Şöyle, ben SEYEV Vakfı olarak burası bir eğitim vakfı ve Türkiye'nin tek yabancı dil vakfı. Sürekli görüş bildirip, yani tek hedefim şu anda Türkiye'de 23,5 milyon çocuk devlet okulunda ve yabancı dil konusunda büyük bir ihtiyaç içerisinde. 3,5 milyonu özel okulda, keza belli özel okullar hariç yine veliler bize geliyor, tam istediğimiz gibi konuşamıyorlar. Yani size yaklaşık 27-28 milyonluk bir çocuk nüfusundan bahsediyorum. Dünya bu kadar yapay zeka ilerlerken hala dil konuşma konusunda endişeli olduğumuz. Bu sebeple sürekli görüş bildirip, bakın işte sınavlarımız var maalesef, evet, ama yapacak bir şey yok. Şu an sınavları yok edemediğimiz için. En azından çocuklara yabancı dilin sınavla testle, yani LGS'de 12 soru var. Çocuk ezber yapıyor. Yani yine beyninde İngilizce bir sınav,
0: evet,
1: ve işaretlemesi gereken bir sonuç gibi. Bu konuda görüş bildiriyoruz. Yani yabancı dil bu tarz optik okuyuculu sınavlara dahil edilmemeli. Türkiye'de YDS yok dil gibi sınavlar var. 90 alan akademisyen var, bir kelime İngilizce konuşamıyor, ezberliyor çünkü o sınavı yapıyor. Dolayısıyla görüş bildiriyoruz. İyi mi kötü mü gibi bir, benim hani hayat felsefemde bir şeye %100 iyi demek ya da bir şeye %100 kötü demek yok aslında. İnceleyip çözümü üretmek var. Bakıyorum, ben de devlet okullarından geldim. Kendi çabalarımla bir şeyleri yapıp sevdiğim için, büyük bir dediğim gibi motivasyonum olduğu için yaptım. Yine aynı, değişmeyen, hatta bazen daha da şaşırdığımız şekilde farklı yönlere giden şeyler oluyor eğitimde. O yüzden görüş bildiriyoruz. Test yapmayın. Çocukları konuşturun. Sadece bu yazıyla çiziyle gramerde olmaz diye müfredatı yabancı dil konusunda %100 onaylayamamakla beraber gelişmeleri için projeler yapıyorum. Destek oluyoruz. Köy okullarını geziyoruz. 11 binden fazla çocuğa ulaştık. Dil laboratuvarları kuruyoruz. Tabii ki gönül ister ki her devlet okulunda dil laboratuvarımız olsun. Çocuklar yaşasın dili, tabii, dinlesin. O yüzden inşallah buradan da bu enerjiyi verelim. Bütün okullarımızda dil laboratuvarlarının olduğu. Çünkü yani evet, inanılmaz teknolojik alanda ilerleyici şeyler yapıyoruz ama bakın Türkiye'de yapay zeka konferansı yapılıyor. Konferansı düzenleyen ya da oranın başkanı dil bilmiyor.
0: Ya, evet.
1: Uluslararası havalimanı yöneticileri var, dil bilmiyor bu ülkede. Ama diyorlar ki ne gerek var, tercüman var, alet. Ya. O zaman bu sınırlı bir zihin.
0: Tabii, tabii. İşte başarısızlığımızın altındaki temel evet. sebeplerden biri bu. Bitirdik. Ben son cümleyi söyleyeyim. Bakın 50 dakikadır
1: İnanılmaz
0: konuşuyoruz.
1: İnanılmaz geçmiş.
0: Tamam, su gibi. Ama bir şey yapacağız. Siyasal dil öğrenimiyle ilgili bir konsept programı yapacağız sizinle. Çünkü belli ki çok şey konuşabilecek durumdayız. Son bir cümle ben ilave edeceğim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü geldi bir gün yayına buraya. Ben de yayında dedim ki hocam dil bilmeyen rektörler var dedim. Dil bilmeyen rektörler olunca tabii olmaz dedim akademik eğitim.
1: Var.
0: Ben tabii yayında isim veremedim ama içeri geçtik. Dedi ki sen bana şunları bir söylesene dedi. Saydım 7 tane arka arkaya. Dil bilmiyorlar. Şimdi İngilizce bilmiyorsunuz rektör oluyor. Olmuyor yani olmuyor değil mi Sedam? Yani olamaz.
1: Vallahi 2 sene önce bir üniversitenin arama konferansında görüşlerimi almak için beni çağırdılar. Önde rektör bey vardı. Dedim ki lütfen her şeyi bırakın. İddia edin. Özel bir üniversiteydi. Biz buradan çıkardığımızda su gibi iki dili konuşturuyoruz da iddia edin. Gerisini çocuklar zaten
0: gerisini
1: yapacak.
0: Gerisini çözerler.
1: Hocam dil mil önemli değil diye bakış açıları var. Bunlar olmasın diye de seyevle uğraşıyoruz.
0: Peki. Çok teşekkürler. Seda Yekeler'le konuştuk. Dil bilimci. Aynı zamanda SEV Vakfı'nın kurucusu. Bir program daha yapacağız. Kendisiyle konuştuk. Antat kaldık. Ve programın sonuna geldik. Size Bonanza'nın soundtrackleriyle veda ediyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Washington'a iletti. Trump, İran'ın verdiği yanıtı kabul edilemez buldu. Hanta virüslü gemiden yolcular tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Belçika Kraliçesi ile bir araya gelecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. Orta Doğu'da gerilim sürerken dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı. İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. İran basını görüşmelerde önceliğin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu aktardı. ABD'nin teklifinin Tahran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına gelmediği vurgusu yapıldı. Tekrar ediyorum, ABD'nin teklifinin Tahran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiği vurgusu yapıldı. Teklifin Tahran yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi. Ve ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın saldırılarının sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı kabul edilemez buldu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın sözcü temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez ifadelerini kullandı. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na demirleyen Hanta virüs salgının yaşandığı MV Handius yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Gemi İspanya'nın Tenerife kentinde demir attı. Gemideki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. 3 Türk yolcuyu taşıyan uçak da İspanya'dan hareket etti. Sağlık kontrolünün ardından gemiden ilk indirilenler 14 İspanyol yolcuyla Cabo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir uzman oldu. Karaya çıkarılan 15 kişi askeri hastanede karantinada olacak. Sağlık Bakanlığı yolcu gemisinde bulunan 3 Türk yolcu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada 3 yolcuda da herhangi bir semptom ve hastalık bulgusunun olmadığı belirtildi. Yolcuların Türkiye'de karantinaya alınıp durumlarının titizlikle takip edileceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Belçika Kraliçesi ile bir araya gelecek. Belçika Kraliçesi Matilda ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kraliçe ile bu sabah saatlerinde İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek. Erdoğan bu görüşmenin ardındansa Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Spor. Galatasaray futbol takımı 26. şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyon olan Galatasaray, Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk ise hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde aynı kulüpte üst üste 4'er şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak dünya futbol tarihine geçti. Ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek olan Galatasaray büyük bir geliri de kasasına koyacak. Sarı Kırmızı takım ayak bastı parası olarak 18.6 milyon euro yani yaklaşık 950 milyon lira kazandı. TFF'nin vereceği şampiyonluk parası ise yaklaşık 227.8 milyon lira. Sarı Kırmızılar ayrıca 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılım parası, 400 milyon da yayın geliri alacak ve toplamda kasasına yaklaşık 2 milyar lira para girecek. Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise şampiyon Fenerbahçe oldu. 28. hafta maçında lider Fenerbahçe deplasmanda Giresun Sanayi Spor'u 7-0 mağlup ederek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetiminde tarihinde ilk kez kadın futbolunda şampiyon olan Sarı Lacivertli takım gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftayı yükselişle tamamladı. BIST endeksi cuma günü %0,15 değer kazanarak 15.062 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 37 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.834 lira, çeyrek altın 11.180, tam altın 44.487, atı altın ise 45.609 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu sıralarda %67'ye ulaşmış durumda. D100'de Esenyalı Tuzla yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. TEM'de ise Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde de burada da yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine baktığımızda Bursa Balıkesir yolunun 26-30 kilometrelerinde Susurluk Balıkesir istikameti ulaşıma kapalı. Diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 38-45 kilometrelerinde de ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 11 Mayıs 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli bir pazartesi ve tabii ki güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabahta. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. X üzerinden de @radiosputnik.tr adresini takip edebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. Örneğin X ya da Instagram Güçlü Özgen yazarsanız, söylediğim gibi, bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Geçeceğiz siyasetin gündemine, ekonominin gündemine, yargı gündemine elbette. Deprem, 6 Şubat depremleri, bugün depremi yine gündemimizde olacak başlıklardan bir tanesi. Ama oradan önce bir Fenerbahçeli olarak şampiyon Galatasaray'ı 4 kez üst üste şampiyon olma başarısını gösteren Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylı dinleyicilerimizi de kutluyorum buradan. 26. şampiyonluğunu elde etti Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip. Daha öncesinde de hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz, Fatih Terim döneminde 96-2000 yılları arasında da yine aynı başarıyı göstermişti Galatasaray. Bir kez daha söylediğim gibi Galatasaray'ı ve Galatasaray'a gönül veren bütün taraftarları buradan tebrik ederek başlamak istiyorum programa. Ve geçelim biz o diğer gündemimize. Neden bahsediyorum? Siyaset yargı denkleminde aslında bakılırsa konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel hafta sonu çok dikkat çekici bir iddiayla kamuoyunun karşısındaydı. Dedi ki Akın Gürlek'le ilgili olarak, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili olarak Erdoğan'ın telefonunu dinliyor. Çok enteresan bir iddia ve Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da, Akın Gürlek için iddiası bu yöndeydi CHP Genel Başkanı'nın, bana bir şey yapamazlar şeklinde bir iddiası, bir söylemi oldu Özgür Özel'in. Tabii bu iddiaların hemen sonrasında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Özel'in kullandığı bu ifadeler itibariyle bir soruşturma başlatıldı, onu da söyleyelim. Akın Gürlek'in yanıtı, o da dikkat çekici. İddialar, dedi, iftira siyasetinin tezahürüdür. Özgür Özel'e de oldukça tepkiliydi Akın Gürlek ve bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Buna karşı, bu iftiralara karşı, dedi, açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralara karşı da hukuki yollarla gerekli adımları atacağız ifadesini kullandı. Kim? Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şunu söylemek istiyorum. Takip edeceğiz tabii bu davalarda ne oluyor, ne bitiyor. Biliyorsunuz daha önce de yine tapularla ilgili olarak Akın Gürlek'in üzerine kayıtlı olduğu iddia edilen, tekrar söylüyorum, o tapularla ilgili de benzer bir süreç yaşanmıştı. O da mahkemeye yansıdı. Ben hep söylüyorum bunu. O mahkeme sürecinde Özgür Özel tarafının da, şimdi Akın Gürlek reddediyor, Özgür Özel tarafının da bunları bir şekilde, bu iddiaları kanıtlaması gerekiyor ama Her iki durumda da doğru mudur değil midir? Bu iddialar tabii mahkeme sonrasında, yargılamalar sonrasında netleşecektir. Ama doğruysa bakan açısından, eğer değilse Özgür Özel açısından çok zor durumlar yaşanacaktır. Onu da söyleyelim. Her iki taraf açısından da, o yüzden de takip etmeye de devam edeceğiz. Çünkü hani nasıl söylenir, yenilir yutulur türden iddialar değil. Hatta Özgür Özel bunu bir adım daha ileri götürdü. Bu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı o soruşturma haberinin gelmesinden sonra ses kayıtları dedi. Bu Bakan Akın Gürley'in kaydettiği, Erdoğan'la ilgili konuşmaları kayda alıyor demişti ya. O ses kayıtlarında bir bankada hafıza kartlarıyla bir banka kasasında saklıyor gibi bir iddiayı da gündeme getirdi. Hani normal ülkelerde bu tip şeyler olmaz, bu tip iddialar. Çünkü iddiayı gündeme getiren de hani öyle böyle bir isim değil. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı sonuç itibariyle. Muhatabı, suçladığı kişi Adalet Bakanı. Bakalım biz de bu süreçte, o yargı süreçlerinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Hepimiz dikkatle izliyoruz, izlemeye de devam ediyoruz. Hazır CHP demişken, hazır bu başlık üzerinden gitmişken, Muhittin Böcek. Kim? Şu an itibariyle tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne demişti Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde? Tam o hani hatırlattım az önce de, işte o tapu tartışmalarının başladığı günlerdi değil mi? Ben doğru hatırlıyorum, yanlış değildir diye düşünüyorum. Yakın bir süreç içerisinde Muhittin Böcek'in de etkin pişmanlıktan faydalanabileceği yönünde bir yorum yapmıştı. Bir açıklamada bulunmuştu daha doğrusu. Şimdi Muhittin Böcek'e geleceğim. Bir kere şunu söyleyeyim. Etkin pişmanlık başvurusu yaptığını biz öğrendik. Kaynak Demirören Haber Ajansı. Onu da söyleyelim Muhittin Böcek için. Tabii mesela yakın zaman içerisinde Muhittin Böcek'in mal varlığına el konduğu tartışmalarını burada hep beraber konuşmuştuk. O kadar mı sadece? Hayır değil. Ailesine ait özel görüntülerin de yine medyaya, sosyal medyaya nasıl servis edildiğini de aktarmıştık. Hatta Adalet Bakanlığı da buna dair bir soruşturma başlatıldığını da yine açıklamıştı. İşte bu süreçlerin sonrasında neyi öğreniyoruz biz? Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hem belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı Muhittin Böcek, hem de dediğim gibi mal varlığında el konmuştu. Etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dün itibariyle başvuruda bulunduğunu öğreniyoruz biz. Gelen bilgiler, net bir bilgi yok içeriden elbette, ama şu dakika itibariyle de Muhittin Böcek'in ifade işlemlerinin devam ettiği yönünde. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Hem oğlu hem de gelini aynı zamanda şu an itibariyle Böcek'in tutuklu olduğu detayını da bir kenarda tutmakta fayda var. Ve nereye gideceğiz? Bu kez Antalya'dan biraz daha kuzeye doğru gidelim. Özür dilerim. Afyon Karahisar'a gidelim. Şimdi Burcu Köksal belediye başkanım, şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz cuma günüydü konuşmuştuk bu konuyu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, yarın itibariyle hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı yönünde bir bilgi elimizde. Şu dakikaya kadar net bir durum yok ama göreceğiz elbette. Bakalım ayın 12'sinde 12 Mayıs Salı günü bu hamle gelecek mi? Benim sadece bu tartışmalarda dikkatimi çeken bir başlık var. Bilmiyorum katılır mısınız? Bir kere burada şöyle bir tablo var ki benzer durum Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşanmıştı, hatırlayınız. Yani siyasilerin partileriyle görüş ayrılığına düşmesi kadar normal bir durum yok. Partiler de değişiyor, siyasetçiler de değişiyor. Buna hiçbir itirazımız yok elbette. Ama parti değiştirmeye itirazımız var. Bir de şunu görmek gerekmiyor mu? Zaten ülkemizde kadınlar bütün alanlarda olduğu gibi, siyasette de, yani iş dünyasında da öyle, akademilerde de öyle, sosyal hayatın her alanında kendilerine alan açma konusunda, alan yaratabilme konusunda hani erkeklere göre 3 kat, 4 kat, 5 kat daha fazla zor çaba göstermek mecburiyetine kalıyorlar. Bu çabanın, bu emeğin karşılığı bu mu olmalıydı diye soruyorum. Kadının siyasetteki mücadelesine de bu tip parti değiştirmeler ya da işte bu tip iddialar, biliyorsunuz o iddiaları anlatıyoruz her seferinde, tekrara düşmeyeyim ama bu iddialarla birlikte parti değiştirmeleri kadının siyasetteki pozisyonuna, rolüne, yerine zarar vermiyor mu diye sormak istiyorum. Bakalım buna dair açıklamaları da olacak mı? O diğer o eleştirileri bir kenarda tutarak. Bir de şöyle bir durum da var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Hani bunu tabii partililer, Cumhuriyet Halk Partisi oturup kendisi çözümlemesi gerekiyor. Hani şöyle tanımlayabiliriz. Tam olarak bence öyle değil de kolay derdimi anlatabilmek açısından bu tanımlamaları, bu terimleri kullanacağım. Ulusalcı ya da milliyetçi olarak tanımlananların sol gelenekten gelenlere göre, Cumhuriyet Halk Partisi özelinde söylüyorum bunu, fazla saf değiştirdiğine çokça tanıklık etmiyor muyuz biz? Yani Özlem Çerçioğlu, Mehmet Ali Çelebi, Metin Feyzoğlu, Hulki Cevizoğlu, işte son olarak da Burcu Köksal'ın en azından partiden istifa etmiş olması, işte AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, tartışmalar. Hani sanki bu tartışmalara, bu adımlara biraz da bu perspektiften bakmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Ama tabii bu sorgulamaları yapmak için henüz yani siyasetteki o zemin buna uygun mu? Daha çok böyle köşe kapmaca oynuyor siyasilerimiz. Dolayısıyla bu tip tartışmaları yapacak ya da bu tip tartışmaların yapılacağı bir zemin içerisinde değiliz galiba, değil mi şu an itibariyle? Hani Burcu Köksal demişken şunu da söylemekte fayda var tabii. Hani hükümete yakın medya olarak, ben böyle çok ayrımları çok sevmiyorum biliyorsunuz ama bir şekilde de derdimizi anlatmak mecburiyetindeyiz. Geçmiş dönemde Köksal ve ailesi için attığı manşetler gelecekte yakın gelecekte medyanın o tarafını da, o mahalleyi de biraz zorda bırakacakmış gibi geliyor. Neden? Çünkü mesela ben bazı gazete manşetleri hatırlıyorum. Köksal ve ailesi için atılan işte aile boyu skandal, 700 milyonluk rüşvet çarkı, çanta dolusu para alınırken görüntülendi gibi başlıkları hatırlarken, şimdi bakalım orada o gazeteler ya da oradaki yöneticiler, öyle söyleyelim, hangi başlıkları tercih edecekler bundan sonraki süreçte, eğer Sayın Köksal Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer ise. Elbette onu da hani bir kenarda tutalım. Benim merak ettiğim bir konu daha var, onu da söylemeden geçmeyeceğim. Cuma söylemiştim ama tekrara da düşeyim, olsun. Şimdi bir açılım süreci, değil mi, terörsüz bir Türkiye süreci ilerliyor. Ne demişti Sayın Köksal? Köksal, Afyon Belediyesi'nin kapısından giremezler DEM Partililer ve Hüdaparlılar. Hadi bakalım şimdi bu süreçten sonra kendisinin söyleminde eğer geçer ise, o parantezde söylüyorum, eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer ise aynı duruşu tartışırız, eleştiririz, eleştirmeyiz. Destek verenler olabilir, vermeyenler olabilir. Bakalım her zeminde o duruşu gösterebilecek mi? Merak ediyorum aslına bakılırsa. Merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Devam edelim. Bir konu daha. Bu kez de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Ahmet Akın biliyorsunuz belediye başkanı, CHP'li Ahmet Akın. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan bir süsleme ve ışıklandırma işiyle ilgili iddialar gündemde. O iddialarla ilgili olarak kendisi hakkında bir nasıl tanımlayalım, soruşturma izni verildiğini öğreniyoruz. Onu da söyleyelim, onu da konuşalım. Tabii bir açıklama da var. Belediyeden yapılan bir açıklamada da var. Bir itiraz edeceğiz böyle bir soruşturma başlarsa da dendi. Neden? Çünkü bir o süslemelerle ilgili bir ödeme de yapılmadı. Belediyenin kasasından bir para da çıkmadı. Dolayısıyla para çıkmayınca kamu zararı da oluşmadı şeklinde bir açıklama var. Bunu da aktaralım. Bakalım Balıkesir Belediyesi ile ilgili olarak da benzer süreçler nasıl Bursa, nasıl İstanbul, nasıl Antalya, Adana, bunları da hatırlıyoruz. Bakalım benzer süreçler ilerleyecek mi? Takip edeceğimiz konulardan bir tanesi, bir başlığımız da Balıkesir Belediyesi olacak. Şimdi hangi haberle karar veremedim o yüzden. Peki Arınç'la devam edelim. Bir toplantıya katıldı hafta sonu itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı, AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de hani akil adamlarından, kurucu isimlerinden bir tanesi, değil mi, Bülent Arınç. Şimdi toplantı Ankara'da düzenlenen Tam Demokrasi Platformu, tam adını da aktarayım size. Konusu ne konferansın? Toplumsal barış ve siyaset ilişkisi üzerine bir konuşma yaptı. Kim? Meclisin eski başkanı Bülent Arınç. İlginç ifadeler. Bir kere şunu söyleyeyim. Hani medyaya baktım. Genel olarak sürece dair, yani bu terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamaları ön plana çıktı. Ama benim dikkatimi çeken başka bir boyutu daha var. Ne demek?

Süreç tabii daha sıcak, daha nasıl söyleyelim, medyada daha çok okunan, daha çok görünen bir konu olduğu için bu başlık ön plana çıktı. Ama asıl mesele KHK'lılarla ilgili söyledikleriydi Bülent Arınç'ın. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, düşük gelirli işlerde çalışmak mecburiyetinde kaldığını söyledi Bülent Arınç. Hatta şöyle söyledi: OHAL komisyonundan, yani kanun hükmünde kararnameyle OHAL komisyonuna yaklaşık 130 bin başvuru yapıldığını, yani haksızlığa uğradık başvurusu yapıldığını, kendi ailelerinde de mağdurlar bulunduğunu, kendi ailesi içinde de mağdurlar bulunduğunu söyledi. Bunun için de ben bu süreci yakından takip ediyorum dedi. Bu sürecin sonunda bu 130 bin başvurudan sadece 9 bininin kabul edildiğinden bahsetti Bülent Arınç. Tabii o kendisi de bir hukukçu, biliyorsunuz, avukat. Bunun işte hukuki boyutunu da detaylı şekilde anlattı. Diyorsunuz ki güçlü nereden çıktı? Neden bu KHK meselesini bu kadar önemsedin? Konuşulmayan bir konu mu? Hayır, konuşulan bir konu ama yanıtın nereden geldiği? Bülent Arınç'ın bu açıklamalarından sonra yanıtın nereden geldiği çok önemli. Bu konuşma haber olur olmaz, haber yapılır yapılmaz, işte sosyal medyada yansıyıp konuşulmaya başladıktan sonra yanıt nereden geldi? Beştepe'den, doğrudan Beştepe'den, tam olarak da bu mesele üzerine, bu KHK'lılar üzerine bir yanıt geldi. Üstelik de hani oldukça, isim vermeden, Mehmet Uçum kim? Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili, aynı zamanda baş danışman. Cumhurbaşkanının baş danışmanı kendisi. Anadolu Ajansı bir metin yazdı, bir metin hazırladı. Hemen Anadolu Ajansı abonelerine servis etti. Ne diyor orada Mehmet Uçum? Tam da Bülent Arınç'ın bu ifadelerine karşı, bu KHK'lılar eleştirisinden sonra çok sert bir karşılık, isim vermeden. Birebir okuyorum, birebir aktarıyorum size. Tüm bunlar nedeniyle sıralıyor. İşte 15 Temmuz sürecinde yaşananları, FETÖ nedir, ne değildir, bunu sıralıyor Mehmet Uçum ve diyor ki tüm bunlar nedeniyle mağdurluk dili kurarak KHK'lılara yönelik çözüm bulma talepleri gibi FETÖ'cüler için istenen her türlü hoşgörü siyaseti, bu casusluk ve ihanete bilerek ya da bilmeden destek vermek anlamına gelir. Bu tuzağa asla düşünmemelidir. Bu hususta çeşitli siyasi aktörlerin yaptığı hamlelere karşı hukuku ve güvenliği korumak için net ve sert bir tutum alınması son derece önemlidir diyor ve ekliyor Mehmet Uçum. Yine halkın FETÖ'cülerle birlikte hareket eden veya onları koruyan yahut onları koruduğu izlenimi veren siyasilere yönelik tepki geliştirmesi de bu konuda kesin karşı duruş ihtiyacının toplumsal gerekçesidir ifadesi. Dediğim gibi hani biz AK Parti içerisinde ya da siyasetin o kanadında, o tarafında neler tartışılıyor, neler konuşuluyor diye baktığımız zaman işte bu başlıklardan bir tanesi bu KHK'lılar. Çok hani medyanın çok fazla gündemine gelmiyor bu mesele ama AK Parti tabanında, AK Parti içerisinde bu meselenin, bu konunun çok, üstelik de bu sert ifadelerle, bahsettiğimiz bu sert ifadelerle tartışılıyor olduğunu da görüyoruz. Biz bu perspektiften bakabiliriz bu sürece. Bakalım Bülent Arınç'tan da buna dair, bu konuya dair bir yanıt gelecek mi? Neden? Çünkü sadece Bülent Arınç değil aslında. Hani AK Parti'nin yine kurucu isimlerinden bir diğeri Hüseyin Çelik de mesela daha önceki gün, geçtiğimiz günlerde benzer ifadeler dile getirmişti. İşte Mehmet Uçum'un, daha doğrusu Beştepe'nin, öyle söyleyelim, yanıtı, bu tartışmalara bakışını da özetleyen o yazısını sizlerle paylaşmış oldum. Enteresan bir barışma sürecine, bir helalleşme sürecine ya da gününe tanıklık ettik. Nedir o? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'da, Çubuk'ta, hatırlıyorsunuz, bir şehit cenazesinin için düzenlenen törene katılmıştı. O törendeki linç görüntülerini, linç girişimini hatırlıyorsunuz herhalde, değil mi? Hafızalarda o görüntüler henüz taze. O girişime katılan ve sonrasında da ceza alan Yakup Karakoç'la bir araya geldi Sayın Kılıçdaroğlu. İşte şunu söyledi: Yakup Karakoç benden özür diledi, ben de benden özür dileyip helallik isteyen Karakoç'u affettim şeklinde bir, yaklaşık 78 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz tabii elbette. Şöyle söyledi Kılıçdaroğlu: kin şeytana özgü bir kavramdır, niye kin tutuyoruz, birbirimizi seveceğiz ifadesini kullandı.
Tabii 78 yaşındaki bir vatandaşın özrü önemli.

0: Tabii ki önemli. Bir siyasetçinin bu olgunluğu göstermiş olması, evet, kayda değer. Ama şu notu da düşmek istiyorum ben. O saldırıyı yapan, bu 78 yaştaki dedeyi bir kenara bırakıyoruz, beyefendiyi bir kenara bırakıyorum ama bir anlamda da Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı, o saldırıyı yapan, o saldırıyı gerçekleştiren zihniyeti de aklama olmuyor mu? Bir yandan da bir yerlerden de böyle bakmak gerekiyor. O süreçte, o gün yaşananları hep beraber hatırlıyoruz değil mi? Nasıl tehlikeli bir günle karşı karşıya gelmiştik. Bir de şöyle düşünelim. Yani benzer görüntüler hala bu toplumun farklı boyutlarıyla hala bu toplumun hafızasında. Bunu da unutmamak gerekiyor. İşte o açıdan bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu'nun bence... Evet, tamam, affetsin konuşsun ama bu mesela bunu haberleştirmeden de yapılabilirdi. Görüntülere bakıyorum, bunun haberleştirilmesi de özellikle istenmiş. Eğer karşılıklı bir hoşgörü varsa o hoşgörünün de hani kapılar arkasında sakince gösterişsiz bir şekilde hayata geçirilmesi önemliydi diye de düşünüyorum. Bugün geçelim bir başka başlığımıza, geçelim bir başka konuya. Casusluk davası. Kimler yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın yargılandığı casusluk davası da bugün itibariyle başlıyor. Burada önemli olan, tabii bu davayı da yakından takip edeceğiz. Bu isimler hakkında bahsettiğim adı geçen kişilerle ilgili olarak iddianamede 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkemesi görecek bu davayı. Nerede? Silivri'de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülecek bahsettiğimiz bu dava. Bugün Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. Onu da hemen söyleyelim. Suçlamalar, şöyle bir hafıza tazelemekte de fayda var. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Senin uygulamasıydı değil mi? Evet, İstanbul Senin uygulamasındaki milyonlarca kullanıcının verilerinin toplandığı, analiz edildiği ve yurt dışına aktarıldığı yönünde iddialar var. Deniyordu ki iddianamede tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında siyasal casusluk suçunun özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı, seçim kazanmaktan bahsediliyor iddianamede, bildiğiniz. Ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır şeklinde bir ifade vardı iddianamede. Bu ifade çok tartışılmıştı, çok konuşulmuştu, hatırlayınız. İşte o casusluk davası da bugün itibariyle başlıyor. Tabii hangi, nasıl savunmalar yapılacak, neler yaşanacak? Tabii ki dakika dakika her detayı, her başlığı sizlere aktaracağım. Son bir not daha sizlerle paylaşayım. Öyle müzik arasına gideyim izninizle. Gazeteci Emin Pazarcı hangi tartışmayla hafta sonu itibariyle gündemimize geldi? Kızı aynı zamanda avukat olan Begüm Ece Pazarcı'nın bir paylaşımı, bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. O Begüm Ece Pazarcı'nın o sosyal medyada çakarlı, hepimizin derdi biliyorsunuz, şu an siz trafiktesiniz ve eminim sağınızdan solunuzdan geçiyordur o araçlar. İçinde kim var, ne oluyor, ne bitiyor, bilmediğimiz araçlar bunlar. Yine çakarlı bir araçta paylaşım yapmış olması tepkiye neden oldu. Emniyetten hemen bir açıklama geldi, ortaya çıkan tepkiler sonrası, ki Emin Pazarcı'nın da bir tepkisi var, ona da geleceğiz. Dendi ki emniyetin yaptığı açıklamada o araca 173 bin lira idari para cezası uygulandı. Aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiğini, çünkü kanunsuz bir şekilde o çakarın kullanıldığı ve dediğim gibi aracın da 30 gün süreyle trafikten men edildiği yönünde bir bilgiyi Emniyet Genel Müdürlüğü hemen paylaştı. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında aslına bakılırsa bu kararların alındığını biliyoruz ama emniyet diyor ki bu yönde bir karar yok. Bu yönetmeliğe dair bir karar yok o kişiler ya da o araçla ilgili olarak. O aracın geçiş üstünlüğü de yok hiçbir şekilde. Peki o çakarlar oraya nasıl takılıyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Emin Pazarcı, gazeteci Emin Pazarcı, o da bir açıklama yaptı, onu da söyleyelim. Yani nezaket dilinin kullanılmadığını o açıklamada en söylenebilir haliyle size aktarmaya çalışıyorum. Çok da nezaket sınırları içerisinde olmayan bir açıklama. Ama şunu söyledi, ben onu da aktarayım elbette. Hani ben daha önce çok kez silahlı saldırıya uğradım. Benim çakarlı aracım var. Emniyet bana bu yönde bir çakarlı araç verdi, bu tehditler nedeniyle dedi ve dediğim gibi çok ağır ifadeyle bu yapılan yorumlara, kızının kanuna aykırı şekilde, kanunsuz şekilde, emniyetin açıklamasından bahsediyorum, çakarlı araç kullanılmasına yönelik tepkilere o da benzer şekilde sert tepkiler verdi. Şunu belki konuşmak gerekiyor, şunu söylemek gerekiyor. İşte şimdi bugün konuşacağız, bir yarım saat sonra konuğum olacak. Bu ülkenin gerçekten gerçek dertleri var, gerçek sorunları var. Biraz sonra Mehmet Doğan depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden 6 Şubat depremlerinde Mehmet Doğan konuğum olacak ve onun anlattığı gerçekliklerle, gerçek sorunlarla, gerçek hayatın gerçek sorunlarıyla biz mücadele ederken, biz bunları gündeme getirip tartışmak isterken, mesela şu söylenseydi Sayın Pazarcı tarafından daha şık olurdu bence. Hani böyle bir videoyla, böyle bir tabloyla gündemi meşgul ettik, özür dileriz, gereken ceza ödenecektir deseydi çok daha şık olurdu. Bir yandan da şöyle bir tabloda yok mu? Barış Terkoğlu bunu çok sık söyler, gazeteci arkadaşım Barış Terkoğlu. Çakarlı araç lobisinden bahseder. Bu da ilginçtir. Hepimiz sıkıldık bundan. Sadece biz değil. Yeni İçişleri Bakanı göreve gelir gelmez bu konuda adımlar atacağını söylemişti. Bir önceki İçişleri Bakanı listeler yayınlamıştı, değil mi? Çakarlı araçları yasa dışı şekilde, yani yönetmeliklere uygun olarak kullanmayanların listelerini yayınlamıştı. Bakın o çakarlı araç lobisi nasıl işliyor? Terkoğlu'nun bahsettiği o çakarlı araç lobisi, o hafızamda, bu konuya dair yaptığı haberler, kaleme aldığı köşe yazıları hafızamda. Şöyle söylüyordu mesela, ki buna neden lobi ifadesini kullanıyor, o da dikkat çekici. Yani bir kişi gerçekten tehdit aldığı yönünde bazı başvuruları emniyete yapıyor ama o tehditler nasıl geliyor mesela? İşte internet kafelerden o gün açılan e-mailler üzerinden ölüm tehditleri bu kişiye gönderiliyor. İşte avukatlar da işte bahsettiği lobi dediği Barış Terkoğlu'nun tam olarak bu. Hani bunu meslek haline getiren kişiler olduğu iddiası var Terkoğlu'nun. O sahte ölüm tehditlerini bir dosyaya koyup emniyete gidip, bakın ben işte ölüm tehdidi alıyorum, o yüzden çakarlı araç istiyorum ya da koruma istiyorum şeklinde başvuruların yapıldığından bahsediyor ya da bu yönde iddiaları var Barış Terkoğlu'nun, ki Terkoğlu yazıyorsa biliyorsunuz siz de, yani son derece güvenilir bir gazeteci arkadaşımız, tablo bu. Velhasıl şunu söyleyip öyle müzeye gideyim, üretilen ayrıcalıklar ülkesi haline geldik ve sadece bu trafikte yaşanmıyor, adalette de yaşanıyor. Emin olun medyada da yaşanıyor. Tartışmaları takip ediyorsunuz. Ekonomide de yaşanıyor. Velhasıl o üretilen ayrıcalıklardan faydalananların ülkesi olduk. Bir de bundan faydalanmayanlar var. Bizler de vergilerimizi ödemeye devam ediyoruz. Hadi bir ara verelim. Devam edeceğiz arkasından.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: efendimiz Tuncay. Yani sıkıştığı her yerde insanlara çamur attı. Kar kameraları var. Tüm kenti gören. Onun mesela verilerine müdahale ediliyor. Bunu kim yaptı diyor. Ben yapmam, emniyet müdürünü işaret ediyor. Şimdi madem bu sim kartı sinyal bilgilerini elde etmek için bu siber çeten elemanı Gökhan'a gönderdiğini söylüyor ya. Peki zaten 07.01.2020 tarihinde, bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum. Zaten Gülistan'ın sinyal bilgilerini içeren HTT bazlı raporu dosyamızın içerisinde var desem, siz bunun ifadesinin ne kadar yalan olduğunu tüm toplum da anlamış olması açısından söylüyorum. Gülistan'ın sinyal bilgileri en son mezarlık yanından sinyal aldığına ilişkin HTT bazlı raporu var. Şimdi olan bitti için siz ne diye bir daha sim kartı gönderirsiniz Ankara'ya?
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
3: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na ekonomiye dair başlıklarla devam edeceğiz. Ama oradan önce ben programın başında Galatasaray'ın şampiyonluğunu Galatasaraylıları kutlamıştım. Sevgili Akif. Büyük Galatasaraylı Akif Özcan da şimdi masaya geldi, oturdu. Onu da kutluyorum. Onu da ayrıca bir kez daha kutlamak istiyorum. Onu yapmazsam olmaz. Peki devam edelim. Hangi başlıkta? Yasa dışı bahis operasyonları. Son dönem itibariyle bu operasyonların yoğun şekilde yapıldığını görüyoruz. Ama enteresan bir açıklama da gelmişti, hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde resmi ağızlardan. Ne denmişti? Dünya Kupası'na kadar bir ara veriyoruz. Neden diye de sorduk biz, değil mi? Farklı iddialar var henüz somutlaşmadığı için, ama hani belki motivasyon vesaire, ama eğer futbolcularla ilgili bir problem, yöneticilerle ilgili bir problem yok ise neden ara veriliyor ki? Yani hani söylenir ya, ne denir buna dair, hani bir sorun yoksa kimsenin bir endişe duymasına da gerek yok. Bu operasyonların bir şekilde duruyor olmasına bir anlam verememiştik biz aslına bakılırsa. Ama enteresan bir haber var, enteresan bir başlık var, bunu size aktarmak istiyorum. Çok sayıda ilde biliyorsunuz yasa dışı bahis operasyonları düzenleniyor. Şimdi yasa dışı bahisi organize edenler, evet onlar yakalanıyorlar, onlar yargılanıyorlar, buna dair evet adımlar atılıyor. Bir yandan da haber dikkat çekici, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilenler de şu an itibariyle yargının radarına girmiş durumda. Sayı, rakam son derece dikkat çekici. 3 milyon 173 bin kişiden bahsediliyor. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen. Kabahatler Kanunu kapsamında ceza alabilirler mi? Alabilirler. Üstelik de hiç de azımsanmayacak rakamlardan bahsediliyor. 100 bin lirayla 400 bin lira arasında ceza da gelebilir. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. İllegal şekilde bahis ve kumar oyunlarının oynatıldığı o platformlara üye olanlar, bu sitelere para yatırarak bahis ya da kumar faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 milyon kişiden bahsediliyor ki, mesela tabii rakam sadece bu değil. Bunlar sadece o kumarı, yasa dışı bahsi ya da yasa dışı kumarı oynadıkları tespit edilen kişi sayısı. Soruşturmalar kapsamında bugüne kadar sistemde kayıtlı olan, o yasa dışı bahis sistemi içerisinde kayıtlı olan kaç kişinin verisi şu an itibariyle soruşturma yapan emniyetin elinde biliyor musunuz? 13 milyon 800 bin kullanıcıdan bahsediliyor. 13 milyon 800 bin kullanıcıdan bahsediliyor ve dediğimiz gibi bu kişilerin 3 milyonu hakkında da kimlik, bu 3 kişilerin 3 milyonunun kimlikleri tespit edilmiş durumda. Yine benzer operasyonlar kapsamında mesela para transferlerinde, bu yasa dışı bahis transfer para transferlerinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma, 52 binden fazla para çekme hesabı da yine aynı şekilde ya da bunun için kullanılan hesaplar da şu an itibariyle inceleniyor. Bunu da aktarmış olalım. İlginç, dediğim gibi yürürlükte olan yasalara göre ülkede, Türkiye'de yasa dışı bahis oynamak, oynatmak da elbette Kabahatler Kanunu kapsamında cezalandırılıyor. Neden 100 bin lirayla 400 bin lira arasında? Çünkü 2026 yılında yasa dışı bahis ya da kumar oynamanın cezasının fiili boyutuna göre bu boyuta, buraya, bu rakamlara çıkmıştı yapılan düzenlemelerle birlikte. Hani böyle, eğer yani böyle bir şey yapmayın, tabii ki yapmayın, ama böyle bir cezayla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bu detaya da son derece dikkat çekici cezalar, 100 bin lirayla 400 bin lira arasında. İlginç. Peki ekonomiye dair diğer başlıklarla devam edelim. Hep söylüyoruz bunu ekonomi deyince, hani neden işte hala orta gelirli ya da sabit gelirliler neden enflasyonla mücadele konusunda bu kadar yalnız kalıyorlar diye soruyoruz değil mi her fırsatta? Emre Şirin, ekonomist Emre Şirin bu sorunun yanıtını vermiş. Emekliye, dar gelirliye niye kaynak yok, niye kaynak yaratılamıyor diye sormuş. Yanıt faiz giderlerinde. İlk 4 ay 2026'nın ilk 4 ayı itibariyle faize giden para ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon 115 milyar lira. Doğru duydunuz. 1 trilyon 115 milyar lira. Hatta işte buna dair karşılaştırmalar yapılıyor. Eğer mesela bu kaynak faize harcanmasaydı, işte birazdan konuşacağız. Deprem güçlendirmesi için binlerce binadan bahsediyorum, ev değil, binlerce binanın örneğin deprem güçlendirmesi yapılabilirdi şeklinde karşılaştırmalara da, uzmanların yaptıkları karşılaştırmalara da denk geldim bu rakamın netleşmesinden sonra. Neden önemli bu 1 trilyon 115 milyar lira meselesi, rakamı? Çünkü geride bıraktığımız yıl aynı dönemde bunun yarısıymış, 684 milyar liraymış ve bugün itibariyle bunun faize harcanan, bütçeden faize giden kaynağında 1 trilyonun üzerine çıktığını da biz yine öğreniyoruz bu tablo ışığında. Sık sık bahsediyorum, bahsetmeye de devam edeceğim. Evet, gençlerin işi daha zor. Çalışma hayatı içerisinde bir mücadele veriyorlar. Düşük ücretlerle hayatlarını daha doğrusu bir hayat kurmaya çaba gösteriyorlar ama gerçekten yaşlılarımız için de ya da yaş almış olanlarımız için de durum hiç de parlak değil. Ben söylemiyorum, Türkiye İş Kurumu, İşkur verileri bize bunu gösteriyor. Bakın 2024 yılının ilk 4 ayında İşkur aracılığıyla işe yerleştirilen 478 bin kişinin 44 bini 50 yaş üstü yurttaşlardan oluşuyor. Hatta bir adım daha ileriye götüreyim o rakamları size anlatırken. Mesela bu 65 yaş üstü olanların sayısı İşkur tarafından, devletin resmi iş bulma kurumu tarafından işe yerleştirilen 1700 ilk 4 ayda 1754 kişinin 65 yaş üstü olduğunu biz öğreniyoruz. Gerçekten çok çarpıcı veriler, çok çarpıcı rakamlardan bahsediyoruz. Hani emekli maaşları yetiyor yetmiyor. Bakın kim bu konuda açıklama yaptı biliyor musunuz? Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün bir açıklamasına denk geldim. Daha doğrusu paylaştığı bir veriye denk geldim. Tam da bu konular konuşulurken, hani ne oluyor ne bitiyor diye bakarken, 6 yılda geride kalan 6 yıl içerisinde çalışan emekli sayısı hayatının en güzel, en sakin dönemini yaşayacak değil mi? Yaşayacağız emekli olunca. Ama öyle oluyor mu? Hayır. Diyor ki Kazım Ergün, Emekliler Derneği Başkanı, son 6 yılda çalışan emekli sayısı 3 katına çıkmış durumda. Ve şunu söylüyor, bu çok çarpıcı bir ifade. Emeklilerimiz devletin kendilerine verdiği hakla, tırnak içinde, değil yeniden alın teriyle ayakta durmaya çalışmaktadır ifadesi çok çok önemli. Hani biz gençleri bir şekilde evliliğe, çok çocuk yapmaya teşvik ediyoruz, etme çabası içerisindeyiz ama yani bu bir yandan da bakınca hiç de adil bir tablonun olmadığını da görüyoruz. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk yaşlılarımız demişken, bunu da anlatayım size, rakamlar netleşti çünkü. Hani huzur evleri ve yaşlı bakım ya da rehabilitasyon merkezlerine kabul koşullarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla çelişir şekilde yükseltmişti, hatırlayınız. Huzur evlerine kabulde yaş sınırını 60'tan 70'e çıkartmıştı. Hatta şöyle söyleyelim, o düzenleme sonrasında ilginç veriler ortaya çıktı. Yaklaşık 20 bin yaşlımız bekliyordu bu karardan önce, sırada bekliyorlardı o huzur evlerine yerleşebilmek için ama 60-69 yaş aralığındaki yaklaşık 7 bin kişi bakanlığın bir anda bir imzayla aldığı bu kararla ya da bizlerle paylaştığı bu karar sonrası o bekleme listelerinden elendi. Peki sırada bekleyen kaç kişi var? Daha doğrusu 12 bin kişiden 5 bine düşmüş durumda. Tabii böyle olunca mesela ne kadar kolay değil mi süreci yönetmek? Son derece kolay oluyor o zaman. Yaş sınırıyla oynayınca çok daha kolay sorunlar çözülmüş oluyor. Bakın O verileri bir kez daha paylaşacağım sizinle. Bu da ilginç aslına bakılırsa. Sosyal yapımız hakkında da birkaç bilgi veriyor bize. Şimdi bakanlığa bağlı huzur evlerinde, sadece Aile Bakanlığı'na bağlı huzur evlerinde yaklaşık 10-15-16 bin kişilik bir kapasite. Bunun 13.800'ü sadece dolu. Bakın, bekleyen 12 bin kişi vardı ve 2 bin kapasite boş. Bu çok dikkat çekici değil mi? Nasıl oluyor? Çünkü bazı illerimizde, bazı şehirlerimizde huzur evleri boş duruyor. O biraz söylediğim gibi sanki sosyal yapıyla ilgili bir durumda, sosyal yapıyla ilgili de bir tabloyu gösteriyor bize. Tabi buna yani akademisyenlerin biraz çalışması gerekiyor herhalde. Bakın, en yüksek kapasiteli huzur evi İzmir'de Narlıdere'de. İşte İstanbul, yine İstanbul ön plana çıkıyor. İstanbul, Kartal aynı şekilde. Adana, Ankara, Konya, Trabzon böyle sırayla gidiyor yüksek kapasiteli huzur evleri. Ama mesela şu benim dikkatimi çekti. Isparta, Bursa, Kırşehir, Sivas, Ardahan ve Aydın'daki bazı huzur evlerinin tamamen boş olduğu bilgisi de var. Bu da son derece dikkat çekici değil mi? Yani burada işte o sosyal politikalar nasıl şekillenmeli, nasıl biraz daha sanki hani ihtiyaç karşısında o politikaların doğru şekilde geliştirilmediğinin de bir göstergesi gibi geliyor bana. Tabii bir yandan da söylediğim gibi bir yani işte sosyal yapı, o kentlerin sosyal dokusu, sosyal yapısıyla da ilgili bir durum. Yaşlıların durumu böyle. Yaşlıların durumu böyle. Peki gençler mesela, gençler arasında durum ne? Özür dilerim. Bakın, bir anketten size bahsedeceğim. Ankara'nın gerçekleştirdiği bir anketten bahsedeceğim. Yani şöyle söyleyebiliriz. Gençler dertli ama yaşlılar için de durum farklı değil. Bakın, Ankara'nın anketine katılan 18-25 yaş grubundaki bir soruluyor, yani bugün genç olmak geçmişe doğru, geçmişle karşılaştırıldığında daha iyi mi, daha mı zor? Yani bu yaş grubundaki gençler diyorlar ki 20 yıl öncesine göre daha zor bir durumdayız. Bunu söyleyenlerin oranı da %85. Kendilerini geçmişle karşılaştırıyorlar ve bir şekilde bu yanıt ortaya çıkıyor. Yaş almış olanlarda mesela 50 yaş üstüne de bu soru soruluyor. Onlar için de aslında bakılırsa farklı bir tablo yok. Onlar da aynı yanıtı veriyorlar. Evet, bugün genç olmak daha zor mevcut yaşam koşulları dahilinde. Şöyle bir bakıyorum, aktarabileceğim ekonomiye dair çok başlık var ama dün bir rakam açıklandı, benim dikkatimi çekti. İstanbul Boğazı, İşte Kanal İstanbul tartışmaları, Montre tartışmaları çokça yapılıyor biliyorsunuz. Çok çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Hani hükümetin de bu Kanal İstanbul meselesindeki en önemli argümanı ne? Yıllardır bize bu anlatılıyor, yıllardır bize bu söyleniyor. Boğazlardan geçen gemi sayısı giderek artıyor deniyor değil mi? Ama mesela dün Anadolu Ajansı buna dair bir veri paylaştı. Hiç de böyle değil. Mesela geçen yılın aksine 300 metreden büyük gemiler bu yılın ilk 3 ayında Boğaz'dan geçiş yapmamış mesela. Tablo bu. Ya da geçiş sayılarına bakıldığı zaman da yine aynı şekilde tanker sayısının, Boğazlardan geçiş sayısının azaldığını görüyoruz. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 9.351 gemi Boğaz'dan geçerken, İstanbul Boğazı'ndan, bu sene 9.195'e düşmüş durumda. Neden bunu söylüyorum? Neden bunu anlatmaya çalışıyorum? Dediğim gibi Boğaz trafiği, artan Boğaz trafiği Kanal İstanbul'un en önemli gerekçesi olarak bizim önümüze konuyor ama rakamlar bunu söylemiyor. İşte Anadolu Ajansı'ndan aktardım size. Bakın, son 20 yıl içerisinde %27 oranında gemiler Boğaz'dan geçiş yapan gemi sayısı açısından bakıldığı zaman %27 olarak düştüğünü görüyoruz. Tabi bunda gemilerin tonajlarının artmış olmasının da etkisi var. Tamam, buna da itirazımız yok. Ama mesela rotaların değişmiş olması, yani ticari rotaların değişmiş olması gibi bir gerçeklik de var aslında bakılırsa. Bunun görülmesi, bunun anlaşılması gerekiyor. Hani Kanal İstanbul tartışmalarını biz farklı boyutlarıyla, daha çok rant boyutuyla da tabi anlatıyoruz burada, aktarmaya çalışıyoruz ama bir yandan da bakınca en önemli argüman İstanbul Boğazı'ndan geçişler. tehlikeli tankerler geçiyor, kazalar artıyor ya da kazaların artma riski var. İşte Anadolu Ajansı bize diyor ki hayır, geçtiğimiz yılla bu yıl karşılaştırıldığı zaman hiç de öyle bir yükseliş, hiç de öyle bir azalış yok. İşte üstelik de dediğim gibi son 20 yıl içerisinde bakın 2007'de 56 bin gemi geçerken 2025'te 40 bin gemi geçmiş ya da tanker geçmiş boğazlardan. %27'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Tablo bu. Yani o argümanda çok aslında kullanışlı bir argüman değil. Belki başka argümanlar bulurlarsa kamuoyunu ikna edebilirler diye düşünüyorum. Yavaş yavaş ilk bölümün sonuna geliyoruz. İkinci bölümde bir deprem mağduru Mehmet Doğan'ın tazminat mücadelesini anlatacağız. Konuğum da olacak kendisi. Eşini ve 3 çocuğunu 6 Şubat depremlerinde kaybeden. Ama şimdi haber merkezine gidelim. Serkan Baştımar'dan başlıkları alalım. Biz devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Türkiye, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Katar, savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan ilk LNG sevkiyatını yaptı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilda ile İstanbul'da görüşecek. Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Böcek, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınmıştı. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın casusluk davası başlıyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanık siyasi casusluk suçundan bugün hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ege Denizi'nde saat 23.29'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 41,2 kilometre derinlikte ve Muğla'nın Bodrum ilçesine 56,17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi. Trump 13-15 Mayıs'ta Çin'e giriyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarete bulunacağı belirtildi. ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret Çin'in açıklamasıyla doğrulanmış oldu. ABD'nin önceki başkanı Joe Biden Çin'i ziyaret etmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk iktidar döneminde 2017'de yapılmıştı. Pontius'tan tahliye edilen Hollandalılar Eindhoven'a ulaştı. Tenerife'de hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Pontius gemisinden tahliye edilen Hollanda vatandaşı yolcuları taşıyan uçak Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Eindhoven Havalimanı'na ulaştı. Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Pontius 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia limanından hareket etmişti. Türkiye, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletinde bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Dün, Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin öldüğü bildirilmişti.

0: Katar savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan ilk LNG sevkiyatını yaptı. ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez Katar'a ait sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Verilerde tankerin bir sonraki varış noktasının Pakistan'ın Port Kasım Limanı olacağı belirtildi. Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı, Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin enerji ihracatı açısından kritik bir öneme sahip. Nükleer Düzenleme Kurumu 7 uzman yardımcısı alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre NDK, Nükleer Enerji Mühendisi bölümünden 2, Çevre Mühendisi bölümünden 1, Endüstri Mühendisi bölümünden 1, Hukuk bölümünden 2, İletişimle İletişim ve Tasarım bölümlerinden 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi istihdam edecek. Sınav başvuruları 1 Haziran Pazartesi günü saat 14'te başlayıp 15 Haziran Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu, Gaziantep 28, Diyarbakır 27, Van parçalı bulutlu 18 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı. İşte gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimindesiniz. Haber merkezine bağlanmadan önce de anonsunu yapmıştım. Deprem davalarını konuşuyoruz. Bütün davaları gündemde olan bütün davalarla gelişmeleri size aktarma çabası içerisindeyim. İlk günden beri biliyorsunuz. Bu kez nereye gideceğiz? Bu kez Adıyaman'a gideceğiz. Zümrüt Apartmanı'nda Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde o apartman yıkılmıştı ve Mehmet Doğan hem eşini ve 3 çocuğunu kaybetmişti. Mehmet Doğan bir tazminat davası açtı. Adıyaman Belediyesi çevrene aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve AFAD'a, mahkeme 3. İdare Mahkemesi Adıyaman'da 460 bin liralık bir manevi tazminat kararı aldı ki emsal olması açısından çok önemli ama ne oldu? Bakanlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da ödenmesi planlanan tazminatın iptali için kararı istinafa taşıdı. Şimdi hem bu süreci hem bu yargılama sürecini hem tabii ki deprem gününde, deprem sonrasında nelerin yaşandığını konuşacağız. Kiminle? Mehmet Doğan'la. Sayın Doğan merhabalar.
3: Merhaba.
0: Öncelikle başsağlığı dileklerimi kabul edin lütfen. Bu dava sürecini tabii ki konuşacağım sizinle ama depremin hemen sonrasında, yani deprem olduktan hemen sonrasında neler yaşandı, siz neler yaşadınız o ilk 3 gün 4 gün boyunca, bunu anlatmanızı rica edeceğim çünkü aslında bu davayla da ilişkili o günlerde yaşadıklarınız, değil mi? O ilk 3-4 gün neler yaşandı, nelere tanıklık ettiniz, paylaşır mısınız bizimle?
3: Depremin ilk 4 gününde il dışında olduğum için 4. gün Adıyaman'a vardığımda eşim ve çocuklarımız zaten binada oturan vatandaşların kendi imkanlarıyla cepte getirip AFAD'ın onu bunu hiç kimsenin desteği almadan kendi imkanlarıyla o vatandaşları hepsini, eşini, ailemi de oradaki vatandaşı hepsini çıkarmışlardı depremin ilk gününde. Dördüncü gün geldiğimde gideyim dedim inşaata, bir bakayım herhangi bir bilgi, bir belge, bir şeyler toplamak için çok uğraştım giderken. Ne yazık ki dördüncü gün gittim de valinin evi bir çiz olduğu için inşaat, dümdüz bir alan, hiçbir şey yok. Vatandaş enkaz altında bağırırken, kurtarmayı beklerken ne yazık ki valinin evi bir çiz olduğu için enkaz hiçbir şey yok. Dümdüz bir arsa var orada. Hiçbir belge, hiçbir şey almadan ne bileyim
0: yani örnek belki binadan değil mi? Örnek şey alınabilirdi.
3: Yerinde ne demir var ne bir şey var, sadece dümdüz bir arsa var. Hiçbir şey bulamadım.
0: Buyurun. Yok yani tabii ki bu, çünkü o binaların her biri aslında bakılırsa bir cinayet mahalli ve pek çok delil var orada ve o delillerin işte binayla ilgili, işte betonun yapısıyla ilgili, demirlerin kullanımı ile ilgili binalar bir anda kaldırılınca o delillerin toplanması da imkansız hale geldi.
3: Tabii ki imkansız hale geldi. Şimdi bakın bin senedir ben bilirkişi raporunu besliyorum. Denetçi serbestlik var da müteahhit. Evet, benim dosyamda daha İçeride değil dosyada, çünkü bilirkişi raporu bir senedir gelmiyor. Her gittiğinde 3 ayda bir bilirkişi raporu, 3 ayda bir bilirkişi raporu. Adli kudurlarında inan ki adalet teşnaylara platformu olarak da bıktık artık. Yani biz bu mahkeme salonlarından git gel adaletin sağlanmaz yerine biz adalet teşnaya koşuyoruz. Bıktık hani. Bunun için tüm toplum, tüm örgütlerinden, tüm halktan, medyadan, sosyal medyadan, herkesten destek bekliyoruz. Sizin gibi duyarlı insanlardan tabii ki sağ olsun var olun. Sizden destek bekliyoruz. Bizim adaletin olmadığı yerde sadece bizim medyada toplu Türk kuruluşlarından destek alıyoruz. Başka biz kimseden destek alıyoruz. Devlet toplu bir şey yok yani. Devlet yok. Piyasada da yoktu. Mahkemede de yoktur. Şu anda da yok. Hiçbir yerde devlet yok. Yok yok. Görmüyoruz.
0: Şunu sormak istiyorum size, hani evet. Adım adım gidebiliriz, bir tazminat evet. davası, ceza davasına geleceğim, hani siz bilirkişi raporu gelmiyor bir yıldır dediniz, onu konuşuruz şimdi evet. Tazminat davasının 3 kuruma, belediyeye, bakanlığa ve AFAD'a yönelik olarak açtınız evet. ve kazandınız bu davayı evet. Bakanlığın evet. Yani mesela belediye, yani ayrı ayrı anlatabilir misiniz sizi yormayacaksam, yani mesela belediyeye neden sorumlu tutuyorsunuz, bakanlığı neden sorumlu tutuyorsunuz, AFAD'ı niye sorumlu görüyorsunuz?
3: Çünkü bu inşaat tarım yapımında birinci sorumlu belediye çevre şehircilikti. Birinci sorumlu bak. Birinci sorumlu bunlardır. İkinci sorumlu müteytere müteyit bu binalarda yolsuzluk atmışsa bu yolsuzluğa göz yuman belediye ve çevre şehirciliktir. Yapı denetimdir. Yapı denetim müteyit çalararak müteyit ben çalarım der yolsuzluk yapar ama devlet yapı denetim buna izin vermeyecek. Evet, yapı denetim de neden? Çünkü müteahhit kurumları verişine tutuyor. Cebine, elini cebine koyuyor efendim. Ben betonumu döküyorum. Hadi eyvallah dök efendim. Çünkü o binalar, o beton toz, kum. Şey yok, beton denen bir şey yok. Demir yok, beton yok. Yığın ya. Bak gördün bir kum dökürsün ya. Kamyon kumu döker ya. Enkaz o şekil olmuş. Bunun sebebi ki çevre şehircilik. Peki yapı denetim denen şey çevre şehircilikte. Ondan sonra belediye gelince belediye gereken inceleme yapmadan, zemine kütü yapmadan, hiçbir şey yapmadan bu projeyi onaylayıp vermiş müteahhitin eline. Çünkü neden? Çünkü oradaki insanlar da biz biliyoruz, görüyoruz. Elini cebine koyduğu zaman imzayı atıp çekip gidiyor. Çünkü burası, Türkiye burası insan hayatı çok ucuz. Değeri olan, en ucuz olan insan değeridir. İnsanlık yok. Türkiye'de insanlık da yok. İnsan değeri de yok. Onun için AFAD'a gelince AFAD'a gerekeni zamanında müdahale etmediği için ona tazminat davası açtık. Kendi imkanlarımızla biz bu işi yaptık. Bu şeylerimizi kendi imkanlarımızla çıkardık. AFAD değil. AFAD yoktu çünkü. Devlet yok. Devlet olmadığı yerde zaten AFAD da olmuyor. Onun için üçünü de dava açtık. Üçünü de kazandık. Ve utanmadan, çevre şehri sıkılmadan sen suçlu tutar açıp suçlu kastıklı tablet 52.000 55.000 200 lirasına itiraz ediyor ha. Biz mahkemeye taşınır.
0: Siz buna karşı bir hamle yapacak mısınız?
3: Efendim?
0: Siz bu davada hani bir hamle yapacak mısınız? Avukatlarınız neler söylüyor? Hani o kararı mı bekleyecek?
3: Zaten biz bu tazminatı az bulduğumuz için biz mahkemeye itiraz edecektik zaten. Biz edecektik. Onlar etmiş. Biz de edeceğiz. Biz de biz mahkemeye itiraz edeceğiz.
0: Anladım. Şu ceza dava...
3: Biz de itiraz edeceğiz.
0: Bu kurumlar sizle temas kurdular mı? Yani hayır, belediye yok. Mesela avukatlarınızla ya da sizle.
3: Avukatımı bilmiyorum. Avukatımla görüşmedim. Çünkü kısa zamanda kurduğundan sonuçlandı. Bugün hangi bir haftada sonuçlanmış. Benle kimse ispatı geçmedi. Avukatım da daha bugün avukatla görüşeceğiz. Zaten bu randevumuz var. Benimle kimse ispatı geçmedi.
0: Anladım. Peki şu ceza davasına geçeceğim bir yandan da Zümrüt Apartmanı'yla ilgili olarak bir ceza davası devam ediyor ama bir dün sizde de konuşurken dinleyicilerimizin hani aklında bir soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Siz söylemiştiniz. Bu tazminatı alırsanız nasıl kullanacaksınız?
3: Tazminatı aldım da proje yapmıştım. Alacağım tazminata göre bir kreş ondan sonra çukurlarla bir kütüphane ya bir müzik salonu, bir okuldan bir müzik salonu açayım. Para daha çok olsa yeterse şehir merkezinde böyle köşe bucak bulmayan taziye evi olmayanlarda bir taziye evi. Çünkü bizim burada Acaman'da taziye evleri çok önemli. Çok değer veriyoruz.
0: Tabii.
3: Bir taziye evi ailemin adına taziye evi yapıp ya bir okul ana sınıfı yapıp ya yani bir yatırım yapacaktım. Devlet adına ben çocukların adına bu tazminatı alıp bir şey yapacaktım. Bu parayı ben kendime kullanmayacaktım.
0: Tabii,
3: ne yazık
0: tabii.
3: ki verilen tazminat sen bırak bir şey yapmayı. Sen bir evin içinde bir okula ben bir sınıfın içine düzenleyemem.
0: Tabii doğru söylüyorsunuz. Peki
3: yani
0: şu ceza
3: oranacaktım.
0: anladım anladım. Şu ceza son olarak da onu sorayım. Şimdi bir de ceza davası ilerliyor. Bu tazminat davasının dışında. O ne durumda şu an itibariyle? Orada tutuklu olan isim var mı yok mu? Yargılamalarla ilgili sizin düşünceniz ne? Bir de onu söyleyin.
3: Yargılama devam ediyor. Bilirkişi raporu geldi. Avukat da bunu görüşeceğim. Amir Bayin 14'ünde bizim mahkeme açık. Evet, bizim müteahhit içeride ama çünkü bu müteahhitin Adıyaman'da yaptığı ilk binası yıkılmadı. Ondan sonra yaptığı her binası hepsi yıkıldı. Çünkü ilk binası neden yıkılmadı? Zümrüt Apartmanı ilk binasını dürüst bir şekilde deprem yönetmenine göre yaptığı için yıkılmadı. Ondan sonraki yaptığı tüm binaları işin hilal yolunu öğrendi. Tamayı öğrendi. Çünkü ilk binada akıllı öğrenmemişti. Tüm binaların akıllı öğrendiği için tüm binalar yıkıldı. Ve bir binada 37 vatandaşımızı yine kaybetmiştik Ali Zümrüt Apartman'da. Orada 18 yıl ve 6 ay ceza yemiş. Ve bizim de alında bir sene yakın oldu. Biz hep bilirkişi raporu bekliyoruz. Her gittiğinde. Bu ayda zaten avukatla danışacağım. Bugün görüşeceğiz. Bilirkişi raporu gelip gelmediğini ki ona göre dava sürecini konuşalım ki ne yapabileceğimizi konuşalım. Dava sürecini bu şekilde devam ediyor.
0: Tamam. Peki çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Doğan. Tekrar başsağlığı diliyorum size.
3: Teşekkür ederim. Ben de bize zaman ayırdığınız için ben de size teşekkür ederim. Sizin gibi ilgili alakalı bize zaman ayırdığınız için ben de size teşekkür ederim.
0: Her zaman, her zaman. Görüşmek üzere. Tablo bu. 6 Şubat depremlerinde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Mehmet Doğan konuğumuzdu. Bir tazminat davası. Gerekçesini de anlatıyor. Kreş yapmak istiyorum diyor. Anaokulu kurmak istiyorum diyor. Kütüphane yapmak istiyorum diyor. Taziye evi yapmak istiyorum diyor Adıyaman'da. Bu bizim için çok önemli diyor. Bunları yapmak için aslına bakılırsa. Hani o tartışmalar da ayrı bir yerde devam ediyor. Onu da biliyorum herkesin hakkını. Bir soru işareti kimsenin kalmasın diye sordum. Ama evet mahkemede Adıyaman 3. İdare Mahkemesi de 500 bin liralık bir dava açmıştı. Ve 460 bin lira manevi tazminat kararı çıktı oradan. Belediye ya da AFAD değil ama neresi? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir itirazı var. Bu nedenle de istinafa taşıdı bu kararı. Şu açıdan önemli. Bütün bu deprem davaları tartışılırken, konuşulurken bir emsal olması açısından Mehmet Doğan'ın açtığı bu ve kazandığı bu tazminat davası bir emsal oluşturması açısından çok önemli. Miktar konuşuluyor. Yani işte vatandaşın canı bu kadar mı ucuz? Hiç değil elbette ama kamunun, sistemin vatandaşa bakışını anlatması açısından bence çok önemli. Bu arada tabii savunmaları mesela şöyle dosyaya bakınca kurumlar kendilerini bu davada bu davayı kaybeden kurumlar, bu tazminat davasını kaybeden kurumlar nasıl mesela savunmuşlar kendilerini? Adıyaman Belediyesi şöyle söylüyor. İdarenin sorumlu tutulabilmesi için zarara yol açan işlem veya eylemin İdare tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekir diyor. Biz bunu yapmadık, müteahhit yaptı şeklinde bir savunması var. Benzer şekilde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yine savunmasında kendisine yüklenebilecek herhangi bir hizmet kusurunun bulunmadığını, her şeyin imar mevzuatına göre şehirlerin planlaması üzerinden kurgulandığını belirtiyor. AFAD ile ilgili tartışmalar çok fazla. Onu söyleyeyim. Yani bu dava üzerinde de değil sadece. Neden? Çünkü AFAD'ın zemin etütleri yaptığı deprem öncesi, daha depremden birkaç yıl önce bile Adıyaman'da, Maraş'ta, farklı kentlerde yaptığı zemin etütleriyle ilgili hazırlanan raporlar var ortada ve aslında bakılırsa o raporlarda riskli gösterilen pek çok binanın da, bölge olarak riskli gösterilen o bölgedeki binanın da yıkıldığını biz görüyoruz. İşte hani AFAD'ın hazırladığı bu raporlar neden kamuoyuyla paylaşılmadı, neden acil bir önlem alınmadı diye de sormak gerekiyor. AFAD ne diyor savunmasında? Zararın münhasıran deprem sebebiyle ortaya çıkması ve depremin yıkıcı etkisinin büyük olması durumu da göz önüne alındığında idarelerin herhangi bir işlemi veya eylemiyle gerçekleşen zarar arasında illiyet bağı kurulmasının idare hukuku ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtiliyor. Yani deprem şiddetliydi. Biraz da konu sanki mesele de sanki buraya geliyormuş gibi görünüyor. Tabii dediğim gibi emsal oluşturması açısından son derece önemli bir dava. Mehmet Doğan'ın açtığı ve kazandığı, tekrar söylüyorum, kazandığı dava, ama onun da bir itirazı olacak öğrendik buradan. O da hayır diyor, bir yurttaşın canı bu kadar ucuz olamaz, daha çok tazminat ödeyeceksiniz bana şeklinde bir itirazı var. Ve o tazminat, tekrar ediyorum, nasıl kullanacağını da buradan bizlerle paylaştı. Okul, anaokulu, taziye evi, kütüphane kurmak için kullanacağım dedi. Bir haber daha, onu da vereyim.

0: görevlilerle ilgili olarak bir dosya, bir inceleme raporu hazırlandı. O raporda ne deniyor? Evet, siz cevabı biliyorsunuz. Para tırnak içinde aktarıyorum size. Bu 16 kamu görevlisi kusursuzdur bilgisi var. Onu da söyleyelim. Madem bu kadar kusursuz kamu görevlileri ya da kamu kurumları, biz neden 53 bin vatandaşımızı kaybettik diye de sormak istiyorum. Ve bir araya gidiyorum.
1: Güçlü özgenle yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam.

0: ama risk şu: kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na neyle devam ediyoruz? Şu hantavirüs vakalarıyla ilgili gelişmeler. Birkaç başlık, hatta birkaç enteresan iddia var. Neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Trump özellikle yardım kuruluşlarına ve verilen, Birleşik Devletler bütçesinden verilen yardımları kısmıştı, hatırlayınız. Bununla, bu politikayla ya da atılan bu adımla da bir ilgisi var mı diye biraz bu iddiaları gündeme getiren bazı haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağım ama oradan önce, şimdi bir gemi, biliyorsunuz, İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde bir limana yanaştı, o vakaların görüldüğü gemi. Şimdi o gemidekiler ülkelerine gönderilmeye başlandılar. İşte Hollanda, Türkiye, Türkiye'den de 3 kişinin olduğunu biliyoruz. O kişiler de Türkiye'ye getirilecekler. Tabii Sağlık Bakanlığı'ndan da buna dair bir açıklama var. Bu kişilerin tedbir amaçlı olarak da karantinaya alınacağını, karantina altında tutulacaklarını, belli bir süre en azından karantina altında tutulacakları detayını da öğreniyoruz. Biz Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada muhtemeldir ki gün içerisinde bu kişiler ülkemize getirilecekler, onu söyleyelim. Tabii hantavirüs denilince ağırlıklı olarak kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak değerlendiriliyor ya da bilim insanlarının, doktorların yaptığı açıklamalar en azından bu yönde. Şöyle yorumlar da yapılıyor. Yok, daha çok Asya, Orta Asya'da, Orta Asya'da, o coğrafyada görülen bir hastalık ya da bir virüs. Yoksulları vuran bir virüs, zenginlerin gemisine binince dünya o virüsü tanıdı gibi başlıklar da görüyorum. Gerçekten biraz da sanki böyle olmuş gibi görünüyor. Şimdi neden Trump meselesini gündeme getirdim biliyor musunuz? Bu gemide ölümlerle de gündeme gelen hantavirüs salgını tartışılıyor. Çokça konuşuluyor. Çokça bununla ilgili yorum da yapılıyor. Bilim insanları da çok büyük bir risk olmadığından bahsediyorlar. O da tamam, o da aklımızın bir kenarında dursun. Trump yönetimi virüsün yayılımını inceleyen, bu hantavirüsün yayılımını inceleyen mesela bir araştırma programının fonunu geride bıraktığımız yıl, 2025 yılı içerisinde kestiğini öğreniyoruz biz. Bu açıdan bakıldığı zaman da, ki Amerika içinde de çalışmalar yürüten, küresel bazda da Batı Afrika'da yine aynı şekilde çalışmalar yürüten, Dünya Sağlık Örgütü şemsiyesi altında üstelik bu çalışmaların yürütüldüğünü de biliyoruz. İşte bu çalışmanın kaynağını kestiğini öğreniyoruz biz bir şekilde. Bakın, ilginç bir arşiv haberi çıkarttım ben bu iddiayı okuyunca. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetimi bu dış yardımları, NATO'dan vesaire bahsediyor da, özellikle bu küresel yardımlar üzerinden tartışılırsa bu konu, 2030 yılına kadar da yansıyacak sonuçları ortaya çıkabilir şeklinde yorumlar yapılmıştı Trump yönetiminin dış yardımları durdurma kararı üzerinden. Hatta şöyle söyleniyor, şöyle iddialar var: bu küresel yardım kesintileri 2030 yılına kadar yaklaşık 9,5 milyon insanın hayatına mal olabilir. Bütçe kısıntıları, Trump'ın yaptığı bu bütçe kısıntılarıyla ortaya çıkan bir tablo. Ki mesela bu can kayıplarının bilimsel tıp dergisinde, The Lancet adlı tıp dergisinde yayınlanan bir makaleden size aktarıyorum bunu. Mesela dediğim gibi 9,5 milyon insan hayatını kaybedebilir. Sadece Birleşik Devletler bütçesinden bu yardım kuruluşlarına, bu araştırmalara verilen desteğin kesilmesiyle birlikte, ki tabii ki maalesef en büyük bedeli kim ödüyor? En büyük bedeli çocuklar ödeyecek bu şartlar dahilinde. Mesela bu 9,5 milyon kişiden 2,5 milyonunun 5 yaş altı çocuklar olabileceğinden bahsediliyor. Onu söyleyelim, bunu da aktarmış olalım. Tabii yani Amerika içerisinde de bunlar tartışılıyor, çok konuşuluyor ama yani Trump'ın bu anlamda uygulamaları, politikalarını hepimiz biliyoruz. Hangi adımları attığını, hangi adımları çekinmeden atabileceğini de hep beraber defaatle geçmiş dönem, yakın geçmiş üstelik, yakın geçmiş itibariyle de tanıklık ettik hep beraber. Peki Trump demişken Orta Doğu'da neler oluyor? İran, Amerika arasındaki gerilim ne durumda, onu da aktaralım. Şimdi İran Birleşik Devletleri'ne bir ateşkes bir teklifinde bulundu, bir barış teklifinde bulundu. Mesela neler var İran'ın Amerika'ya, Trump'a gönderdiği bu teklifte? Yüksek düzeyde o zenginleştirilmiş uranyum meselesi var, biliyorsunuz en çok konuşulan, en çok tartışılan konu. Hatta şöyle söyleyeyim, 28 Şubat'ta bu saldırılar İran'a gerçekleşmeden önce zaten masada bunlar konuşuluyordu, bunlar tartışılıyordu. Hatta bir gün sonra, yani ertesi gün bu saldırıların gerçekleşmeseydi, ertesi gün heyetler zaten bir araya gelip tam olarak da bu meseleleri konuşacaklardı. Hani orada söylemiştik bunu, diplomasi mi öldü, diplomasi ağır yara aldı ifadesini kullanmıştım ben. Gerçekten de ciddi bir güven sorunu yaratıldı taraflar arasında. Özellikle tabii ki ağır bedelini İran, daha doğrusu İran halkı ödedi bu süreç içerisinde. Ne diyor İran Trump'a? Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbetine ilişkin önceden bağlayıcı taahhüt talebi karşılıksız bırakıldı. Bir kere onu söyleyelim. Yani Trump diyor ki bu konuda bana net bir taviz vermeniz gerekiyor. İran diyor ki hayır, böyle olmaz. Sadece ilk adım şu olabilir: çatışmalar bir an önce sona erdirilsin. Hürmüz Boğazı'ndaki o ticari gemi trafiği de kademeli olarak aşılsın. Nükleer konuların, nükleer meseleler hiç gündemde değil demiyor İran. Ateşkesin ardından, eğer bu ateşkes sağlanır ise 30 gün içinde müzakere edelim. Tamam diyorlar, masaya oturalım ve müzakere edelim ki bu kapsamda da yüksek düzeyde o zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının seyreltilmesini, hatta kalan kısmınınsa başka bir ülkeye, yani İran ve Amerika dışında üçüncü bir ülkeye de gönderilmesini örneğin önerdi İran. Ki bunlar, şöyle söyleyeyim, hiç konuşulmamış, hiç tartışılmamış meselelerde değil aslında. Bunu söylemek, bunu anlatmak istiyorum size. Ki yine Tahran devam etti. Uranyumun geleceğine, bu bahsedilen elindeki uranyumun geleceğine de ilişkinde bir güvence istiyorum dedi. Yani müzakereler başarısız olursa bu 30 günlük süreç içerisinde, Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi durumunda ya da transfer eden uranyum İran'a geri getirilecek, getirilmesi gerekir şeklinde bazı garantiler istedi. İşte söylediğim gibi o diplomasinin aldığı ağır yara İran'ın bunları gündeme getirmesine bir şekilde neden oluyor, onu da söyleyelim. Ben dedi İran, yine bütün mesele eğer buysa, bütün mesele benim elimdeki uranyum, zenginleştirilmiş uranyumsa, tamam ben bu faaliyetleri geçici olarak durdururum ama Amerika'nın söylediği gibi o 20 yıllık süreden daha kısa olmaz bu. Açıklaması da yine İran tarafından geldi. Bu şartlar dahilinde uzlaşı olur mu? Trump'ın yanıtına bakarsak uzlaşının biraz zor olacağını söyleyebiliriz. Dedi ki Trump, Birleşik Devletler Başkanı, İran'ın yanıtını okudum ama beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez dedi. Ama şimdi mesela bakıyorum İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar, deniyor ki yani bizim teklifimiz son derece makul, zaten daha önce masada olan meseleler, neden Trump buna karşı duruyor ya da neden bunu, ne demişti Trump, kesinlikle kabul edilemez yanıtını veriyor, biz de anlamakta zorlanıyoruz şeklinde bir açıklama geldi. Dediğim gibi hani Trump biraz da İsrail'in elini bölgede, İsrail'in elini rahatlatmak için bu konuda, özellikle bu uranyum, zenginleştirilmiş uranyum meselesinin üzerinde oldukça kararlılıkla, tırnak içerisinde öyle söyleyelim, kararlılıkla duruyor. Yoksa çoktan bu savaştan, tırnak içinde söylüyorum, Trump bu savaştan çoktan sıkılmış durumda. İç kamuoyunu anlatamıyor çünkü. Bu nedenle aslına bakılırsa Trump'ın hiç rahat uyuduğunu düşünmüyorum. Wall Street Journal, enteresan, bu tam bu süreçle ilgili, bütün bu çatışmalarla ilgili, bu çatışmaların başlamadan önceki dönemine ait çok ilginç bir yazı, çok ilginç bir haber kaleme aldı. Deniyor ki haberde, İsrail ordusu bu saldırılar, yani 28 Şubat'ta İran'a yönelik olarak gerçekleştirilen bu saldırıları desteklemek amacıyla, dikkat, İran'ın İran batısındaki çöl bölgesinde gizli bir askeri üs kurdu. İddia, dediğim gibi, Amerikan merkezli gazetenin iddiasıdır bu. Ki habere göre de Irak makamlarının bilgisi dışında bu üs kuruluyor. Üste ne oluyor? Neden kuruluyor bu üste? Olası uçak kayıplarında İsrailli pilotları kurtarmakla görevli bazı özel kuvvetlerin konuşlandırıldığı yönünde de bir bilgi, bir detay var. Hatta şöyle söyleyeyim, dediğim gibi asıl mesele şu: hani Irak hükümetinin ya da ordusunun bu üstten İsrail'in daha çatışmalar, savaş başlamadan önce, bu da bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Dedim ya, 28 Şubat sürecinde, yani o saldırılar, İran'a yönelik saldırılar başlamadan önce taraflar masadaydı. Aslında tam anlamıyla İran'ı oyalama süreci olduğunu bu haber bile tek başına, eğer doğruysa tabii, tek başına gösteriyor. Mart ayı başında açığa çıktı. Bir Irak devlet medyasında yer alan haberler de bu haberde haberin içerisinde yer verilmiş. Bölgede yaşayan bir çoban helikopter hareketliliğiyle dahil olmak üzere olağan dışı faaliyetler fark ediyor bu bölgede. Çöl bölgesinden bahsediyoruz ve bunu yetkililere haber veriyor. Keşif amacıyla da bölgeye Irak askerleri gönderiliyor. Ne oluyor? Irak askerlerine de ateş açılıyor ve orada o çatışmada da bir asker, Iraklı bir asker hayatını kaybediyor. İlginç değil mi? Arkasından saldırıdan sonra işte IŞİD'le mücadelede önemli rol oynayan bir terörle mücadele servisi var. O servisten iki birim daha gönderiliyor. Daha sonra da o bölgenin boşaltıldığı bilgisini yine haberde yer veriliyor. Gerekçe ne? Bu üssün kurulma gerekçesi o dikkat çekici: İran üzerinde görev yapan savaş uçaklarından ya da helikopterlerinden biri düşerse arama kurtarma ekipleri bulunuyor bu üste ve üste konuşlandırılıyor. İşte bu anlamda bu askerlerde, oradaki özel birim kuvvetlerde bu amaçla kullanılacak imiş. Ki o dönemde hatırlayınız, Irak-İran sınırı da nasıl şiddetli bir şekilde, o çatışmaların ilk günü anlattık, konuşmuştuk burada hep beraber, nasıl şiddetli şekilde vurulduğunu da hatırlamakta fayda var. Aslında hani bu bilgiyle Amerikan medyasında yer alan bu haberin şöyle bir örtüştürünce, üst üste koyunca, aslında çok da gerçeklikten uzak olmadığı yönünde bir bilgi soruldu. Irak hükümet sözcüsünde bu mesele, bu konuya dair bir bilgi var mı? Medyada böyle haberler yer alıyor. Nedir, ne değildir diye sorulduğu zaman hiçbir yanıt da verilmedi buna. Irak yönetiminin de, Irak hükümet sözcüsünün de aslına bakılırsa hani bu kadar bu meseleyle ilgili sessiz kalmış olması da, en azından yalanlamamış olması, öylese tanımlayabiliriz herhalde, yalanlamamış olması da son derece manidar. Günümüzün öyle o çok kullanılan popüler sözcüğüyle bakarsak herhalde, en azından manidar diyebiliriz herhalde, değil mi? Benim en azından bakışım bu yönde. Şöyle bir yandan da tabii ki süremi de kontrol etmeye çaba gösteriyorum. Şöyle biraz spora dair şöyle bir 10 dakika konuşalım. Birkaç başlığım var. Fenerbahçe Beko'nun örneğin, şunu söyleyelim, radyosunu sonradan açanlar için, Galatasaray'ı tebrik ettik program içerisinde, birkaç kere üstelik tebrik ettik. Hem sarı kırmızılı ekibi, hem taraftarları, hem de sevgili Akif Özcan'ı da, benim sevdiğim Galatasaraylı arkadaşım Akif Özcan'ı da tebrik etmiştim. Geçelim. Euroleague'de neler oluyor? Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four'a kalma hakkını elde etti. Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 3-1 yendi son maçta. Yine deplasman İstanbul'a bırakmadı Fenerbahçe. Eğer beraberlik olsaydı, 2-2 olsaydı, son maç İstanbul'da oynanacaktı. Konuşmuştuk zaten. Yani Fenerbahçe'nin bu konuda en azından saha avantajı olduğunu ve tabii ki sadece saha değil, tecrübe avantajının da Fenerbahçe'den yana olduğunu söylemiştik. 3-1 yendi oynanan 4 karşılaşma sonrasında ve dediğim gibi son 11 sezonda 8. kez dörtlü finale yükseldiğini, Fenerbahçe'nin yükseldiğini de hatırlatmakta fayda var. Sadece finallerde oynamıyor, kazanıyor da aynı zamanda. 2017 ve 2025'te de Fenerbahçe'nin sarı lacivertli ekibinde dörtlü final organizasyonda şampiyon olduğunu da söyleyelim. Bu arada tabii koç Yasikevicius, adını söylemek birazcık zor, 6'sı üst üste olmak üzere 7. kez dörtlü finallerde koç olarak mücadele edecek. Hani az önce dedim ya, hani sadece saha avantajı yok, aynı zamanda tecrübe avantajı da var. Onu da söylemiştik Fenerbahçe'nin. Bu açıdan bakıldığı zaman da şaşırtıcı bir sonuç değil, onu söyleyelim. Rakip dört final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'nun rakibi de Yunan ekibi Olympiakos olacak. Onu bir not olarak bir kenara koyalım. Olympiakos da tıpkı Fenerbahçe gibi hiç de azımsanmayacak bir tecrübe sahip. Bugüne kadar dörtlü finalleri 3 kere kazanmış bir takımdan, bir kulüpten bahsediyoruz. Bu açıdan Fenerbahçe'nin işi de zor. Zaten Yunanistan'da basketbolun ne kadar çok sevildiğine birebir de tanıklık etmiş birisi olarak söylüyorum. Basketbolu da yakından izlemeye çalışan birisi olarak da bunu kolaylıkla söyleyebilirim. Ve Dünya Kupası, milli takımımızda gidecek. Tarihin en uzun Dünya Kupası olacak. En çok takımın katıldığı Dünya Kupası olacak ki şöyle söyleyeyim, Tuğrul Akşar bu konularda yazıp çizen, fikir üreten bir isim, dönem dönem konuk da alıyoruz. İlginç bir yazı da kaleme aldı. Hani Dünya Kupası'nın, futbolun görünmeyen bedeli başlıklı haber. Zamanım kalırsa o haberden de, Dünya Kupası özelinde o haberden de size şöyle bir birkaç başlık, birkaç detay aktarmak istiyorum. Nasıl bütün yük sporcuların üzerine yüklenmiş durumda, bu önemli. Tabii Dünya Kupası sadece spor başlığı altında konuşulmayacak. Hani Trump'ın politikaları, ülke içerisindeki politikaları, bir kere işte 3 ülkede düzenlenecek. Meksika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri. Hani Kanada'da bir sorun yok gibi görünüyor ama Amerika'da özellikle o ICE görevlilerinin yabancılara yönelik uygulamaları, sadece yabancılar değil kendi vatandaşlarına yönelik uygulamaları, bu konuda bir tedirginlik var. Onu söyleyebilirim. Keza Meksika çete savaşlarını burada anlattık, konuştuk. Yapılan operasyonlar, Meksika'daki gerilim bu anlamda dikkat çekici. Neresinden bakılırsa bakılsın ilginç bir Dünya Kupası olacak. Mesela İran, neyi konuştuk biz bu saldırılar sonrasında? İran Dünya Kupası'na katılacak mı, katılmayacak mı? İran Futbol Federasyonu ilk başlarda, ilk günlerde biraz temkinliydi ama sonrasında tabii ki katılacağız dedi. İşte Meksika'da oynarız gerekirse maçları demişti. FIFA, ki futbolun NATO'su olarak değil mi sevgili Velat Özdemiroğlu'nu, bir kez daha buradan analım. O öyle tanımlıyor, futbolun NATO'su olarak tanımlıyor ve bunu çok haklı gerekçelere de dayandırıyor. Ne demişti? Hayır, planda, programda bir değişiklik olmayacak. Daha önce işte Amerika'daki statlarda da oynayacak İran karşılaşmalarını. Sonraki süreçte İran Futbol Federasyonu da biraz böyle tutumunu değiştirdi, onu söyleyelim. Ama dün bir açıklama geldi, onu bir aktarmakta fayda var. Amerika, Kanada ve Meksika'dan bazı güvence taleplerimiz var. Vize süreçleri, güvenlik önlemleri. İran heyetine gidecek, Dünya Kupası'nı izleyecek futbol takımıyla birlikte. İran heyetine yönelik muamele konusunda bazı kırmızı çizgilerimiz var şeklinde bir ifade var. Kırmızı çizgiler. Neymiş o kırmızı çizgiler? Onları da söyleyelim. Resmi internet sitesinden açıklandı bu. Bir kere dendi ki ne olursa olsun 2026 Dünya Kupası'na katılacağız ama ev sahibi ülkeler kaygılarımızı dikkate almak mecburiyetindeler. İnançlarımızdan, kültürümüzden ve değerlerimizden taviz vermeden biz bu turnuvada yer alacağız ifadesi çok dikkat çekiciydi. 10 maddelik bir talep listesi. Bakalım hani Trump'tan en az, yani İran hükümetinin özellikle o zenginleştirilmiş uranyum konusundaki İran'ın teklifine hayır dedi ama bakalım Trump, özellikle Trump ve çok sevdiği arkadaşı FIFA'nın başındaki isim Infantino'dan nasıl bir yanıt gelecek? Neden çok sevdiği arkadaşı diyorum? Bir hafıza tazeleyelim isterseniz. FIFA tarihinde ilk kez bir barış ödülü vermişti. Kime? Evet, şaşırtmıyor bizi tabii ki FIFA ve Infantino. Trump'a. Bu da FIFA içerisinde, FIFA ülkeler arasında da çok tartışılmıştı. Hani Nobel'i biraz unutturmak için diye de yorumlar yapılmıştı. Bu bilgileri de kenarda tutalım. O yüzden İran'ın beklentileri önemli diyorum. Bu 10 şartı, 10 maddelik talep listesi önemli. Mesela İranlı oyuncular teknik ekip ve federasyon yetkililerine doğal olarak sorunsuz vize verilmesi mesela, bu önemli. Sadece bu mu? Hayır, değil. Mesela milli marşa, İran milli marşına, ülke bayrağına ya da teknik heyete herhangi bir saygısızlık yapılmaması yine İran Futbol Federasyonu'nun beklentileri arasında. Peki devam edelim. Federasyon, yine İran Federasyonu, Futbol Federasyonu, takımın konaklayacağı otellerde, havaalanlarında ve stadyum güzergahlarında ekstra olarak diğer ülke takımlarından daha fazla bir güvenlik önlemi alınmasını yine şart koştu, onu söyleyelim. Burada dikkat çekici konu, mesela ayrıntılardan bir tanesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda askerlik yapmış olan futbolcuların Amerika'ya girişlerinde sorun yaşamamasının önemli olduğu yine burada önemli öne çıkan başlıklar. Ki neden böyle söylüyor federasyon ya da neden bu yönde bir talebi var, onu da söyleyelim. Şöyle aktarayım, takımın en böyle önemli isimleri, isimlerinden ikisi, diğer oyunculara da futbolda emek veren diğer oyunculara da haksızlık etmeyelim ama Mehdi Tarami ve kaptan Ehsan Haşafi, bu iki isim örneğin daha önceki yıllarda İran Devrim Muhafızları içerisinde yer almış futbolcular, sporcular. İşte İran'da diyor ki evet, bir güvenlik taraması vesaire onlar olacak ama bir yandan da böyle gerçekler var. Bu gerçeklerin ortaya çıkan, bu gerçeklerin ya da ortadaki bu gerçekler bizim futbol oynamamıza ya da Dünya Kupası'nda rekabet etmemize engel olmamalı şeklinde bir beklentisi var. Daha bu olay belli ki İran'ın Dünya Kupası'na, Meksika, Kanada ve Amerika'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na katılma şartları, artık katılacağından eminiz federasyonun yaptığı açıklamadan. Tamam, bundan eminiz ama maçlar oynandıkça sahada da, yeşil saha içerisinde de çok farklı tablolara, çok dikkat çekici tablolarla karşı karşıya kalacakmışız gibi görünüyor. Ama tabii ki dileğimiz spor, yani herhangi bir tatsızlık, herhangi bir şiddet, herhangi bir gerilim yaşanmasın. Bu çok önemli, bu çok dikkat çekici. Tabii işte Infantino burada ne yapacak, nasıl bir politika izleyecek? Politika ifadesini bilerek kullanıyorum, bile isteye kullanıyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten hani futbol dünyasını çok başarılı şekilde yönettiğini söylemek mümkün değil. Yani hatırladığım konular var. Böyle hafıza, Infantino dedikçe hatırlıyor musunuz? Mısır'da bir Gazze toplantısı düzenlenmişti. İşte Trump'ın öncülüğünde, öyle söyleyelim. Mesela o toplantıya da Infantino'nun katıldığını görüp arkada bir fotoğraf içerisinde yer almaya çalıştığında tanıklık etmiştik. Yani şunu soruyor insan, senin ne işin var ki orada? Hani politika ve futbol, Trump ve Infantino ilişkisi öyle karmaşık, öyle girift bir ilişki ki, o yüzden söylüyorum hani FIFA'nın uygulayacağı ya da FIFA'nın politikaları nasıl şekillenecek, doğrusu büyük merakla bekliyorum diyelim ve bugünün de sonuna gelelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 11 Mayıs 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği olan teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 9'da bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İBB soruşturması kapsamında 23 şüpheli adliye sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu son teklifi kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. Muğla Spor 1. Lig'e yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. İBB soruşturması kapsamında 23 şüpheli adliye sevk edildi. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli adliye sevk edildi. İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yaralama, mekan kurşunlama ve yağma olaylarına karıştığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabancayla çalıntı motosiklet ele geçirildi. Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık hükümlerine faydalanmak için başvuran Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek, dün Döşemealtı ilçesindeki Antalya L tipi kapalı cezaevinden alınarak Antalya Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısını 850 bin lira dolandırdılar. İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı HG, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hesapta şüpheli işlem olduğu bahanesiyle savcıyı yönlendirerek toplam 850 bin lira çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken çalınan paranın savcılık tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Bursa'da eski astsubay suda ölü bulundu. Bursa'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 26 yaşındaki Fatih Tosun'un cansız bedeni sahilde su içerisinde bulundu. Van'da astsubay olarak görev yaparken 2 ay önce istifa edip memleketine döndüğü öğrenilen Tosun'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Dış gündemle devam edelim. ABD ile İran arasında söz düellosu sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu son teklifi kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekay ise Washington'un mantıksız taleplerde bulunduğunu savunarak Hürmüz Boğazı'nda güvenlik ve bölgede barış istediklerini söyledi. Karşılıklı sert açıklamalar Orta Doğu'daki gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Gemiden gelen ABD'linin Hanta virüsü testi pozitif çıktı, diğeri de hafif belirti gösteriyor. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Hanta virüsü salgını patlak veren Honduras gemisinden AB'ye dönen bir Amerikalı'nın tarihi uçuşuna yapılan testte hafif pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Bir diğer yolcu da hafif belirti gösteriyor.
2: Ekonomi.
1: Ara sahiplerini ilgilendiren haberimizle devam edelim. Motorine zam geliyor. ABD ile İran arasında barış mutabakatının çökmesi ve yeniden artan savaş gerilimi sonrası motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam bekleniyor. Beklenen zamın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mart'ta bir önceki aya göre %1,9 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toplam ve perakende ticaretiyle onarım için satış hacmi %2,9 azalırken toplam ticaret satış hacmi %2,4, perakende ticaret satış hacmi ise %2,6 artış gösterdi. Ticaret satış hacmi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 15.035 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 45 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.846, çeyrek altın 11.170, tam altın 44.515, atı altın ise 45.650 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: G20 gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan 36 takımlı lig etabında mücadele edecek şampiyon Galatasaray büyük bir geliri de kasasına koyacak. Sarı kırmızılı takım ayak bastı parası olarak 18,6 milyon euro yani yaklaşık 950 milyon lira kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği şampiyonluk parası ise yaklaşık 227,8 milyon lira. Sarı kırmızılar ayrıca 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılım parası, 400 milyon lira da yayın geliri alacak ve toplamda kasasına yaklaşık 2 milyar lira para gelecek. Trabzonspor Beşiktaşlı yöneticilerle maç için bir araya geldi. Mücadele esnasında siyah beyazlılardan kiralık olarak Trabzonspor'a katılan Ernest Muçi'nin son durumu görüşüldü. Bordo Mavililer Arnavut oyuncunun nihai transferi için ekonomik şartlar çerçevesinde Beşiktaş'tan indirim bekliyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde opsiyon kullanım süresi 20 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Ernest Muçi yaz transfer döneminde 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya katılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Bordo Mavili forma altında ligde 11 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Muğla Spor 1. Lig'e yükseldi. Nesne 2. Lig playoff etabı beyaz grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Muğla Spor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Başkent Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim, 22 derece. İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gaziantep'e Diyarbakır az bulutlu, Gaziantep 28, Diyarbakır 27, Van parçalı bulutlu 18 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Erken emeklilik mümkün mü? Ben ne zaman ve nasıl emekli olacağım? Engelli emekliliği ve malulen emeklilik dışında erken emeklilik diye bir konu şu an söz konusu değil. Bir sorumuz gelmiş sanıyorum. Memur emeklileri belli oldu mu diye emeklilik maaş zamları. Şimdi şu şekilde oluyor. 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. GSS nedir? Genel sağlık sigortası. Yani bir para yok, gelir yok ortada ama bir ödeme yapmak zorundasınız. Her ay 600 lira devlete bu ödemeyi yapmak zorundasınız.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Kiev er ya da geç birliklerini Donbas'tan çekecek dedi. İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Washington'a iletti. Trump yanıtı kabul edilemez buldu. ABD Başkanı 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kiev er ya da geç birliklerini Donbas'tan çekecek dedi. Uşakov, Ukrayna müzakerelerinin başarısı için gereken ana şartı açıklarken ABD ile temaslara ilişkinde bilgi verdi. Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Kiev er ya da geç birliklerini Donbas'tan çekmek zorunda kalacağının farkında. Ukrayna ordusu Donbas'tan çekilmeden Ukrayna'daki çözüm süreci 10 müzakere turu geçilse bile yerinde sayacak dedi. Ukrayna'nın Avrupa'nın desteğiyle çözüm müzakerelerinin ilerlemesi için gereken bu çekilme adımını tartışmaya başlamayı bile reddettiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus basınına verdiği demeçte ABD ili görüşmeleri de değindi. ABD'li yetkililer Witkoff ve Kushner'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusundaki diyaloğu sürdürmek için oldukça yakın bir zamanda Moskova'ya gelebileceklerini söyledi. ABD'nin daha çok Orta Doğu'daki krizle meşgul olduğuna dikkat çekti. Ancak Ukrayna meselesini de bırakmıyor dedi. Washington'la da aktif olarak temas kurulduğunu aktardı. Orta Doğu'daki gelişmelerle devam edelim. Orta Doğu'daki gerilim sürerken dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı. İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. İran basını görüşmelerde önceliğin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu aktardı. ABD'nin teklifinin Tahran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiği vurgusu yapıldı. Teklifin Tahran yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın saldırılarının sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı kabul edilemez buldu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da başkent Tahran'da yaptığı konuşmada diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini vurguladı. Ve Trump'ın İran'ın teklifini reddetmesinin ardından petrol fiyatları fırladı. Asya'da bu sabah işlemlerinde petrol fiyatları Trump'ın İran'ın savaşı sona erdirme teklifine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesinin ardından yükseldi. Uluslararası petrol göstergesi Brent %4,1 artışla varil başına 105,50 dolara yükselirken ABD ham petrolü %4,4 artarak 99,80 dolara ulaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin İsrail'e mali ve askeri yardımları sonlandırma zamanının geldiğini söyledi. Amerikan televizyonuna mülakat veren Netanyahu, ABD ve İsrail'in ortak saldırıları sonucu İran'ın şu an en zayıf halinde olduğunu ifade etti. İran'ın silah üreten ve ekonomisini ayakta tutan birçok tesisini yok ettiklerini ileri sürdü. Netanyahu, ABD kamuoyunda son yıllarda İsrail'e olan desteğin giderek azalması hakkında da konuştu. Bunun kendi yönetiminin politikalarıyla ilgisi olmadığını savundu, başka ülkeleri suçladı. ABD'nin İsrail'e yılda 3.8 milyar dolar olan mali desteğini ve askeri işbirliğinin mali bileşenini sıfıra indirmek istediklerini dile getiren Netanyahu, bence artık zaman içinde üzerinde anlaşılmış bir programla Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi açıklamasında bulundu. İsrail'in Irak'taki gizli savaş üssü ortaya çıktı. Wall Street Journal, İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir üs kurduğunu öne sürdü. Haberde özel kuvvetlerin konuşlandırıldığı ileri süren üssün savaş başlamadan kısa süre önce ABD'nin bilgisi dahilinde inşa edildiği iddia edildi. İsrail'in üssün ortaya çıkmasını engellemek için Irak askerlerini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret böylece Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk iktidar döneminde 2017'de yapılmıştı. Daha önce 31 Mart 2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ertelenen ziyarette Orta Doğu'daki savaş en önemli gündem maddesi olacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkiler Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamalarıyla diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkla düğümlenmişti. İşte bu ziyarette tarafların ekonomi ve ticaret konularının yanı sıra ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na demirleyen Hanta virüs salgının yaşandığı MV Handius yolcu gemisinde tahliyeler gerçekleşti. Sağlık kontrolünün ardından gemiden ilk indirilenler 14 İspanyol yolcuyla Cabo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir uzman oldu. Karaya çıkarılan 15 kişi askeri hastanede karantinada olacak. Yolcuların ve mürettebatın ülkelerine gönderilmeleri içinse Hollanda, Almanya, Belçika, İrlanda, İngiltere, ABD, Yunanistan, Fransa, Türkiye ve Avustralya'ya uçaklar kalktı. Gemide bulunan 23 ülkeden 150'ye yakın yolcu ve mürettebatın ülkelerine gönderilmelerinde sorun yaşanması halinde Avrupa Birliği'nin gönderdiği iki uçağın ve Norveç'ten gelen ambulans uçağında her türlü olasılığa karşı Tenerife Havalimanı'nda bekletildiği bildirildi. Çin, Tianqiu-10 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı. Çin, dünya yörüngesinde kurduğu Tiangong uzay istasyonunda ikmal seferi için Tianqiu-10 kargo mekiğini gönderdi. Temel ihtiyaç malzemeleri, deney gereçleri ve yakıt taşıyan mekik, uzay istasyonunda görev yapan Taikonot ekibine ikmal sağlayacak. Çin'in Tiangong uzay üssünde üçer kişilik Taikonot ekipleri dönüşümlü olarak görev yapıyor. İstasyona Shinju mekikleriyle personel, Tinju mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Yatırım için en karlı 10 şehir belirlenmiş. O şehirler hangileri? Onları söyleyeceğiz. 10 kişiden 6'sı denize hasret kaldı. Deniz tatili yapamamışlar efendim. Tabii ki her şeyin başı ekonomi. İnsanı ekonomisi belirliyor. Haliyle bu senede deniz tatili ya da tatile giden insan sayısında geçen yıla göre de azalma var. ekonomide büyüme rakamı beklenenin üstünde geldi efendim. Peki bu büyüme ne anlama geliyor? Büyüyen sektörler neler? Küçülenler neler? Bu büyümeden nasıl bir sonuç çıkaracağız? Bu büyüme bizim cebimize yansıyor mu? Meta'nın yaptığı sahtekarlık. İşte Facebook, WhatsApp, Instagram bunların yaptığı yapay zeka üzerinden yaptığı sahtekarlıktan bahsedeceğiz. Meta'nın Mark Zuckerberg'in ilk sahtekarlığı mı? Tabii ki değil. Daha önce de biliyorsunuz verileri satması nedeniyle yargılanmıştı ve çok ciddi bir para cezası verilmişti. Ancak bu yapay zekadaki gelişmeler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki haliyle kanunlar arkasından koşar adım gitmesi gerekiyor. O boşlukta da böyle sahtekarlıkları yapıyorlar.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir haftanın ilk gününden herkese merhabalar efendim. 11 Mayıs 2026 Pazartesi'yi gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Dönmez.
5: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim gazetelerimizi aldık ve bakacağız Türk medyası Türkiye'den ve dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi minnettarız diyor. Kime efendim? O bir evlat doğurdu, o evlat bir milletin kaderini değiştirdi. Anneler günüydü dün biliyorsunuz. En anlamlı günlerden, en anlamlı etkinliklerden bir tanesiydi. Ve işte anneler günüyle ilgili olarak da Zübeyde Hanım'ın fotoğrafını Mustafa Kemal Atatürk'le beraber sayfalarına taşımış Sözcü Gazetesi minnettarız yazmış. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi için İzmir'de 37. kez Zübeyde Hanım koşusu yapıldı, binler katıldı. Varış noktasında anıt mezarda ise sonsuz bir sevgi, saygı ve minnet vardı diyor. Anneler günü mesajlarını paylaşmış yine Sözcü Gazetesi. Gerçekten hani en anlamlı günlerden bir tanesiydi. Tüm annelerimizin anneler gününü biz de buradan en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ve tabii ki ebediyete intikal eden annelerimizi de unutmuyoruz. Onlar da cennetin en güzel köşelerinde eminim evlatlarını seyrediyorlardır diyelim. Sizlerin de anneler gününü, daha doğrusu Evrucuğum senin anneler günü kutluyorum. Senin de melek anneni kutluyorum sevgili Serkan. Senin için zor günlerden, benim için de zor günlerden bir tanesi ama abunuyoruz. Beraber geçirdiğimiz güzel günleri düşünüyoruz. Beraber kutladığımız günleri düşünüyoruz ve hani eğer iyi bir evlatsak da bence bu en güzel elimizdeki hazine diye düşünüyorum.
4: Evet. Ben de biz de daha doğrusu senin anneler gününü kutlayalım. Teşekkür İki tane ederim. Evladınla birlikte nice güzel anneler günleri olsun.
0: Beraber.
4: Yitirdiğimiz annelerimizin de anneler günü kutlu olsun. Nur içinde yatsınlar.
0: Amin diyelim. Amin. Ve hadi sana geçelim.
4: Evet, Nefes Gazetesi de demiş ki tek gerçek gündem zam. Açlık sınırı 35 bine dayandı diyor. Enflasyon ücretleri hızla eritti. Vatandaş isyanda. Açlık sınırının altına mahkum edilen emeklinin de ay sonu getiremeyen emeklinin de tek bir gerçek gündemi var. Yeniden zam denildi. Asgari ücretin alabileceği ekmek sayısının bile yılbaşından beri 265 adet azaldığı hatırlatıldı diyor. Ve asgari ücret inisiyatifi yılda 4 kez zam için sokağa çıktı, tencereli tavalı eylem yaptı diyor. Bu insanlar Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün Çalışan da emekli sayısının son 6 yılda 3 kat arttığını söylemiş ve çalışan sayısı 2 milyonu geçti diyor.
5: Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Hantavirüs biliyorsunuz ki dünyanın şu anki son gündemi çokça konuşuluyor. Olaylı gemi tahliye edildi son olarak da. İspanya'da limana çekilen gemideki 23 ülkeden 150 yolcu olağanüstü tedbirler altına indirildi. 3 Türk yolcu da ülkemize getirilmekte. Dünyanın takip ettiği MV Honduras gemisi Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine demir atmıştı. Yolcular ve mürettebat detaylı sağlık kontrolü ve virüs testinin ardından da gemiden indirildi. Milliyetlerine göre gruplandırılıp küçük teknelerle kıyıya taşınan yolcular özel uçaklarla ülkelerine gönderilecek. Durumu riskli olanlar için ambulans uçaklar hazırlandı. Türkiye'ye getirilecek 3 vatandaşımızın da risk geçene kadar karantina altında tutulacağı belirtildi. Son gelişmeler bu yönde virüsle alakalı olarak ve diğer taraftan biliyorsunuz ki yaklaşan bir Kurban Bayramı var ve yeterli hayvan var mı yok mu, satışlar nasıl olacak, fiyatlar hangi belli aralıkta olacak, yeterince hayvan var mesajı var. Bayram öncesi kurbanlık sıkıntımız yok mesajı geldi. Türkiye 3,6 milyon kurbanlık piyasaya sürülecek. Küçük başlar 18 ila 30, büyük başlarsa 140 ila 400 bin lira arasında satılacak dedi kurum.
4: Ve akşam gazetesiyle devam edelim. Bu arada tabii hemen bir not düşmek istiyoruz. Tabii ki bütün gazetelerde Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu manşetten verilmiş bir durumda. Programın sonuna sakladık onu birazcık sohbet edebilmek adına. Yoksa hani onun notu da düşelim. Bütün gazetelerin manşetinde Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu var. Program bitiminde konuşacağız. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesi savaşın kazananı demiş. Kimlerden bahsediyor? Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte küresel ekonomide dengeler sarsıldı biliyorsunuz. Ancak enerji, savunma ve finans şirketleri ise karlarını katlamış durumda. Belli sektörler İran'daki savaş sonrası dalgalanmalarla başlayan kaosu fırsata çevirdi. İşte bu sektörler nelerdi? Enerji, savunma ve

0: Marmaris'te misafir ediliyor.
1: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi de manşetinde devlet raporunda insel alarmı başlığını kullanmış. Nedir insel? İstemsiz bekarlar olarak tanımlanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre de karşı cinsle iletişim kuramayan bireylerin oluşturduğu insel, yani az önce dediğim gibi istemsiz bekarlar grupların yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi diyor. Bir hatırlatma yapmış Hürriyet gazetesi, biliyorsunuz bir İstanbul'da geçen seneydi sanırsam, değil mi? Bu Fatih'teki surlarda o vahşi cinayeti işleyen Semih Çelik isminde bir genç vardı. Cani vardı daha doğrusu. Türkiye'de kendini istemsiz bekar olarak nitelendiren Semih Çelik 2024'te İstanbul'da iki kadını katletmişti ve Çelik'in dijital platformlar üzerinden insel gruplarla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu da Türkiye'de ilk insel cinayeti olarak kayıtlara geçmişti. Ne diyor İçişleri Bakanlığı'nın raporunda? Bu grup, yani bu insel grup, karşı cinse iletişim kuramayan, cinsel veya romantik ilişki yaşayamayan bireylerden oluşuyor diyor. Kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüşmüş durumda. Dijital mecralardaki gruplarda yoksul ve çirkin olmaları kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Bu gruptakilerin de maalesef çoğu 18 yaşından küçük. Erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendinden nefret etme, ırkçılık söylemleri dikkat çekiyor demiş raporda. Türkiye'deki bu gruplarda diğer ülkelerden farklı olarak yoksulluk kavramının öne çıktığını belirtiyor. Grupların çoğunda da çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme ve hayvanlara şiddet gibi suçların işlendiğinden bahsetmiş İçişleri Bakanlığı'ndaki insel raporunda.
2: Milliyet gazetesindeyiz. Dış gündemle devam edelim. İsrail, Irak'a da çöreklenmiş başlığı var. ABD merkezi Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in İran'a karşı hava harekatını desteklemek amacıyla Irak çölünde Bağdat'ın bile haberi olmadan gizli bir askeri üs kurduğunu ve savaşın başlarında bu üssü keşfetmek üzere olan Irak birliklerine hava saldırıları düzenlendiğini yazdı. Irak makamlarının bilgisi dışında faaliyet gösteren üste, olası uçak kayıplarında İsrail'i pilotları kurtarmakla görevli özel kuvvetler konuşlandırıldı. İsrail yine sinsi planlar peşinde ve suda eylem vakti başlığıyla devam edelim. Bizleri bekleyen, yani umarım olmaz tabii ki, ama bir susuzluk tehlikesi var. Bunlar için iklim değişikliğinin etkisiyle de artan kuraklık riski, bazı büyük şehirlerde yaşanan su kısıtlamaları hükümeti harekete geçirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kabine bünyesinde oluşturulan su komisyonu kısa vadede en yüksek etkiyi oluşturacak ve sistemin temel dar boğazlarına çözüm getirecek su yönetimi ulusal eylem planı hazırladı.
0: Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi de şu sıralarda devam eden Belçika Kraliçesi'nin gezisine değinmiş. Gezisi diyoruz ancak bu gerçekten son derece önemli bir gezi. Çünkü Belçika Kraliçesi tek başına gelmedi efendim. 400 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geldi. Belçika Kraliçesi Matilda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi ve 14 yıl aradan sonra gerçekleşiyor bu ziyaret ve 400'ü aşkın bir kişi var demiştim, bir heyetle geldi demiştim. Bu 400'ü aşkın iş insanı olduğunu da söyleyelim. Gerçekten Türkiye ile Belçika arasında ciddi anlamda iş anlaşmaları da burada imzalanacak. Göreceğiz bakalım. Şimdi öncelikle neler yapmış birazcık Kraliçe'nin programından bahsedelim. Kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından ağırlandı. Beraberindeki heyetle beraber ilk olarak Baykar tesislerini gezdiler. Dolmabahçe'de birlikte görüntü verdiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bugün kendisiyle bir görüşme yapacak. Vahdettin Sarayı'nda yapacak bu görüşmeyi. 400'ü aşkın iş insanı var demiştim efendim. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9.2 milyar doları aşmıştı. Karşılıklı yatırımlar devam ediyor. Dolayısıyla bu ziyaret, bu yatırımların artması ve yine dolayısıyla da ticaret hacminin daha da genişlemesi anlamında büyük önem taşıyor.
1: Milli Gazete'de manşetinde TÜİK Başkanı enflasyon mu yedi diye sormuş. İddialar havada uçuşunca bakanlık yalanladı ama zamanlama oldukça manidar bulundu diyor. Hangi zamanlama? Son aylarda açıklanan enflasyon verileriyle birlikte ekonomi yönetiminin dezenflasyon süreci hızlanıyor söylemi öne çıkarılırken açıklanan rakamların beklentilerin üzerinde kalması dikkat çekti diyor. Tam da bu süreçte Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın

0: görevden alınması kulislerde farklı iddiaların konuşulmasına neden oldu diyor. Sürekli halkı vuran enflasyon bu kez de TÜİK'i vurdu demiş. Ekonomi çevrelerinde dillendirilen iddialara göre hazine ve maliye yönetimi baz etkisi, sıkı para politikası ve iç talepteki daralma nedeniyle enflasyonda daha sert bir geri çekilme bekliyordu. Ancak TÜİK'in yayınladığı verilerin bu beklentiyi karşılamaması üzerine kurum içinde bir görüş ayrılığı yaşandığı ileri sürüldü diyor. Özellikle memur ve milyonlarca emekli maaşını yakından ilgilendiren enflasyon rakamları sürekli beklentilerin altında açıklanıyordu. TÜİK'in geçtiğimiz hafta içi yaptığı açıklamada da Nisan verilerine göre enflasyon aylık bazda %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak çıkmıştı. İşte bu krizin, bu verilerin açıklanması sonrası büyüdüğü ifade edildi diyor. Bakanlıktan da yalanlama gelmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı cephesi ortaya atılan iddiaları yalanlamış.
1: Cumhuriyet gazetesindeyiz. CHP'de son zamanlarda mutlak butlan tartışmaları sürüyor. Daha doğrusu gündemdeki yerini korumakta. Kontrollü değil çapası var bir taraftan, bir taraftan da mağduriyet yaratabilir algısı devam etmekte. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin açılan dava siyaset gündemindeki yerini korumakta. AK Parti yönetiminin kamuoyu önünde yargının vereceği karara herkes saygı duymalı çizgisini korumakta. Perde arkasına ise iki farklı yaklaşım öne çıkmakta. Özür dilerim. AK Parti içinde bir kesim olası mutlak butlan kararının muhalefeti uzun süre kendi içine kapatacağını düşünmekte. AK Parti içinde başka bir grupsa davanın yalnızca CHP içi bir mesele olarak kalmayabileceğini, siyaset kurumunun tamamını etkileyecek yeni tartışmaları tetikleyebileceğini düşünüyor. Yargı üzerinde şekillenen bir tartışmanın muhalefet tabanında siyasi müdahale algısını büyütebileceği ve muhalefeti yeniden konsolide edebileceği değerlendirmesi yapılmakta. Merve Kılıç'ın özel haberini verdik Cumhuriyet Gazetesi'nde.
2: Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi de yine birçok haber içerisinde. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Oğlu da kendisine katıldı. Oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta itirafçı olmuştu ve babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro verdiğini söylemişti. Muhittin Böcek de yine o da itirafçı oldu diyelim. Böyle kısa kısa haberlere geçelim.
0: Evet, Takvim Gazetesi ile devam edelim. Takvim Gazetesi'nin iç sayfalarından bir haber, yaz eğlencesi cep yakıyor demiş. Bir dönem İstanbul gece hayatı Avrupa'nın eğlence merkezi olarak gösteriliyordu. Gece kulüpleri, canlı müzik mekanları, sabaha kadar süren eğlenceler. Şimdi diyor sektörün konuştuğu tek konu sanatçı kaşeleri olmuş. Bunlardan örnekler vermiş. Mesela Sibel Can, sizce kaşesi nedir? Bir tahmininiz var mı?
2: Kaç milyondur?
0: 5 milyon liraymış. 5 milyon. Sibel Can'ın kaşesi.
2: Bunu konuşmayalım da neyi konuşalım yani?
0: Değil mi? 5 milyon lira en yüksek en yüksek Hakan Altun olarak Özcan Deniz gözüküyor. Rakamları gördükçe ben de şaşırıyorum. 5 milyon dedim Sibel Can'a. Özcan Deniz 8 milyon liraymış kaşesi. Hakan Altun 6 milyon lira. Zeynep Bastık'ta 3 milyon lira kaşeleriyle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bu mekanlarda sahne alacak isimlerin böyle kaşelerinden bahsediyor. Tabii ki biz bu eğlencelere katılamayız. Değil mi? Hangi kesimler katılıyor bilemiyorum ama gerçekten bunların kaşeleri yüksek olduğu gibi bu eğlencelere gitmek, bilet fiyatları da oldukça yüksek.
1: Bir Gün gazetesindeyiz. 1 milyar lira zarar başlıklı haberle devam edeceğiz. Köylünün parası olduğu düşünülüyor. Giresun'da İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki Mustafa U isimli yöneticinin zimmetine para geçirdiği öne sürüldü. Yöneticinin sahte belgelerle kendisine 8 ayrı maaş yatırdığı, köylülere verilen destekleri hesabına aktardığı ve kamuyu 1 milyar lira zarara uğrattığı iddia edildi. Bir Gün gazetesinde Mustafa Bildirici'nin haberine yer verdik.
2: Ve sporla bitireceğiz demiştik, konuşacağız ve tabii ki Galatasaray'ı tebrik edeceğiz demiştik. Foto maç Aslan Kral 26 demiş. Osimhen'in, Okan Buruk'un fotoğraflarıyla süslenmiş. Yine burada Dursun Özbey'e kadar, Icardi'ye kadar birçok Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli isimleri vermiş sayfalarında. Galatasaray Türk futbolunda ilkleri başarmayı sürdürüyor, tarihi zaferlerine yenilerini ekliyor demiş. Türk futbolunda iki farklı dönemde üst üste dördüncü şampiyonluk serisi yakalayan tek takım Galatasaray oldu biliyorsunuz. 1996-2000 ve 2022-2026 dönemlerinde bu tarihi başarıyı gösterdi. Biz de buradan enişten dileklerimizle Galatasaray'ın bu şampiyonluğunu, 26. şampiyonluğunu kutluyoruz. Masamızda Galatasaraylı yok ya, hani çıktık eğlendik mi diyeceğim ama burada sol tarafımda onu söyleyeceğim. Sol tarafımda Galatasaray'a transfer olan bir arkadaşımız var. Sevgili Ebru'yu biz Beşiktaşlı bilirdik ama sevgili Ebru şampiyonluktan sonra Galatasaray. Ona sordum, Fenerbahçe şampiyon olsaydı Fenerbahçeli olacak mıydı?
1: Düşündü.
2: Yok, olmayacaktı.
0: Olmayacaktım. Sen sıkı bir Fenerbahçe taraftar olduğun için bunu yüzüne söyleyemedim ama zaten sen de anladın. Sen de anladın zaten. Ama şu dikkatimi çekti. 2026'da 26. 26 26 çok güzel denk gelmemiş.
1: Tesadüf olarak.
2: Umarım yani. O denklik orada biter.
1: Yoksa 2027 2028 derken.
2: Yani ben valla.
1: Hedef de yani 5 sene üst üste şampiyonluk. Tabii. Oyunculara da açıklama yaptı, özellikle Eren Elmalı, hedefimiz 27 dedi. 5 sene üst üste daha önceden yaptılar mı bilmiyorum ama 4 sene üst üste şampiyon olduklarını biliyorum.
2: Bu ikincisi oldu. Daha önce 70'li yıllarda ama, bir 3 kere üst üste vardı ama bu ikinci oldu.
1: Şöyle bir duruma gelmesin. Fatih Almanya'da Terim biliyorsun döneminde. Almanya'da Bayern Münih 12 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Artık taraftar bile alışmış, kutlama yapmaya gerek bile duymuyorlar. Sanki normal bir maç bitmişti. O görüntüleri de gördüm. Tabii ki de rekabet olması açısından farklı takımların da hani bir şampiyonluğunu görsek, vallahi, böyle ligi biraz renk gelse.
2: Okan Hoca da çıktı, biz seneye de olacağız dedi. Beşinci şampiyonluğu da alacağız dedi. Bu arada Okan Bura ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde aynı kulüpte üst üste dörder kere şampiyon olan tek insan. Dünya tarihinde tek. Mesela Pep Guardiola vardı ama Pep Guardiola'nın şöyle bir durumu vardı. Barcelona'da oyuncu oldu. 4 sene üst üste şampiyon oldu. Manchester City'de 4 sene üst üste hoca olarak şampiyon oldu.
1: Evet.
2: Şimdi Okan Hoca Galatasaray'da hem oynayarak hem de hocalık yaparak dünya üzerinde tek. Yani buradan da Galatasaraylar bence her böyle en ufak bir tökezlemede Okan Buruk istifa derken keşke bunu da böyle bir düşünseler diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu da kutlamak istiyorum arkadaşlar. Lütfen Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı da şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi müziğini bize duyuracak olan kadın futbol takımı, ne varsa kadınlarda var diyorum ben. Fenerbahçe'nin bu yıl gerçekten kadınları birçok kulvarda başarılıydı. Buradan da Fenerbahçe kadın futbol takımını da tebrik ediyoruz. Ligin bitimine 2 hafta kala Gökhan Bozkaya ve ekibi gerçekten şahane bir oyun sergilediler. Onları da tebrik edelim.
0: Ben de Galatasaray'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu arada sevgili Özgür de rejide, yönetmenimiz ilk formam benden dedi. Galatasaray'a bakalım. Transferimi duyurduğun için.
2: Hadi bakalım.
0: Teşekkür ediyorum buradan.
2: Hadi bakalım. Kendisine. Ben de yeni sezon Fenerbahçe forması istiyorum. Tamam. bana ne. Peki bu arada Serkan, hadi size de bir teselli oldu. Trabzonspor'da Beşiktaş'ın evinde Beşiktaş'a geçti.
1: Golü atan da Muçi biliyorsunuz ki. Kiralık oyuncumuz. Beşiktaş'tan aldık. Son sözü Muçi söyledi. Sergen Yalçın'ın belki kaderini belirleyen isim de o maçta. Evet. Yenilgi sonrası biliyorsunuz ki Sergen Yalçın istifa etti.
2: İstifa sesleri vardı.
1: Dediğim gibi her takım için bu geçerli. Umarım seneye bizleri daha böyle çekişmeli bir lig bekler. Daha güzel, daha renkli bir lig olur.
2: Seneye güzel bir lig diliyoruz. Hakkın, adaletin olduğu bir lig diliyoruz.
1: Olduğunu.
2: Adaletten herkesin payını aldığı bir lig diliyoruz. Adaletsizliğin olmadığı bir lig diliyoruz.
1: Hakemlerin konuşulmadığı artık lütfen.
2: Yani bunu bu sene için de demiştik ama inşallah bu sene olur. Ümitlerimiz bu yönde. Peki efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte basın turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Teknikte hata olmaz. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Biz de daha rahat tartışabileceğiz. Böyle kavramlar üzerinden değil, ya da şöyle söyleyeyim, ben 90'lardan beri gazeteci olarak elbette bu süreçleri ben de takip ediyorum. Hani bugüne kadar söylenmemiş hiçbir şey söylenmedi şu ana kadar bu komisyonda. İşte ben söylüyorum, meclisin internet sitesine girerseniz orada komisyonun tutanaklarını da göreceksiniz. Son tahlilde anlayacaksınız. Anayasa Mahkemesi bu soruşturmanın, Rabia Naz soruşturmasının yeniden açılmasında hukuki bir yarar olmadığına dair bir değerlendirme de yaptı bahsettiğimiz bu kararında. Yani bir şekilde tazminatı alın ve bu davayı unutun.
5: Bu davayı unutun
4: gibi bir yaklaşım da söz konusu. Enteresan, enteresan.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
5: Tazminatı alın ve bu davayı unutun.
3: Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorinde artış bekleniyor. Enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak. Analık ödeneği süresi uzatıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,24 azalışta 15.025 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,30'da kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %9,06 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 45.37 liradan güne başladı. Euro 53.38 lirayı gördü. Küresel piyasalar Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle başladı. Orta Doğu'daki gerilim haftanın ilk işlem gününde son dönemde hisse senedi piyasalarında görülen güçlü yükselişleri gölgede bıraktı. Analistler enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde olduğunu ancak ekonomik büyümeyi durduracak kadar değil zorlaştıracak seviyelerde kalmaya devam ettiğini söyledi. Diğer taraftan yatırımcılar teknoloji sektörüne ilişkin iyimserliğini koruyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ise bu iyimserliğin etkilerini törpülüyor. Yükselen petrol fiyatları, inatçı enflasyon ve uzun süre yüksek kalması beklenen faiz oranlarına karşın iş gücü piyasası yine de istihdam yaratmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilimlerle enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artımına gideceğine yönelik öngörülerin güç kazanması Avrupa piyasalarındaki satıcılı seyirde etkili olmaya devam etti. Almanya Merkez Bankası Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Alman ihracatçıların küresel pazar payını kaybetmesinin temel nedeninin Çin kaynaklı artan rekabet baskısı olduğunu bildirdi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Orta Doğu'daki savaşın sürmesi halinde dünyanın bazı bölgelerinde havacılık yakıtı sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek Avrupa'da alternatif olarak Jet A yakıtı kullanımının sektör için önemli esneklik sağlayabileceğini açıkladı. Asya borsalarında artan jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde karışık seyrediyor. Analistler Çin'de enflasyonun talep temelli değil, maliyet temelli olduğunu ve bunun da ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini söyledi. Yüksek girdi maliyetlerinin işletmelerin kar marjlarını olumsuz etkileyebileceğini dile getiren analistler bu durumunda Çin'in ekonomi yönetiminden daha fazla teşvik gelme olasılığını azaltabileceğini kaydetti. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Altın haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan gram altın önceki kapanışa göre %1 azalışla 6809 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 11180 liradan, Cumhuriyet altını 44590 liradan satılıyor. Geçen hafta %2'nin üzerinde yükselen altının onsu da %1,1 azalışla 4668 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre %4,2 artarak 105,55 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 100,06 dolardan alıcı buldu. Yurt içine bakacak olursak motorinde artış bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, Doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselecek. Enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan, enflasyon raporu 2026-2'nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesiyle X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen analık ödeneği süresinin uzatıldığını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi. Açıklamada 1 Mayıs itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi. Hava yolu trafiğinde Nisan rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın en yoğun yolcu trafiğinin Nisan ayında gerçekleştiğini bildirerek, transit yolcularla birlikte 18 milyon 190 bin 494 yolcu hava yolunu kullandı ifadesini kullandı. Geçen ay yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 83.603, dış hatlarda 67.510 olduğunu aktaran Uraloğlu, böylece uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 183.876'ya ulaştığını kaydetti. Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır cep telefonuna taksit açıklaması geldi. Ticaret Bakanlığı sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Bakanlığın en sosyal hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun yetkisinde olup bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır denildi. Ticaret ve perakende satış hacmi Mart'ta arttı. Ticaret satış hacmi Mart'ta yıllık bazda %1,7, perakende satış hacmi de %21,2 artış gösterdi. Ticaret satış hacmi Mart'ta bir önceki aya göre %1,9 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toplam ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9 azalırken, toptan ticaret satış hacmi %2,4, perakende ticaret satış hacmi ise %2,6 artış gösterdi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
6: Paranın hareketi.
7: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
8: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisine değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısma tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısın. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
7: Pul biberde?
8: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksininin yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan verdi. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
6: Enerjiniz sevdi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, Malaka Boğazı'ndaki enerji ve ticaret güvenliği risklerini yeniden gündeme taşıdı. Saudi Aramco, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde güçlü bir finansal performans gösterdi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 105,55 dolardan satılıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, Malaka Boğazı'ndaki enerji ve ticaret güvenliği risklerini yeniden gündeme taşıdı. Orta Doğu'da son günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilim, küresel enerji ve ticaret güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, dünya deniz taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Malaka Boğazı'nda uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti. Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana arterlerinden biri kabul edilen Malaka Boğazı, günlük milyarlarca dolarlık ticaret hacmine ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kesintinin enerji arz zincirlerini doğrudan etkileyebileceğini, buna paralel olarak Malaka hattındaki güvenlik risklerinin de yeniden değerlendirilmeye başlandığını belirtiyor.

0: Saudi Aramco 2026 yılı Ocak-Mart döneminde güçlü bir finansal performans gösterdi. Net karı önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında arttı. Şirketin net karı 32,5 milyar dolara çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Şirketin bu dönemde toplam geliri de bir önceki yıla göre %7 artışla 115,49 milyar dolar oldu. Daha yüksek petrol fiyatları ve artırılan ham petrol satış hacmi ile rafine ürün ve kimyasal ürün satışlarındaki artış etkili oldu. Saudi Aramco yaptığı açıklamada ABD-İran savaşı kaynaklı gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatı sınırladığı ortamda Doğu-Batı ham petrol boru hattının tam kapasiteyle devreye girmesinin arz üzerindeki baskıyı hafiflettiğini bildirdi. Girişim Elektrik'ten Konya'ya 49,1 milyon dolarlık temiz enerji yatırımı yapıldı. Girişim Elektrik, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 2 adet fotovoltaik güneş enerjisi santralinin tasarım, kurulum ve işletmeyi alma süreçlerini kapsayan anahtar teslim EPC sözleşmelerini üstlendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Girişim Elektrik, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde yerel yönetimlerin rolünü güçlendirecek 2 önemli güneş enerjisi santrali projesine imza attı. Şirket, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSGİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen toplam 70 megawatt enerji, 92,40 megawatt kuruluk güce sahip 2 adet fotovoltaik güneş enerjisi santralinin anahtar teslim EPC sözleşmelerini üstlendi. Tamamlandığında yılda yaklaşık 159 milyon kilowatt saat temiz elektrik üretmesi beklenen proje paketi 58 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer enerji sağlayacak. Projeler aynı zamanda yılda yaklaşık 100 bin ton karbondioksit emisyonunun önlenmesine de katkıda bulunacak. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 105,55 dolardan satılıyor. Cuma günü 102,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 101,29 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %4,2 artarak 105,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Durham petrolün varili 100 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel enerji arzına yönelik riskleri artırması etkili olmakta. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin sürmesi piyasalardaki arz kesintilerinin uzun sürebileceğine yönelik endişeleri güçlendiriyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Tarihi çıkışlar.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'den arka arkaya tarihi çıkışlar geliyor. Antiemperyalist cephenin tahkimatı noktasında gerek Türkiye içinde gerekse de bölgede çok önemli Kudüs Paktı önerileri İsrail'e karşı. Aynı zamanda terörsüz Türkiye hedefi. Aslında hepsi bakıldığı zaman birbirleriyle bağlantılı konular. Şimdi gelinen aşamada anladığım kadarıyla bir şey var. Tartışma var. İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi? En son bir çıkış daha yaptı. Bu son çıkışı nereye oturtabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz?
4: Kanaatim açıkçası çok ciddi bir tartışma olduğu doğrultusunda değil. Bu yönde bir tartışma olduğuna dair bir kanaat oluşturulmak isteniyor ve esasen bunun üzerinde bir tartışma. Terörsüz Türkiye adı verilen PKK'nın feshedilmesi, lağvedilmesiyle sonuçlanan sürecin akamete uğratılmasına çalışan dış kaynaklı bir beklenti var.
3: Bir karşı çıkış değil de şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Acaba toplum nasıl karşılar böyle bir adım değil mi? Yani mesela millet hazır mı acaba böyle bir şeye yönünde bazı soru işaretleri üzerine anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli böyle bir çıkış yapıyor.
5: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Belçika Kraliçesi ile bir araya gelecek. Casusluk davası başladı. Öğretmenlerin il içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Belçika Kraliçesi ile şu sıralarda bir arada. Belçika Kraliçesi Matilda ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kraliçe'yi bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ağırlıyor. Erdoğan bu görüşmenin ardındansa Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu. Etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildi. Casusluk davası başladı. Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkıyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. Bu arada İmamoğlu ve Özkan, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da tutuklu bulunuyor. Bu söz konusu davada cezaevi karşısındaki bir diğer duruşma salonunda devam ediyor. İBB soruşturması kapsamında 23 şüpheli de adliyeye sevk edildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işlenerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Peş peşe operasyon haberleriyle devam edeceğiz. İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı. Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet yürüten suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda 16 şüphelinin işletmelerin kurşunlanması, yağma amaçlı tehdit gibi suçlara karıştıkları, ayrıca bir kişiye yönelik de eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Polis ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabancayla çalıntı motosiklet ele geçirildi. Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suçtan 8.7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenirken operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve banka kartına el konuldu. Şüpheliler hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 24 ilde gerçekleştirilen bir başka dolandırıcılık operasyonlarında ise 224 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 24 ilde vatandaşları 936 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Öğretmenlerin il içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenler isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 4-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Öğretmenler başvuru sonuçlarına göre atandıkları yeni okul ve ilçeleri bugün itibariyle öğrenebilecek. İl içi atama sonuç sorgulamaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden öğrenilebilir.
0: Ekonomi.
1: Rakamlarla bültenimizi noktalayacağız. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 15.093 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.836 lira, çeyrek altın 11.149, tam altın 44.450, atı altın ise 45.588 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte burada sizlere eşlik edeceğiz. Yeni haftanın ilk gününde sevgili dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te buradayız. Mayıs ayının da ilk 10 gününü geride bıraktık. Anneler günüydü dün. Kutlu olsun. Bir kez daha tüm annelerin anneler gününü kutlayalım. Değerli dinleyiciler, bugün konuğum olacak Doğan Cem. Birazdan canlı yayında saat 12.30 sonrasında kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te bu haftanın ilk konuğu olacak. İlerleyen günlerde yine Radyo Sputnik'te konuklarım var. Bu hafta sevgili dinleyiciler, hem stüdyo hem de telefonla yapacağımız bağlantılarda olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter'da Sputnik Türkiye, Radyo Sputnik, Telegram'da da Sputnik Türkiye sevgili dinleyiciler. okanaslan.com yazarsanız bizzat Instagram'dan takip edebilirsiniz. WhatsApp numaramız da Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bu arada yaptığım şarkılar içerisinde senin en sıkı sıkıya tuttuğun, ama gözünü seveyim bana bak, onlar benim hepsi benim çocuklarım gibi falan deme. Bir tanesini söyle. Bak Okan, şu ona ayrıdır yeri diyeceğim bir şey.
2: Hayda.
0: Ya öyle.
2: Seni çıldırdım.
0: Vay.
2: Çünkü doktorlar, psikiyatristler soruyordu bana. Hı. O kadar güzel oynamışsın ki diye sordular. Oynamıyordum ki, o benim doğal halimdi diyordum. O akıl hastasını ne güzel oynamışsın diyorlardı. Oynamıyordum ki, doğal halimdi.

0: dere boyu kavaklar.
1: İşte Karadeniz'e en yaklaştığım eser oydu.
0: Ama tam buydu da ama.
1: Ama girmemiştim. Karadeniz'e yaklaştım ama göremedim. Evet. Denizi göremedim. Bulanacak, oy bulanacak.
0: Bu yeni de, bu yeni şarkıda.
1: Evet abi, yeni şarkıda ama direkt ciğerine kadar gireceğim abi. Geliyorum, kalbine gireceğim, ruhuna dokunacağım abi. Hiç şansı yok.
0: Radyo Sputnik nasıl buldun abi?
1: Bomba.
0: Güzel mi?
1: Bomba.
0: Ciddi misin ya?
1: Bomba.
0: Vay.
1: Vallahi.
0: Vallahi çok
1: keyif aldım bak. 15 kişilik konserden bahsettim mi? Orada aldığımız keyfi aynen burada da aldım. Dedim ki eğleneceğiz.
0: Bak buradan
1: var. Uzun zamandır ilkim olmadan hiçbir yere çıkmadım. İlk olmasa sebebiyle o da ilkti.
0: Vay be.
1: O yüzden öyle bak yani ilk
0: abi,
1: olmasa.
0: Abi süpersin. İyi ki varsın.
1: Bomba.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo

Hanımlar beyler, öncelikle bir tebrikle başlayalım. Galatasaray'ı tebrik edelim. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala son bir maç oynayacak ama şampiyonluğunu ilan etti. Çok da heyecanı yüksek bir hafta oldu. Bir tarafta Fenerbahçe, çok zor bir sınav. Konya deplasmanı, biliyorsunuz Konya hakikaten müthiş gidiyordu değerli dinleyiciler. Ama onlar tabii biraz da kupaya odaklanmış. Böyle tamamen kafayı oraya çevirmiş vaziyetteler ama beklenmeyecek bir skordu yani. Böyle de bir şey beklenmiyordu açıkçası. Fenerbahçe güzel oynadı. Tebrik edelim. Öncelikle bütün liglerde oynayan takımları tebrik edelim. Değerli dinleyiciler, futbol bizim ülkemizde özellikle çok seviliyor. Ben Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesinden sonra sosyal medyada bazı çirkin görüntüler de gördüm. Yapmayalım, böyle şeylerden uzak duralım. Olmasın böyle şeyler. Galatasaray camiasını hocasından futbolcusuna, teknik heyetine, yönetimine varana kadar Galatasaraylıları tebrik edelim. 26. şampiyonluklarını aldılar. Ve 27. şampiyonluğu istiyoruz diyorlar. Daha şimdiden hedef belli oldu dediler. Üst üste 4 yıl Okan Buruk geçmişte Başakşehir'de bu şampiyonluğu yaşamıştı. Galatasaray'a geldiği günden bu yana şampiyonluk yaşadı. Abdülkerim de mesela bildiğim kadarıyla Konya Spor'dan geldi. Geldiği andan itibaren, o yıldan itibaren üst üste şampiyonluk yaşayan futbolcu. Değerli dinleyiciler, 26. şampiyonluğu Galatasaray'ın, tebrik edelim. Fenerbahçe'yi tebrik edelim değerli dinleyiciler. Bu mücadeleden dolayı neticede onlar da gerçekten ciddi bir mücadele verdi. Aslında bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu da konuşuyor olabilirdik. Lig içerisinde özellikle son dakikalarda kaybedilen puanlar, beraberlik ya da işte mağlubiyetler. O mesela bu sene çok tartışılıyordu. Haziran başında Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi olacak. Aziz Yıldırım yıllar sonra herhalde tekrar Fenerbahçe'nin başında olacak gibi görünüyor. Daha şimdiden yani başkandan çok, hali hazırda başkandan çok Aziz Yıldırım'ın adını duyuyoruz. O da camiada birlik beraberlik çağrısı yapmıştı. Bir de dev bir bütçe belirlediler sevgili dinleyiciler. Yani yeni yıl için Fenerbahçe'de de hem hoca anlamında hem de futbolcular anlamında yine bambaşka bir sezon olacak gibi görünüyor. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Fakat ben şunu görüyorum. Yani evet, aksi durumlar da var. Yabancı teknik direktörlerin de başarı elde ettiği bir dönem, bir süreç var ama bence, şahsi düşüncemdir bu. Türkiye'de bir şeyleri başarmak istiyorsanız herhalde yerli hocayı ağırlıklı tercih etmeniz gerekiyor gibi geliyor. Ha, diyeceksiniz ki ya kardeşim, yerli hocayı tercih etsen ne olacak? Takımın tamamı yabancı. Yani bir İstiklal Marşı okunuyor. Kamera böyle glidecam böyle yandan futbolcuların önünden geçerken bakıyorsunuz yüzlerine. İstiklal Marşı'nı okuyabilen futbolcu yok. Olsun. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyordu. Bunların hepsi, şimdi bak, bitiyor ya, bitti artık. Lig tamam, bitti diyebiliriz. Son bir hafta maçları var değerli dinleyiciler. Birinci belli, ikinci belli. Bundan sonra artık transfer haberlerini of diyorum duyarsınız. Yani Radyo Sputnik'ten Okan'a transfer teklifi bile götürmüş derlerse diyebilir. Böyle bir haber bile çıkabilir. Hatta bir tık öteye gideyim. Öznur'a bile belki ondan sonra böyle bir futbol kulübünden teklif gelebilir yani. Duyarsak, okursak böyle bir şey, şaşırmamak lazım. Değil mi Özgür? Bu saatten sonra bu haberleri sık sık duyacağız. Şimdi Doğancığım, dediğim gibi birazdan saat 12.30'dan sonra canlı yayında stüdyo konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, bir kez daha hatırlatalım. Eskişehir merkezli 33 ilde başlatılan örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması soruşturmasında 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suçlardan 8.7 milyar lira gelir elde ettikleri, bunun 1.2 milyarlık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirildiği tespiti var değerli dinleyiciler. Onur Buldu, ya çok üzüldüm ben Onur Buldu, Güldür Güldür'ün Bilal'i. Ah keşke onu da konuk alsak burada, çok isterim.
çok da sevdiğim bir isimdir. Yakın arkadaşı tarafından dolandırılmış. Vallahi hafta sonu gördüm bu haberi. Değerli dinleyiciler, Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Bilal, biliyorsunuz. Onur buldu, ev almak istiyor ve itiraf etmiş dolandırıldığını. Şöyle ki, ismini açıklamamış, yakın bir arkadaşı tarafından. Tabii şimdi merak ediliyor, kim bu? Yani işte oyunculardan biri mi? Tanıdığımız biri mi? Bildiğimiz biri mi? Eğer öyleyse bence Onur buldu açıklamalı. Yani bence söylemeli yani bunun, bu kişinin kim olduğunu. Hoş hakkında bir işlem, bilmiyorum, başlatır herhalde. Diyor ki Alper Kul'un YouTube kanalında, o da Güldür Güldür oyuncularından da bu sezon yok bildiğim kadarıyla, YouTube kanalında yayınlanan Ne Yaptın O İşleri programına katılmış. Müteahhitle arkadaş aracılığıyla tanıştığını ifade etmiş. Arkadaşı aracılığıyla ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlatmış. Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş ifadelerini kullandı. Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söylemiş Onur buldu. Ve şöyle demiş, sen saf bir oğlana benziyorsun, ne zaman ödeme yapacaksın diye sormuş müteahhit. Abi ben hepsini ödedim demiş Onur buldu. Meğer müteahhide hiçbir şekilde para gitmemiş. Yıkıldım diyor tabii o anda. Değerli dinleyiciler, Uğur yanımdaydı diyor. Uğur Bilgin, yine o da biliyorsunuz Güldür Güldür oyuncularından yakın arkadaşı. Uğur yanımdaydı, arabada yıkıldım, birini kaybettik sandım demiş arkadaşı, sevgili dinleyiciler. Diğer taraftan 2020'de İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu'yla evlenmişti Onur buldu. 2022'de de kızları Masal dünyaya gelmişti. İlk baba sevincinde burada bu kez yaşamıştı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ya öyle bir döneme geldik ki bir kere işlemleri böyle yapmamak lazım. Yani Özgür, sen şimdi ev alacaksın. Yani müteahhit, ben tanıdık, ayarladım. Benim arkadaşım. Yani bana parayı gönderip müteahhite göndermek mantıklı bir şey mi? Saçma zaten. Yani kaldı ki işlemler böyle değil. Yani böyle ilerlemiyor. Yani bunun bir yasal prosedürü olması lazım. Dediğin gibi bir senet olmalı veya bir banka aracılığıyla ya da noter aracılığıyla bir şey olmalı. Kişinin kendisine gönderilmeli. Ama tabii burada yanlış anlaşılmasın, sevgili Onur Buldu'yu eleştirdiğim için değil. O zaten kendi pişmanlığını yaşıyordur. Yaşıyor da bizim çok da sevdiğimiz oyunculardan bir tanesi. Çok kıymet verdiğimiz oyunculardan bir tanesi. Ülkemizde yüzümüzü güldüren insanlardan bir tanesi. Böyle bir şeyin yaşanmış olması hoş değil. Ama tabii ki adalete güvenmek durumunda, hakkını aramak durumunda başvurusunu herhalde yapacaktır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ya bu arada nerede o haber? Heh bak. Şimdi Onur buldu diyoruz oyuncu. Cumhuriyet savcısını dolandırmışlar. Cumhuriyet savcısını. Anlatayım. İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu diyor haberde. Şüpheli işlem bahanesiyle paniğe sürüklenmiş savcı, yönlendirmeler sonucunda toplam 850 bin lira kaybetmiş. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanmış. İstanbul'da görev yapıyor. 33 yaşında ya. Geçmiş olsun diyelim. Bak. Çok özür diliyorum. Özür dilerim. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Ben yemem. Benim başıma gelmez. Hadi oradan. Bak Allah aşkına böyle bir şey demeyin. Ne olur demeyin. Bir de şimdi artık yapay zeka var falan var filan var. Çok daha dikkat etmek lazım. İnsanın bazen basireti bağlanabiliyor. Bazen boşluğunuza denk gelebiliyor. Olabiliyor böyle şeyler. Lütfen rica ediyorum öyle demeyin. Eleştirmiyorum, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sayın savcıya. Dolandırıcılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıtmış ve hesabınızda şüpheli işlem var diyerek savcıyı paniğe sürüklemiş. Savcı telefondaki yönlendirmelerle mobil bankacılık hesabını kontrol ettiğinde hesabından 480 bin liranın başka hesaba gönderildiğini fark etmiş. 24 Nisan günü mesai sonrası yaşanmış. Savcı 212'li sabit bir numaradan aranıyor. Yapılan işlemler sonucunda toplam zararın 850 bin liraya ulaştığını belirtiyor.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatıyor ve 3 şüpheli gözaltına alıyorlar. Şüphelilerden biri tutuklanıyor. Diğeri hakkında da adli işlem başlatılıyor. Telefon dolandırıcılığında kamu görevlilerini bile hedef alabileceklerini gösteren bir durum sevgili dinleyiciler. Düşünün yani, savcıyı, bir cumhuriyet savcısını dolandırmışlar. Ya bakın, adını vermeyeceğim, bir tane banka var. Benim eşimi birkaç gündür sıfır bilmem kaç 212 falan değil, 0300 bilmem kaç, 0400 bilmem kaç gibi numaralardan arıyorlar. Bankaymış. Bu arada bankayı aradık, teyit ettik. Kardeşim siz böyle arama yapıyor musunuz? Yapıyoruz dediler. Bankayı direkt biz aradık. Başka bir, yani bankanın numarasından. E niye böyle numaralardan arıyorsunuz? Hakikaten ya, bunu bir şey olmalı. Yani banka bizi arayacaksa biz tek bir numarayı görmeliyiz. 300 küsürlü numara ne? Ben niye gireyim de Google'da bu 300 küsür nerenin numarasıymış falan filan. Bir de son dönemlerde biliyorsunuz, bankadan arandığınızda başınıza geldi mi bilmiyorum, o mobil görüşme, o görüşmenin devamı için mobilden size onay vermeniz isteniyor. Öyle ya, giriyorsunuz, onay veriyorsunuz. İşte demek ki burada da sayın savcıya böyle bir şey mi oldu? Bir de acayip acayip numaralardan aranıyoruz. Allah aşkına dikkat. Yoksa hesapta ne var ne yok, paracıklar uçuverir. Kredi kartından paralar çekiliverir. Şimdi gazeteci Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı, galiba bir avukat herhalde bu genç hanımefendi, çakarlı araç içinden bugün günlerden Galatasaray diye bir paylaşım yapıyor. Paylaşım sosyal medyada tepki görüyor. Neden çakar hakkı verdiniz diye sorular soruluyor. Emniyet açıklama yaptı bununla ilgili olarak, Emniyet, İstanbul Emniyeti. Begüm Pazarcı'ya ait araç için herhangi bir koruma statüsü ya da geçiş üstünlüğü kaydı bulunmadığı bilgisi var. Emin Pazarcı iktidara yakın bir gazeteci olarak biliniyor. Of, ne mesajlar paylaştı, ne mesajlar paylaştı. Ya bakın, bu olayda bu kişiye ya da işte Emin Pazarcı'ya ya da kızına bir hakaret makaret varsa onlar zaten kendileri ilgilenirler. Bu kabul edilemez, böyle bir durum. Ama bu çakar araç meselesi arkadaş, ya bir türlü bir çözümleyemedik biz bu konuyu. Bir türlü bir çözemedik, bir halledemedik yani. Ceza kesilmiş. 173.392 lira ceza kesilmiş. Araç 30 günlüğüne trafikten men edilmiş. Ehliyetine de 30 günlüğüne el konulmuş. Bu hanımefendinin kendisinin yaptığı bir açıklama vardı. Beni oraya bıraktı, arkadaşımın çakarlı aracımı falan filan bir şeyler söylüyor diyor falan da. Bu doğru bir şey mi? Yani ben aynı şeyi Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın kaza yaptığı olayda da söyledim. Niye gündemde kalmadı olay? Fenerbahçe'nin başkanı diye mi? Ya da Galatasaray'ın, ya da bilmem hangi takımın? Neden? Yani bir spor kulübünün başkanı olması, onun emniyet şeridinden çakarlı araçla gitmesine mi? Böyle bir şey var mı Özgür? Ben mi kaçırıyorum? Çakarlı araç kimler kullanabilir? Emniyet şeridi nasıl kullanılabilir konusunda böyle benim atladığım bir yer mi var? Kulüp başkanlarına da kardeşim çakarlı araç verilir mi deniliyor? Var mı böyle bir şey? Ben bilmiyorum. Allah Allah. Yani çakar varsa koruma aracında olur. Korunacak biri varsa o da koruma aracında değil, kendi arabasında olur diyor. Öyle ya. Hani bir koruma kararı varsa o zaman o koruma kararı koruyan araç kimse çakarda onda olur. Bir enteresan yani. Dönmeyelim oraya şimdi. Ondan sonra bu sefer bizlere diyorlar ki bunları söylediğimiz için işte bir sürü eleştiri, bir sürü kötü sözle karşı karşıya kalıyoruz. Mesele bir takımın, yani hangi takım olduğunun bir önemi yok. Bu o takımda olsa, bu takımda olsa durumdan bahsediyoruz. Tasmalı köpeği demir çubuklarda öldüren insan görünümlü değişik organizma tutuklanmış. Kocaeli'de görüntüleri gördünüz mü bilmiyorum. Bakın, ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Bir köpeği tasmasından tutarak demir çubuklarla kafasına vura vura öldüren bir kişinin elini kolunu sallayarak aramızda dolaşması kabul edilir bir durum mudur? Bu kadar. Kabul edilir bir durum mudur? Net ifade ediyorum. Bir köpeği tasmasından tutup demir çubuklarla vura vura vura vura öldüren biri aramızda elini kolunu sallayarak dolaşmalı mıdır? Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi.
olacak şey değil yani. Tutuklandı bu şahıs. Güvenlik kameralarına yansıyor görüntüler. 8 Mayıs'ta yaşanmış değerli dinleyiciler. Kocaeli'de izlerini de suyla temizlemiş olayın ardından. İğrenç herif. Görüntüler büyük tepki çekti tabii. Bunlara gün yüzü göstermemek lazım. Gün yüzü göstermemek lazım. Bunları ben rehabilite olabileceklerine falan da çok inanmıyorum işin gerçeği. Yolsuzluk soruşturmasında değerli dinleyiciler, Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu var. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Görevden alınmıştı. Hatta en son gelini de tutuklanmıştı. Mal varlıklarına el konulmuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek'in Antalya Adliyesi

0: vardı. Tahran yönetimi yabancı askeri varlığa karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftaki görüşmeler değerli dinleyiciler, vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Yurt dışında gelir elde eden bazı kişiler belirli şartlarda 20 yıl gelir vergisinin istisnası getirilecek. Kamu borçlarında sevgili dinleyiciler taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Teminatsız borç tecil limiti 1 milyon TL'ye yükseltiliyor. Nitelikte hizmet personelinin maaşlarının bir kısmına vergi istisnası uygulanıyor. Yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymetlerin Türkiye'ye bildirilmesi halinde vergi incelemesi yapılmaması planlanıyor. Ondan sonracıma Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Komisyonu 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Bu arada grup toplantıları da bir taraftan gerçekleşecek sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Ha bu arada Motorine de gazeteci Olcay Aydilek duyurdu. Motorine değerli dinleyiciler 1 TL bu gece yarısından geçerli olmak üzere ne kadar? 1 lira 10 kuruş seviyesinde bir zam yapılması bekleniyor. Kıymetli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere bu yeni gelen günde. Yeni haftanın ilk günündeyiz ve bir stüdyo konuğumuz olacak dedik. O stüdyo konuğumuzla birlikte bu yeni haftaya başlayacağız. Sevgili Doğan Cem. Değerli dinleyiciler, ben şimdi sizlerden bir müsaade istiyorum. Doğan Cem'i stüdyomuza alacağız ve canlı yayınımıza geçeceğiz. Hadi bakalım.
1: Bir de Reyhan Karaca, hoş geldin ya.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok güzel görünüyorsun.
2: Teşekkür ederim. Sevdik, sevdalandık, gönlümle bağlandık.
1: Böyle ayrı gayrı olmaz, olmaz. Sevgili Zeynep Avcı, hoş geldin.
3: Merhabalar.

0: güzeller güzeli sevgili Elif Muse Doğan. Stüdyomuzda sevgili Güliz Ayla ile. Güliz hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Radyo Sputnik. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay.
0: Ahmet Koç canlı canlı radyonuzda.
2: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Sevgili Doğancığım, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok iyi gördük seni.
1: İyiyim ya, kendimi iyi hissettim. Dediğim gibi böyle sayılı radyo programlarından birine katılıyorum. Hayatımdaki ilkleri yaşadığım zaman çok mutlu oluyorum.
0: Öyle mi? Ben de çok mutlu oldum. Yani seni aramızda görmek gerçekten çok güzel. Nasıl gidiyor hayat? Önce oradan başlayalım.
1: Güzel, yoğun, yorucu. Yani çalışan insanın bir hayatı nasıl geçiyorsa benim de öyle geçiyor.
0: Yoğun ama tatlı bir yorgunluk mu? Ne
1: tatlı
0: diyorsun?
1: Tatlı bir yoğunluk. Tabii ki şeyler, yani bizim işlerimizin, yani planlananın dışında bir şeyler geldiğinde hayatıma, böyle konser olsun vesaire. Hı. Onlar biraz daha işlerimizi zorlaştırıyor bizde.
0: Hı hı. Yakın zamanda İstanbul dışında mıydın? Nerede?
1: Evet, öyle İstanbul
0: dışında. Bir proje
1: dışında.
0: İçin gittin,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bir Hatay Medeniyetler Korosu var. Onlarla beraber konserler yaptık.
0: Hı hı. Nasıl geçti?
1: Birlikte. Çok güzel. Yani ben onlarla olmaktan çok keyif alıyorum.
0: Hı hı.
1: Benim için de o sahnede olmak ve gerçekten tarih yaşamış insanlarla zor zamanlar geçirdiler biliyorsunuz ki bu Hatay dışarı deprem,
0: evet.
1: 6 Şubat depreminden
0: evet,
1: sonra.
0: Evet.
1: Yani onların yanında olmak ve onlarla beraber bir şeyler yapıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor.
0: Şöyle istersen en başa bir gidelim ya. Biz hep merak ederiz ya, yani işin en başında müzik olayına giriş olayını hep merak etmişizdir. İnsanın hayatına müzik nasıl dahil olur? Bir de seninki bambaşka bir durum. Yani sen bugün insanları yetiştiren, eğitim veren, sosyal medyada özellikle görüyoruz, videolarını zaten takip ediyoruz. Milyonlarca takipçisi olan bir insansın. Bunun da beraberinde getirdiği bir sorumluluk vardır. Onu da ayrıca konuşuruz gerçi ama... Yani senin hayatına müzik nereden, nasıl, küçük çocukluktan falan başlıyor, nasıl oluyor?
1: Tabii ki ya, şey de tamamen keşfedilmek.
0: Ciddi
1: yani
0: misin?
1: Bu gerçekten böyle bir şey ve zaten benim hayat şeyim, mottomla o şekilde devam etti. Bir müzik öğretmenim işte, hep asla annemlerin yanında bile sesini kullanmayan bir insandım. Evde kimse yokken açardım televizyonu, şarkı söyleyip dans ederdim falan.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: sen?
1: Evet.
0: Utanıyor muydun?
1: Tabii ki. Yani hala o kıramadığım şeylerden biri de annem ve babamın yanında şarkı söylemek.
0: O zamanlarda böyle mi söylüyordun peki şarkıları?
1: Yok, hayır.
0: Normal söylüyordun.
1: Tabii. Yani şimdi konserlere, sonra üniversite zamanında konserlere geldiğinde en arka sıraları oturtuyordum ki ben onlar yokmuş gibi şarkı söyleyeyim. Onları görürsem paniklerdim.
0: Ciddi
1: falan.
0: Ciddi misin
1: tabii,
0: sen
1: tabii.
0: Ya?
1: Yani zaman zaman böyle çok fazla kaygı hissettiğim zaman benim şarkıcılığıma çok olumsuz da yansıyabiliyordu. O yüzden hep böyle bir panik hali vardı. Ama sonra ne cesaretse, yani anne babanın önünde şarkı söylemeyen bir çocuk bütün sınıfın önünde. Hoca sordu işte, sesi güzel olan var mı? Dedim, ben bir anda nasıl bir şey olduysa kaldırdım parmağımı, ben söyleyeceğim dedim.
0: Allah Allah.
1: Hiç yani yapmayacağım bir şey yaptım.
0: Tam şeyi soracaktım, yani bu olayı nasıl kırdın diye soracaktım ama birdenbire
1: evet,
0: oldu
1: evet,
0: demek
1: ki. Evet yani
0: birdenbire,
1: yani şimdi dedi, asla yapabileceğim bir şey değildir benim. Hani böyle bir performans ve topluluk önünde bir sahnede olma, o zaman çocukken bile beni tedirgin eden şeylerden biriydi. Üç kişinin arasında bile şarkı söyleyemem topluluk oluştuğunda. Sonra işte
0: İlkokulda mı oldu bu Doğanca?
1: İlkokulda ikinci veya üçüncü sınıftaydım. Sonra ben söylemeye başladım falan. Hocam çok beğendi. Sonra o da Zonguldak'tan bir yerel televizyon kanalı vardı. Akşamlar orada müzik programları yapılıyordu. Pazar akşamlarıydı. Hiç unutmuyorum. Oraya beni Cuma günü oluyor bu olay. Pazar günü işte programa çıkarmaya karar verdi falan. Getirin bu çocuğu, hemen televizyonda şarkı söyleyeceğim diye. Sonra ondan sonra
0: Ne
1: işte
0: söylemiştin orada bu arada? Neler söylüyordun? Yani tarz olarak ne söylüyordun?
1: O zaman bir Karadeniz şarkısı galiba, Ben Seni Sevdiğimi diye bir şarkı vardı ya. Onu söylemiştim. Hatta videosu falan var. Anneme izletiyordum geçen. Ya aşırı komik bir olay. Ondan
0: Duruyor
1: sonra
0: mu video?
1: Duruyor.
0: Sen onu paylaştın mı sosyal
1: paylaştım,
0: medyada?
1: evet.
0: Ha, ben
1: Bayağı
0: görmedim
1: da
0: bunu.
1: dikkat çekti hatta o da. Sonra böyle o dönemden sonra şeydi, bir anda benim hayallerim oluşmaya başladı. Yani hiç asla bir ben şu olacağım demeyen bir çocukken o müzik öğretmenimin dokunuşuyla ben müzik öğretmeni olacağım dedim.
0: Allah Allah.
1: Ve ben de hani o gün şey demiştim, ben de sizin gibi insanları keşfetmek istiyorum. İşte müzik öğretmeni nasıl olurum diye araştırmaya falan başladım böyle.
0: Aa, çok enteresan ya.
1: Tabii orada yani ben de dedim hani bir gün gerçekten insanları keşfeden ve hani hayatlarına dokunan bir öğretmen olmak istiyorum dedim.
0: Ciddi misin
1: Evet
0: sen
1: evet
0: Doğancan?
1: yani o
0: Yani
1: süreç öyle.
0: hani insanın müzik öğretmeni olmak istemesi falan ayrı mesele de, insanları keşfeden demen ve bugün gelmiş olduğumuz noktaya bakınca müthiş bir şey ya,
1: Ya
0: müthiş bir hikaye.
1: yine yani takipçi sayısı olmayan bir insan da olmuş olsaydım, hani bir yerde müzik öğretmenliği yapıyor da olsaydım, yani yine birilerini keşfetmek istiyordum yani hani bir şekilde. Takipçi dediğimiz olay da birazcık bence şans. Yani hani bu benim yeteneğim veyahut da ya sosyal medya gerçekten çok değişik bir yer. Bugün istediğini ünlü edebilen istediğini evet. dağın edebilen.
0: Evet.
1: Bir anda yok da olabilirsin. Hı-hı. Bir anda var da olabilirsin. O yüzden kalite çok önemli. Hı-hı. Hani orada koruduğun imajın, yani sen kimsin ve orada insanlara ne, senin aracılığın ne noktasını iyi keşfetmek lazım. Ben bunu birazcık doğru başardığımı düşünüyorum. İşte yani hiçbir zaman kendimi öven bir insan değilim. Mesela hani benim sayemde şu keşfedildi demem ama bir noktada da gerçekten benim fayda sağladığım, yani sayemde demek yerine fayda sağlayıp hani bir noktaya gelen insanlar çok fazla.
0: Kesinlikle şunu söyleyeyim. Az önce biz sevgili Doğancam geldiğinde içeride otururken ben yayına da girmeden evvel bizim Nurcan Hanım'la böyle bir ayaküstü konuştuk. Nurcan Hanım hemen sevgili Doğancam'ın gündeme getirdiği ciddi misin sen deyip bir de sosyal medya hesabından falan gösterdi. Müthiş bir şey bu. Peki şey soracağım sana. Bunlar oluyor, bunları yapıyorsun da vefasızlık falan oluyor mu? Böyle can sıkıcı şeylerle karşılaştığın
1: yani
0: oluyor mu?
1: Yani çok yaşadığım zaman yani böyle çok dillendirmeden biliyorsunuz bu işin artık göz önünde olduğu zaman magazin tarafı da var. Hı-hı. Ben bu magazin tarafını çok seven bir insan değilim. Hı-hı.
0: Uzak i̇şte, durmaya çalışıyorsun.
1: Tabii tabii, yani yaşadığım bir problem olduğunda tamamen görmezden gelip yok saymayı tercih eden bir insanım.
0: Hayatının genelinde de böyle misin Doğancan?
1: Evet evet. Yani hani
0: görmezden gelmek.
1: Sorunları büyütmek yerine görmezden gelip kendi kendine çözülmüyorsa da bir noktada tamamen sıfırlamayı tercih ederim.
0: Aa çok güzel ya. Ben bunu tavsiye edersin diye düşünüyorum. Yani herkes yapabilir mi bilmiyorum ama.
1: Herkesin yapabileceği bir şey mi ben de bilemem. Ama yani kendi deneyimlerimi insanlara tavsiye etmek yerine öğrendiklerim ve bildiklerimi öğretmeyi daha çok seviyorum.
0: Aa çok
1: deneyimsel
0: güzel.
1: Deneyimsel şeyleri paylaşmayı çok seven bir insan değilim. Çünkü bana yarayan bir şey belki başkasına çok kötü gelecektir.
0: Çok
1: veyahut
0: güzel.
1: Veyahut da hayatında farklı bir noktaya sürükleyebileceğimiz bir noktaya da götürebilir bir insanı. Yani deneyim sonuçta kişiseldir bence.
0: Şimdi döndüğümüzde aslında çok çekindiğin bir şey, yapmakta zorlandığın bir şey bir anda senin de hiç beklemediğin bir anda gerçekleşiyor. Buna aslında belki de hayatının ilk dönüm noktası diyeceğiz herhalde, değil mi?
1: Yani evet, ben bunları kırılma noktası olarak değerlendiriyorum. Bir insanın hayatında bir kırılma noktası vardır. O kırılma noktası gerçekten bence hangi zamanda ve ne zaman geleceği belli değildir. Ben öyle bakıyorum. Ama doğru zamanda gelmesi
0: çok önemli. O zaman nasıl bir çocuktun? Yani böyle içine kapanık.
1: Çok hiperaktif.
0: Öyle mi?
1: Ya, inanılmaz yaramaz. Sürekli benim mesela sosyal medyada annemle olan videolarımı bilenler aynı o. Ya annemle hep o şekildeydik. Hiçbir fark yok. Mesela dışarıda annemle bizi dışarı çıkıyoruz, Kadıköy'de geziyoruz falan. Birbirimizi yeriz mesela gidene kadar. Herkes gördüğünde yani birebir aynısını yaşıyorlarmış der.
0: Ya böyle bir insanın utangaç olması da enteresanmış gerçekten ya.
1: Ya ama işte
0: yani müzik anlamında sadece diyor. Başka bir şey de yok herhalde, değil mi?
1: Başka bir şey bence.
0: Öyle yani mi?
1: Performans psikolojisi çok başka bir şey. Çünkü orada insanlar tarafından acaba benim hakkımda ne derler? Şimdi sesimi kullandığımda insanlar nasıl düşünür kaygısını daha yoğun hissettiğim bir nokta. Ve ben artık bir noktadan sonra hani onu da üniversite çağıyla yendiğimi düşünüyorum. O zaman sahnelere çıkıyoruz, işte konserler veriyoruz okuldaki arkadaşlarımla vesaire. O noktada gerçekten bir noktadan sonra ya bir de sosyal medyada hayatıma girdikten sonra ilk başta yorumları çok önemsiyordum. İşte insanlar kötü yorum yaptığında şey yapıyordum, karalar bana 2-3 gün dağılıyordum. Tabii çok feci bir şekilde demoralize oluyordum. Sonra dedim ki ya aman el alem ne der noktasına getirdim. Onu düşünmeden hayatına devam etmen senin için daha karlı. Gerçekten sana daha çok katkı sağlayacakmış gibi kendimi hep empoze ettim böyle.
0: Düşüncelerle bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsun anladığım kadarıyla. Yani hani senin için çok uç değil. Yani evet ben bunu bu şekilde yaparım, başarırım diyorsun ve başarıyorsun. Görmezden gelmek bunun gibi bir şey herhalde.
1: Ya
0: yani
1: başarmak
0: zor oluyor belki ama.
1: Evet, yani ben o şekilde olmasını gerçekten çok istiyorum kendi hayatımda. Yani sözlerin gerçekten insanın üzerinde çok fazla önemi var. Yani kendime mesela olumsuzluk cümlelerini çok fazla kurmamaya çalışırım. Hani elimde olmadan bile fark ettiğimde derim ki ya bu böyle olmamalı. Hani şöyle olsa daha iyi. Evet, ben buna sahibim. Bunun kıymetini de bilmeliyim noktasına daha çok yaklaşıyorum birçok olayda.
0: Anneler Günü bu arada geride kaldı.
1: Evet.
0: Ne yaptınız?
1: Ya ben gidemedim.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Zaten.
0: Evet. Açalım kapıyı. Gel hanımefendi için.
1: Anne.
0: Böyle bir şey olsa var ya.
1: Vallahi. Annem var ya, kıpırdatamazsınız o kadının içerinden. Asla, ben biliyorum, gelmez.
0: Niye gidemedin? Hayırdır?
1: Ya zaten babaannem bir kaza geçirdi, işte bir düştü.
0: Geçmiş
1: bir
0: olsun.
1: Ameliyat sürecine girdi. O zaman gittiğimde bir pasta kesip böyle Anneler Günü'nü önden kutlamıştım. Bir de benim 10 Mayıs'ta bir etkinliğim vardı. Fenerbahçe Parkı'nda sevgili Ceyda Düvenci'nin kızı.
0: Ha gördüm, gördüm.
1: Bir konser yaptık.
0: Gördüm, çok güzeldi bu arada.
1: Çok güzel, o da kendini çok geliştirdi. Yani o bana hayatımda gerçekten Melisa konudan konuya atlıyormuşuz gibi
0: yok
1: olduk ama.
0: Yok ya ama muhabbetin güzeli evet, bu yani evet. Rahat ol ne olur.
1: Melisa gerçekten ya benim hayatımda bile bana ders olabilecek çok şey öğretti.
0: Ciddi mi ne mesela?
1: Yani azmi, isteği ve gerçekten çabalaması bile başlı başına çok değerli onun. Yani onu görmek, içindeki o şarkı söyleme isteği. Ve gerçekten hani çok güzel öğrencilerle çalışıyorum böyle öğrenmek isteyen. Yani o başka ya hani onun içindeki öğrenme isteği. Şimdi ya o, bende bile yok öyle diyeyim.
0: O kadar diyorsun tabii yani. Ki. Buradan da sevgili Ceyda Düvenci'ye selamlar sevgiler gönderelim. Onun da tabii çok ciddi bir emeği sevgisi üzerinde var. Mutlaka bir anne olarak onun da anneler gününü kutlayalım. Bunlara ayrıca gelmeyi istiyorum ben yani senin insanların hayatına dokunmak diyorum ben ona aslına bakarsan. Çünkü bir de insanların hayatına şöyle dokunmak var. Bir seninle birlikte çalışan, senin eğitim verdiğin, o süreçlerine dahil olduğun, seninle hayatı bir şekilde kesişmiş olan insanlar var. Diğer taraftan bir de Doğan Cem var ki eğlenceli sosyal medyada gördüğümüz ekran bölünmüş o yetenekleri ama sadece müzikal anlamda değil farklı farklı şeyler de görüyoruz.
1: Ya müziğin dahil olduğu ve gerçekten beni mutlu eden insanları yani insanları bazen mesela hani şöyle bakıyorum. Sosyal medyaya girdiğimde biraz keyif alabileceğim içeriklerle karşılaşmak. Benim bir kitlem var zaten baktığımda. Bu müzik çoğunluklu bir kitle. Ama mesela bazen hani böyle sürekli kötü olaylar görürken hani şu videoyla da insanlar gülsün isteğini uyandırıyor şey içinde böyle. Yani. Hani o beni çok mutlu ediyor. Hani illa olay sadece müzik değil hayatımızda. Müziğin dahil olabileceği birçok sektörün birleşimi var.
0: Ama sevgili Doğancığım öyle güzel bir şey yapıyorsun ki bence çünkü o yayılıyor. O milyonlara ulaşıyor ve hepimizin karşısına düşüyor. Bizim görmediğimiz ama ihtiyacımız olan bir anda. Çünkü her insanın farklı duyguları, hisleri, yaşadığı anlar var. İşte belki o insanın kırılma anı o. Çok kötü şeyler yaşadığı bir anda karşılaştığı bir video, duyduğu bir söz. Tabii. Bunlar çok etkileyici oluyor. Şimdi müzik. Müzik öğretmeni keşfetti. Buraya ayrıca geleceğiz ama müzik öğretmeni keşfetti. Programa katıldın mı bu arada hafta sonu? Evet, televizyon programına gittin. Evet. Ondan sonra artık dedin tamam ben müzikte müzik alanında ilerleyeceğim dedin aynen. Öyle mi? Sonra bir eğitim süreci falan.
1: Sonra bir eğitim süreci. Yani o zamanlar işte belediyenin bir müzik kursu vardı. Oraya gidiyordum. Hatta Şan'dan o zaman haberim oldu. Şan ne demek? Benim bildiğim bir şey değildi. Müzik öğretmeni nasıl olunur? Araştırmaya başlayınca bu tarz şeyleri öğrendim.
0: Ya hiç demedin mi? Hani zor işte başarması çok kolay değil falan böyle bir şey gelmedi mi aklına?
1: Ya demedim ama beni inandırması müzik öğretmenim Mert Mustafa Düzgit mesela ismini de vereyim çok sevgiler selamlar. İnandırması çok önemliydi.
0: Ne dedi sana?
1: Yani sen bu işi gerçekten çok iyi yapabilirsin mutlaka gerçekten istiyorsan bu yola devam et demişti. Yani inanmak bence. Yani benim gerçekten hayatımdaki dönüm noktalarımı eğitmenlerim yaratmıştır. O yüzden çok... öğretmen hayatta çok önemli.
0: Eğitim süreci nasıldı peki? Yani hani ben zor falan diyorum ama sonuçta müzik ve sen hakikaten tam bir eğitim sürecini yaşıyorsun, harmanlıyorsun ve bunları da daha sonra farklı farklı insanlara, gençlere aktarıyorsun. Evet. Oradan hayatta... biraz bahsetsen ne dersin?
1: Ya zaten her işin kendi içinde bir zorluğu var. Ama ben bir şeyleri gerçekten hayatında olmasını istediği için yani inanarak isteyen insanlar için hiçbir şeyin zor olmadığını düşünüyorum. Yani ben gerçekten istemiştim onu yani. Yani tanınmayı da istemiştim. Öyle yani hani hep diyorum ya olumlamalarla benim hayat yolculuğum bence bu noktada beni güzel noktalara taşıdı.
0: O Ses Türkiye nereden icap etti O Ses Türkiye?
1: Ya o zamanlar herkes böyle sesi güzel olan insanlar zaten şey klasiktir bir de O Ses'in en hit zamanları en başından itibaren sesi güzel olan herkes ne derlerdi işte sen niye O Ses Türkiye'ye katılmıyorsun git oraya işte çok güzel şansın olur falan. Ben zaten o zaman lise son sınıftayken bir dönem katılmıştım. O zaman gittim kimse dönmedi. Sonra aynı şarkı.
0: Kim vardı o zaman jüride kim?
1: Sibel Can vardı galiba. Hadise, Murat Boz.
0: Onlar zaten vardılar.
1: Biri daha vardı ama hatırlamıyorum. O video yok çünkü.
0: Yok mu o video?
1: Yok.
0: Şey belki Athena Gökhan falan mıdır acaba?
1: Ben böyle başarısızlıklarımdan çok iyi dersler çıkartırım. Ve başarısız olduğum anılarımı da böyle silerim. Benim böyle bir şeyim var.
0: Ya video yoktu da o zaman sen başarısız mıydın? Hangi şarkıyı söyledin?
1: Aynı şarkı söyledim ama tabii ki teknik olarak ve şarkı söyleme konusunda deneyim seviyesi şu anki halimle kıyasladığımda tabii ki performans olarak yetersizdir. Ama sonra en son katıldığım dönemde tahsis senesi.
0: O zamanlar özür dilerim çok minicik bölünüyorum. O zamanlar böyle eğitim meyitim falan başlamış mıydı yoksa?
1: Yo, lisede ben düz lise okuyordum.
0: Ha, lisede okuyordum evet, tamam yani tamam
1: hani
0: doğru.
1: Böyle çok ciddi bir
0: müzikal
1: şan eğitimi.
0: Müzikal eğitimi evet onlara daha hiç girmemiştim bile.
1: Almamıştım. Sonra işte sonra katıldım işte katıldığım senede o zaman üniversite okuyordum. 2017 veya 2018 sene olabilir tam tarih.
0: O zaman şey dedin mi ben bir gün daha
1: 2018 değil ya 2021 dönemleri falan galiba.
0: Bir gün bir kez daha buraya geleceğim falan dedin mi öyle bir hırslanma falan oldu
1: evet,
0: mu?
1: Evet dedim yani sonra ya ben de evet.
0: Ben size gösteririm dur.
1: Ya çünkü bir noktada gerçekten hani çünkü ben yarışmalara deneyim olarak bakıyorum. Hani orada başarısız olduğum şey bana aslında büyük bir deneyim kazandırıyor. Ve ben o yolculukta kendimi belki çalışırken bir seviyede geliştiriyorken belki şu anda inanılmaz büyük seviyelerde geliştirmeye devam ettim o süreçten sonra. Yani çünkü çabalamak.
0: Yani o yarışmada yani o ilk gittiğinde sana dönülmemesinin de bugün sana bir katkısı
1: bence var.
0: Var. Ciddi misin
1: tabii
0: ya?
1: Tabii ki var.
0: Aa, bunu ya görmek işte, var ya çok önemli
1: ya,
0: bir şey.
1: İnsanın en büyük hayatındaki yolculuğunda bence gelişim süreçlerini en hızlı ilerleten şeylerden biri başarısızlıklarıdır. Deneyimleridir. Yani başarısızlıklar da bence hayatınızda bir şey başarısız olduğunuzda onun sizin hayatınızda olumlu taraflarından neler getirebileceğine odaklanmak
0: Vay,
1: lazım.
0: Vay çok güzel. Çok güzel yani, bir bakış açısı.
1: Çünkü orada ben başarısız olduğum noktada kendime neler kattım ve bundan sonra bu bana yolculuğumda neler getirecek tarafına bakmıştım. Yani o zaman dedim ki evet ben kendimi geliştirmeliyim ve bir daha katıldığımda daha farklı söylemeliyim. Ve o süreçten sonra da çalışarak ve eğitim süreçleriyle birlikte en son katılımda da aynı şarkıyla 4 kişi dönmüştü. Mesela 4
0: Vay
1: kişi
0: be.
1: Dönmemişti ve bu sefer aynı
0: 4
1: şarkı
0: kişi
1: 4
0: birden
1: kişi.
0: Dönmüştü.
1: Evet yani eğitim ve gerçekten kendini geliştirmenin hayatında getirebileceği birçok şeyi ben o gün zaten okey yani ben burada kazanmasam da günün sonunda bir şeyler yolunda gitmese de benim için tamam demiştim mesela.
0: Vay be çok güzel ya. Yani bir kere o ilk zaman hissettiğin duyguların artık bitirmiştin. Evet
1: Tabii.
0: yani o insanlar döndüğü anda bile o mesaj evet başardım mesajı. İstediğim
1: Evet.
0: şeyi en azından yaptım
1: Evet,
0: mesela.
1: evet.
0: Nasıl bir ortam bu arada o Ses Türkiye? O
1: Bence
0: günler
1: keyifli.
0: nasıldı?
1: Yani birkaç kişi haricinde isim vermeyeceğim. Zaten bunu dinleyen müzisyenler o birkaç kişiyi, bir kişi, iki kişi tahmin edebilirler. Ama genel olarak jüri üyeleri, arkadaki çalışanlar ve arkadaşlıklar çok değerliydi. Öyle diyebilirim. Yani hani benim hala oradan görüştüğüm arkadaşlarım var. Tabii ki rekabet her alanda olduğu gibi.
0: O
1: Ama ben
0: birkaç
1: orada
0: kişi niye üzdü mü seni? Ne oldu? Canını mı sıktılar? Ne oldu?
1: yani şarkı seçimi olsun vesaire farklı noktalarda böyle birkaç sorun yaşandı tabii ki. Üzüldüm ama kötü bir insan olduklarını da düşünmüyorum. Belki yorgunlardır. Belki o gün gününde değildir. Ama tabii ki hayatımda bir noktada sorun yaşadığım bir insanın hayatımda o şekilde kalmasını ben istemem. Ama ben de o şekilde kaldıkları için biraz kırgınım. Onun dışında gerçekten hani insanlar böyle birbirini tutuyordu ve samimiydi. Jüri üyelerimiz çok fazla yardımcı oluyordu. O zaman Oğuzhan Koç, sevgili Oğuzhan Koç'la birlikte yarışıyorduk biz. Bana ben senin dedi Instagram'ına baktım. İşte sen zaten dersler falan veriyormuşsun. Tadını çıkar, keyfini çıkar, her şey yolunda falan ve yani çok güzel geri dönüşler olmuştu bana karşı da. Yani çok değerli işte. Yani sonuçta onlar bizden bir şekilde önce tanınmış ve birçok noktada
0: Evet.
1: kendini ispatlamış insanlar bir yerde baktığımızda. Hani
0: Evet.
1: saygı duymak gerekiyor. Ve ben hepsine yani teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel deneyimler kazandım. O zaman Ebru Gündeş'le böyle yan yana oturabilme fırsatımız bile olmuştu arka tarafta. Yani çok inanılmaz tatlı ve sevecen insanlardı. Yani insan hep korkar ya böyle bu insanlar acaba dışarıda nasıldır falan. Gerçekten orası benim için çok keyifli bir deneyimdi.
0: O Ses Türkiye'nin sana müzikal anlamda kattığı da çok şey var aslına
1: Var
0: bakarsan, değil mi?
1: tabii ki. Yani
0: Yani.
1: şey de deneyim yani hani sonuçta orada büyük bir sahnede gerçekten profesyonel bir orkestrayla birlikte çalışabilmek çok müthiş bir şey.
0: Çok güzel. Peki sevgili Doğancam, bu arada sevgili dinleyiciler stüdyoda canlı yayın konuğum sevgili Doğancam, onunla birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Sahneye falan çıkmadan evvel böyle yaptığın bir ritüelin falan var mıdır? Bir şey var mıdır?
1: Bende şey var
0: Değil.
1: böyle büyük sahne olursa panik atak tarzı böyle bir hafif heyecan yaşıyorum. Çok ciddi böyle.
0: Ne oluyor?
1: Yani şeyde titreme çok fazla oluyor ve bacaklarımda oluyor genelde. Yani çok fazla insanı gördüğümde, daha az bir insan kitlesiyle bir şeyler yaptığımda o sorunu yaşamıyorum. Ama onun da çözümünü buldum.
0: Grup hatta... grup gelsinler yani parça parça. Birden doldurmayın da.
1: Yok işte karşımda onu görünce perde açıldığında işler değişiyor. Onu da yani bir hocamız vardı. Adını hatırlamıyorum ama eğer saygısızlık olmasın, ama onun söylediği şeyden yola çıkarak hayatıma bir şey dahil etmiştim. Şey dedi, kendinizi evinizde hissettiğinizde insanlardan rahatsız olur muydunuz dedi. Hayır dedim. Yani o zaman bir aitlik duygusu yaratmaya çalışın dedi.
0: Çok
1: sahneyle
0: güzel demiş.
1: Birlikte bir bağdaşma. Yani orayı evin gibi hissetmen gerekiyor dedi. En iyi yapabileceğin şey de sen evinde yatıp uzanabiliyor musun dedi. Evet dedim. Hocam dedim, seyircilerin önünde mi yatıp uzanacağım?
0: O kadar da değil yani.
1: Ay, o kadar da değildi. Ya ay, kim dedi bana bunu? Çok, o kadar çok eğitmenim var ki çalıştığım. Hepsi de çok değerli insanlar. Şey dedi. Yani sahnenin ortasına prova kıyafetlerini dümdüz uzan dedi ve yat. Gözlerini kapat. Orada uyuyabilecekmiş gibi bir atmosfer yarat kendine dedi. Ben de onu denemeye başladıktan
0: provada.
1: Sonra... Evet provada. Yani seyirciler daha içeri gelmeden bu şekilde sound check yaptıktan sonra yatmaya başladım. Bayağı boylu boyunca tüm...
0: Uyuyup kalmışsın falan.
1: Ya bir kere oldu.
0: Oldu mu?
1: Oldu bir kere yani. Şeyde bir de insanlar bakıyor, bu ne yapıyor falan yani deyince kimseye de söylemem ne yaptım böyle. Yani bilmesinler, boş verin. Hani herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Kendi o iş dünyanda böyle bir o kırılmayı yaşadım ben orada da.
0: Sahnede uyudun mu hakikaten provada?
1: Evet, bir kere oldu ya.
0: Ne kadar
1: prova
0: uyudun?
1: Değil yani. Hani onlar hazırlanırken davul çalmıyordu Allah'tan böyle. Kulaklık provalarını falan yapıyorlardı işte. O sırada ben bayağı bir 5-10 dakika uyumuşum.
0: Bu arada bu...
1: Sonra kalktım da inanılmaz şey hissettim. Ama tabii ki uyumak da sese iyi gelen bir şey değil böyle. Hani o ara uyku beni birazcık etkilemişti böyle. Yani çünkü uyandıktan sonra da sesin bir ısınma sürecini yaşamak gerekiyordu. Ya birçok noktası var tabii ki yani. Hayatınızda bizim şarkıcıların çok fazla ses anlamında dikkat etmesi gereken çok önemli noktaları var. Uykusuzluk da mesela bizim için çok büyük bir problem.
0: Bir şey söyleyeceğim Doğancığım, sen bunu hep yapmıyorsun ama, değil mi? Bir iki kere denedin.
1: Çok büyük sahne olursa işte. Böyle
0: hala yapıyor musun?
1: Yapıyorum.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet.
0: Hala devam ediyorsun. Evet. Hala sahnede. Evet.
1: Onu yapmazsam başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum.
0: Geçenlerde de bir müzisyen dostumuzla yine canlı yayında konuşuyor. Ya dişlerime vuruyorum dedi. Dişlerimi böyle dişlerime şöyle elimle bir dokunuyorum falan diyor. Seninki gerçekten enteresanmış
1: ben,
0: yani.
1: Evet ya. Çünkü o beni çok rahatlatıyor.
0: Ses dedin. Sesi korumak adına ne yapıyorsun? Hani soğuk su içmekten, soğuk bir şeyler içmekten mi uzak duruyorsun? Terlemekten mi uzak duruyorsun? Ya bir de senin ses aralığın, hani teknik olarak ben bunları bilmediğim için ne olur bağışla.
1: Evet, safla.
0: Ama yani biz dinlediğimizde abi bu ne ya falan oluyoruz. Yani hani biz seninle beraber bir gelelim diyoruz ama yani yokuşu çıkamıyoruz. Biz yorulup tel tel dökülüyoruz böyle.
1: Ya benim ses rengimi kontrtenör diyorlar. Zaten Türkiye'de sayılı kontrtenörler var. Benim hocam da Türkiye'nin ilk kontrtenörlerinden biri, Kaan Buldular'dı. Ya ben bu sesimi keşfettiğim anda şey dedi, ya bu sesi ben çıkarabilir miyim? Acaba böyle bir teknik var mı? Daha o zaman bilmiyorsun.
0: Sen kendin keşfettin.
1: Tabii ki o sesleri çıkartmayı denerken, sonra okulumuzda böyle bir ses denemeleri yaparken dedi biri şey kontrtenör gibi bir terimden bahsetti böyle. Dedim ki bu nasıl yani, Burcu diye bir arkadaşım vardı. O hatta hani dedi, bu sesleri çıkabiliyorsan acaba kontrtenör olabilir misin dedi. Hemen orada üniversitede, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde o zaman konservatuar okurken Melike Bolat ona dinletti. Dedi kontrtenör olabilir dedi. Sonra ben tenor çalışmaya devam ettim o zamanlarda. Ama yani ben tenor söyleyemiyordum ses olarak. Zorlanıyordum o süreçte, eğitim sürecinde. Sonra ben biraz araştırırken kontrtenör terimini işte Google Bey'e sorduk. Bu kimler falan, böyle farklı isimler verdik. Ben Kaan Buldular'ı gördüm. Ona hemen mesaj attım Facebook üzerinden. Sonra hocam dedim, böyle bir ihtimal olduğunu söylüyorlar ve kendimi dinletmek istiyorum dedi. Bana dedi bir ses kaydı at. Biz bir ses kaydı hazırladık, attım. O da hemen şeyde kendi hocası var, Lint Repel Çağlar. Dedi ki işte hemen hocama dinletmek istiyorum seni.
0: Doğancan, minik böleceğim. Tabii ki. Saat başına jingle'ımızı dinleyip tamam, ondan sonra olur. Geleceğiz.
1: Tamam.
0: Geliyoruz efendim saat başı.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: İşte yani senin sesin gerçekten onu anlatıyordun sen.
1: Evet. O zaman işte bu Kaan Buldular da kendi hocama dinletmek istiyorum dedi. Beni hani yetiştiren Lint Reper Çağlar. O zaman gittim işte kendisine mesaj attım. O da beni çağırdı. Adılar'daki evine gitmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bir adadaydı. Sonra dinledi işte. Çok güzel eşlik yapıyordu. Piyano eşliğini falan böyle opera bir aryantik söylemiştim. Sonra dedi ki Türkiye'nin en iyi kontrtenorlarından biri olabilirsin dedi o da.
0: Vay.
1: Bana direkt ilk şeyden sonra.
0: Ne hissettin o an?
1: Çok acayip bir, tabii ki. Yani çok acayip bir
0: çok
1: duygu.
0: Çok değişik bir tadı vardır ya.
1: Tabii. Yani şey dedi, benimle çalışmak istersen dedi, ben seve seve seninle çalışmak isterim demiştim o zaman. Sonra ben işte o zaman Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyorum. Onunla çalışmam için de, çalışabilmem için de benim tekrar sınava girip İstanbul Üniversitesi'ni kazanmam gerekiyordu. Ondan sonra Zonguldak'taki hocama gittim. Ben böyle dedim işte hani böyle bir fırsat geldi. Ben tekrar sınava hazırlanıp İstanbul Üniversitesi'ne girip eğer kazanırsam sevgili Lint Reper Çağlar
0: müzik öğretmeni dedim. Değil mi?
1: Yok, o da opera. Yine benim eğitmenlerimden, ses eğitmenlerinden biri Melike Bolat. O da hiç önüme taş koymadan tabii ki hani senin kararlarına saygı duyuyorum. Eğer mutlu olacaksan ve bu şekilde bir hayat istiyorsan yolun açık olsun dedi. Ve ben ondan sonra o sürece o şekilde başladım. Sonra İstanbul'a geldim, sınava girdim falan, okulu kazandım.
0: Allah Allah.
1: Sevgili Lin Hoca ile çalışmaya başladım.
0: Ya inanılır gibi değil ya gerçekten yani.
1: O da o zaman işte yani Melike Hocam'ın da şey emeğini ardı bırakmayayım şeyde. Çünkü o zaman Lin Hoca da şey demişti birkaç dersten sonra. Seni de altın tepsiyle bana sundular demişti mesela.
0: Bu gerçekten öyle olmuş. Doğancığım şeyi soracağım. Bu çalışmayla gelen bir şey değil mi? Yani hani böyle bir şey keşfediliyor ama devamında çalışarak daha iyi bir hale mi geliyor ses? Öyle
1: yani
0: mi diyelim?
1: Yani her erkek için aynı şey geçerli olmayabilir. Çünkü kontrtenor olabilmek için de gerçekten materyal olarak da buna uygun bir ses potansiyeline sahip olmak gerekiyor. Sonra tabii ki onu işlemek ve gerçekten doğru şekilde işleyerek en iyi hale getirmekte.
0: Onun en iyi hale gelme aşamaları, çalışmaları zor mu?
1: Zor. Yani
0: ne yapıyorsun mesela? Ne çalışması
1: yapılıyor? Ses çalışmaları, doğru egzersizlerle ses gelişimini, ses kaslarını güçlendirerek hakimiyetimi arttırmaya çalışıyorum. Tabii ki kontrtenorlarda ajilite oranı, ajilitede hızlı söyleyebilme yeteneğini artması gerekiyor. En zor kısmı da zaten ajiliteli eserleri çalışmak oluyordu genelde. Zorlandım tabii ki ama hani günün sonunda yine kendi alanında opera yarışmalarına katıldığımda birinciliğim de oldu, ikinciliğim de oldu. Çeşitli yarışmalardan derecelerle döndüm. Gerçekten emek verince orada da başarıyla sürecimi devam ettirebiliyordum. Ama tabii ki Türkiye'de kontrtenor ses rengini insanların benimsemesi ve kabul etmesi çok zor bir süreç. Benim için öyle oldu. En azından söylediğim eserlerde bu ne biçim söylüyor işte farklı şekilde yorumlar, çok korkunç yorumlarla da çok fazla karşılaştım. Ama bir noktada gerçekten kendimi sosyal medyada göstere göstere insanlar benim sesimi tanımaya ve bir şekilde beni seven insanlarla da kaynaştığım ve buluştuğum bir kitleyi de kendime çekmeyi başardım. En zor olan kısmı buydu.
0: Başka çevreleri de aslına bakarsan kendine çekmiş olabilirsin diye düşünüyorum. Dolayısıyla sosyal medyayı kullanma şeklin ve kullanma şeklinin bence sana önemli katkıları oldu herhalde. Ne diyorsun?
1: Ya tabii ki yani hani stratejik ilerlemek lazım orada da. Yani insanlar hani benim beni gerçekten seven insanların takip ettiğini biliyorum mesela. Bu çok değerli.
0: Ya bir de biz şimdi arada değerli dinleyiciler konuşurken inanılmaz bir yoğunluktan bahsetti sevgili Doğancam. Ya bu arada unuttuk, şu yumurcaklardan bir tanesini çeker misin lütfen ya? Onlardan birkaç tane çektirecektik. Sert
1: bunlar
0: davran.
1: Bana özel bir şey mi?
0: Evet,
1: yoksa ben mi?
0: Sert davran lütfen böyle. İçinde sorularımız var. Eyvah. Bilmiyorum artık. Öyle çok şey sorular değil. Ne diyor mesela?
1: Geçmişe gidip bir günü yeniden yaşasaydın hangi gün olurdu? Ben bu soruya neden peki geri dönüyorum ki gittiysen demek istiyorum. Yani gitsem orada kalsam.
0: Ha ciddi misin sen?
1: Niye yani hani şey sonuçta? Yani bir gün değil çok gün yaşamak isterdim ama en güzel dönemlerim bizim bir şeyde sahil kasabası gibi düşündü Zonguldak'ta. Hı. Kilim'de. Hı. 202'lerde hemen bizim evimizin alt tarafında kocaman plaj gibi bir yer var. Ve biz orada barakamız vardı, işte teknemiz vardı. Babam sabahları balığa çıkardı falan böyle. Şimdi onlar gitti tabii ki. En güzel dönemler onlardı.
0: Vay, tekrar o dönemlerde olmak isterdim.
1: Yani çünkü yani. O zamanlar her şey çok güzeldi.
0: Evet.
1: Kimsenin ekonomik zorluğunu yaşamadığını. Yoktu. Yani bir insanların mutlu olduğu ve herkesi gülerken görebildiğiniz. Geçen bir şey izlemiştim mesela, o benim çok acayime gitmişti. Bir dönemde işte bir video gösteriyorlar mesela, inanılmaz renkli hayat her yer. Bir şimdiki mesela kıyaslamışlar şimdiki bir videoyla, renk yok. Yani hani her şey rengi gitmiş gibi bir şey böyle. O beni çok etkilemişti. Yani evet. Dönmezdim oradan. Burada kalayım.
0: Orada kalabilirdim diyorsun.
1: Evet. Yani çünkü çocukluk çok güzeldi.
0: Ama orada kalıyor olmak demek bugün sahip olduğun bugünkü durumlardan da vazgeçmek demek bir anlamda yani. Hangisini tercih ederdin? Hadi buyur bakalım, soru içinden sıra soru.
1: Yani
0: orada kalacaksan o zaman Doğancığım kusura bakma.
1: Orada
0: müzikti,
1: kalırsam hep çocuk kalmış olmayacak mıyım işte yani.
0: Tamam, içine atma, bir daha çekeceksin çünkü aynı soru denk gelmesin. Hatta bir tane daha hazır elindeymişken temiz temiz.
1: Seçiyorum.
0: Bu arada şeyi geçiştirmeyelim yani, o döneme gittin kaldın, bu dönemden geçtin gittin. Tercih yapmak durumunda kalsan hangisini seçersin?
1: Soruyu okurken atladım. Kaçırdım. Tekrar.
0: Tamam, neyse hadi sen soruyu.
1: Gereksiz ya da çok para verdim dediğin şey. Vallahi ben çok para verdim dediğim şeylerden her zaman...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak tahmin ediyorum sadece. Bence sen gözlüğe gereksiz yere çok para veriyorsun.
1: Evet.
0: Çok fazla gözlük kaybediyormuş çünkü.
1: Evet, az önce söylediğim için bu soruyu şey yaptım. Yani gözlüğü çok seviyorum. Yani gözlük, o yüzden kaybetsem hemen yarın gidip alıyorum falan böyle. Yani işte kaybetmek gereksiz bir şey hayatımda. Ya yani ondan bir kurtulabilsem. Gereksiz ya da çok para verdiğim bir şey yok benim.
0: Yok.
1: Yani çünkü ben mesela...
0: Dikkat eder misin harcamalarına, şunlara bunlara falan? İyice araştırır mısın mesela bir şeye sahip olmadan, almadan mesela bir alışveriş?
1: Bende o yok. Yani bende yeni çıkan her şeye alma ihtiyacı var.
0: Ne mesela, bu kıyafet
1: teknoloji
0: mi? Ha, tek onu soracağım.
1: Ve işimle alakalı olanlar. Ve ben şöyle baktım. Yani ben mesela çok böyle birikimler yapan bir insan olmadım hayatımda. Çünkü hep işime yatırım sağlayabilecek birçok şeyi aldım ve yani beni bir noktada da gerçekten işime yatırdığım paranın karşılığını görebildiğim süreçte hissediyorum kendimi. Gerçekten hani alıp da böyle kenara attığım, kullanmadığım hiçbir şey yoktur benim.
0: Evet. Şimdi az önce orayı geçmeyelim istiyorum. Zamanımız da hızlı ilerliyor. Çok yoğunsun yani. Evet. Az önce arada dedi ki yani aynı anda dört yerde olmam gereken anlar bile oldu dedi. Neler yapıyorsun yani, bu yoğunluk neler, biraz anlatsana, nerelere yetişmeye
1: var,
0: çalışıyorsun?
1: Biliyorsunuz işte akademi. Bir akademi.
0: Tamam.
1: Onun kendi etkinlikleri oluyor kendi içinde. Ve dışarıdan benim ayrıca aldığım etkinlikler oluyor. Dün bu Fenerbahçe'de yapılan şenlik, çocuk şenliğinden sonra katılmam gereken 3 tane toplantı vardı. Peş peş onlara gittim. Hiç yemek bile yemeden, böyle bir koşturmacalı, sabah kahvaltısını bile unutmuşum, akşam yemeğiyle günü kapattım falan.
0: Çok fena.
1: Ya iş yoğunluğu gerçekten zor.
0: Eğitmenlik
1: ama
0: var bir taraftan.
1: Tabii, yani özel
0: yoğun
1: dersler
0: mu orası?
1: Diyorum.
0: Özel dersler
1: orası
0: yoğun
1: zor,
0: mu?
1: Çok yoğun. Yani çok fazla. Yani insanların hobi olarak sanat yapma ihtiyacı gerçekten inanılmaz derecelerde fazla.
0: İlgiyi nasıl görüyorsun peki? Çünkü biz hep böyle sanattan uzaklaştık falan filan diyoruz ama sen içindesin, işin içindesin. Sen nasıl gözlemliyorsun?
1: Bence çok fazla insan var. Bence yani insanlar sesiyle bir şekilde tanışmalı. Yani hani şarkı söylemek istiyorsa, içinde böyle bir istek varsa denesin. Yani ben öyle bakıyorum hayatta. Çünkü belki mutlu olmayacağı bir şey ama içinde kalmasın. Belki de çok mutlu edecek bir insana. Ve gerçekten böyle bize yani kötü süreçlerden geçmiş, kötü hastalıklar yaşayan insanlar da geliyor mesela. Kendilerini burada inanılmaz güvende ve çok mutlu hissediyorlar.
0: Bazı sorular yazmışım ben. Mesela dedim ki öğrencilerin sesini ilk dinlediğinde tamam bu iş olur dediğin şeyin ne mesela? Var mı böyle bir şey?
1: Var.
0: Ne?
1: Yani sesinin rengi, karakteri ve gerçekten birine benzemiyor oluşu. Ve gerçekten
0: birine benzemiyor oluşu.
1: Tabii ki. Yani şimdi benzeyen bir sesi bir noktaya kadar insanlar taklit olarak dinliyorlar. Sen birini taklit ediyorsun olarak yaklaşıyorlar. Ama özgün karakterde bir ses rengi de gerçekten hani doğru işlerle, doğru şarkılarla çok hızlı bir şekilde ülkemizde değerli sesler arasına girebilir.
0: Harika. Öğrenciler arasında en sık yaptırdığın cümle var mı böyle bir şey? Böyle herkesin ezberlediği bir Doğan Cem sözü falan böyle bir şey var mı?
1: Yani çok fazla yok ama benim egzersizlerim hani kişiye göre de değişebildiği için hani teknik çalışmalarda, kişiye özel egzersizlerde türeyebiliyor. Genelde şeydir, şan deyince aklına insanlar mam mam mam mam mam gelir mesela. Şan bundan ibaret gibi düşünülüyor işte. Yani görüldüğünde.
0: Ne var ya, bunu ben yaparım. Neydi? Mam mam mam mam mam
1: mesela gibi. İşte ısınma egzersizleri, vokal egzersizleri ama birebir süreçte gerçekten o egzersizlerin kişiselleşmesi ve sese uygun şekilde doğru egzersizler yapılması gerekiyor.
0: Sesin ısınması ne kadar sürüyor Doğancan? Yani konsere çıkacaksın mesela, öncesinde ne kadar ısınması nedir?
1: Valla benim bir 15-20 dakika bir egzersiz sürecim gerçekleşiyor.
0: Yemeklerle falan aran nasıl bu arada?
1: Yemek severim. Seviyorsun. Yapmayı da severim.
0: Yapmayı da seviyorsun. Evet. En güzel yaptığın şey ne?
1: Mantı.
0: Mantı. Evet. Ciddi misin sen ya?
1: Hazır mantı değil ama bak.
0: Kendin yapıyorsun. Evet. Açacaksın, içini dolduracaksın.
1: Evet.
0: Öyle yok. Ben görmeden yemeden inanmam yani.
1: Tamam, yaparız. Yaparız.
0: En son ne zaman mantı yaptın?
1: Bir ay falan oluyor.
0: Bir ay falan oldu.
1: Videosu bile var ya. Instagram'a ben onları bile atıyorum.
0: Vallahi çok iyi ya. Başka?
1: Başka?
0: Yiyor musun peki? Yani
1: yerim, severim.
0: Ama hiç kilon oldu mu sen hayatında?
1: Eskiden vardı tabii. 110 kiloluk bir dönemim var.
0: 110 kiloluk tabii. Bir dönem. Nasıl verdin kiloyu ya?
1: Yemedim. Gerçekten yemedim. Hiçbir şey yemedim yani. Yani beslenmeye çok dikkat etmeye çalıştım böyle. Kalori hesabı falan yaparak besleniyordum.
0: Kilonun sese bir şey etkisi falan var mı?
1: Tabii ki kilo verilen süreçte eğer iyi bir şan tekniğine sahipsen o süreçte egzersizleri bırakmamak çok mantıklı. Çünkü vücutta kastan da kaybedebilme ihtimalin olduğunda zayıflıyorsun. Zayıflamayla birlikte ses gücün, ses hacminde azalma olabilir. O yüzden o süreçte şan egzersizleri yapmaya da devam etmiştim ben. O yüzden çok fazla sesimde böyle yansıyan belirgin bir sorun yaşamadım.
0: Bu kadar yoğunluğun arasında bir düzensiz beslenme falan durumu oluyor mu? Ne diyorsun?
1: Zaman yine de uzak... zaman oluyor ama Allah'tan böyle çevremizdeki insanlar sağ olsun hani soruyorlar. Hocam acıktınız mı? İşte yardımcı oldukları için de hatırladığımda.
0: Yediğin içtiğin şeylere dikkat ediyor musun Doğancan?
1: Ya annem beni hep böyle hiç asla bizim evimize mesela paket süttür, şudur, budur, yoğurttur asla girmiyordu mesela. O bana bir alışkanlık kazandırdı mesela. Ben evimin yakınlarında bir köylü pazarı bulup gider yoğurdumu bile oradan alırım.
0: Ne güzel ya.
1: Tabii. Hani böyle bir ara hatta şey bile yapmıştım. Kendim yoğurt yapmaya dedim. Hatta çiğ süt aldım şeyden, pazardan yine.
0: Tamam.
1: Köylü hanımlardan.
0: Mayasını nereden aldın?
1: Öyle diyorlardı bize. Köylü kadınlar geliyor pazara galiba. Doğru evet, değil mi? Hani yanlış telaffuz etmeyeyim.
0: Doğru.
1: Orada mesela mayasını da bir komşumuzdan istemiştim o zaman oturduğum
0: olmadı
1: yerde.
0: Olmadı mı?
1: Oldu. Yani güzel oldu. Ben ama böyle ekşi seviyordum. O tadı bulamadım. Annem biraz işte, acaba ekşitiyor muydu diye düşündüm.
0: Tabii. O şeyle, mayasıyla ilgili bir durum yani. İnanılmaz ekşi maya alacaksın ki. O bende de var ya. O ayranı da çok güzel
1: ayranın
0: olur.
1: Ayranın ekşi
0: soğuk,
1: ayran.
0: Böyle gerçekten çok güzel
1: ama
0: olur.
1: Ama seviyorum yani. Böyle hani müzik ve işimle mesela birleştirebileceğim birçok noktada birçok şeyi böyle proje olarak bende duruyordur. Hala yapmadığım çok projem vardır.
0: Şimdi onu soracaktım. Yapmayı düşündüğün projeler neler? Ama bunu... gerçekten en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorum dediğin, hayal ettiğin bir proje nedir, ne olabilir?
1: Ya bir tane var, patent süreci hala o süreçte olduğum için şu an bahsetmeyeyim.
0: Tamam.
1: Çünkü onun
0: müzikle ilgili bir
1: falan, müzikle
0: proje.
1: Alakalı bir proje. Yine sahneli ama daha interaktif geçecek bir şey.
0: Aa, güzel.
1: Seyirciyle de iletişimli falan ama böyle gülüp eğlendiğimiz bir farklı bir konsept.
0: Bu patente mi bağlı? Yani bir taraftan çalışıyor musun? Hazırlıyor musun?
1: Tabii,
0: ne yapıyorsun?
1: Tabii o hazır. İsmi falan gönderdik işte. Bir markadan itiraz geldi işte. O süreci yönetiyoruz şu anda.
0: Harika. Peki merak ettim. Detayını sormayacağım ama seyircili dedin ya, biz bunu kısmetse ne zaman izleyebileceğiz, görebileceğiz tahmini?
1: Vallahi gene Eylül, Ekim böyle.
0: 2026
1: doğru.
0: Yılında.
1: Evet, 2026 yetiştirmeye çalışacağım.
0: Peki müzikal anlamda yapmayı düşündüğüm bunun dışında senden dinleyeceğimiz, duyacağımız eserler falan olacak mı? Ne diyorsun?
1: Ya çok fazla var ama ben geçmişe dönük baktığımda heyecanla yaptığım farklı şarkılar, çalışmalarım oldu. Beni böyle keşke yapmasaydım dediğim noktalarda da hissettirdiği için. Şimdi bu süreçte artık biraz daha da...
0: İnceleyip sık mı dokuyorsun?
1: Evet. Yani hani doğru aranjörü bulmak, doğru şekilde doğru insanlarla çalışmak bu süreçte zaten çok zor. Hele ki müzik camiasının biraz daha hani... farklı yapay zekanın dahil olduğu birçok noktada da böyle biraz acaba nereye gidecek noktasını da kestiremediğim bir süreçte hala kararsızlıklarım çok fazla var. Ama tabii ki yani belki daha akustik, piyano, vokal tarzında bir şeyler yayınlayabilirim gibi hissediyorum. Çünkü o, yani benim oynanmış sesleri, yani ben kendi sesim üzerinde böyle oynanan veyahut da farklı şeylere ihtiyacımın olmadığını düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Yani biraz daha doğal, insanlara daha böyle bam teline yakın yerlerden doğru şarkılarla ulaşmak isterim.
0: Doğancığım sen de enstrüman,
1: piyano.
0: Onun dışında bir
1: gitar kendime yetecek kadar, hani böyle profesyonel çalıyorum diyemem ama piyano eğitimimiz bizim konserto hayatımız boyunca devam
0: var zaten.
1: Bir eğitimdi.
0: Hı hı. Sana gelen öğrenciler de bu eğitimi senden alıyorlar mı? Yani hem piyano eğitimi hem de ses eğitimi
1: ben
0: alıyorlar mı?
1: Ben daha çok yani bir yerde ses. Ben vokal eğitimi üzerine, ses eğitimi üzerine çalışıyorum. Çalıştığım çok,
0: çok
1: değerli
0: böyle etkilendiğin sesler
1: oldu.
0: Falan var mı? Harika sesler var mı? Ne diyorsun?
1: Var.
0: Hmm.
1: Var. Olmaz olur mu? Yani şey de hepsi çok yetenekli ama bir gün bir hepsi bir noktada bize onu hissettiriyor eğitim sürecinde.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Ne kadar sürüyor bu arada? Yani bir kişinin, bir öğrencinin gelmesi neye bağlı bu? Ne kadar eğitim alıyor, tamam bu iş oldu diyoruz.
1: Bu
0: var
1: iş,
0: mı onun
1: tamam,
0: bir süresi?
1: Tamam bu iş oldu süresi yok. Benim
0: yok.
1: için de yok mesela.
0: Hmm,
1: Ben mesela şan eğitmenliği yaparken gidiyordum hocamla şan çalışmaya devam ediyordum yani. Bu kendini geliştirmek ve onu korumak da önemli. Bir noktaya kadar her şey çok güzel. Kendinizi geliştirirsiniz ama çalışmayı bıraktığınızda, doğru egzersizleri yapmadığınızda yani sonuçta kaslarınız eski haline zayıflamaya devam ediyor. Yani o gücü kaybettiğinizde eskisi gibi şarkı söyleyemediğinizi hissedebiliyorsunuz. O yüzden o noktaya geldiğinizde orayı korumak çok önemli.
0: Sosyal medyada yayınladığın videolar, senin yayınladığın videolar ne diyorsun? Hiç buna bu kesin patlar, bu video alır gider dediğin videolar oluyordur herhalde değil mi? Bir de
1: ben...
0: onları nasıl karşına mı düşüyor, ne oluyor, nasıl oluyor? Ben ya, görüyorum mesela inanılmaz sesler paylaşıyorsun ya içinde
1: ben
0: bir de.
1: Ben mesela sosyal medyada yaşadığım sorunlardan biri, insanlar sürekli mesaj atıyorlar.
0: Bir de sana gönderiyorlar değil mi?
1: Tabii şu şekilde işte şunu paylaş, bunu paylaş, kız arkadaşımı paylaş, yok şu abimi paylaş, yok şu kardeşimi paylaş. Ben bu şekilde mesajlardan yola çıkarak bir şey yapmıyorum. Bazen kendi karşıma çıkan keşfete düşmüş videolar oluyor. O da mesela çok seversen böyle gerçekten bir video çekeyim de hani böyle biraz ona da faydam olsun dediğim noktada kendi isteğim çok önemli bu noktada benim. Hani hiçbir zamanda bana çok fazla mesela para teklif eden oldu. İşte bizim videomuzu paylaş. Bu şekilde paylaşan zaten bir sürü sayfa var.
0: Evet, evet. Yani bu
1: müzik
0: işten
1: sayfaları.
0: Para kazananlar
1: Tabii
0: var,
1: ki.
0: doğru.
1: Ama mesela bana kimse çıkartıp da mesela gel sen bu işten para kazanmışsın. İşte banka hesaplarını aç, hepsini açarım. İstediklerine de sorgulatabilirler istediği yerden.
0: Bu
1: ama
0: anlamda sıkıntı yaşamış gibisin sanki.
1: Çok yani sürekli yani şeyde iftiralar işte ben
0: Allah Allah.
1: Şunu yapıyor, bunu yapıyor, işte para alıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama ben asla hani kendim değer verdiğim bir yeteneğe çıkar kardeşim bana işte bilmem ne kadar para ver, ben seni paylaşayım demem. Ve biri bana parayla geldiğinde de
0: kabul etmez.
1: Etmiyorum.
0: Çok güzel.
1: Yani ne kadar şey de olsa ben o işten kendim böyle bir soğuyorum. Para adı geçtiğinde.
0: Çünkü sen onun için yapmıyorsun.
1: Evet
0: yani
1: ben zaten bu yola çıkarken en başında ben keşfetmek istiyorum ve gerçekten doğru insanlara doğru zamanlarda dokunabilmek istiyorum dediğim noktada değerli buluyorum.
0: O videolarda keşfettiğin ve seni en çok etkileyen ses diyeyim hangisiydi mesela? Kimi söylersin?
1: Ya Türkiye'de mesela yine ya hepsi çok değerli ama mesela ben Azerbaycan'daki çocuklar var. Habil hoca ve öğrencileri böyle inanılmaz yetenekler mesela. Onların videosunu Türkiye'de gerçekten hani belli bir kitleye ulaştırmış olabileceğimi düşünüyorum. Ya onlar çok başka. Yani Azerbaycan halkının müzikal yeteneği ve şarkı söylemesi beni çok etkiliyor.
0: Çok güzel.
1: Azerbaycan Türkleri diyelim çünkü genelde şey mesela orada da hep benim videomun altında şeyde Azeri dendiğinde büyük kavga çıkıyor. Birileri böyle Azeri yazıyor. Azeri'yi onlar kullanmıyorlar. Azerbaycan Türkü olarak.
0: Azerbaycan
1: Belki
0: Türkçesi.
1: bilmeyenler
0: Evet evet.
1: buradan şey olsun.
0: Önemli bir detay. Ne kadar vaktimiz var Simge? İşaret yaptım ben görmedim. Tamam, o bu bölümüne gelmedik. Birazdan oraya da geleceğiz. Sesin yüzünden en çok duyduğun bir cümle var mı? Bir şey söylüyorlar mı sana?
1: Bilinçsiz bir kitlenin mi söylediği? Var tabii, karı gibi söylüyor diyorlar. Yani çok acayip korkunç ve çirkin bir cümle zaten
0: çok,
1: bu.
0: Çok,
1: Yani
0: çok.
1: hani niye öyle bir cinsiyetçi bir yaklaşım yaparak ve bu kelimeyi kullanıyorlar bilmiyorum. Hani şey, çok cahil bir kitlenin yorumu olarak bakıyorum ben.
0: Bir de iyi bir şey var mı peki? Çok vardır ya iyi bir şey.
1: Melek sesi gibi falan.
0: Aa,
1: çok fazla yorum duyuyorum
0: bak
1: mesela.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Ne güzel. Vallahi öyle. Bir günlüğüne, bak soruya bak. Bir günlüğüne başka bir sanatçının sesi sende olsa kimi seçerdin?
1: Oo, çok iddialı bir şey.
0: Vallahi bilemiyorum. Bu arada senin hayran olduğun, sevdiğin isimler.
1: Ben canlı söyleyen herkesi çok seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani yeter ki... bir gıcık oluyorum diyorsun yani.
1: Evet. Yani hani canlı söyleyebilen ve gerçekten orada yani sahnede dinlerken evet ya hakkını verdi diyebileceğim birçok isme saygı duyuyorum.
0: Hmm. Günümüzde biz kendi konserine gidip kendi konserinde playback yapan bazı yani... rapçileri biliyoruz ya.
1: Ben yani hiçbirine sallamıyorum. Çünkü alıyorlar böyle magazine gidiyor bir şeyler oluyor. O ona şunu dedi, bu buna bunu dedi. Sonra kendileri kızıp bana mesaj atıyorlar falan. Yani acayip nokta sonrası.
0: Bir şey söyleyeceğim, var mı böyle bir isim? Bir günlüğüne başka bir sanatçının sesi sende olsa kimi seçerdin?
1: Bence bu soruya cevap vermem. Çünkü ben kendi sesimle mutluyum. Yani bence her insanın da kendine ait özellikleriyle kendisi olmalı diye
0: ne düşünüyorum. Ne güzel ya. Bak gerçekten tam alkışlanacak bir söz bu. Ne kadar Simge? Tamam, vaktimiz azalmış. Dizi, bu film falan var mıdır? Onlarla vaktin oluyor mu hiç izlemeye?
1: Televizyona? Yabancı dizileri zaman zaman izliyorum. Bazen belgeseller. Böyle dikkat çeken belgeselleri seviyorum. O şekilde.
0: Boş vaktin oluyor mu ya?
1: Akşamları ya biraz işte o yüzden kendime zaman ayıramadığım için genelde 1-2-2-3 civarlarında uyuyup o zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
0: Bir de şöyle bir şey var, ben yerini söylemeyeceğim ama nerede olduğunu, yani evle iş yeri arasında da mesafe var. Malum İstanbul trafiğinde arabayla da olsa toplu taşımayla da olsa bir yerden bir yere gitmek gelmek falan ciddi bir zaman
1: tabii
0: kaybı
1: ki,
0: yani.
1: Kesinlikle.
0: Çok fena. Peki o zaman o mu bu mu bölümümüze geçelim.
1: Bunu hiç sevmeyeceğim galiba.
0: Vallahi seversiniz.
1: Tehlikeli olmasın ya. Ne hazırladınız acaba? Tatlış diyor.
0: Tatlış tatlış diyor. Peki o zaman hemen geçiyoruz. Ay. Opera mı pop mu?
1: İkisini de çok seviyorum ama ilk başladığım için, severek başladığım için opera derim yani.
0: Opera. Sahne önü mü, kulis muhabbeti mi?
1: Bu soru nasıl, sahne önü derken?
0: Sahne önü ya, sahnede olmak.
1: Sahne önü.
0: Sahne önü. Peki. Canlı performans mı, stüdyo kaydı mı?
1: Canlı performans.
0: Canlı tabii ki de yani. Barok müzik mi, modern slow şarkılar mı?
1: Barok müzik.
0: Barok müzik.
1: Çok seviyorum.
0: Aşk şarkısı mı, ayrılık şarkısı mı?
1: Bence aşk güzel bir şey, aşk şarkısı diyor.
0: Aşk güzel bir şey, kesinlikle. İstanbul gecesi mi, sahil kasabası mı?
1: Sahil kasabası.
0: Bir de alışmışsın ya, çocukluktan evet. Da var değil mi? Gece çalışmak mı, sabah üretmek mi?
1: Gece çalışmak, ben de yani gece çok daha verimli olduğumu hissediyorum.
0: Öyle
1: çünkü
0: mi?
1: Yani yorulmuş olsam bile hani odaklandığım bir iş bana daha çok...
0: Gece de çalışıyorsun yani, dinlenmeden ziyade.
1: Yani bir şeyler
0: ziyade...
1: öğrenmek istersem biraz zaman ayırıyorum orada.
0: Vay çok iyi. Kahve mi çay mı?
1: Kahve.
0: Kahve. Evde takılmak mı yoksa böyle spontane bir seyahat falan mı, ne diyorsun?
1: Spontane seyahat, yani bugün çıkıp bir anda ülke değiştirebiliyorum bazen.
0: O kadar
1: tabii
0: yani.
1: Tabii tabii, çok canım sıkılırsa böyle.
0: Programlı bir insan değil misindir?
1: Yani işte, takvime uyum sağlarım ama böyle 2-3 günüm böyle önümde çok kritik zamanlarda sorun yaşatmayacaksa hemen çıkıp bir yere gidebiliyorum.
0: Aa, çok iyi ya. Peki. Telefonsuz tatil mi, sosyal medya detoksu mu?
1: Telefonsuz tatil.
0: Telefonsuz tatil.
1: Keşke.
0: Çok yoğun değil mi telefon?
1: Tabii ki.
0: İnanılmaz. Mikrofon mu, kamera mı?
1: Mikrofon.
0: Bizde ikisi de var şu anda. Lüks restoran mı, gece dönercisi mi?
1: Gece dönercisi.
0: Para mı, aşk mı?
1: Şu anki standartlarıma bağlı bir şey karar verdim herhalde. Yani şu an doğru bir kıca aşk desem değil, şu anda herkesin önceliği yani hayatını devam ettirebilmesi için para. Bu net para. Aşk para getirmiyor.
0: Güzel, memnun musun bari parasal olarak da, en azından istediğin şeyleri istediğin karşılığı alabiliyor musun?
1: Ya şükür yani çok hani şükür. Buna da şükür diyebileceğin noktada.
0: Çok güzel.
1: Ama böyle fazlasını isteyen değil, doğru zamanda doğru şekilde gelmesini istediğim bir şey benim.
0: Muhteşemsin, muhteşem. Bu arada radyomuzu nasıl buldun, Radyo Sputnik?
1: Çok güzel, bayıldım.
0: Gerçekten vallahi, mi?
1: Gerçekten çok güzel.
0: Muhabbeti beğendin mi?
1: Beğendim.
0: Bizim için önemli olan o. Biz bir kez daha ilerleyen dönemlerde, yeni projelerde de seni çağırsak gelir misin?
1: Gelirim, tamam.
0: Bak söz mü?
1: Şimdiden garanti alıyorum.
0: Biz de böyle.
1: Tamam, gelirim, tamam söz.
0: Kayıt da var.
1: Tamam, süper.
0: Ya ağzına yüreğine sizin sağlık. De, gerçekten bambaşka şekilde. Bir insansın. Sanatını icra ederken ve... insanların hayatına dokunuyorsun. Çok güzel bir şey yapıyorsun sevgili
1: İnşallah
0: Doğancan.
1: İnşallah yani hani.
0: Ben öyle görüyorum.
1: Niceleri sağlıkla.
0: Evet evet.
1: En önemlisi sağlık.
0: Bir kere her şeyden önemlisi çok güzel bir enerjin var. İyi ki varsın, ayaklarına
1: sağlık.
0: Siz de
1: sağlık. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Veda ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Konuğumuz Doğan Cem'di. Bay bay.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Saadet Partisi kongresinin iptali ve kayyum ataması istemi reddedildi. Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı. Hava yolu trafiğinde Nisan rekoru kırıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Saadet Partisi kongresinin iptali ve kayyum atanması istemi reddedildi. Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve Genel Başkanlığa Mahmut Arıkan'ın seçildiği 9. Olağan Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Saadet Partisi'nin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer'le beraberindeki isimlerin açtığı davanın dilekçesinde aralığında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep'in bulunduğu çok sayıda il ve ilçede kongrelerin yasal süre içerisinde yapılmadığı öne sürülüyordu. Davacılar bu nedenle kongrede oy kullanan 1026 delegeden 789'unun delege niteliği taşımadığını savunarak kongrenin hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini iddia ediyor ve iptalini istiyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a gidecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı. Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanunun 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı. 27 Şubat 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 düştü. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü. Geçen yıla kıyasla makas atma %92,6, takograf ihlali %78,2, drift %62,1 ve hız ihlali %58,7 oranında azaldı. Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Böcek etkin pişmanlık kapsamını ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınmıştı. Hantavirüs salgını yaşanan MV Honius adlı gemiden tahliye edilen yolcular ülkede gönderiliyor. Fransa Sağlık Bakanlığı ülkeye getirilen 5 yolcudan birinin hantavirüs pozitif olduğunu açıkladı. Bakanlık pozitif yolcunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti. Diğer 4 yolcunun testinin negatif olduğu ifade edilirken yeniden test yapılacağı açıklandı. Fransa Sağlık Bakanlığı Fransa'da şu ana kadar 22 temaslı vakanın tespit edildiğini söyledi.
2: Ekonomi.
1: Enflasyon raporu

0: Perşembe günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan enflasyon raporu 2026-2'nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesiyle X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen analık ödeneği süresinin uzatıldığını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada analık ödeneği süresinin tekil gebelerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi. Açıklamada 1 Mayıs itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi. Hava yolu trafiğinde Nisan rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın en yoğun yolcu trafiğinin Nisan ayında gerçekleştiğini belirterek, transit yolcularla birlikte 18.190.494 yolcu hava yolunu kullandı ifadesini kullandı. Geçen ay yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 83.603, dış hatlarda 67.510 olduğunu aktaran Uraloğlu, böylece uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 183.876'ya ulaştığını kaydetti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 15.015 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 44 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.834, çeyrek altın 11.145, tam altın 44.432, ata altını ise 45.564 liradan işlem görüyor. Spor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 36 takımlı lig etapında mücadele edecek Galatasaray büyük bir geliri de kasasına koyacak. Sarı kırmızılı takım ayak bastı parası olarak 18,6 milyon euro yani yaklaşık 950 milyon lira kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği şampiyonluk parası ise yaklaşık 227,8 milyon lira. Sarı kırmızılar ayrıca 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılım parası, 400 milyon lira da yayın geliri alacak ve toplamda kasasına yaklaşık 2 milyar lira para girecek. Trabzonspor Beşiktaşlı yöneticilerle maç için bir araya geldi. Mücadele esnasında siyah beyazlılardan kiralık olarak Trabzonspor'a katılan Ernest Muçi'nin son durumu görüşüldü. Bordo Mavililer Arnavut oyuncunun nihai transferi için ekonomik şartlar çerçevesinde Beşiktaş'tan indirim bekliyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde opsiyon kullanım süresi 20 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Ernest Muçi yaz transfer döneminde 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya katılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon bordo mavili forma altında ligde 11 gol 3 asistlik performans gösterdi. Muğla Spor 1. Lig'e yükseldi. Nesine 2. Lig playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Muğla Spor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için mazilerimize günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu. Gaziantep 28, Diyarbakır 27, Van parçalı bulutlu 18 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalar, öğretmenler, mezunlar tepkililer. Biz diyorlar eğitim için, bilim için okula girmekte zorlanırken, biliyorsunuz kapılara zincirler vurulmuştu Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına. Bu kişiler silahla nasıl girebiliyor diye soruyorlar. Biz de soruyoruz buradan. Yanıt geldiği zaman da, yanıtı aldığımız zaman da aktarırız sizlere. Bakalım nasıl bir yanıt gelecek, özellikle okul yönetiminden. Peki Özel ne sordu? Dedi ki 88 ihale alan CHP'li belediyelerden Aziz İhsan Aktaş Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerden 300 ihale almıştır. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise, amaç hukuku işletmekse, bu kişinin ihale aldığı diğer belediyeler hakkında neden soruşturma açılmamaktadır şeklinde bir sorusu oldu. Türkiye'de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan bir hukuk sistemi mi işletilmektedir diye sordu CHP lideri.
2: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya San Diego Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada bir haftalık yoğun meditasyon programının beyin ve vücut üzerinde dikkat çekici etkiler oluşturduğu aktarıldı. Çalışmada meditasyon ve benzeri tekniklerin yalnızca zihni sakinleştirmekle kalmadığı, aynı zamanda beyin bağlantılarını ve biyolojik güçleri değiştirebildiği ifade edildi. Araştırmaya katılan kişilerin 7 gün boyunca yoğun meditasyon ve grup çalışmaları yaptığı aktarıldı. Bu sürecin ardından yapılan ölçümlerde beyin aktivitesinde değişim, bağışıklık sistemi tepkilerinde artış ve metabolizma üzerinde etkiler tespit edildi. Ayrıca vücudun doğal ağrı kesicileri olan bazı kimyasallarında artış gösterdiği ifade edildi. Araştırmada meditasyon sonrası beynin daha verimli çalıştığını gösteren bulgular da elde edildiği aktarıldı. Uzmanların bu durumun zihinsel gürültünün azalması ve beyin bağlantılarının güçlenmesiyle ilişkili olabileceğini değerlendirdiği belirtildi. Çalışmanın yazarlarından Hemal Patel'in bu sadece rahatlama değil, beynin gerçeklikle etkileşimi değiştiren bir süreç dediği aktarıldı. Araştırmada elde edilen bulguların meditasyonun stres yönetimi, duygusal denge ve genel sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösterdiği ifade edildi. Uzmanların bu tür uygulamaların gelecekte kronik ağrı ve bazı sağlık sorunlarının yönetiminde kullanılabileceğini değerlendirdiği aktarıldı. ABD'de yapılan araştırmaya göre sadece 7 günlük meditasyon programı beyinde ve vücutta ölçülebilir değişimlere yol açtı. Bulgular meditasyonun fiziksel sağlık üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına yönelik bir araştırma tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıkarken listenin ilk sırasında Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise listenin ikinci sırasına yerleşti. Bingaloo International tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre Bosna Hersek %96 ile listenin zirvesine yerleşirken Türkiye %94 ile ikinci sırada konumlandı. Türkiye, Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti. Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. Özellikle Hollanda %50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve su ile yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların %70 ila 80 bandında kaldığı görüldü. Tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle. Bosna Hersek %96, Türkiye %94, Kosova %85, Portekiz %85, Romanya %84, Sırbistan %83, İsveç %78, Almanya %76, İngiltere %75, İrlanda %74. Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidecek. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yerleştirme sonuçları açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ikili ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin konuştu. Bekai, ABD'nin sunduğu öneri taslağını eleştirerek Washington'ın mantık dışı taleplerde ısrar ettiğini söyledi. Bekai, İran'ın bölgesel güvenlik ve savaşa sona erdirme hakkı konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı. İran'ın yalnızca kendi güvenliğini değil, tüm bölgenin güvenliğini gözeten öneriler sunmayı savunan Bekai, imtiyaz talep etmedik, istediğimiz İran'ın haklarıdır. Biz sadece ülkemizin savaşı sona erdirme hakkını talep ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly'nin ABD'nin silah stoklarına ilişkin açıklamalarının ardından Pentagon'dan yeniden inceleme talep etti. ABD Savunma Bakanı Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly hakkında ikinci kez soruşturma açılması çağrısında bulundu. Hegseth, Kelly'nin ABD'nin mühimmat stoklarına ilişkin yaptığı açıklamaların gizli Pentagon briefinglerini ifşa etmiş olabileceğini öne sürdü. Eski bir donanma kaptanı ve astronot olan Arizona Senatörü Kelly, CBS News'a verdiği röportajda ABD'nin İran'la süren savaş nedeniyle mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığını söylemişti. Kelly ise konuşmasının gizli bilgi içermediğini savundu. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'de 2026'nın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25,58 trilyon TL'ye ulaştı. Kişi başına ortalama kredi hacmi 297 bin TL'yi buldu. Kredi hacmi en yüksek iller listesinde İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer aldı. BDDK'nın verilerine göre en az kredi kullanılan il ise Bayburt oldu. Doğu ve Güneydoğu'da yer alan iller en az borçlar listesinde yer aldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 15.105 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 44 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.834, çeyrek altın 11.145, tam altın 44.432, atı altını ise 45.564 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri, yeni konuları, teknolojiye ve hayatımıza dokunan her şeyi konuşmak için. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra hemen konularımıza giriş yapalım isterseniz. Konularımıza bir konukla giriş yapacağız. İlk konuğumuz SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç. Merhabalar Ömer Bey.
3: Merhabalar.
2: Merhabalar. Efendim tekrar sizi programımıza konuk olarak görmek çok güzel ama dinleyicilerimize bir sizi en baştan hatırlatalım mı?
3: Tabii ki. Memnuniyetle. Ben yaklaşık 20 senedir Ar-Ge inovasyon ve strateji konularında çalışmalar yapıyorum. Hem danışmanlık firması olarak hem de akademide bir takım araştırmalar, bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda bir takım yapay zeka projelerinde içindeyim.
2: Vallahi süpersiniz. Sizinle bugün enteresan bir konuyu konuşacağız. Şimdi Ar-Ge ve inovasyon konularında siz özellikle önemli raporlar hazırlıyor ve bu raporları bizlerle paylaşıyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum size. Bugün biraz küresel ticareti sizlerle konuşalım istiyorum. Çünkü bu konuda da raporunuzda önemli parçalar, pasajlar vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
3: Tabii yani biz hem Türkiye'deki sanayi politikalarının güncel durumunu hem de dünyada bu sanayi politikalarının içinde oluştuğu bağlamı da analiz ediyoruz. Sürekli bununla ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapıyoruz.
2: Süper. Şimdi hep küreselleşmekten bahsediyorduk. Küresel ticaretten tabii bahsediyoruz. Bu ikisi birbirinden ayrılmayacak şeyler. Ama öyle bir dünyaya girdik ki dünya öylesine kendi içinde çalkalanıyor ki sanki ortaya çıkan özellikle son gelişmelerden, son iki aylık gelişmelerden sonra ortaya çıkan şeyler sanki küreselleşme ölüyor gibi bir yere doğru gidiyoruz ama diğer taraftan da insanlar küreselleşme ölmüyor, şekil değiştiriyor diyorlar. Siz bu bakış açısının neresindesiniz?
3: Yani mutlaka tabii bir adlandırma bulunmamız gerekirse aslında şöyle diyebiliriz. Yani eski küreselleşme ölüyor. Yeni daha sınırlı bir küreselleşme doğuyor diyebiliriz. Yani burada 1980'lerden itibaren, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada yayılması, bir takım kurumlar aracılığıyla yayılması ve 1991 Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra tamamen dünyada hakim hale gelmesi dünyayı böyle bir tek devletvari bir konuma sokmuştu. Bu küreselleşmenin bu kadar rahat olması, işte firmaların başka yerde üretip, başka yerde satıp, başka yerde tasarlatıp, başka yerde işte Ar-Ge'sini yaptırıp gibi, hani bu imkanlara kavuşması biraz bu dünyanın bize mirasıydı. Ama şöyle bir konuma geldik. Özellikle 2008 Mordkış krizinden sonra dünyada bu küreselleşmenin getirdiği finansallaşmanın artık Amerika'nın da zararına olduğu ortaya çıkmaya başladı. Ve o yıllardan itibaren Amerika'da bir politika değişikliği gözlemliyoruz. Buna karşılık bunun paralelinde işte başta Çin olmak üzere bir takım farklı büyük güçlerin, farklı bölgelerde büyük güçlerin, bunların içinde böyle Çin gibi süper güç haline dönenleri var. İşte biraz daha bölgesel odakta olanlar var. Bunların da güçlenmeye başladı ve kendi hinterland'ını oluşturmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Artık bu tek devlet ve tamamen sınırsızlık, sınırsızlaşma eğilimi, yani bir hudut sınır olmama eğilimi şu an tersine döndüğünü, herkesin özellikle pandemiden sonra bu eğilim daha da güçlenerek arttı. Ama dediğim gibi bunun ilk kökeni 2008 ve son Ukrayna-Rusya savaşı, İran-Amerika-İsrail savaşı ile birlikte artık hani şu pekişmiş oldu. Bundan sonra herkes yakın bölgesi mümkünse kendi kendine yetmesi lazım. Kendi kendine yetemiyorsa yakın bölgesiyle daha fazla alışveriş içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu yeniden bir bölgeselleşme diyebiliriz. Yani bu aslında dünya tarihinin doğasında olan bir şey. Dünya tarihi bugüne kadar hep böyle oldu. Yani daha bölgesel ilişkilerin daha ağırlıkta olduğu bir yer oldu. Sadece son 40-50 yılda biz bunun tersini görmüştük. Bu kadar sınırsız bir küreselleşme eğilimi. Aslında tekrardan normale döndüğümüzü söyleyebiliriz. Ama tabii bu normal aynı normal olmayacaktır. Çünkü bu sefer internetin getirdiği imkanlar var. Hani bugüne kadar oluşmuş bir iş anlayışı var. Dolayısıyla mutlaka bu yeni bölgeselleşme, lokalleşme küreselleşmeden bir takım izler de barındıracaktır içerisinde. Dolayısıyla daha hibrit vari bir yapının oluşacağını öngörebiliriz.
2: Bir de efendim dünyaya şöyle baktığımızda dünyada bazı şeylerin de yanlış algılandığını görüyoruz. Mesela insanlar bir Amerika-İran arası sürtüşme görüyorlar ama bunun aslında dünyanın her tarafını nasıl etkileyeceğini anlayamıyorlar. Mesela Amerika-İran'la Hürmüz Boğazı konusunda itişip kakışmaya başladıktan sonra Tayvan'daki yapay zeka çiplerinin üretilmesi gibi sorunlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bir tedarik zinciri diye bildiğimiz şeyin aslında ne kadar kırılgan olduğu bence ortaya çıktı. Dolayısıyla artık her şeyi yeni baştan düşünmemiz gerekiyor, değil mi?
3: Kesinlikle. Yani bu dediğim gibi daha önce Amerika'nın ana hegemon olduğu ve her yerde askerini bulundurduğu, her yere gücünü yaydığı bir ortamda bu yönetilebilir bir şeydi. Yani Amerika rahatlıkla müdahaleleriyle vesaire bu süreci yönetebiliyordu. Dolayısıyla küresel tedarik zincirlerinde önemli bir bozulma olmuyordu. Ama bugünkü yeni dünyada bölgesel istikrarsızlıklar arttıkça bunun kontrol edilmesi de imkansızlaşıyor. Bir dünyayı yöneten bir güç tarafından şu an kontrol edilemiyor bunlar. Ve dolayısıyla artık bu kadar riskli bir tedarik zincirine sahip olmak anlamsız hale geliyor. Dediğimiz gibi bu aslında pandemide de bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşında hatırlarsanız işte buğday krizi, doğalgaz kriziyle bunu gördük. Şimdi İran savaşında çift yönlü bir kriz var. Hem enerji tarafında bir kriz var, petrokimya ürünlerinde bir kriz var. Alüminyumdan tutun birçok ham madde, yani enerji yoğun ham maddenin tedariğinde önemli bir kriz yaşanıyor. Bununla paralel olarak dış ticaret yollarında bir kriz var. Hürmüz Boğazı, diğer taraftan Kızıldeniz, Babel Mendeb tarafı, orada da yine İran'la bağlantılı gruplar var ve orada da yine bir tehlike arz ediyor. Burası da dünya dış ticaretinin %50'sinden yakın civarında döndüğü bir yer. Dolayısıyla hani bu kadar geniş bir tedarik zinciri ağına, bu kadar uzun coğrafi olarak yayılmış bir tedarik zincirinin ne kadar dediğiniz gibi kırılgan olduğu, ne kadar sürdürülebilir olduğu şu an herkes tarafından tartışılıyor. Ve biz bunun sonucunda tedarik zincirlerinin mesafelerinin kısaldığını, yani tedarik zinciri döngüleri, ben buna simbiyotik sanayi havzaları ismini verdim. Yani birbiriyle ilişkili olan ve birbirini tamamlayan coğrafi olarak yakın bölgelerin, aktörlerin işbirliğine dayalı yeni bir sistemi göreceğiz. Simbiyotik sanayi havzalarıyla kastettiğim buydu. Dolayısıyla dünyanın yavaş yavaş oraya doğru yöneleceğini öngörebiliriz.
2: Şimdi bunu söyleyince tabii enteresan bir şekilde Türkiye'nin ön plana çıktığını görüyoruz. En azından ben öyle bir çıkarım yapıyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, bunu size soracağız ama. Yani bir şekilde insanlar kendilerine yakın olan bölgelerde üretim yaptırmak istiyorlar. Eskiden hani içinde yaptırırız, oradan buraya getiririz gibi bir bakış açısı vardı ama hani o simbiyotik biraz bunu getiriyor mudur efendim?
3: Bununla alakalı evet bir takım işaretler görüyoruz. Yani aslında potansiyelimiz çok daha yüksek. Yani şu an bu az önce bahsettiğimiz trendin etkisi aslında çok daha yüksek olması lazımken biz bir takım içsel kendi kırılganlıklarımızdan dolayı enflasyon gibi işte faiz evet. gibi vesaire hani bir takım kırılganlıklarımızdan dolayı bu potansiyeli kullanamıyoruz ama kesinlikle dediğinize katılıyorum. Şöyle bir durum var. Türkiye sanayisinin şöyle bir özelliği var. Birincisi çok çeşitli bir sanayi. Yani dünyada mesela evet bir takım ülkeler var ama örnek veriyorum işte biraz daha elektronik sektöründe odaklanmış ülkeler var. İşte biraz
2: Tayvan gibi mesela.
3: Evet, Tayvan gibi. Biraz daha gıda tarıma odaklanmış ülkeler var. Biraz daha farklı ülkeler var. Ama Türkiye'de biz mesela çok ciddi bir çeşitlilik görüyoruz. Dünyada çok fazla örneği olmayan. Yani burada otomotiv yan sanayiden tutun işte son yıllarda savunma sanayi, havacılık işte her ne kadar şu an düşüşte olsa da tekstil, gıda, işte mobilya, kimya, makine gibi birçok sektörde aslında Türkiye'de önemli bir üretim evet ölçek olarak belki çok büyük olmasa da bir yetenek ve yetkinlik görüyoruz. Yani böyle bir kapasite niteliksel olarak.
2: Ama ölçeğin küçük olması potansiyelin de güçlü olduğunun göstergesi bence.
3: Evet yani bu çeşitliliği zaten biz bu ölçek küçüklüğü de sağlıyoruz. Yani bir yerde zaten ölçeğimiz evet. büyük olmuş olsaydı her alanda mesafe kat etmemiz biraz zor olurdu. Bununla birlikte tabii ki hani sürekli yıllardır dillendirdiğimiz coğrafi yakınlık birçok bölgeye coğrafi yakınlığımız var. İş gücümüzün ve girişimci havuzumuzun yüksek bir motivasyona sahip olması, dinamik olması var. Bu gerçekten anlamlı bir şey. İşte geçen hafta ben Almanya'da Berlin'deydim. Şimdi evet. saat 6'da startupların olduğu bir bölgeye girdim ve hiç saat 6'dan sonra kalan bir startup çalışanı görmedim. Yani normalde startuplar dediğiniz hani bunlar son derece dinamik olması gerekiyor. Uzun saatler çalışması çünkü daha ilk zamanları kendilerini ispatlaması lazım, ürününü başarması lazım vesaire. Dolayısıyla bu dinamizm bizde var başka bazı ülkelerin aksine. Bunlar çok önemli avantajlar. Tabii son yıllarda şöyle de bir avantajımız var. Bu savunma sanayi giderek önem kazanmaya başlıyor. Hem işte NATO tarafındaki yeni eğilimler, işte NATO üyelerinin savunma harcamalarını arttırmaya sevk edilmesi, diğer ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaları. Şimdi son mesela İran ve Körfez ülkeler arasındaki ilişkide şunu gördük. Körfez eskiden diyordu ya nasıl olsa bizi Amerika Birleşik Devletleri ile olan ittifakımız bizi birçok şeyden koruyor. Ama şimdi korunmadığı evet. Görüldü. Bununla ilgili savunma sanayi yatırımları yapılması lazım. Şey harcamaları küçüldükçe yani şu an büyük bir uçak savar teknolojiye sahip olmanıza karşılık mesela bir drone veya büyük bir füze sanayisine sahip olmakla drone sürüsüne sahip olmak birbirine yakın avantajlar göstermeye evet. başladı. Dolayısıyla evet. fakir ülkelerin yani düşük gelirli ülkelerin bu konuda harcamalar yapması, yatırımlar yapması, insansız hava araçları konusunda başka alanlarda anlamlı hale geldi. Bu da yine bu aslında savunma sanayi pazarını oldukça büyüten bir faktör. Şimdi tüm bunlara baktığımızda yani Türkiye'nin aslında çok avantajlı bir pozisyonda olduğunu görebiliyoruz. Yeter ki biz kendi iç problemlerimizi, o fırsatlara önünde engel oluşturan bir takım unsurları hızlı bir şekilde rehabilite edelim. Hızlı geliştireceğimiz politikalarla bunları tersine çevirelim.
2: Vallahi süper. Peki küresel o ticaretin değişimi yani o daralma ya da genişleme her ne olursa bizim ihracatçımıza yansıyacak bir şey olur mu efendim? Yani bizde bir şeyler değişir mi dünyadaki bu değişimler sonucunda?
3: Tabii şunu görebiliyoruz. Yani şu an bazı ülkelerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yani Çin'e alternatif tedarik kanalları oluşturma eğilimlerinde olduğunu görüyoruz. Ve evet. bunun da bize bazı olumlu yansımaları oluyor. Tabii bazı olumsuz yansımalarda şöyle bir durum var. Yani Çin, Hindistan gibi ülkelerle biz şu an son yıllardaki maliyetlerimizin dolar bazında artışı sebebiyle çok rekabet edemiyoruz. Dolayısıyla emek yoğun sektörler, düşük katma değerli sektörler de ve ölçeğe dayalı sektörlerde şu an bir dezavantajımız var. Bu sektör küçülürken biraz daha orta yüksek teknoloji, yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde bir büyüme olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin elimizde şöyle bir veri var. Yani bizim ilk 3 ayda gerçekleşen, 3-4 ayda gerçekleşen ihracatımızın yine de olarak değiştiğini görüyoruz. Yapısal olarak değiştiğini görüyoruz. Yani işte giyim gibi, mobilya gibi, gıda gibi veya biraz daha düşük katma değerli sektörlerdeki ihracat küçülürken orta yüksek teknolojideki, yüksek teknolojideki sektörlerde bir artış görüyoruz. Örneğin savunma sanayiye dayalı ihracatta bir %160'lık bir şey gördük. Bir artış gördük. Evet. Bunlar çok yüksek oranlar. Bunu istihdam istatistiklerine baktığınızda da bunun yansımasını görüyorsunuz. Yani imalat sektöründe şu an çalışan sayısı olarak toplam bir artış yok. Hatta düşüş var. Ama bu düşüşün neredeyse %90-95'inin tekstil, giyim ve deri sektöründen kaynaklandığını görüyoruz. Diğer sektörlerde daha sınırlı, istikrarlı durumun veya küçük de artışların olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla ihracat yapımızda aslında bir değişiklik yaşanıyor. Yani düşük teknoloji, orta düşük teknoloji daha yüzdesel olarak daralırken yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji biraz daha yüzdesel olarak artıyor. Aslında karşılaştığımız durum bu.
2: Peki son olarak size şöyle bir şey sormak istiyorum efendim. Bu soru benim kafamda o kadar fazla dönüyor, o kadar çok şey oluyor ki. Yani mesela baktığımızda biz hangi konularda öne çıkmışız diye sizin de çok güzel işaret ettiğiniz gibi ve hepimizin gördüğü gibi mesela savunma sanayinde ülkemizin bir anda müthiş bir zıplama yaptığını görüyoruz. Şimdi buradaki inovasyonu biz acaba başka sektörlere nasıl taşıyabiliriz diye ben düşünürken, oradaki inovasyonun nasıl ortaya çıktığını düşünürken biraz devlet katkısı, devlet teşviği görüyorum orada. Acaba mesela yapay zeka gibi sektörlerin öne çıkması için bizim böylesi devlet teşviklerine mi ihtiyacımız var? Ya da ne bileyim biz oradaki yapılmış şeyi neden diğer sektörlere çoklayamıyoruz? Bu soruların içinde ben kayboluyorum. Siz tam bu soruların cevabı olan insansınız aslında.
3: Estağfurullah. Şimdi şöyle, yani bu tabloyu şöyle okumak lazım. Savunma sanayinde tabii birçok faktörü sayabiliriz. Ama birinci sırada sayabileceğimiz faktör şu: devletin müşteri olması. Yani burada Türkiye'de savunma sanayi sektörünün müşterisi devlet. Şimdi diğer sektörleri devlet desteklerken dolaylı yollardan destekliyor. Yani evet teşvik veriyor ama diyor ki işte Ar-Ge yaparsanız şöyle veya yatırım yaparsanız şöyle. Ama satın alma desteği veremiyor. Yani bu zaten hiçbir verilebilecek bir destek değil. Kolay
2: tabii
3: kolay dünyada.
2: Tabii.
3: Ama savunma sanayinde direkt müşteri olarak işin içinde olduğu için orada doğrudan bir yönlendirmesi söz konusu olabiliyor. Ama diğer sektörlerde artık biraz piyasanın insafına kalmış. Burada hem yurt dışı talep belirleyici, yurt içi talep belirleyici, o sektörün insan kaynağı belirleyici, yani o sektörün çekebildiği insan kaynağı, çalıştırabildiği insan kaynağı belirleyici. Şimdi savunma sanayinde ise tam tersine büyük firmalar da devletin elinde. Yani Aselsan gibi, işte Havelsan gibi, TUSAŞ gibi mesela. Bunlar firmalar, hem büyük ölçekte firmalar. Burada devlet kendisi bir disiplin yaratabiliyor, bir iş kültürü yaratabiliyor. Ve zaten savunma sanayi firmalarına bakarsanız hani genelde orada çalışıp oradan ayrılanlar başka firmalar kuruyorlar ve o şekilde büyüyorlar. Dolayısıyla aslında yine o disiplinden, o iş kültüründen yetişiyorlar. Dolayısıyla işin iki tarafı var. Yani bir, müşteri olması, iki, sektörü, disiplinini, iş kültürünü, iş yapış biçimini kendisinin oluşturması, Bunu yaparken de tabii aslında uluslararası taraflara da yaslanıyor. Çünkü bugün Aselsan dediğimizde aslında NATO üyesi olmamız sebebiyle bizim zamanında girdiğimiz projelerden edindiğimiz, oluşturduğumuz bir iş yapma kültürü.
2: Süper tespit. Süper
3: kalite standartları var. Bunların burada dolayısıyla savunma sanayi biraz daha şekillendirici olabiliyor. Çok rahat bir şekilde şekillendirici olabildi devlet. Ama diğer sektörlerin kapasitesinin artmasında sadece devletin bir teşvik verici olarak yer alması yetmiyor. Burada ara yüz kurumlarının işin içinde olması lazım. Eğitim kurumlarının, üniversitenin, özel sektörün kendisinin kendi entelektüel kapasitesini, iş yapış kapasitesini arttıracak çözümler bulması gerekiyor. Bunlar da ne yazık ki, yani bu kadar geniş bir koordinasyon isteyen, geniş bir sivil inisiyatif, sivil girişim isteyen alanda biz henüz yeterince mesafe kat edemiyoruz. Yani teşvik tarafında bir sıkıntımız yok. Şu an Türkiye dünyada en fazla teşvik veren ülkelerden bir tanesi. Yani biz bunu her sene yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda görüyoruz. Yani şu an Türkiye'nin üstünde bu kadar Ar-Ge teşviği veren, bu kadar geniş yatırım teşviği veren dünyada 3-5 tane ülke arasındayızdır yani biz. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama mesele teşvikle bitmiyor. Yani mesele burada stratejiler oluşturması, politik geliştirmesi, kapasite oluşturma, burada özel sektörün de bu işin içerisinde bu konuda niyetli olması lazım. Yani sadece reaksiyoner olmaması lazım. Pazarın o anki ihtiyaçlarına cevap veren bir konumda olmaması lazım. 10-20 yıllık planlamalar yapıp bunu gerek üniversitelerle, gerek kendi oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürütmesi lazım. Devletin biraz daha bölgesel ayrışmayı, bölgesel iş bölümünü daha etkin planlaması gerekiyor. Daha yakın markacı alıp sonuçlarını yakından izleyip daha yakından bunu geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla o noktalarda epey daha alacağımız mesafeler var. Yani diğer sektörler kendi kendilerine bir yere geldiler ama bundan sonra verimliliğin artması için bu kadar maliyetimiz arttıktan sonra verimliliğimiz artması gerekiyor. Bu faktör verimliliğini arttırmamız için bütün bunları detaylı bir şekilde irdelememiz gerekiyor.
2: Yani ben son dedim ama şunu da sormak istiyorum size. Yani mesela evet, Türkiye'nin devletin ihtiyacı olduğu için savunma sanayinde devlet ciddi bir alıcı oldu ve sizin de belirttiğiniz gibi bu da bu sektörün gelişmesine yardımcı oldu. Ama mesela yapay zekada da devletin bir sürü bir şeylere ihtiyacı var. Burada da alım yapabilir. Hatta yapması gerekiyor gibi gözüküyor ortaya çıkan şeylerden, eğitimden şeye kadar. Bir de Amerika örneklerine bakıyoruz mesela. Amerika'nın Palantir'e yaptıkları inanılmaz tabii, şey gibi ortada. Evet. Ya da ne bileyim Anthropic'le mesela yap deyip Anthropic'in yapmadıktan sonraki o yaşanan karşılıklı düellolar yine herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Yani yapay zekayı satın alma konusunda devletin bir takım şeylere ihtiyacı var dünyada. Türkiye'de de bunu yapsak yapay zeka sektörü savunma gibi bir zıplama yapabilir miydi sorusu kafamda dönüp duruyor. Son dedim ama bunu da sormuş olayım size, ne olur.
3: Tabii. Ben aslında yapay zeka ile ilgili birinci söylediklerinize katılıyorum. Yani devlet bu savunma sanayi, devlet çünkü önemli bir alıcı Türkiye'de. Evet. Yani sadece yapay zeka alanında da değil. Mesela sağlık alanında, medikal alanda.

0: her şeye hitap eden çözümler. Ama biz yapay zekanın bundan sonra daha lokal çözümlerininle ilgili bir pazarının olduğunu. Ne demek istiyorum lokalden? Sektörel olarak lokalikat. Yani sektör sektör bu geniş yapay zeka çözümlerinin her sektöre özelleşeceği bir dönemi yaşamaya başlayacağız. Yani işte örnek veriyorum, otomotiv endüstrisine şöyle, işte mimarlık sektöründe şöyle bir çözüm, tarım sektöründe şöyle bir çözüm. Şimdi bizim de bu en başta konuştuğumuz bu üretim kapasitenizin çeşitliliği burada önemli bir avantaj. Yani biz çok hızlı davranırsak yapay zekayı sektörlere özelleştirme konusunda elimizdeki sektör çeşitliliği, kapasitesi, gençliği ne de kullanarak hızlı bir şekilde sektörel çözümler geliştirebiliriz ve bu sektörel çözümleri de dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaştırabiliriz. Yani böyle ne bileyim sürekli milyarlarca dolar işte unicornlar falan hayal edeceğimizde daha milyonlarca dolar veya yüz milyonlarca dolar ciro yapabilecek sektöre özgü özelleşmiş yapay zekalar için bizim şu an çok elverişli bir ortamımız var. Hem bu konuda çok iyi bir insan kaynağımız var. Bu konuda yetenekli bir insan kaynağımız var. Yapay zeka konusunda hiç farklı kişilerle yani rahatlıkla boy ölçüşebilecek bir insan kaynağımız var. Aynı zamanda bunu uygulayacak firmalar var. Çünkü yazılım çözümlerinde, yapay zeka çözümlerinde en önemli şey uygulamacı bulmak. Kesinlikle. Onun datasını bulmak. Kesinlikle. Yani uygulamacı kesinlikle bulmadıkça siz yazılımı geliştirmenizin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu sektörel çeşitliliğimizi yapay zeka yeteneğimizle birleştirip hızlı bir şekilde bu konuda dünyada sektörel uyarlamalarda çok önde olan bir ülke olabiliriz. Bunu becerirsek zaten bu tek başına çok büyük bir atılım olacaktır.
1: Valla Ömer Bey gerçekten inanılmaz bir şey verdiniz bize. Her zamanki gibi kapılar açtınız, pencereler açtınız. Bayağı bir eşikten atlattınız bizi. Önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeleri ben yine sizinle konuşmayı çok isterim. Sizi çok yorduk. Çok sağ olun efendim.
0: Memnuniyetle. Estağfurullah. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için de. Çok keyifli oldu.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet. SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç ile konuştuk. Yani bu Ar-Ge ve inovasyon konuları, dünya ticareti falan, yani bayağı bir yere yelken açtık kendisiyle beraber. Çok da yorduk kendisini. Çok sağ olsun. Efendim o zaman bir minik müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Evet, güzel bir müzik arasının ardından şimdi yavaş yavaş haberlere geçelim programımızın ikinci yarısında. İkinci yarısındaki haberler, enteresan haberler topladım size. Gene dediğim gibi bayağı bir haftalık haberler silsilesi oldu. Bunlara bakalım. Şimdi ilk haberimiz şu. Elon Musk'la OpenAI arasındaki dava, biliyorsunuz ben bu davayı sık sık gündeme getiriyorum. Burada hatta başlangıcında da ne olduk ne bittiğini bir program boyunca size anlatmıştım. Şimdi bu davada araya bir gizli günlük tartışması girdi. OpenAI'ın başkanı ve kurucu ortaklarından Greg Brockman'ın kişisel günlüğü Elon Musk'ın OpenAI sanat mı Brockman'a karşı açtığı davada beklenmedik bir biçimde

önemli bir delile dönüştü. Şimdi şöyle düşünün, evinizde oturuyorsunuz, günlük tutuyorsunuz, sonra birisi geliyor günlüğünüzü okumak istiyor. Günlüğünüzü okumak isteyen birisi bunu bütün dünyaya okumaya başlıyor. Yani bunun hayatınızın en stresli dönemlerinden birine ait olduğunu, mahkeme salonunda okunduğunu ve dünyanın en zengin insanı tarafından dava edildiğiniz için herkesin bunu izlediğini hayal edin. Acayip bir şey. Brockman için olan olay da tam olarak bu. İki gün boyunca OpenAI'nin başkanı ve kurucu ortağı Brockman'ın günlük notları mahkemede okundu da okundu, okundu da okundu. Habere göre Musk'ın açtığı davada OpenAI'nin kuruluş yıllarını ve şirketin geleceğini belirleyen o kritik tartışmalara ait çok sayıdaki belge gün yüzüne çıkarıldı. E-postalar, mesajlaşmalar, toplantı notları ve tabii en önemlisi Brockman'ın o kişisel günlüğü. Şimdi normal hayatta birinin günlüğünü karıştırmak mahremiyet ihlali sayılır ya, mahkemede buna discovery yani delil toplama süreci deniyor efendim. Yani normalde mahremiyet ihlali olan şey mahkemede tam mahremiyet ihlali değil. Hukuk bazen böyle medeni barbarlıklar yapıyor. Neyse. Şimdi Brockman'ın günlük tuttuğu davanın delil toplama sürecinde ortaya çıkıyor. Musk'ın avukatları Ocak ayında Brockman'ın o yüzlerce sayfalık günlük notlarına sahip olduklarını açıklıyorlar. Ve onu bu notlardaki ifadeler yüzünden de sorguluyorlar. İşte OpenAI tarafı diyor ki bu notların bağlamından koparılıp böyle cımbızlanarak seçildiğini söylüyor. Ama yargıç davanın yargılamaya taşınmasına yol açan kararında bu pasajlardan bazılarını da alıntılamak durumunda kalıyor. Böylece günlük davada tanık haline geliyor. Davanın özü şu: Elon Musk, Sam Altman ve Greg Brockman'ı bir hayır kurumunu çalmakla suçluyor. Yani OpenAI aslında bir hayır kurumu olarak kuruldu. Onu çalıyorlar filan diye suçluyor. Musk'a göre OpenAI başlangıçta insanlık yararına çalışan, karın kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Musk da bu yapıyı finanse etmeye ikna ediliyor. Ama daha sonra şirket kâr amaçlı bir yapıya dönüyor. Musk, Altman ve Brockman'ın yönetiminden alınmasını, milyarlarca dolarlık tazminatı ve OpenAI'nin dönüşümünün geri alınmasını istiyor. OpenAI tarafı Musk'ın bu planı desteklediğini kontrol alamayınca ayrıldığını ve şimdi rakip bir yapay zeka laboratuvarı olduğu için dava açtığını savunuyor. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Şimdi yazının bir sonraki bölümünde ortaya şunlar çıkıyor bu haberi aldığım yazının. Şimdi Brockman 2017'deki günlük notlarının OpenAI'nin kar amacı güden bir yapıya geçişi sırasında şirket içindeki zihinsel ve ahlaki gerilimi gösterdiği söyleniyor. Şimdi Ağustos 2017'de günlüğüne düştüğü bir not var Brockman'ın. Parayla insanlığa fayda misyonu arasında gidip geliyormuş. Kendisi söylemiş. Eylül başında başka bir not var. Musk'la yaşanan durumu çözmeye çalışan dağınık bir zihin akışı gibi duruyormuş bu da. Sonra Kasım ayında bir şey var. Musk'la kritik toplantıdan önce ve yazdığı yazıda notlar mahkemede Exhibit 161 yani 161 numaralı delil olarak çıkıyor. Yani Brockman'ın yazılarında belirsizlik, hırs, içe bakış, ham duygu, öz farkındalık, kendinden şüphe yani o mahkemede adımı kötü gösterecek her şey var. Ya arkadaş sen de bir günlüğü acaba başka bir şey mi yapsaymışsın? Brockman'a böyle demek lazım aslında. Şimdi yazıdaki en güçlü yorumlardan bir tanesi şu: bu metinler bir yapay zeka tarafından yazılmadığını anlamak için yapay zeka dedektörüne bile gerek kalmamış. Tamamıyla insan işiymiş. O Brockman'ın kendi yazma tarzını yani o düşünce zinciri olarak tanımlanıyormuş. Yani Brockman günlükleri kimin için yazıldığı sorulduğunda tek kelimelik bir cevap veriyormuş. Kendim. Kendisi için yazmış bunları. Bu önemli çünkü Musk'ın avukatları bu notları günlük diye, OpenAI avukatları daha mesafeli bir ifadeyle journal diye adlandırıyormuş. Yani bu adlandırma bile davanın ruhunu gösteriyor diyor uzmanlar efendim. Bunun yanında hani şöyle bir şey de var tabii. Bir podcast'te işte şeyler bir yorumlanmış, bu podcast'te doğrudan bir şaşkınlık ifadesi söz konusu. Yani sevdiği bir insan olsa bile böyle bir günlük tutmanın ne kadar riskli olduğunu kimse anlayamıyor. Herkes bunu söylüyor. Yani Silikon Vadisi'nde herkes geleceği, veriyi ve kontrolü konuşuyor ama oradan birisi Brockman kalkıp düşüncelerini bu kadar çıplak bir halde kayda geçirince sistem bir anda panikliyor. Panik oluyor herkes.
Bu arada işte hani şey diyorlar, only the paranoid survive, yani yalnızca paranoidler hayatta kalır, paranoyaklar hayatta kalır cümlesini de herkes hatırlatıyor. Brockman bu arada şey demiş, orada utanacağım bir şey yok demiş. Yani adam kendi kendine notlar almış. Yani kendi kendine aldığı notları böyle ortaya çıkartmak da ne kadar doğru bilmiyorum. Neyse geçelim şimdi. Az önce Ömer Bey'le de konuştuk. Çin'i de konuştuk mesela. O ticaretin, küresel ticaretin, küresel dünyanın nasıl değiştiğini konuştuk. Şimdi Çin yapay zekası bir tsunami gibi bütün Batı'nın kıyılarına doğru yaklaşıyor diyor bir haber. Enteresan bir haber bu. Yazının ana fikri şu: Amerika'nın Çin'i yapay zeka yarışında yavaşlatmak için uyguladığı çip ve yarı iletken ihracat kontrolleri artık ters tepmeye başladı diyor. Bunu ben ne zaman söyledim bakayım? Yaklaşık 1,5 yıl önce söyledim ve 1,5 yıldır da sizlerle paylaşıyorum. O yüzden rahatım. Yani Amerika Çin'i durdurmaya çalışırken farkında olmadan Çin'in yerli yapay zeka sanayisini sübvanse etmiş olabilir diyor yazı. Bunu da söyledik biz. Yani hatta şu cümleyle söylemiştim. Belki hatırlayanlar vardır, bizi düzenli dinleyenlerden. Kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar derler. Türkçe'de güzel bir deyimdir bu. Yani ev sahibiniz kötüyse artık oraya kira vermeyi bırakıp kendi evinizi almaya doğru yönelirsiniz. İşte Çin de bunu yaptı. Kötü ev sahibi Amerika'nın altında gitti kendine yeni bir ev yapmaya başladı. Şimdi ihracat kontrolleri var. Askeri gerekçelerle bunlar savunuluyor tabii. Yani Çin gelişmiş çipler edişirse askeri yapay zeka kapasitesi artar deniyor filan falan. Ama birçok askeri yapay zeka uygulaması aslında dev veri merkezlerinde çalışan o büyük modelleri değil, daha küçük modelleri ve özelleştirilmiş donanımları kullanıyor. Yani insanlar yapay zeka ile savaşı bir veri merkezi üstünden yürütmüyorlar. Mesela tankların üstüne, mesela uçakların üstüne ya da gemilerin üstüne koydukları o minik yapay zeka modülleriyle yönlendiriyorlar aslında. Şimdi büyük ölçekli hesaplama gerektiği anlarda bile Çin'in artık nitelik olarak karşılaştırılabilir yerli alternatifler geliştirildiği dile getiriliyor. Şimdi bu sistemler Amerika'nın en iyileri kadar verimli olmayabilir, evet. Ama Çin ordusu için maliyet ve eğitim süresi her zaman belirleyici bir kısıt da olmayabilir. Yani soru şu, soru artık Amerika Çin'i ne kadar yavaşlatabilir değil. Amerika yapay zekayı dünyaya kuran, satan ve standartlarını belirleyen bir ülke olarak kalabilir mi? Soru bu. Yani çünkü Çin o kendi kiracı şeyde ev sahibinden bıkan kiracı olarak artık ev üretmeye başladı. Yani mesela Trump yönetiminin yapay zeka o AI Action Plan'da Amerikan yapay zeka sistemlerinin donanımının ve standartlarının dünyaya benimsenmesine vurgu yapılmasını bu nedenle önemli görüyor. Yani bakın bizim yapay zekamız süperdir. Aslanız biz, kaplanız diyor ya Trump. Evet, çünkü neden? Yani Çin'in askeri olarak üstlerinden geçmesinden korktuğundan değil, Çin'in ticari olarak yapay zekayı dünyaya daha fazla satmasından korkuyorlar. Bunu hiç atlamayalım efendim. Şimdi Çin'in açık kaynak yapay zeka modellerinin dünyanın en güçleri arasında olduğunu herkes konuşuyor artık ve Amerika'nın ücretli kapalı modellerinin sadece birkaç ay gerisinden geldiği savunuluyor. Yani Çin böyle, biz aslanız, Amerika biz aslanız kaplanız şöyleyiz diyor ama yani aralarında aylar var. Çin şöyle iki omuz atsa hepsinin önüne geçer gibi duruyor. Ucuza çalışıyorlar. Ucuz çiplerinle beraber çalışılabiliyor. Yani mesela atıyorum işte diğerleri gibi milyon milyon dolarlık çiplerle değil, daha ucuz çiplerle çalışabiliyor. Ve fine tune dediğimiz o ayarlamaları da çok kolay yapılabiliyor diğerlerine kıyasla. Çünkü açık kaynak kodlu. Yani Çin sadece kendi iç pazarında değil, Batı girişim ekosisteminden de taban kazanıyor. Ve herkes bundan korkuyor. Şimdi mesela Çin'in yaptığı model neydi? DeepSeek'ti. DeepSeek 4 çıktı. Versiyon 4 çıktı. Şimdi 24 Nisan'da duyurdu bu modeli. Yani bundan işte bir 2-3 hafta önce duyurdu. Ve teknik benchmarklarda Amerika'nın en iyi kapalı modellerinin hemen gerisinde yer alıyor. Ama bazı kullanımlarda performans farkı hissedilmeyecek kadar da azalmış. Toplam sahip olma maliyeti ve token başına maliyet de dramatik bir şekilde düşüyor. Neden? Çünkü açık kaynakla, çünkü daha ucuz çiplerle çalışabiliyor. Yani mesele sadece zeka seviyesi değil, aynı işi kaç paraya yaptınız ve satıp satamadınız.
Şimdi Çin modelleri yeterince iyi, çok daha ucuz olursa küresel pazar mükemmel Amerikan modelinden çok ucuz Çin modeline çok hızlı kayar diyor herkes. Uzmanlar bunu söylüyorlar. Yani DeepSeek örneği donanım meselesine de bağlanmıyor yani. Yani Amerika işte yaptığı işlerle DeepSeek 3 ile DeepSeek 4'ü karşılaştırdığımızda arada ciddi bir zıplama var ve aynı zıplamayı mesela biz kapalı Amerika'nın kapalı yapay zeka modellerinde göremiyoruz. Yani Çin dev adımlar arkadan geliyor ama dev adımlarla böyle lap lap lap lap diye koşarak geliyor. Öndekiler biraz daha yavaş yürüyerek kaçmaya çalışıyorlar bunun içinden. Çok başka şeyler olacak. Yani çok yeni şeyler konuşacağız. Şimdi bir başka başlığa geçelim. Yine bu başlıktan da kopmadan bir başka başlığa geçelim isterseniz. Trump Çin'le yapay zeka görüşmelerine nasıl yaklaşmalı diye bir şey. Yani yazının fikri şu. Trump'la Xi, Çin devlet başkanı Xi görüşmesinde yapay zeka konuşulmalı ama Amerika Çin'le geniş kapsamlı ve iyi niyete dayalı bir yapay zeka güvenliği anlaşması hayaline kapılmamalı diyor uzmanlar. Çin yapay zeka güvenliği diyaloglarını gerçekten tehlikeli modelleri sınırlamak için değil, Amerika'nın ihracat kontrollerini gevşetmek ve kendi yapay zeka kapasite açığını kapatmak için kullanmaya çalışıyor. Diyalog olacaksa yalnızca yapay zeka güvenliğiyle sınırlı olmamalı diyor uzmanlar. Buna paralel olarak Amerika Çin'e yönelik çip ve yapay zeka teknolojisini ihracat kontrollerini sertleştiren bir maksimum baskı kampanyası yürütmeli diyorlar. Amerika'nın sağ tarafından konuşuyoruz şu anda. Yani Çin hükümeti yapay zeka güvenliği konusunda sağlam ve uygulanabilir uluslararası taahhütlere girmeye hazır değil diyor. Ama bunu zaten biz İran'dan gördük, oradan buradan gördük. Yani mesela İran dedi ki tamam gelin atom üretiyor muyum, atom bombası yapacak kapasiteye sahip miyim değil miyim? Gelin bakın herkes tamam dedi. Amerika dedi ki tamam bak ne güzel oldu. Sonra Amerika hemen iki gün sonra langır lungur füzeler bombalar atmaya başladı filan. Yani burada acaba güvenilmez olan hep Amerika'nın karşısındakiler midir yoksa Amerika mıdır? Oturup bunu sabaha kadar tartışalım efendim. Hadi bir başka habere geçelim o zaman buradan. Çünkü yani gitmemiz gereken çok yol var gerçekten. Şimdi Meta. Meta neydi? Mark Zuckerberg'tü. Meta neydi? Instagram'dı, WhatsApp'tı, Facebook'tu falan. Şimdi Meta bir ölüm sarmalına mı girdi diye soruyor. Futurizm yayını bunu soruyor. Meta o eski internet devlerinin yaşadığı uzun, yavaş ve aşağı doğru giden zombi şirket dönemine girmiş olabilir diyor yazı. Yazı Facebook'un 2004'teki o havalı, seçkin, neredeyse kültürel prestij taşıyan başlangıcını hatırlatıyor. Harvard öğrencileriyle başlayan, sonra başka seçkin üniversitelere açılan, 2026'da genele yayılan, 2012'de büyük halka arzla zirveye çıkan Facebook artık bambaşka bir yere savrulmuş gözüküyor. Bugün Facebook deneyimi arkadaşların hayatını gördüğün canlı bir sosyal ağdan çok reklam çöplüğü, yapay zeka çöplüğü, etkileşim tuzağı, gevşek dezenformasyon akışı haline geldi diyor Futurizm. En sert iddia da şu, Meta'nın gerilemesi yalnızca Facebook eskidi meselesi değil. Şirketin kültürel çekiciliğini kaybetmesinden bahsediliyor burada. Kullanıcı güveninin aşınmasından bahsediliyor. Pahalı stratejik kumarların üst üste gelmesinden bahsediliyor. Yani dolayısıyla herkes bir şekilde Meta ölüyor mu diye soruyordu eskiden. Şimdi herkes Meta ölüyor diyor. Artık sormuyorlar. American Online, Yahoo mesela, bunlar büyük teknoloji şirketleriydi. Bunlar milyarlarca dolar harcayabilen, trilyon dolarlara koşan şirketlerdi. American Online'ı şu anda 20 yaşındaki bir çocuğa sorun bakalım ne diyecek size? Amerika'da ya da Türkiye'de. Kimse bir şey hatırlamıyor. Yahoo mesela. Google çıkana kadar of be Yahoo var ya, ortalığı tozu dumanı atan şirketlerden biriydi. Ne oldu? Ne oldu? Kayboldular. Zombi şirketi oldular. Yahoo'yu şu anda ben bazı haber kaynakları için takip ediyorum. Ama Yahoo'yu hiç kullanmıyorum mesela. Hiç kullanmıyorum. İşte Meta da buna doğru koşar adımlarla gidiyor diyor.
Şimdi bu arada bunun kaynağı da, yani bu zombileşiyor şirket fikrinin kaynağı da çeyrek sonuçları. Meta'nın 2026 ilk çeyrek sonuçları. Şimdi şirket açıklamalar yaptı. Diyor ki Meta uygulama ailesinde günlük aktif kişi sayısı Mart ayında 3,56 milyar oldu diyor. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış anlamına geliyor. Ama bir önceki çeyreğe göre, yani 2025'in son çeyreğine göre düşüş var diyor. Yani bir düşüş trendi başladı. Bunu bir sene içinde daha net göreceğiz. Şimdi bir çeyrekte yaşanan düşüş trendiyle bunlar düşüyor batıyor demek yanlış olabilir. Ama böyle bir trend var. Bunu zaten herkes görüyor. Şimdi Meta'daki bu düşüşü İran'daki internet kesintileri, Rusya'daki işte WhatsApp erişimine getirilen kısıtlama falan bunlarla açıklayabilirsiniz belki. Ama buna rağmen başka bir şeyler de var. Yani aşağı yönlü kullanıcı metriği deniyor buna. İnsanlar giderek daha az kullanıyorları anlatıyor bu. Şimdi mesela finansal olarak çökmüş bir şirket değil Meta. Şimdi bunu kimse söyleyemez. Yani tam tersine mesela 2026'nın ilk çeyreğinde geliri yıllık bazda %33 artmış ve 56 milyar dolara çıkmış. Az buz değil bu. %33 artış da bayağı artış gibi artış yani. Reklam gelir gösterimleri %19 artmış. Ortalama reklam fiyatı %12 yükselmiş. Yani para basma makinesi çatır çatır çalışıyor. Hala çalışıyor. Ama şöyle bir şey var. Bir şirket para kazanmaya devam ederken de kültürel olarak çöküş ve ölüm sürecine girmiş olabilir diyor uzmanlar. Gerçekten de böyle bir şey var. Yani platformun kullanıcı yararından kopup giderek reklam, spam ve dolandırıcılık, yapay içerik, algoritmik çöplükle dolması artık onun o çöküşünün de bir göstergesi olabilir diyor uzmanlar. Facebook artık insanların gerçekten görmek istediği sosyal içerikten çok yapay zeka ile üretilmiş düşük kaliteli gönderiler, sahte görseller, tıklama tuzakları ve reklamlarla dolu bir akışa dönüşmüş durumda. Bu eleştiri bu arada bir estetik bir eleştiri değil. Sosyal ağın ruhu öldüğünde geriye trafik sömüren bir reklam katmanı kalıyor. Bu kadar basit. Şimdi Meta'nın Metaverse hamlesi mesela. Ne yaptılar? Dediler, biz Metaverse yapacağız. İleride dünyalar, böyle ekranın üstüne himini himini karakterler koydular. Neymiş efendim? Orada birisi basın toplantısı düzenliyor. Siz himini karakterinizi götürüp basın toplantısına oturtuyorsunuz ve orada elinizi himini karaktere elini kaldırtıp soru sordurtuyorsun. Hadi be sen de. Hadi be sen de. Tutmayacağını o zaman da söylemiştik. 2021'de de söylemiştim ben. Şimdi tutmayacağını daha sonra karar verdiler. Ha ne oldu? Biz geleceğimizi Metaverse yapıyoruz. Ne oldu o gelecek? Kayboldu. Yani şu anda mesela Metaverse'den çıktı, yapay zeka yarışına çok para döküyor. Ama işte OpenAI, Google, Anthropic, şu bu filan. Şimdi onların kat be kat gerisinde kaldığı çok bariz. Döktüğü onca paraya rağmen. Yani ben OpenAI kullanacaktım ama Anthropic de bana biraz şey geldi, onun için Meta kullanıyorum diyen birini gördünüz mü etrafınızda? Meta'nın yapay zeka ile ilgili bir şeyler yaptığını biliyor musunuz bile? Size bunu sorayım. Ha ne oldu? Ortaya şöyle bir şey çıktı. Facebook yapay zeka çöplüğüne dönüştü. Yani Meta 2026 sermaye harcaması beklentisini 125 ila 145 milyar dolar aralığına yükseltti. Yani Reuters şey diyor, bu artış yapay zeka altyapısı ve veri merkez yatırımlarının ihtiyaç duyduğu büyüme için gerekli diyor. Ve biraz da tedirgin olmuş Reuters bundan. Meta yeni büyük gelecek anlatısını satın almak için çok pahalı bir yarışa girdi ve bu yarışın kesin kazananı olduğu da tam belli değil diyorlar. Evet katılıyorum yani. Efendim o zaman son bir habere doğru gidelim hadi. Son bir haber, daha enteresan bir haber. Biraz daha hayatın içinden size bir haber getireyim. Şimdi Apple 250 milyon dolarlık anlaşma yapmış. Bazı iPhone kullanıcılarına cihaz başına 95 dolara kadar ödeme yapabilir diyorlar. Yani Apple her kullanıcısına, her cep telefonu kullanıcısına 95 dolar para gönderebilir diyorlar. Ne dediniz değil mi şimdi? Dur bakayım, benim de iPhone'um vardı. Devlet o 95 dolardan vergi keser mi acaba? Neyse habere girelim. Şimdi Apple Siri'nin yapay zeka özellikleri konusunda tüketicileri şeyler söyledi. O şu olacak, bu olacak, aslanlar gibi geliyoruz, yapay zekada yıkacağız ortalığı. Alın bu telefonları dedi ama söylediğini hiçbiri tutmadı. Ne Siri yapay zekaya benzeyen bir şey oldu,
ne Apple yapay zekaya yaklaşabildi ve bu Apple'ın kullanıcıları bu yüzden yanılttığına dair bir toplu dava açılmış ve Apple 250 milyon dolar uzlaşmayla bu davayı kapatalım diye bir şey çıkarttı ortaya. Şimdi Apple'ın 2024'te iPhone 16 ve Apple Intelligence tanıtımlarında vaat ettiği bazı gelişmiş Siri özellikleri vardı. İşte Apple yani bunları yerine getiremedi. Yani ben yapacağım falan dedi. Ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Apple'la yapay zekayla tek ilişkisi şu. Mesela ben Apple bilgisayar kullanıyorum. Yapay zekayla yaptığım tek şey yapay zeka uygulamalarına işte Anthropic'e, işte ne bileyim Gemini'ye, ChatGPT'ye falan Apple'la bağlanıyorum. Yani bilgisayarla bağlanıyorum. Onun dışında Apple'ın yapay zeka ile alakalı herhangi bir şey yok. Şimdi uzlaşma neymiş o 250 milyon dolarlık uzlaşmayı ben size bahsedeyim. Amerika'da 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 arasında satılan tüm iPhone 16 modelleriyle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları bu kapsama giriyormuş. AP'ye göre bu 37 milyon cihaz anlamına geliyormuş. Kullanıcılar cihaz başına 25 dolar alabileceklermiş ve yani 95 dolara kadar da çıkabilecekmiş bu. Türkiye'de acaba bunlar var mı ya, bu cihazları kullananlar var mı? Apple Türkiye'de bu cihazlara para verir mi? Hadi verdi diyelim, vergi ne olacak? Devlet şey diyebilir, size 95 dolar veriyor ama veremez, ben alacağım o parayı diyebilir mesela devlet. Ne olacak ya, der yani. Efendim, bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın aynı saatte yine burada buluşalım. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Radyo Sputnik'te her pazartesi ve çarşamba saat 15'ten itibaren Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Bu programda sizlere öncelikle yeni bir kavramla tanıştırmak istiyorum. Bu kavram aslında belki de Türkiye'ye özgü, dünyada örneği olmayan bir kavram, emekli orucu. Biliyorsunuz bütün kutsal dinlerde çeşitli oruç türleri var. İşte İslamiyet'te de Ramazan ayında 30 gün süreyle insanlar oruç tutuyor. Alevi yurttaşlarımız Muharrem orucu tutuyor. Zaman zaman bir dileğin gerçekleşmesi için adak orucu tutanlar var. Diğer taraftan Hristiyanlıkta ve Yahudilikte yine oruç bir ibadet türü. Ama Türkiye'deki bu emekli orucu kavramı aslında son dönemde ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan bir kavram. Neden böyle bir kavram ortaya çıktı ya da biz neden emekli orucu diyoruz buna? Bunun temel unsurlarından bir tanesi Genar Araştırma Şirketi'nin özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne her ay Türkiye raporu adı altında oldukça kapsamlı bir araştırma sunuyorlar ve bu araştırmada da Türkiye'nin siyasi gelişmelerinden seçim, olası seçim tablosuna, olası cumhurbaşkanlığı seçimlerine varana kadar pek çok konuyu analiz ediyorlar. Ama raporun bir de güncel sokağa dönük ekonomiyle ilgili bölümü var ki bu bölümde özellikle ekonomiden hoşnutsuzluk bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle ki tespitlerden bir tanesi araştırmaya katılan deneklerin %58'i hiçbir şekilde tasarruf yapamadığını beyan ediyor. Zaten şöyle bir genel ücret tablosuna baktığımız zaman asgari ücretten memur maaşlarına, emekli ücretlerinden özel sektör ücretlerine kadar geniş bir yelpazede Türkiye'deki ücretleri değerlendirdiğimizde insanların tasarruf edebilecek durumu yok. Bunun yanı sıra daha çok kredili mevduat hesaplarıyla, kredi kartlarıyla yaşam çarklarını döndürmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan 65 yaş üstü grupta bu ankete katılanların, AK Parti yönetimine sunulan bu araştırmaya katılanların 65 yaş üstü grupla ilgili verdikleri yanıtlar oldukça ilginç. Bu değerlendirmeye göre bu grupta yer alan her 5 kişiden biri temel gıda harcamalarında kesintiye gitmiş durumda. Bunu beyan ediyor. Daha önce hatırlayacaksınız özellikle sosyal yaşamdan tasarruf oldukça yaygınlaşmıştı. İnsanlar artık restoranlara, kafelere veya sosyalleşmeye fazla kaynak ayıramıyorlar. Evlerinde daha çok vakit geçiriyorlar. İşte kültürel etkinliklerden uzak duruyorlar. Sinema, tiyatro neredeyse lüks hale geldi. Bir kafede, restoranda komşusuyla, eşiyle, dostuyla buluşup yemek yemek veya bir kahve içip sohbet etmek hemen hemen olanaksız şu günkü ekonomik koşullarda. Ama dediğim gibi asıl çarpıcı olan 65 yaş üstü grupta her 5 kişiden birinin, ki %21,6'ya tekabül ediyor bu oran, temel gıda harcamalarında artık kısıntıya gittiğini beyan etmesi. Yani insanlar artık restorana, kafeye, sinemaya, tiyatroya gitmekten vazgeçtiği gibi yeme içmeden de tasarruf etmeye başlamış durumdalar. Daha önce sosyal ve kültürel harcamalardan yapılan feragat şimdi temel gıdaya, beslenme boyutuna yansımış durumda. Bunu da daha çok özellikle 65 yaş ve üstü grupta emeklilerin yoğun olduğunu varsayarsak bir tür emekli orucu olarak nitelendirmek mümkün. Bununla ilgili zaman zaman haberler de yansıyor gazetelere, internet sitelerine. Burada örneğin işte bazı emekliler diyorlar ki bir gün yemek yiyorum, içiyorum ama ertesi gün yemiyorum. Veya günde bazen bir öğün yiyorum, ertesi gün tek bir öğünle geçiştiriyorum ve 36 saat bu şekilde idare etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir tabloyla Türkiye karşı karşıya ve bunu tabii insanlar bir yanıyla baktığımızda sağlıklı yaşam diye bunun üzeri örtülüyor ama bu bir anlamda zorunlu olmadığı halde insanların gelirleri yetmediği için özellikle gıda fiyatlarındaki olağanüstü artış nedeniyle beslenmesinden, temel gıdalarından tasarruf etmeye başladığını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla bir gün yiyip bir gün yememek şeklindeki bu emekli orucu türünün giderek yaygınlaşmasıyla insanlar 30 günlük bir ay içerisinde yeme içme sürecini 15 güne düşürerek tasarruf ediyorlar. Ama diğer taraftan baktığınızda tabii bu insanların büyük bölümü ciddi şekilde işte süt, yumurta, buna benzer özellikle kemik hastalıkları, tansiyon veya benzeri hastalıklar bu yaştan itibaren yaygınlaştığı için çeşitli vitaminlerle takviyelerde bulunmak zorundalar. Bütün bunların hepsi bir kenara atılmış durumda. Tabii bu tablo neden böyle bir noktaya geldi? Çünkü iktidar sözcülerinin açıklamalarına baktığımız zaman daha çok ekonomik programın rayında olduğu, enflasyonla mücadelenin devam ettiği, Türkiye'nin yabancı sermaye için cazip hale geldiği yönünde değerlendirmeler var. Resmi veriler açıklandığında her veriyle ilgili bir takım yorumlar dinlemek mümkün bakanlardan veya ekonomi bürokratlarından. Dolayısıyla şöyle bir tabloyu belki sizlerle paylaşmakta yarar var. Türkiye'de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkartıldığını biliyoruz. Ancak mevcut ekonomik koşullarda bu 20 bin liranın yetersiz olduğu çok açık. Kaldı ki 20 bin lira emekli aylığı, en düşük seviyedeki emekli aylığı 20 bin lira olmasına karşın bu 4-5 milyon civarında kişinin almış olduğu bir aylık. Bunun dışında milyonlarca kişi var. Örneğin 65 yaş aylığı 6500 lira. 65 yaş üzerinde sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir emeklilik geliri olmayan kişilere devletin bağladığı bir maaş bu. 65 yaş aylığı 6500 lira dediğim gibi. Diğer taraftan sayıları 17 milyona varan emekliler genelde emekli olarak tanımlanıyor. Ama bunların içerisinde dul ve yetimler var. Vefat eden bir emeklinin dosyası üzerinden maaş alan dul eş ve çocuklar var. Bunların maaş ortalaması en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın da altında, 8 ile 12 bin lira civarında bu kesim maaş alıyor ki bunların da sayıları yaklaşık 10 milyon civarında. Diğer taraftan emekliler arasında çok ciddi ücret uçurumları ve adaletsizlikler söz konusu. Örneğin bir dönem Anavatan Partisi iktidardayken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, o dönemki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu'nun gelir açıklarını kapatmak için süper emeklilik adı altında bir emeklilik modeli piyasaya sürüldü. Pek çok insan çok üst dilimlerden prim ödeyerek, hem de peşin prim ödeyerek süper emeklilik hakkını elde etti ve bu kişilere çok daha yüksek emekli maaşı bağlanacağını vaat etmişti o dönemde iktidar. Anavatan Partisi iktidardaydı. Ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi bu uygulamayı anayasanın eşitlik ilkesine aykırı buldu ve iptal etti. Ve o dönemde birikimlerini devlete yatırıp, Sosyal Sigortalar Kurumu'na yatırıp süper emeklilik hakkı elde eden ve yüksek maaş, emekli maaşı umut eden milyonlarca kişi bir anlamda mağdur oldu ve bu kişilerin emekli aylıkları donduruldu. Diğer emekliler, onların yüksek emekli aylığı seviyesine gelinceye kadar bu kişilerin maaşlarına zam yapılmadı. Diğer taraftan baktığımızda aynı şekilde süper emeklilerin dışında erken emekliler var. Bunlar çeşitli dönemlerde çıkartılan yasalardan yararlanarak erken emekli oldular. ve çok cüzi maaşlar alıyorlar. Bunun yanı sıra seçim kampanyalarının son yıllarda en önemli konu başlıklarından bir tanesi emeklilikte yaşa takılanlarıydı. İktidar uzun süre bu konuda düzenleme yapmamak için direndi, ancak sonunda sayıları 5 milyonu aşan bu kesimin seçimlerde oy hesabında yaparak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenleme yürürlüğe girdi ve şu anda Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bünyesinde EYT'li olarak adlandırılan emeklilerin sayısı 2,5-3 milyona ulaşmış vaziyette. Bunlar da son birkaç yıl içerisinde emekli olanlar. Kaldı ki sosyal güvenlik sisteminin kendi içinde de mesela SGK emeklileri var. Bunlar nispeten biraz daha iyi maaş alıyorlar ama Bağkur emeklileri var, prim gün sayısı olarak daha çok ödeme yaptıkları halde daha düşük maaş alıyorlar. Memur emeklileri var aynı şekilde sistemin içerisinde. Bunların aylıkları SGK ve Bağkur emeklilerine göre daha yüksek. Diğer taraftan bu emekliler aynı zamanda kamuda örgütlü memur sendikalarının 2 yılda bir hükümetle imzaladığı toplu iş sözleşmesindeki zamlardan da yararlanıyorlar. Dolayısıyla her 6 ayda bir SGK ve Bağkur emeklilerine geçmiş enflasyon oranında artış yapılırken memur emeklilerine aynı şekilde değil, toplu iş sözleşmesinde kamu sendikalarının hükümetle imzaladığı toplu sözleşmede belirtilen oranlarda ilave zamlar veriliyor. Şimdi tabloyu böyle ortaya koyduğumuz zaman gerçekten sayıları 17 milyona ulaşan ama kendi içlerinde de çok ciddi adaletsizliklerle karşı karşıya bulunan bir kitleyle söz konusu karşı karşıyayız. Ve bu kitle içerisinde dediğim gibi sözlerimin başında vurguladığım gibi emekli orucu kavramı giderek yaygınlaşıyor. Bir gün yeme, bir gün yememe ve dolayısıyla 30 günlük bir ayda 15 günü yeme içmeye ayırarak diğer kalan günlerde gıdadan ve beslenmeden tasarruf etme şeklinde bir yaklaşım. Bu tabii daha ne kadar yaygınlaşır bunu önümüzdeki günlerde belki diğer kamuoyu araştırmalarında göreceğiz. Kaldı ki 2024 yılının emekli yılı olarak ilan edildiğini hükümet tarafından anımsadığımızda aradan geçen 2 yılda emekliler eğer bir gün yeme içme bir gün oruç tutma şeklinde bir noktaya gelmişlerse 2 yıl içerisinde emekli yılının da emeklilere çok fazla bir katkı sağlamadığını, aksine 2 yıl öncesine göre Türkiye'deki emeklilerin durumunun daha da kötüleştiğini söylemek olanaklı. Tabii bütün bunların nedeni büyük ölçüde hükümetin kullandığı siyasi tercihler, bütçe olanakları farklı tercihler için kullanıldığı zaman emekliler, memurlar, çalışanlar, asgari ücretler için daha düşük zam oranlarıyla hatta hedef enflasyon oranındaki zamlarla belirli bir kitlenin gelir düzeyi düşük tutularak bütçe üzerindeki yükü azaltılmaya çalışılıyor. Son 4 ayda en son açıklanan enflasyon verisiyle Türkiye'de %14,64'e ulaştı Nisan ayı sonu itibariyle 4 aylık enflasyon. Tabii bunu medya boyutuyla baktığımızda burada da bir algıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Örneğin gazetelerde, haber sitelerinde veya televizyon ekranlarında enflasyon rakamı açıklandıktan sonra şöyle haberler görüyoruz. İşte %14 veya %15 zam emeklinin cebinde, şimdiden 4 ayda %15 zammı garantilediler falan. Şimdi böyle baktığımız zaman oysa ortadaki gerçek %14,64 bir enflasyon birikimi. Yani bu düzeyde insanların gelirleri erimiş, %14'lük bir yoksullaşma, gelir kaybı söz konusu. Ama 4 aylık birikimi enflasyon hesabıyla aksine böyle bir algı yaratılıyor. Sanki işte enflasyon arttıkça emeklinin maaşı da artacak ve bundan da emekliler mutlu olacak. Halbuki enflasyon yükseldikçe maaşlardaki erime bir anlamda daha ciddi bir yoksullaşmayı ve gelir kaybını beraberinde getiriyor. Bütün bu orandaki rakamlara, enflasyona baktığımız zaman Türkiye Birleşmiş Milletler'in tanımladığı kadarıyla 193 ülke var dünyada. Birleşmiş Milletler üye olarak 193 ülkeyi kabul ediyor. Bu 193 ülkenin sadece 4'ü Türkiye'den daha yüksek enflasyona sahip. Venezuela, Güney Sudan, İran ve Arjantin. 5. sıradaki ülke Türkiye ve diğer geride kalan 188 ülkeden daha yüksek bir enflasyona sahip Türkiye. Kaldı ki zaman zaman ekonomi yönetiminden ve bakanlardan şu tür açıklamalar da geliyor. İşte İran savaşı olmasaydı enflasyon daha düşük olacaktı. Hedefler bu yüzden ufak tefek sıkıntıya düştü. Oysa hemen kuzeyimizde 3 yıldır 4 yıldır devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya'da enflasyon %5,9, Ukrayna'da 7,9. Hemen biraz daha güneyimize indiğimizde Lübnan aylardır İsrail'in yoğun saldırıları altında, neredeyse ülke harabeye dönmüş durumda, ama Lübnan'da da enflasyon %17,3. Dolayısıyla Türkiye'de Nisan sonu itibariyle Mayıs başında açıklanan %32 oranındaki yıllık enflasyon, dediğim gibi dünyadaki 188 ülkenin üzerinde ve Türkiye'yi 5. sıraya yükseltiyor. Bir taraftan tabii enflasyonu düşürmek için de 2023'ten bu yana uygulanan dezenflasyon programı kapsamında çok ciddi fedakarlıklara katlandık hepimiz. Toplum çok ciddi fedakarlıklar yaptı. Düşük ücret zamlarına razı olundu. Hedef enflasyon oranında zam yapılacak dendi ve enflasyon farkı yerine Merkez Bankası'nın orta vadeli programın hedeflediği enflasyon düzeyinde zam yapıldı. Ama bütün bunların sonucunda geldiğimiz nokta nedir diye bakacak olursak, bu program 2023 Temmuz'unda uygulanmaya başlandığında enflasyon %38 idi. Haziran 2023 itibariyle bugün geldiğimiz noktada Nisan sonunda %32'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani 3 yıl, 3,5 yıllık süre içerisinde bu programla ilgili olarak katlanılan tüm fedakarlıklara karşılık bir arpa boyu yol alınabilmiş ancak diyebiliriz. Çünkü %38 ve %32 şu anda enflasyon. Oysa program başladığında vaat edilen 2025 yılında tek haneli enflasyona inileceğiydi. 2025'te tek haneli enflasyon olmadı. 2027'ye ertelendi şimdi tek haneli enflasyon hedefi. Muhtemelen önümüzdeki aylarda belki revize edilecek orta vadeli programda da bu süre 2028'e, 2029'a ertelenecek. Çünkü mevcut şartlarda enflasyon sürecinin gidişatına baktığımız zaman bu yıl sonu itibariyle oldukça ciddi, yine çifthanelerde %30'lar düzeyinde bir enflasyonla karşı karşıya kalınması yüksek ihtimal. Önümüzdeki çarşamba günü, ayın 14'ü, perşembe günü özür dilerim, Merkez Bankası bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Ve büyük ihtimalle beklentiler 14 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon raporunda yılbaşında ilan edilen hedeflerin ciddi ölçüde değiştirileceği yönünde. İlk açıklandığında yıl sonu enflasyon hedefi %16 idi. Şu anda dediğim gibi %32 düzeyinde bir yıllık enflasyonla karşı karşıyayız. Yani hedefin iki katı bir enflasyon gerçekleşmiş durumda. Hata koridoru olarak ise %19-21 arasında açıklanmıştı. Muhtemelen 14 Mayıs'ta Sayın Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporunda hata koridorunun da %19-24'e, hatta %21-26 düzeyine çıkartılması yönünde beklentiler var piyasalarda. Bankacılık kesimi daha yüksek bir hedef aralığı bekliyor. Diğer kesimler aynı şekilde enflasyon hedeflerinin mutlaka değiştirileceğini gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla eğer böyle bir hedef revizyonu yapılırsa yıl sonu enflasyonunun şu günkü gerçek tablo çerçevesinde %30 dolayında gerçekleşeceğini, hatta bunun da üzerinde olabileceğini öngörmek mümkün. Dolayısıyla %16'lık, %19'luk hedeflerin herhangi bir geçerliliği kalmamış durumda. Sözlerimin başında vurguladığım gibi o yüzden de emekliler daha uzunca bir süre emekli orucuna devam etmek zorunda kalacaklar. Çünkü 4 ayda %14,64 oranındaki birikimli enflasyon şayet maaşlara yansıtılırsa veya Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklendiğinde Temmuz ayında %16-17 civarında bir ücret zammı söz konusu olursa, yıl sonu için öngörülen %30-32 dolayındaki reel enflasyon hesabı alındığında bu maaş artışlarının da yetmeyeceği ve enflasyonun gerisinde kalacağı, milyonlarca kişinin yine mağdur olacağını çok rahatlıkla söylemek mümkün. Bu arada hemen şunu da ilave etmek istiyorum. Tabii 17 milyonluk bir kitle emekli olarak Türk toplumunda ciddi bir oy gücü, siyasi güç, potansiyel güç haline gelince bu kitleye hitap eden yayınlar da dediğim gibi artıyor. İşte emeklinin %15 zammı 4 ayda cepte şeklinde başlıklarla sunulan haberlerde hep emeklilere hitap eden, neredeyse her ay yeni bir emekli maaşı veya maaş zammı hesabıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun yanı sıra SGK uzmanları türedi. Hemen hemen bütün medya organlarında, bütün medya kuruluşlarında maaş hesabı yapan, her enflasyon rakamı açıklandığında ayın 3'ünden itibaren işte yeni maaşların ne olacağını, ne kadar fark yatırılacağını, en düşük emekli aylığının 20 bin mi, 22 bin mi, 23 bin mi olacağını tartıştırarak bir anlamda emeklilerin umutlarını istismar eden de bir kesim oluştu diyebiliriz. Bunu da belki göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü bir dönemde medyada işte altın uzmanları, borsa uzmanları, piyasa uzmanları şeklinde yorumlar yapan, değerlendirmeler yapan bir kesim vardı. Ama son dönemde SGK uzmanları medyada oldukça revaçta ve bu kişilerin yapmış oldukları maaş hesapları da milyonlarca emekli için umudu körükleyen, beklentileri yükselten yorumlar, değerlendirmeler olarak güncel tartışmalarda yer alıyor. Evet, sözlerimi emekli orucuyla başlattım. Programımızın başında sizlere 17 milyon kişiye ulaşan Türkiye'nin neredeyse en büyük sosyal kitlesinin sorunlarını kısaca özetlemeye çalıştım ve emekli orucu kavramının önümüzdeki günlerde çok daha yaygın bir şekilde hepimizin dilinde olacağını ve gündemde kalacağını vurgulamaya çabaladım. Asıl tabii burada ilginç olan ekonomi yönetiminden ve iktidar tarafından maalesef bu konularda hiçbir yorum, hiçbir açıklama gelmemesi, daha ziyade siyasi tartışmalar, siyasi rekabet, dış politika ve bunun yanı sıra da özellikle ekonomik programın rayında gittiğine ilişkin yorumların ön plana çıkartılması. Oysa Türkiye'nin kanımca yakıcı sorunu bu: ekonomi, açlık, gıda fiyatlarındaki olağanüstü fiyat artışları ve önümüzdeki aylarda bu artışların daha da hızlanacağına ilişkin beklentileri işaret eden bir takım resmi göstergeler. Bütün bunlar Türkiye ekonomisinin gerçeği, ancak ne yazık ki bunlar Türkiye'nin gündeminde pek fazla yer almıyor. Dolayısıyla da biz Radyo Sputnik olarak anlatılamayanları anlatıyoruz dediğimiz için sizleri bu gerçeklerle biraz karşı karşıya bırakalım istedik. Sözlerimin bu noktasında kısa bir ara vermek istiyorum. Şöyle ki Sovyet döneminin önde gelen müzisyenlerinden Vladimir Vysotsky, kendisi 1980'de 42 yaşında öldü, ancak eserleri, besteleri, şarkıları hala dillerden dillere ulaşıyor. Rusya'da yapılan kamuoyu araştırmalarında 20. yüzyılın idol isimleri arasında uzaya ilk adımı atan Yuri Gagarin'den sonra ikinci sırada yer alıyor Vladimir Vysotsky. Çünkü şarkıları, besteleri 1980'lerde, 70'lerde yapılmış olsa da hala pek çok insanın zevkine, ruhuna hitap ediyor. Ve Ruslara sorulduğu zaman son dileğiniz ne olabilir, şayet bir gün hayatınız sona erecek olursa, mutlaka bir Vysotsky şarkısı dinleyerek bu dünyadan ayrılmak isterim diyor Rusların çoğunluğu. Şimdi sizleri Vysotsky'nin bir şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Tabii 1970-80'lerde yapılmış kayıtlar olduğu için kendisi her şarkıdan önce neyi anlatmak istediğini, bu şarkıyı yazarken amacının ne olduğunu dile getiriyor. Huysuz atlar şarkısı: uçurumun kenarında atlarımı kırbaçlıyorum, uçurum boyunca onları koşturmaya çalışıyorum, acele ettiriyorum ama ölümcül bir tutsaklık hissediyorum. Ziyan oluyorum, ziyan oluyorum diyor Vladimir Vysotsky.
4: У нас утро, понимаешь? Поэтому еще не работает. Вдоль обрыва

Vladimir Vysotsky huysuz atlarına seslenirken kendi yaşam öyküsünü de bir anlamda anlatıyor ve diyor ki biraz daha yavaş atlarım, siz beni dinlemeyin. Hayatta kalmak için zamanım yok, şarkıyı bitirmek için zamanım yok. Evet, Avrupa Günü, 9 Mayıs Avrupa Günü'ydü ve Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Günü dolayısıyla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine oldukça kapsamlı açıklamalarda bulundu. Dedi ki Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla. Türkiye'yi bu kadar uzun süredir kapıda bekletmek Avrupa Birliği'ne güç kaybettirir, fazla bir şey sağlamaz dedi. Ve AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu özellikle vurguladı. Avrupa Konseyi'nden Avrupa Birliği'ne, önce Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ardından Avrupa Birliği'ne dönüşen bu yapılanma, Mayıs ayının ilk 10 gününü Avrupa Günü olarak kutlama kararı almıştı. Pek çok ülkede 9 Mayıs Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Hem tam üye olan ülkelerde hem de üyeliğe aday ülkelerde. Türkiye'de bu kapsamda tam üyeliğe aday bir ülke olarak her yılın 9 Mayıs'ını Avrupa Günü olarak kutluyor. Bunun yanı sıra Avrupa Günü dolayısıyla iş dünyası oldukça aktif bir

Şubat'ta Avrupa Birliği'nin jeopolitik geleceği için Türkiye'nin vazgeçilmez olduğu ve stratejik bir zorunluluk olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tam üyeliğe alması gerektiği vurgulandı. 7 ülkenin Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın önde gelen saygın gazetelerinde yayınlandı bu açık mektup. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Avrupa İş Konseyleri Koordinatörü Mehmet Ali Yalçındağ da aynı şekilde altına imza attığı bu mektupta güncellenmiş bir Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin artık vaktinin çoktan geldiğini, beklenecek, oyalanacak zaman kalmadığını vurguladı. Çözümsüzlük gibi bir seçenek olmadığını dile getirdi. Sadece ekonomik işbirliği değil, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında stratejik güvenlik, jeopolitik işbirlikleri ve tam üyelik sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri bir anlamda donmuş vaziyette. Tam üyelik sürecinde açılması gereken başlıklar açılmıyor. Bunun yanı sıra her iki tarafta da mesafeli bir duruş söz konusu. Türkiye'de özellikle son dönemde hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, demokratik haklardaki gerileme ile ilgili olarak bir takım eleştiriler getiriliyordu. Her yıl hazırlanan Türkiye raporunda, Avrupa Parlamentosu'na sunulan Türkiye raporunda, Avrupa Komisyonu da zaman zaman Türkiye'ye bu eleştirileri dile getiriyordu. Ancak anlaşıldığı kadarıyla son dönemde bu konuda bir yumuşama söz konusu. Özellikle Türkiye'yi bu haliyle kabul etmek, demokratikleşme konusundaki eleştirileri biraz daha düşük dozda tutmak Avrupa Birliği'nin de işine geliyor. Bir takım konuları, sıkıntıları görmezlikten gelmeyi tercih ediyorlar. Bunun da nedeni 4-5 yıl önce yaşanan mülteci akını ve bu mülteci akını sırasında Türkiye'nin bir anlamda Avrupa Birliği ülkelerinin sınırında baraj vazifesi görmüş olması. İşte 3 milyar euroluk daha sonra 6 milyar euroluk anlaşmalarla Türkiye Avrupa Birliği sınırlarını mültecilere karşı koruma ve mültecileri kendi sınırları içinde tutmayı taahhüt etmişti. Bunun yanı sıra Avrupa'nın güvenliği açısından da Türkiye'nin jeopolitik ve coğrafi konumu önemli. O yüzden de Avrupa Birliği yeni fasılları tam üyelik müzakerelerinde yeni fasılları açmak yerine Türkiye ile böyle mesafeli bir ilişkiyi sürdürmek, stratejik ortaklık, jeopolitik ortaklık veya bölgesel işbirliği kavramları adı altında Türkiye'yi hem kaybetmemek, elinin altında tutmak ama diğer taraftan da özellikle Avrupa Birliği'nin temel kriterleri olan Kopenhag demokratikleşme kriterleri ve Maastricht ekonomik kriterleri konusundaki olumsuzlukları da görmezden gelmeyi tercih ederek bir ilişki türünü benimsemiş görünüyor. Bu diğer açıdan bakıldığında Türkiye'nin de işine geliyor. Türkiye her yıl Avrupa Parlamentosu'na sunulan Türkiye raporlarında yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlamalar, yargı kararlarına uyulmaması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yok sayılması gibi uygulamalar nedeniyle sert eleştirilere muhatap oluyordu. Son dönemde bu eleştirilerin dozu yavaşladı. Hatta buna benzer eleştiriler neredeyse Avrupa Birliği'nden gelmiyor denilebilir. Diğer taraftan dediğim gibi Türkiye'nin de bu tablo işine geliyor. O nedenle iki tarafta tam üyelik sürecini dondurmayı bir nevi olumlu olarak görüyorlar. Türkiye yeni fasılların açılması konusunda ısrarcı davranmıyor. Avrupa Birliği de zaten Türkiye'yi böyle bir statüde bir kenarda tutarak kendi çıkarları açısından hem Türkiye'yi kaybetmemeyi hem de Türkiye ile ilişkileri başka bir mecrada sürdürmeyi tercih ediyor. Şimdi tabii iş dünyasının Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Avrupa İş Konseyleri Koordinatörü Mehmet Ali Yalçın'dan Avrupa medyasında tam sayfa yayınladıkları bu mektup ve Avrupa Birliği liderlerine yapmış oldukları yeni perspektif çağrısı, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, yeni müzakere fasıllarının açılması yönündeki çağrılar ciddi anlamda yankı uyandırdı diyebiliriz iş dünyasında. Ancak şöyle bir tabloyu göz ardı etmemek gerekiyor. 2005'te Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci kesinleştikten sonra başlayan müzakerelerin ardından Türkiye'ye çok ciddi bir yabancı sermaye akımı olmuştu. Hükümet seferber olmuştu 2010-2013.

2022 yılına kadar Türkiye'deki iç hukukun, temel hak ve özgürlüklerin Avrupa Birliği kriterlerine uydurulması konusunda ciddi adımlar atılmıştı. Pek çok yasa düzenlemesinde değişikliğe gidilmişti. Sonrasında bütün bunlardan geri durulmaya başlandı. Avrupa başlangıçta buna itiraz etti ama şimdi bu itirazlar biraz daha düşük tonlarda dile getiriliyor diyebiliriz. O nedenle iş dünyası açısından belki yapılması gereken bir başka hamle böyle bir açık mektubu hükümete de yazmak. Yani Avrupa medyasında bu açık mektubu yayınlayıp Avrupa liderlerine işte Türkiye ile jeopolitik, stratejik, ekonomik ilişkileri sürdürün, gümrük birliği yollarını açın, vize serbestisi yollarını açın şeklinde Türkiye'yi kaybetmeyin şeklinde çağrılar yapılırken bir taraftan da neden bu sürecin tıkandığına ilişkin somut tespitleri yine bir açık mektupla belki hükümete de duyurmak gerekiyor. Böyle bir mektupta da belki işte yargı bağımsızlığı, hukuk devleti güvencesi gibi bir takım kriterleri, neredeyse sıradanlaşan, rutin bir hale gelen tutuklamaları, yazı, çizi, ifade, düşünce özgürlüğü gibi alanlardaki kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarının güçlendirilmesi ve bu yolla da yabancı sermaye akışının daha da hızlandırılması yönünde bir çağrı yapılabilir. Diğer taraftan baktığımızda Ekonomik Sosyal Konsey ta 2001 yılında kurulmuştu. En son toplantısını bu hükümet döneminde 2009'da yaptı. 2009'dan beri Ekonomik Sosyal Konsey toplanmıyor. Bu konseyin toplanması için çağrı yapılabilir. Çünkü Ekonomik Sosyal Konsey'in görevleri arasında çalışma hayatının demokratikleştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal adaletin sağlanması, ülke demokrasisinin ileri düzeylere taşınması ve Avrupa Birliği kurumsal yapısının Türkiye ile entegre edilmesi gibi, ekonomik istikrarın korunması gibi görev alanları var Ekonomik Sosyal Konsey'in. Bu açıdan da hükümete bir çağrı yapılabilir iş dünyası. Ancak dediğim gibi Avrupa medyasında yayınlanan bu mektubun bir benzerinin hükümete gönderilmesi konusunda iş dünyası ne kadar gerçekçi davranabilir? Bu konuda fazla ümitli olmamak gerekiyor. Çünkü bugüne kadar iş dünyası ne yazık ki kendisinden beklenen adımları fazla atmadı. Atmaya çalışanlar da örneğin TÜSİAD Başkanı gibi veya TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı gibi bazı isimlerde buna benzer adımları atmaya yeltendiklerinde gözaltılarla, tutuklamalarla veya davalarla karşı karşıya kaldılar. O nedenle de iş dünyası biraz daha kendisini bu açıdan geri plana çekmeyi tercih ediyor diyebiliriz. Az önce sizlere Sovyet döneminin çok ünlü ses sanatçılarından ve müzik eserleri bugüne kadar gelen Vladimir Vysotsky'nin Huysuz Atlar şarkısını dinletmiştim. Ancak günümüzde Vysotsky'nin şarkılarını yorumlayan, değerlendiren çok ciddi sanatçılar da var. Hatta Gregory Leps bunlardan bir tanesi ve Vysotsky'nin zaman zaman bu şarkıları acaba Gregory Leps için mi yazdığı yönünde de yorumlar yapılıyor. Şimdi onun yorumuyla yine Vladimir Vysotsky'nin Benim Çingene Halim şarkısını dinleyelim.

0: Unutulmaz besteci ve söz yazarı Vladimir Vysotsky'nin Benim Çingene Halim şarkısını yine bir Rus şarkıcı Gregory Leps'in yorumuyla dinledik ve bu unutulmaz şarkıyı ve unutulmaz sanatçıyı da bir kez daha yad etmiş olduk. Yarından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yabancı sermayeyi teşvik çerçevesinde getirilen 15 maddelik torba yasanın görüşmeleri başlayacak. Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerden sonra bu yasa teklifi kabul edilmişti. Biliyorsunuz özellikle İstanbul Finans Merkezi'ne gelecek sermayeye veya Türkiye'de yatırım yapacak yabancı sermayeli kuruluşlara yurt dışındaki servetlerin Türkiye'ye getirilmesine yönelik düzenlemeler içeriyor ve oldukça kapsamlı vergi muafiyetleri söz konusu bu yasada. Komisyonda yapılan bir değişiklikle sadece imalatçı ihracatçılar değil, zirai üretici ve ihracatçılar için de vergi indirimleri getirildi ve kurumlar vergisindeki oran %12,5 seviyesine düşürüldü. Türkiye ilk kez 1989 yılında Anavatan Partisi döneminde çıkartılan 32 sayılı kararla sermaye serbestisi yönünde oldukça ciddi bir adım attı. Sermaye hareketleri serbestleştirildi. Döviz bulundurmak suç olmaktan çıkartıldı. Döviz büfeleri açıldı ülkenin dört bir yanında. Yurt dışına para transferlerinin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Anavatan Partisi'nin ve rahmetli eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal'ın bu düzenlemelerdeki amacı küresel sermaye dolaşımına Türkiye'nin kapılarını açmak, Türkiye'nin küresel sermayeden pay almasını sağlamaktı. Ancak aradan geçen sürece baktığımızda Türkiye'ye büyük ölçüde sıcak para geldi. Yani yüksek faiz getirisi nedeniyle sıcak sermaye Türkiye'ye geldi ve yüksek getiri imkanı kalmadığı anda da çekip gitti. Ama diğer taraftan yerli yatırım sermayesinde çok ciddi çıkışlar yaşanmaya başladı. İşte bu getirilen düzenleme de yine bir kez daha bu yurt dışındaki varlıkları, yurt dışına kaçan yerli sermayeyi Türkiye'ye çekmek, hatta bunun da ötesinde yüksek faiz, varlık barışı, servet affı ve vergisizleştirme vaatleriyle yabancı sermayeyi, yabancı sıcak parayı da tekrar Türkiye'ye çekmek. Yani ne olursan ol, kim olursan ol yaklaşımıyla bir anlamda Türkiye oldukça ciddi kaynak açığı yaşadığı için, borçlanmayla ancak hazine çarklarını döndürebildiği için, bütçe açıklarının finansmanında çok ciddi sıkıntılar yaşandığı için bu yasa, torba yasa tekrar meclis gündemine geldi. Önceki programlarımızda vurgulamıştık. Servet affı veya varlık barışı adı altında getirilen bu düzenlemeler 2008 yılından bu yana ilk Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olduğu dönemde çıkartıldı. Ondan sonra da 6-7 kez daha bu yasalar tekrar etti ve yurt dışındaki servetlerini, yurt dışına çıkarttıkları varlıklarını Türkiye'ye getirenlere herhangi bir sorgu sual olmaksızın, kaynak sorulmaksızın ve vergilendirme yapılmaksızın Türkiye'ye getirme imkanı sağlandı. Bu defa küçük bir değişiklik var. %5 civarında bu yurt dışından getirilecek varlıklar için 2027 Temmuz sonuna kadar başvuracaklardan %5 civarında bir vergi alınması öngörülüyor. Ancak bu vergide de şayet bu paralar devlet iç borçlanma senetlerine yatırılırsa veya bankalarda vadeli mevduat olarak tutulursa vergiler sıfırlanıyor. Cumhurbaşkanına vergileri sıfırlama veya işte 2 misline kadar artırma konusunda yetkiler veriliyor. Zaten yabancı sermaye olarak Türkiye'ye gelecek kuruluşlara, İstanbul Finans Merkezi'nde bu alanda faaliyet gösterecek kuruluşlara 2047 yılına kadar 20 yıl süreyle %100 vergi muafiyeti yine bu torba yasa teklifi içerisinde yer alıyor. Diğer taraftan dediğim gibi yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekebilmek için ancak yüksek faiz ve vergi almama taahhüdünde bulunarak Türkiye kendisini cazip kılabilen bir noktaya gelmiş durumda. Bu torba yasada 8 farklı vergi yasası ve mevzuatta değişiklik yapılıyor. 2002 yılına kadar Türkiye'deki vergi istisnalarının sayısı 100 civarındaydı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde bu istisnaların sayısı öylesine arttı ki kurumlar vergisi bir anlamda kevgire döndü diyebiliriz. Hatta iş dünyası bile yakınmaya başladı. Ankara Ticaret Odası Başkanı kurumlar vergisi bir reforma tabi tutulsun dedi. Çünkü neredeyse çeşit çeşit kurumlar vergisi var ve 700'e yakın en son 2026 bütçesinde 700 dolayında yasada vergi istisnaları istisnası ve vergi muafiyeti uygulaması söz konusu ve vergisiz alan oldukça genişledi. Oysa 2023 yılında mevcut Şimşek programı yürürlüğe konulduğunda vergi muafiyet ve istisnalarının azaltılacağı vaat edilmişti. Dediğim gibi en son 2026 bütçesinde 700 dolayında istisna ve muafiyet var. Şimdi bu torba yasayla bu vergi istisnaları ve muafiyetlerin sayısı daha da arttırılıyor. Salı gününden itibaren Meclis Genel Kurulu'nda bu torba yasanın görüşmeleri başlayacak ve muhtemelen yine iktidarın oy çoğunluğuyla genel kuruldan herhangi bir değişikliğe uğramadan geçecek diyebiliriz. Evet, sözlerimizin ve programımızın sonuna gelirken sizleri oldukça dikkatinizi çekecek birkaç bilgiyle buluşturmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi hemen sınırlarımızın ötesindeki İran Savaşı'nın Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz tabloya karşılık bu savaştan kimlerin kâr ettiğini içeriyor. Şöyle ki savaş ekonomisinden geçmişte 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda da en kârlı çıkan kesimler vardı. Savaş ağaları olarak adlandırılan bu kesimler işte silah üreticileri idi en başta. Bunun yanı sıra gıda kara borsacıları, para kara borsacıları savaş süreçlerinde çok ciddi servetler edindiler, büyük paralar kazandılar. Şimdi de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız görülüyor. 28 Şubat'ta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırıdan bu yana ortaya özellikle enerji piyasalarında ve mal tedariki zincirinde çok ciddi aksaklıklar çıktı. Ancak pek çok ülke, başta da Türkiye bundan çok olağanüstü zararlar, kayıplar yaşarken bir taraftan da karlı çıkanlar var. Örneğin savaş ekonomisinden ilk çeyrekte karlarını arttırarak, 2'ye 3'e katlayarak çıkan kurumların başında küresel petrol şirketleri geliyor. Çünkü savaş nedeniyle 1 milyon varilden fazla petrol piyasaya çıkamadı. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle tankerler işlemiyor ve enerji fiyatlarında olağanüstü artışlar söz konusu. Buna karşılık British Petroleum BP, İngiliz petrol şirketi karlarını 2 kattan fazla arttırmış Ocak-Mart döneminde ve 3,2 milyar dolara çıkartmış. Aynı şekilde Hollanda firması Shell 3 kattan fazla kar artışıyla 6,9 milyar dolarlık bir kar elde etmiş. Fransız Total Energies 5,4 milyar dolara çıkartmış ilk 3 aydaki karını. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın küresel piyasalarda da hisseleri işlem gören petrol şirketi, ulusal petrol şirketi Aramco'nun ise 32,5 milyar dolarlık kar elde ettiğini görüyoruz ilk 3 ayda. Diğer taraftan özellikle İran Savaşı'na müdahil olması nedeniyle Amerikalı petrol şirketleri Exxon Mobil ve Chevron ise Körfez'deki tedarik sorunları nedeniyle daha düşük karlara razı olmak zorunda kalmışlar. Benzer şekilde geçmiş savaş dönemlerinde olduğu gibi küresel banka ve finans piyasalarında da özellikle bu sıkıntılı tablodan ciddi kar elde edenler var. Örneğin Amerikan bankaları JP Morgan 11,6 milyar dolar kar elde etmiş Ocak-Mart döneminde sadece 3 ayda. Bank of America ve Morgan Stanley'in karı ise 47,7 milyar dolar. Dolayısıyla savunma devleri Lockheed Martin, Boeing gibi Amerikan savunma şirketleri de bu savaştan en karlı çıkanlar arasında. Savaşta ciddi kayıplara uğrayacağını öngören ABD Başkanı Trump'ın ciddi kayıplara uğrayacak dediği için ise yine karlı çıkan ancak ulusal ekonomisi açısından bu savaşta ekonomisini büyüten ülkelerden bir tanesi. Örneğin Çin'in Amerikan para transfer sistemi SWIFT'e alternatif olarak kurduğu CIPS para transfer sistemi çok ciddi hızlanmış durumda. Bu sisteme talep artmış durumda ve 1,2 trilyon yuana çıktı bu sistemden transfer edilen paralar. Yani 178,5 milyar dolar günlük para transferi yapılıyor bu sistemden ve Çin bu savaştan dediğim gibi finans açısından karlı çıkan ülkelerin başında geliyor. Petrol stokları nedeniyle petrol sıkıntısından ve enerji piyasalarındaki krizden fazla etkilenmedi. Aksine ihracatını Nisan ayında %14,1 oranında arttırmış durumda ve Çin'in dış ticaret fazlası Nisan ayında 85 milyar dolar oldu. Bu da Çin ekonomisinin hızla büyümeye ve özellikle yapay zeka ve diğer tedarik mallarını ihracatında çok ciddi artışlar sağlayarak karını maksimize ettiğini bizlere gösteriyor. Dolayısıyla Amerikan petrol şirketleri veya İngiliz, Fransız petrol şirketleri ve silah şirketlerinin dışında savaştan kazançlı çıkan, daha doğrusu savaşın neması değil de kendi ekonomik altyapısını savaşta ayakta tutmayı başaran ülkelerden bir tanesi Çin ve Çin'in gerçekten gerek ihracatta gerek dış ticaret fazlasında gerekse özellikle Amerikan para transfer sistemi SWIFT'e alternatif olarak kurduğu para transferi sistemi üzerinden yapılan milyarlarca yuanlık ve milyarlarca dolarlık işlem nedeniyle de finansal açıdan da çok ciddi kazançlar elde ettiğini söylemek mümkün. Ankara'dan haber varın sonuna geldik. Sizlere bir saatlik süre boyunca Türkiye ve dünya ekonomisindeki sıcak gelişmeleri perde arkasını aktarmaya ve olayları yorumlamaya çalıştım. Çarşamba günü yine saat 15'te Ankara'dan haber var programında ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın çalışanlar için emeklilik, işsizlik sigortası ve malilik aile gibi hak kayıtlarına yol açtığını, işverenler açısındansa yasal ve mali yaptırımlar doğurduğunu bildirdi. SGK İstanbul İl Müdürlüğü, çalışanların sigortalı istihdam edilmesinin hem anayasal hak hem de yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Açıklamada, işverenlerin sigortasız istihdam yapamayacağı, çalışanların da kendi istekleriyle bu haktan vazgeçemeyeceği belirtildi. SGK açıklamasında, çalışanların sigortasız çalışmayı talep etmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. İşverenlerin bu talepleri kabul etmesinin iyi niyetli bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler taşıdığı kaydedildi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıt dışı çalışanların emeklilik hakkına mahrum kalacağını, iş göremezlik durumunda malilik hali alamayacağını, vefat halinde ailesinin güvencesiz kalacağını ve işsizlik sigortasına yararlanamayacağını söyledi. Sertbaş, sigortasız çalışma talebini kabul eden işverenlerin de vergi avantajlarını ve gider yazma imkanlarını kaybedeceğini ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Kurum, sigortalı çalışmanın anayasal hak ve yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak çalışanların bu haktan kendi isteğiyle vazgeçemeyeceğini belirtti. Açıklamada, sigortasız çalışan kişilerin emeklilik, işsizlik sigortası ve malilik aile gibi sosyal haklardan mahrum kalabileceği ifade edildi. Ayrıca iş kazası, iş göremezlik ya da vefat durumlarında çalışanların ve ailelerinin güvencesiz kalabileceğine dikkat çekildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasının ilk duruşması başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa'ya açılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Eski Tayland Başbakanı Shinawatra şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasının ilk duruşması başladı. Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Savunmasını yapan Gün casusluk iddialarını reddetti. İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın siyasal casusluk suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa'ya açılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda İzdoğa eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Batur'u gözaltına alındı. Kooperatif yolsuzluğu soruşturmasından halen tutuklu bulunan İzbeton eski genel müdürü Heval Savaş Kaya ve iki şüpheli hakkında daha gözaltı kararı uygulandı. Heval Savaş Kaya'nın kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtildi. CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi. Bir süredir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağı, bu hafta parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia ediliyordu. İddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini duyurdu. Açıklama Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre'den geldi. ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. Hakimlik zanlılardan ikisinin devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanmasına hükmederken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet kazalarını azaltmak için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı motosikletlerin trafikte ilk payına kıyasla kazalara karışma oranının yüksek seyretmesi üzerine 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını uygulamaya aldı. Eylem planı kapsamında denetimlerin artırılması, caydırıcılığın güçlendirilmesi ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Motokuryelere yönelik kontrollerde ise P1 yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. 24 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 224 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 133'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 91 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada Kiev'in ihlallerinin giderek arttığına dikkat çekti. Rus ordusu 8 Mayıs'tan bu yana toplamda 23.802 Ukrayna kaynaklı ateşkes ihlali kaydetti. Rus kuvvetleri Ukrayna'nın saldırılarına orantılı şekilde karşılık verdi. Eski Tayland Başbakanı Shinawatra şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Tayland'ın eski başbakanı Thaksin Shinawatra, geçmişteki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle aldığı hapis cezasının 8. ayında şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Şartlı tahliye kapsamında Shinawatra, kalan 4 aylık hapis cezası boyunca elektronik kelepçe takacak.
1: Ekonomi.
0: İstanbul Borsası şu sıralarda 15.103 puandan seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45.37, euro 53.49 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.834, çeyrek altın 11.145, tam altın 44.432, atı altını ise 45.564 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 11 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yüklü bir hafta sonu gündemi var. Bugün de Amerika ve İran arasında teklifler, Donald Trump İran'ın kendi yaptıkları teklife verdiği yanıtı reddettiğini duyurdu. Tabii müzakereler bölge ülkelerinde diplomasi, mekik diplomasisi diyelim, telefon üzerinden diplomatik faaliyetler, ama henüz bu düğüm çözülemedi. Geçtiğimiz hafta Hürmüz'de bir deniz savaşıyla kapatmıştık. Cuma akşamı çok yoğunlaştı. Amerika'nın İran savaşında artık 80. güne yaklaşıyor. Bu iş uzayacak, öyle gözüküyor ve Hürmüz düğümü tabii bütün dünyayı etkiliyor. Müzakerelerde sonuç çıkmaması, pek çok gelişmeyi aktaracağım. Bugün programda güvenlik analisti Suat Delgen konuğum olacak. Programın son bölümünde özellikle de bu Hürmüz düğümünü konuşacağız. Amerika'nın açması mümkün mü? Mümkün değilse ne olacak? Buraya kilitlenmiş vaziyette. Aynı zamanda tabii pek çok not var İran meselesinde. İsrailler enerji altyapısının vurulması için bastırıyorlar. Irak'ta gizli üs kurdukları iddiaları var. New York Times'da Hazar üzerinden İran'ın aslında yalnız olmadığı, her türlü ticaretini yürüttüğü, Rusya'nın destekleri dahil haberler var. Aktaracağım hepsini. Lübnan cephesinde de durum karışık, savaş devam ediyor. Ama 14-15 Mayıs'a Amerika'da Lübnan hükümeti ile İsrail arasında 3. tur görüşmeler kesildi. Söz kesildi daha doğrusu. Ne olacak? Meçhul. Türk dış politikasında Belçika heyeti Kraliçe Matilda ile birlikte ekonomi odaklı bir ziyaret konuşuluyor. Bir de Fener Patriği'nin Atina'ya gidip Atina'dan duyurduğu ruhban okulu açılışı çok tartışma tabii ki. Amerika'dan notlarım olacak. Özellikle de Çin Dışişleri Bakanlığı Amerikan Başkanı'nın ziyaretini artık resmen duyurdu. Nihayet herkes bekliyordu. Lider diplomasisi bakımından çok çarpıcı, 13-15 Mayıs'ta Trump Çin'e gidecekmiş gibi gözüküyor, iptal olmazsa. İran krizi tabii onun etkilerinde, herkes acaba son anda bir iptal olur mu diye düşünüyor, fakat en azından açıklandı. İşin Avrupa ayağında da pek çok notlar var. Tabii 9 Mayıs cumartesi gününe denk geldi. Nazizme karşı Sovyetler Birliği'nin öncülüğünde diyelim, aslında Avrupa'yı Nazizm'den Sovyetler Birliği kurtardı. Amerikalılar her ne kadar daha sonra Hollywood filmleriyle işi değiştirmiş olsalar da 27 milyon insan can verdi. Moskova'da kutlamalar, özel konuklar vardı. Rusya liderinin açıklamaları. Avrupalılar da maalesef bir Avrupa günü diye bir şey uydurdular. Herhangi bir şeyin kurulması da değil. Kömür Çelik Birliği'nin önerilmesini bir şekilde 9 Mayıs'a denk getirip bir Avrupa günü icat edildi. Gerçekten çok acayip. Eskiden çok anılmazdı ama tabii son çeyrek asırda Nazizmin yenilgisini nedense anmaktan imtina etmeleri dikkat çekiyor. Aktaracağım size gelişmeleri. Zelenski'nin tehditleri vuku bulmadı. Trump el attı biraz da olaya ve ateşkes ilan etti kendi kendine. Zaten Rusya ateşkes ilan etmişti ama Zelenski'ye bir fren diyelim. Tabii ne yapıp yapamayacağından bağımsız olarak 9 Mayıs Zafer Bayramı ile ilgili notları da sizlere aktaracağım. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, X hesabı Radyo Sputnik TR'den canlı yayınları takip edebilirsiniz. Yahut Telegram kanalına Sputnik Türkiye'ye katılırsanız hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linkleri orada var. Dünyada ne oluyor ne bitiyor merak ediyorsanız buralardan takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, öncelikle programa başlarken sesim nedeniyle özür dilemek istiyorum. Cuma gününden bu yana bir bademciklerim şişti. Birazcık böyle ballar, çaylar düzeltmeye çalıştım evden geldiği kadar ama sesim biraz sıkıntılı. Kusuruma bakmayınız, en kısa sürede düzelteceğimi umut ediyorum. Evet, çok yüklü bir gündem var. Amerika-İran savaşı artık kör düğüme dönüşmüş vaziyet. Hani düğüm düğüm diyoruz ama bunu artık kör düğüm demek çok rahatlıkla mümkün. Hürmüz'de deniz savaşı, sıcak bir takım çatışmalarla geçen haftayı kapatmıştık. Geçen hafta Donald Trump da bir 48 saatlik bir İran'a mühlet de vermişti. Karşılıklı teklifler söz konusuydu. Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı, Cuma günü çıktı ve hemen yanıt bekliyoruz dedi. Hafta sonu pazar günü itibariyle İran'ın yanıtının iletildiği haberi geldi ve akşam saatlerinde dün gece yani Donald Trump beğenmediğini duyurdu. Gerçekten acayip bir noktadayız. Aslında parametreleri de ortada. Çok değişik bir şey var mı derseniz yok efendim. Medyaya sızan bu arada farklı belgeler olabileceği söylenmişti bir takım mutabakat metinleri. Yine aynı yere dönüyoruz. Aynı şeylerden bahsediyoruz. Ama sonuç itibariyle İran'ın parametreleri zaten ortada. Bunların dışında bir şey kabul etmeleri Hürmüz düğümünün de çözülmediği noktada çok mümkün değil. Nedir bunlar? Yine teklife yanıt verdikleri haberinin ardından yansıdığı odak noktası savaşın sona erdirilmesi İran'ın verdiği cevabın Amerikalılara odak noktası. Bu da tabii zenginleştirilmiş uranyum stoku herhangi bir ülkeye devretmiyor İranlılar. Daha önce bu tarz şeyler tartışılmıştı. Geçmiş deyimler de var. Ama Amerikalılar kötüye kullanıyorlar diye düşünüyorlar. Bütün cephelerde savaşın sona ermesi Lübnan dahil olmak üzere deniz ablukasının Hürmüz çıkışında kaldırılması, tüm yaptırımların kademeli kaldırılması, dondurulmuş varlıkları petrol ihracatına yaptırımlar bunların kaldırılması, İran'ın talepleri, fonların yani serbest bırakılması ve Hürmüz'de İran'ın kontrolünde yani Basra Körfezi tamam ama Hürmüz çıkışı İran dolayısıyla oradaki kontrolü de kimseye vermek istemiyorlar. Benzer çizgiler El Mayadin, El Cezire gibi televizyonlarda da yer aldı. CNN daha çok Amerikan planının ayrıntılarını yayınlar gibiydi. Nükleer program konusunda 30 günlük bir takım müzakereler, işte kademeli Hürmüz'ün açılması, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının 3. ülkeye ihraç edilmesi. Açıkçası bunları İranlılar zaten kabul etmiyorlar. Dolayısıyla nereden çıkıyor bunun kaynağı nedir? Ben 20 yıl süreyle zenginleştirilmenin, uranyum zenginleştirmenin yasaklanması vesaire bunları kabul etmeyecekleri aşikardı. Pazar gecesi dün akşam geç saatlerde Donald Trump reddettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından İran'ın sözde temsilcilerinin diyor yanıtını az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez dedi. Daha sonra hızını alamayıp daha uzun paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Büyük olan Amerika ile alay etti iddia ediliyor bu uzun metinde. Barack Obama döneminde İran'a ikramiye vurdu. Nükleer anlaşma aslında kendisini bozduğu nükleer anlaşmayı kastediyor. 1 milyar 700 milyon dolar Tahran'a uçakla taşırıldı. Zengin edildi İran. Böyle şeyler olmadı tabii ki Donald Trump. Bu kadar para hiç görmemişlerdi. Uykucu Joe Biden kadar hiçbiri kötü değildi. Biraz Amerikan politikasına oynayarak. İranlılar bizi oyaladılar. Bombalarla insanlarımızı öldürdü. Hangi insanları, nereyi? Yani gerçekten aslında insanın dudakları uçukluyor bunları okuyunca. 42 bin kişi protesto, tamamen yalan, yok böyle bir şey. Hatta yani 20 küsür bin kişi demişti geçen gün, onların da yaralı olarak, hani İran karşıtı STK'lardan yaralananların sayısını alıp ölü diye sunmuştu. Böyle yalanları yayıyorlar. Velhasıl bizimle alay etti İran, artık gülemeyecekler. Öncesinde Netanyahu ile telefonda konuşmuş tabii. Donald Trump, Axios haber sitesi, Amerika İsrail'e yakınlığıyla tanınıyor. Orada yer aldı ve bir konferans sırasında Netanyahu'yla bayağı bir saatten fazla da konuşmuşlar galiba. Dolayısıyla İran'ın cevabının reddedilmesinde İsrail Başbakanı'nın da payı olduğu söyleniyor. Şimdi buradan nereye gidilecek? Tabii bir sıkışıklık hali var. Atlantik dergisi Trump'ın kendi başlattığı savaştan sıkıldığını yazıyor. Bıkmış durumda çünkü çok beklediğinden uzun sürdü. Net bir zafer yok. Zafer ilan edemiyor tümüyle. Çin'le ticaret görüşmelerine falan odaklanmak istiyor. Ama çıkamıyor da bir yandan burada. Özgürlük projesi geçen hafta onu 2 günde askıya almıştı. Zaten cumartesi günü tekrardan başlamasına gerek yok diye bir şey söyledi. Ama tabii Trump bunu dedi diye bir daha olmayacak diyemeyiz. Çünkü fikir değiştirebiliyor. Her an bombalayabiliriz diye de açıklamalar yapmıştı. Bu arada SIPRI'nin kurucularından Brown Üniversitesi'nin savaşın maliyeti projesinden bir bilgi yansıdı. 71.8 milyar dolar Amerika'ya İran savaşının tahmini maliyeti, ortalama 1.2 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor. Bu da çok büyük bir rakam tabii ki. Nasıl devam edecek, ne işe yarayacak belirsiz. İran tabii Trump tekliflerini reddedince kimse onu tatmin etmek zorunda değil, memnun etmek zorunda değil, bizim için önemi yok. Yani planları İran Trump'ı memnun etmek için yapmıyor dediler. Dışişleri sözcüsü İsmail Bekaya açıklama yaptı. Bizim taleplerimiz meşru dedi. İran gemilerine, deniz korsanlığına son verilmesini talep etmek aşırı bir istek mi? Haksız yere bankalarda tutulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep etmek aşırı bir istek mi? Hürmüz'den güvenli geçiş önerimiz aşırı mı? Lübnan dahil her yerde barışın sağlanması aşırı mı? dolayısıyla bizim tekliflerimiz gayet mantıklı diyor İranlılar. Bütün bunların öncesinde bir telefon diplomasisi de yaşandı. İşte Abbas Arakçı İran Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper'la görüştü. Gerçi İngilizlerin derdi, aktaracağım birazdan, yerel seçimlerdeki ağır İşçi Partisi yenilgisinde, ama neyse. J.D. Vance Başkan Yardımcısı Katar Başbakanı ile görüştü. Katar Başbakanı Pakistan Başbakanı ile görüştü. Sergey Lavrov Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile Körfez'deki durumu ele aldı ve açıkça da burada bu savaşın kesinlikle görüşmeleri, yani savaşçı bir tutum alınmaması uyarısı dikkat çekici burada. Görüşmelerin desteklenmesi, diplomatik çözümün desteklenmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısını İstanbul'da Dolmabahçe'de kabul etti. El Nahyan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arakçı ile görüştü. Bayağı bir telefon diplomasisi de oldu. Eskisi kadar veya belki ilk tur yapılacak, ikinci tur yapılamadı zaten. Onun öncesindeki kadar olmadı ama Pakistan biraz daha ara bulucu tırnak içinde ya da mesaj iletişisi olarak daha alt tonda şu ana kadar, ama onlar üzerinden bu teklifler de Pakistan üzerinden tabii ki yürüyor. Evet, Trump'ın reddetmesinin ardından peki ne oldu? Tahmin edeceğiniz gibi aynı senaryolar, aynı kurgular yaşanıyor. Petrol fiyatları %4 arttı. 4.16 dolar Brent petrol varil fiyatı sabah saatlerinde 105 doların üstüne çıktı. Halbuki düşmüştü. Şimdi yatırım bankası Morgan Stanley'e bakılırsa ham petrol piyasası kritik bir yarış içerisinde, fiyatlar 150 dolara fırlayabilir. Tabii fiziki petrol sıkıntısı da bir yerlerde baş gösterecek önümüzdeki dönemde, bu işler böyle giderse. Bu 104 dolar da spot piyasa değil, spot piyasada zaten fiyatlar çok çok daha yüksek, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ama tabii Haziran'dan sonra devam ederse diyor Morgan Stanley, 150 dolara fırlayabilir diyor. Evet, İran'da ne oldu? Hafta sonu Hatemi'nin Enbiya karargahı, bu İran ordusunu ve devrim muhafızlarını birleştiren ortak karargah, bu savaş nedeniyle tüm General Ali Abdullahi dini lider Müçteba Hamaney ile görüştüğünü duyurdu. Hamaney operasyonlara kararlı bir biçimde devam talimatı olduğunu iletmiş. Sağlığı yerinde, doğru zaman geldiğinde de halka seslenecek diye açıklama yapıldı. Şimdi tabii geçtiğimiz haftayı bu sıcak kapışma haliyle kapattık. Cuma günü ben Eksen yayınında kısmen size aktardım ama daha sonra işler kızıştı. Çünkü Hürmüz'de tam bir kilit durumu varken Amerika ve İran orduları arasında sıcak ateş açıldı. Bir çeşit deniz savaşı diyebileceğimiz, birazdan konuşacağız aynı zamanda Sayın Suat Delgen'le. Hürmüz'de yaklaşık 20 binden fazla, 23 bin denizci sıkışmış vaziyette. 800'den fazla geminin ayrılmak için beklediği belirtiliyor. En az 10 denizci hayatını yitirmiş durumda. Vurulanlar var. Amerika onları cesaretlendirip geçmelerini sağlamaya çalıştı ama başarılı olamadı Hürmüz Boğazı'nda Amerikan operasyonu. Tabii bir korku var, kaygı var. Wall Street Journal'ı mürettebatla konuşmuş. Gerçi İranlılar açıklama da yapmışlardı. Her türlü insani desteği, işte ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını belirtmişlerdi. Wall Street Journal pek bunları anmıyor elbette, daha çok şikayetleri anıyor. Geçen hafta tabii Cuma günü bir takım İran tankerlerine, Sea Star ve Sevda'ya Amerikalılar CENTCOM açıklama yaptı. Etkisizleştirdik dediler. Bayağı savaş uçakları iki İran tankerini vurmuş durumdalar. 62 gemiyi engellediklerini 13 Nisan'dan bu yana söylüyorlar. 58 ticari gemiyi bloke ettikleri, 4'ünü devre dışı bıraktıkları. Geçenlerde olduğu anlaşılıyor ancak İranlılar da tabii elleri boş değil, tam tersine. Hürmüz'de coğrafi bir üstünlükleri olduğu aşikar. Amerikalıların küçümsediği o küçük tekneler Hürmüz gibi bölgelerde daha etkili bir araca dönüşüyor. İranlar Cuma gecesi şehit Mayvan operasyonu, füze İHA operasyonu yaptıklarını duyurdular. Bu Camaran muhribinin komutanı Kaptan Mayvan'ın onuruna bir operasyon. 3 muhrip gemisini çekilmeye çalışırken Umman Denizi'ne 8 adet seyir füzesi ve 24 kamikaze İHA ile vurduk diyorlar. Bu İranların iddiası. Amerikalılar doğruluyor mu? Doğrulamıyor tabii ki. Ama Amerikalılar bu savaşta biraz yalan da söylediler. Sonradan ortaya çıktı, bilmiyorum. Bu sefer kim haklı onu göreceğiz. Fars Körfezi Yunusları çok konuşuldu. İntihar Yunusları diye Boğaz'a konuşlandırdıklarını söylüyorlar. Bu aslında bir küçük hafif denizaltı anladığım kadarıyla, operasyonel ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmiş. Hatta bir ara su yüzüne de çıkmış Fars Körfezi Yunusları diyorlar. Bir destroyerde denizcilerin anısına tören yapılmış, o kapsamda operasyon yapılmış daha doğrusu, çıkmış. Yani Hürmüz'de sular ısınacakmış gibi gözüküyor. Bu arada tabii Katar Savunma Bakanlığı bir ticari kargo gemisinin İHA ile hedef alındığını duyurdu. İran'ın Harg Adası bu petrol yükleme için ana liman, sızıntı iddiası ortaya atıldı bazı uydu görüntülerine dayanarak ama İran tarafı da yalanlıyor. Yok öyle bir şey diyor. Deniz Acil Yardımlaşma Merkezi'nin de bölgede bir sızıntı tespit etmediğini söylüyor İranlılar. Tabii İranlıların Cuma gecesi bu deniz kapışmasından sonra Amerika'yla keskinleşen dili. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Amerikalıların İran tankerlerine saldırılması karşısında bunların püskürtüldüğünü, onların da harekete geçtiğini anlatırken, İran'ın da karşı saldırıya geçtiğini anlatırken, haşere gibi gece entrikaları ve hafif tokat gibi safça örtmeceler, narsizm, açgözlülük, pervasız yanlış hesaplama ve kanunsuz sorumluluğun doğurduğu derin utancı silmek için hiçbir şey yapamaz. Kaprisli bir maceracılık, haydutça davranış, bunların sonuçları tüm dünya için apaçık ortada. Öyle tweetlerle bu iş olmuyor, gerçekleri de gizleyemiyorsunuz diye açıklama yaptı. İranlılar dün cumartesi günü devrim muhafızları Boğaz'dan geçecek olan tankerleri, onların bağlı oldukları ülkeleri tabii ki uyardılar arka arkaya. Kendi gemilerine ateş açılırsa yanıt vereceklerini de söylediler. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir tankerin bir sinyal kapatma yoluyla petrol ihracatına başladığı haberleri yansıdı. Aynı zamanda ilk defa 70 gün sonra bir Katar LNG'sinin Boğaz'dan ama İran'ın belirlediği rota üzerinden, demek ki para da ödemiş olmaları lazım bu konuda, çünkü başvuru yapmaları gerekiyor gemilere, gemi sahiplerine çağrı yapılmıştı. Bir tane Katar LNG tankeri de geçmiş durumda. Bugün Vietnam'a giden bir petrol tankerinin Malta bayraklı Agios Fanurios geçmiş, öyle gözüküyor. Yani geçenler var ama tabii ki sayıları sınırlı. Bu arada bir Wall Street Journal'da bir haber vardı. Cumartesi diye yanılmıyorsam sülfürik asit kıtlığı başlamış durumda. Gübre ve metal çıkarımında kullanılan bir önemli kimyasal bu. Yani sadece petrol, LNG falan değil tabii. Helyumdu, işte sülfürik asitti, hepsi yakın zamanda dünyada herkesin zorluk çekeceği tedarik zincirlerindeki büyük sıkıntılar. Evet, askeri cephede tabii bir takım Amerikan savaş uçaklarının başlarına bir takım işler geliyor, izlenimi yaratacak gelişmeler var. Bir F-35A uçağı 24 saatte ikinci kez acil iniş için 77 çift sıfır kodunu vermiş. BAE'ye doğru rota değiştirip Dafra hava üssüne sert iniş yapmış ama neden bilemiyoruz, bir şey oldu mu, orada olmadığımız için anlayamıyoruz yaşananları. Bahreyn Şii nüfusu çoğunlukta, onlar yeni bir vatandaş avı başlattılar, casusluk avı ortaya çıkardık diyorlar, Suudiler destek veriyor. Yani bölgede durumlar her açıdan karışık, askeri ya da siyasi meselelerde. Aynı zamanda İran'da tabii Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tuhaf açıklamaları oldu. Füze programı konusunda falan hareket tarzına dair İran size ne bu işlerden diye yetki alanlarınızı aşmayın, tarafsızlık, profesyonel tarafsızlığı ikmal etmeyin uyarısı yaptı. Rosatom bu arada İran'ın Buşehir nükleer güç santralini inşa ediyor. İkinci reaktörün %60'ı, yarıdan fazlasının tamamlandığı duyuruldu. Pek çok tabii Rus uzman geri çekilmek zorunda kalınmıştı savaşın sıcak aşamasında ama hala 20 personel orada, uzmanlar da var, çalışmaya devam ediyorlar. Bugün New York Times'ta bir haber var. Uzun süredir Hazar bölgesine göz dikmişler. İran için stratejik bir ticaret rotası haline geldiğini söylüyorlar. Tabii bu İran'ın savaşı sürdürmesi ve Amerikan yaptırımları ve ablukasını aşmasına yarıyor. Tabii İran'ın karadan sırtını dayadığı komşu ülkeleri var. Çin'le bağlantıları var, Pakistan'da var, Hazar Denizi var. Dolayısıyla İran'ı sadece Hürmüz'den ablukaya almak çok da mümkün değil. Belki onu da hatırlamak lazım. Burada tabii New York Times bir de Rusya üzerinde duruyor. İşte kritik askeri ikmal yolu, aynı zamanda ticaret yolu, gıda ithalatı, İHA cephaneliğinin yenilenmesinde bileşenlerin tedariki vesaire gibi böyle temalar onun üzerine gitmiş. Sessizce malzeme taşınıyor falan diye. Niye sessizce taşısın ki, zaten sonuçta aralarında bir savunma anlaşması olduğunu tabii belirtmek gerekiyor İran'la Rusya arasında. Evet, bir yandan tabii İsrail baskıları var. Enerji altyapısını yok etmek için İsrail medyasına göre Netanyahu yönetimi Trump'a baskı yapıyor. Kanal 12, 7, Ahronot, Hares, hepsi bütün bir İran savaşını tabii Trump sona erdirecek diye Netanyahu yönetiminin endişe ettiğini yazıyorlar. CIA'nin eski başkanı, Trump'ın ilk döneminde ilk dışişleri bakanı Mike Pompeo idi. O da Netanyahu herhangi bir İsrail başbakanının yapacağı şeyi yapıyor diye bir açıklama yapmış. Yani

yalanlıyor iddiaları. Acaba böyle Amerikalılar için bir üstüne daha sonra İsrail kullanımına mı sunuldu? Bilemiyorum doğrusu, ama İran savaş alanına tabii yakınlık açısından bu da dikkat çekici. Netanyahu bu arada CBS'in 60 dakika programına konuk olmuş. Orada tabii biraz öngörüsüzlükleri teslim etmek zorunda kalıyor sorular üzerine. Hürmüz üzerinde İran'ın bu kadar kontrolünün etkili olduğunu tahmin etmemişler açıkça. Dile getiriyor. Kusursuz bir öngörü iddiam yok. Kimsenin de yoktu. İranlılarda da yoktu. Onlar da bilmiyorlar demeye çalışıyor. Tabii kendisinin zorlamasıyla Beyaz Saray'da durum odasında 11 Şubat'ta Trump'a sunum yaptığı ve hani başarırız, içeriden çökertiriz dediği Amerikan medyasında yazılıp çizilmişti. Hani kendisi bu savaşı başlattı. David Barnea ile birlikte Mossad başkanıyla. Yanlış diyor bu haber için. Ama tabii yani katiyetle başarırız, kesin bir ihtimal demedim ben. Yani bastırmış bu iş için kıvırıyor açıkçası. Riskleri biliyorduk, mutabıktık gibi. Hani Trump başlattı, Netanyahu başlattı. Anlamsız bir soru aslında bu, ama tabii böyle bir tartışma da yapılıyor. Hani Trump masum, Netanyahu yüzünden bu savaş başladı da deniyor. İsrail'in tabii başında Lübnan meselesi var. Amerika bir hamle yaptı. Lübnan'da Batı yanlısı hükümetle İsrail'i buluşturma. Bu 14-15 Mayıs'ta üçüncü tur görüşmeler Amerika'da yapılacak. Amerikan dışişleri bu işe ön ayak oluyor. Lübnan savaşı devam ediyor ama yani bu arada hiçbir şey durmuş değil. Can kaybı Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 2.795, yaralı sayısı 8.586'ya ulaşmış durumda. Hafta sonu aile katliamları yapıldı Güney Lübnan'da. Civciv kasabası, İsrailler pek çok yeri ele geçirdiler o bölgede. Oradan çıkıp Saksakiye kasabasına sığınmış bir aile, 3 aile pardon, en az 13 kişiyi öldürdüler. Enkaz altından insanları kurtarmaya çalışanlar yansıdı. Pazar günü sağlık görevlileri hedef oldu Güney Lübnan'da. Tabii Hizbullah da misilleme yapıyor ama gerilla taktikleriyle. Bugün Bint Cübeyl çok kilit bir bölgeydi Hiyam'la birlikte Güney Lübnan'da. Artık daha zaten şehri yerle bir etti, kasabayı İsrail ordusu tamamen İsrail ordusunun eline geçtiği yolunda iddialar yansıyor. Onu da belirteyim. Bu arada Suriye'de de Kuneitra kırsalında tarım arazilerine İsrail ordusunun saldırıları var ki zaten burada üsler kurmuşlardı. Lübnan başkentini Ahmed el-Şara, Suriye'nin yeni geçiş yönetimi lideri ziyaret etti. Başbakan Nevaf Selam'la görüştüler. Bir ara bayağı gerginlik olur mu diye herkes bekliyordu. O da dikkat çekiciydi. Evet, onun dışında Gazze'de çok fazla insan Gazze'yi anmıyor ama İsrail ordusunun sarı hat, Trump planıyla bir sarı hat çizilmişti. Onun önünde de bir turuncu hat var. Orayı geçtikleri, yani hiçbir şeye uymuyorlar. Gazze'de can kaybı sayısı 72.736 en son açıklandı. Yaralı sayısı tabii 7 Ekim'den bu yana bu sayılar 172.535 diye verildi. İsrail tabii birkaç cephede birden hem artık Gazze kısmını biraz teskin ettiler ama Lübnan var. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in çağrısı, savunma komitesinde daha fazla askere ihtiyacımız var şeklinde dindar muhafazakar erkeklerin askere alınması, zorunlu askerliğin 30 aydan 36 aya uzatılması gibi teklifleri var. Başka türlü bu açıkları kapatamayacaklar. Batı Kudüs'te de protesto gösterileri olduğu, İsrail çok cesaret edebilen onlarca İsrailinin katıldığı protestolar. Bir de küresel su mutfilosu Girit açıklarında durdurmuştu. Malum İsrail ordusu müdahale etmişti. Sumut filosu yaklaşık 38 tekne Marmaris Limanı'na demirlemiş. Burada anladığım kadarıyla bakım, teknik bakım ve ikmal yapacaklar.
Ve tabii Marmaris Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı bu İsrail saldırısıyla ilgili bir reysel soruşturma da başlatmış. Liman bölgesine de işlemleri hızlandırmak için bir karakol oluşturmuşlar. Fakat tabii tekrar yola çıkmaları bekleniyor. İsrail şimdiden Amerika üzerinden Türkiye'ye

bu Sumut filosuna katılımları engellemesi talebinde bulunacakmış. Bilmiyorum böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu arada herkesin kampanya yürüttüğü Sumut aktivistlerini Girit'te operasyon yaptıktan sonra hepsini serbest bırakmışlardı ama iki kişiyi terörizm ithamıyla tutmuşlardı. Biri Brezilya vatandaşı Thiago Avila ve Seyf Ebu Keşk onları serbest bırakmak durumunda kalmış küresel kampanyanın ardından İsrailler. Evet, Türkiye'de dış politikada Belçika konuşuluyor efendim. Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'yi ziyaret ediyor. Çok kalabalık bir heyet bu arada. Daha çok ticaret odaklı. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Maxime Prevost da var. Başbakan göremedim ama Belçika böyle bir ülke zaten. Bayağı işte 428 kişilik bir heyet. 200 şirketten 400'e aşkın iş adamı katılıyor. Üst düzeyde yatırımlarla alakalı savunma sanayi, enerji, lojistik. İlginç tabii, tam bir ekonomik çıkarma. Nedir bu işin sırrı? Durdu Belçikalılar. Şimdi neden böyle bir ziyaret yapıyorlar? Enerji, havacılık, uzay, savunma sektörleri insan doğrusu merak ediyor. Bir de ilginç bir başka dış politika ilgilendiren Türkiye'de gelişme, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un Yunanistan'ı ziyaret etmesi, sanki böyle bütün herkesin başında kendisi varmış gibi bütün Ortodoksların açıklamaları seviyor biliyorsunuz. Halbuki bir memur, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı, ruhani olarak başkalarının ne hissettiği bizi ilgilendirmez. Resmi pozisyonu çok basit ama buna rağmen Yunanistan'ı ziyaret ediyor ve Atina'da ruhban okulunun Eylül ayında şaşalı bir biçimde başlayacağını, açılacağını duyurmuş. Yani Türkiye'nin eğitim müfredatına uygun davranmamak gibi bir tavır nasıl oluyor da bu kadar sineye çekilebiliyor, anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Üstelik de sanki herkesin başıymış gibi kendisini Katolik papası gibi bir yere koyup üstüne üstlük bunları öyle resmi ziyaretler vesaire Yunanistan'a gidip yapması da çok acayip. Miçotakis çok memnun olmuş tabii. Uzun zamandır arzuladıkları tarihi bir karar olduğunu söylemiş. Heybeli Adası'nın yeniden açılması ile ilgili olumlu. Ne Yunanistan'ı ne ilgilendiriyor mesela. O zaman Batı Trakya'yı ziyaret edilsin. Orada da Türk Müslümanlar, altını çizerek, hepsi Türk çünkü, onlarla ilgili açılışlar yapılsın o zaman. Ne kadar şahane yani. Neyse. Evet, böyle bir açıklama var. Fener Rum Patriği Bartolomeos'tan ekümenik miş gibi yaparak Amerikan jeopolitik oyunlarında çok etkili biliyorsunuz bu ekümenik meseleleri, böyle bir açıklama yapmış durumda. Evet, Amerika'da ne oluyor? UFO belgeleri yayınlandı. Vallahi baktım ben, içinde hiçbir şey yok. Herkes de soruyor bana nedir diye. Böyle bir takım gözlemler, efektler, tanıklık ettikleri fotoğraflar, olaylar nedir, hiçbirinden bir şey çıkmıyor. Daha çok Trump'ın hani bütün bu tepkileri başka yöne çekme hamlesiymiş gibi geldi bana. Ne de olsa oğulları işte Beyaz Saray'ın ekonomik sektörleri yönlendirdiği, finanse ettiği bir takım şirketler, girişimlerde pay sahibi. Amerika'da bile tartışılıyor. En son bununla ilgili bir takım haberler vardı. Reuters haber ajansı Amerika'nın küresel itibarının düşüşte olduğuna dair bir Danimarka merkezi Demokrasiler İttifakı Vakfı'nın yıllık araştırmasını duyurmuş. Rusya daha istikrarlı bir konumda filan diye böyle illa da bir Rusya benzetmesi yapıyorlar Amerika'nın haliyle, ne alakaysa. İnsanlara tabii doğal olarak dünyada barışa en büyük tehdidi kim oluşturuyor diye sorduklarında herkes Amerika diyor doğal olarak. Dolayısıyla nasıl oluyor, Amerika çok iyi bir güç ama çok cicep demokrasi taşımaya çalışıyorlar her yere filan. Tuhaf yani, bunun hiçbir somut kanıtı yok tabii ki hiçbir yerde. Evet tabii, şimdi bu hafta 13-15 Mayıs yani çarşamba günü göreceğiz. Nihayet liderler diplomasisi pek de böyle olmuyor. Önceden planlamalar, açıklamalar hani belki de yapılmıştır ama Çin Dışişleri Bakanlığı nihayet dün Trump'ın devlet başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'e, Beijing'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
Zaten Amerikan tarafı açıklamayı yapmıştı. Trump kendini zorla davet ettirmişti ama 31 Mart için planlanmıştı. Ertelendi tabii İran meselesi yüzünden. Şimdi 8,5 yıl sonra ilk defa yine Trump. En son Trump 2017'de Çin'i ziyaret ediyor. Joe Biden zirveler yapıldı Çin devlet başkanıyla ama hiçbir zaman Çin'e gitmedi. Joe Biden da Çin'den nefret ediyordu aslında. Sürekli böyle politik bir zemin oluşturulduğunda onu bozuyordu. Diktatörlük falan diye. Herkes istedi. Amerika hiç diktatörlükle alakası yok. Oligarşi. Başka ülkelere sürekli böyle dil uzatmalar. Joe Biden tabii liberal troçkizan, tırnak içerisinde enternasyonalist, böyle bir kapitalist, neyse, böyle etiketlemeler içerisindeydi, hiç gitmedi. Trump tabii böyle şeylerden kaçınıyor da, o da daha başka bir boyutta tabii ki. Fakat öncesinde bu özellikle hepimizin dikkatle takip ettiği Çin uydu şirketleri, bütün bu savaş boyunca Amerika'nın üsleri nasıl vuruldu, ne hale geldi, oralardan görüldü. İşte 3 Çin uydu şirketini kara listeye koydu Amerikalılar. Bu Mizar Vision diye herkesin bildiği Mintropi Technology, The Earth Eye ve Changguang Satellite Technology, bunları koymuşlar. Çünkü batılı şirketlere, Planet Labs'a resmen sansür uygulattılar. Hani batı açıklıktı, demokrasiydi. Onlara hemen siz bunları geç yayınlayın dediler. Derhal söz dinlediler. Tabii ki Çinlilere söz dinletemiyorlardı. Şimdi tabii Çin hemen Trump'ı da ağırlamaya hazırlanırken bu tabii gelen yaptırım kararına öfkeli gözüküyor. Ama yine de soğukkanlı bir açıklama yapmışlar. Çinli şirketlerin halk ve çıkarlarını savunacağız diye yaptırımlar bizim için yasa dışıdır diyorlar. Zaten Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta Amerikan yaptırımlarına uyulmasını yasa dışı ilan etti. Çin şirketleri için bağlayıcı bir karar aldı. İran Dışişleri Sözcüsü de özellikle Çin ziyaretiyle ilgili zorunluluk savaşı olduğunun Çin tamamen farkında, İran'a dayatılan bir savaş olduğunun farkında. Dolayısıyla tabii Çin muhtemelen uyarı yapacak, fırsat olacak onlar için diye bir değerlendirme yapmışlar. Evet, bu arada Çin-Rusya ekonomik ortaklığının büyüdüğüne dair bir Çin Ticaret Bakanlığı açıklaması var. Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunu 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda düzenlediği basın toplantısında o da doğruladı. İki ülke ilişkilerini istikrarı koruyan en önemli uluslararası planda en önemli faktör diye nitelendirdi. Batı bloğunda ise problemli resim devam ediyor efendim. Bloomberg haber ajansı Trump'ın öfkesini nasıl dinmediğini, NATO'ya yönelik batılı Avrupalı müttefiklerine yönelik bir haber derlemiş. Yani müttefiklerini cezalandırmaya kararlı olduğunu anlatıyor açıkça. Trump İtalyan medyasına konuştu ve asker çekme konusunu değerlendirdiğini söyledi. İspanya'nın ardından İtalya daha önce de söylemişti aslında. Ama burada ihtiyacımız olduğunda Meloni yanımızda yoktu. Oysa biz hep İtalya'nın yanındaydık falan diye bir gerekçelendirme yapmış. Zaten Almanya'yla biliyorsunuz Friedrich Merz'in İranlar Amerikan ulusunu aşağıladılar laflar üzerine çok sinirlenmişti. 5000 asker çekme kararı almıştı. Tabii Friedrich Merz de yandan Trump'a yaranmaya çalışıyor. Hiç adamda bir tane kemik yok vücudunda bana sorarsanız. Hepsi kıkırdaktan ibaret olabilir yani. Amerikan ordusunun yanlarında olmaya devam etmesini istiyorlarmış. Şöyle dedi, ittifakı yaşatmakta kararlıyız. Bazı görüş ayrılıkları olduğu doğru olabilir ama nihai hedefimiz aynı, İran'ı yola getirmek, öyle diyor. Nükleer silah üretememesini garantilemek vesaire vesaire. Dolayısıyla asker sayısı önemli değil falan gibi laflar. NATO güçlü olmalı vesaire. Bilemiyorum, Trump'ın yiyeceğini zannetmiyorum doğrusu. Almanya bu arada, onlar da Hürmüz yüzünden diğer Avrupa ülkeleri gibi zordalar. En son Die Welt gazetesi 20 milyon hava yolcusunun kerosen kıtlığı nedeniyle uçuş iptallerinden etkilenebileceğini söylüyor. Yani enerjide kendi ayaklarına kurşun sıktıkları için her şey mübah geliyor doğrusu bana. İngiltere'de çok parlak değil. İngiliz muhribi HMS Dragon bu arada Hürmüz yoluna düşmüş. Titiz bir planlamanın ardından Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Süveyş'i geçmişti. Geçen hafta aktarmıştım. Tabii İranlar Avrupalıları uyarıyorlar.
kendi çıkarlarınızı zedeleyecek işler yapmayın diye Avrupalıların yani elitleri, siyasi elitlerinin vatandaşlarının çıkarlarını pek dert ettiklerini doğrusu ben düşünmüyorum. Kendi çıkarları ayrı tabii ki. İngiltere'de bu arada yerel seçimler Keir Starmer için büyük darbe oldu. Bu hafta konuşacağız bunları. 136 yerel yönetim, 7 Mayıs'taki seçimler. İşçi Partisi çok büyük kaybetmiş gözüküyor. Biraz tabii parçalı olduğu için nihai sonuçlar tam elde yok ama Keir Starmer'a istifa baskısı var da lider yok İngiltere'de. Lider çıkaramıyorlar. Keir Starmer koltuğu bırakmıyor. Yapıştı. Hani o kibar İngiliz geleneği. Ay ben yenilirsem hemen çekilirim filan. Demokrasiymiş gibi bize sattıkları hikaye var ya. Yalan tümüyle herif. Bırakmam, bırakmam koltuğu. Ben düzelteceğim. Kimse istemiyor adamın başbakan. Israrla koltukta kalacak yani. İşçi Partisi bu arada 1496 belediye meclis koltuğunu kaybetmiş durumda. Sandıktan tabii Reform United Kingdom, Birleşik Krallık çıkmış durumda. Keir Starmer peki ne yapıyor? Halkın güvenini yeniden kazanmaktan bahsedip bunun için ne yapıyor efendim? Gordon Brown küresel finans özel temsilcisi olarak atanacakmış. Ne gerek var küresel finans özel temsilcisine mesela, ne işe yarayacak? Çok komik. Harriet Herman da kadınlar ve kızlardan sorumlu temsilci. Ay çok faydalı işler yapıyor gördüğünüz gibi. Hukukçudan başbakan seçmemek mi lazım bilemiyorum tabii ki. İngilizler karar verir elbette. Keir Starmer Guardian'a çok zor, çok zor. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Hangi sorumluluğu ise hiçbir sorumluluk almıyor tabii ki üstüne. Tabii çok güvenilir bir takım adaylar kaybetmişler. Vallahi sırf kendisi yüzünden kaybetmiş olabilirler tabii ki. Ben de olsam oy vermem İşçi Partisi'ne Keir Starmer olduğu müddetçe. Neyse böyle bir durum. Macron bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Afrika turunda. Mısır, Kenya, Etiyopya, Mısır'da işte üniversite açılışları. Egemenlik için efendim yatırım ihtiyacı kim yapacak? Fransızlar Afrikalıları yeterince sömürmemiş gibi. Hani eski değil, yeni de sömürdüler. Altınları da her şeylerine el koydular. İç savaşlar çıkarttılar. Bir de adam gitmiş orada Afrikalılara caka satıyor yine de. Bilemiyorum. Yani ben olsam derhal kovarım Macron'u ve Fransızları, bir daha da topraklarıma sokmam doğrusu. Batı Afrika'da yaptılar ama şimdi tabii Mali'de falan gizli gizli el altından radikal İslamcıları destekleyip hükümet devirmeye kalkışıyorlar. Hükümetler ne kadar sağlıklı o tartışma konusu. Ama Fransızlar sağlıklı bir hükümet zaten getirmeyecekler, orasını biliyoruz deneyimlerimizden. Macaristan'da Peter Magyar resmen başbakan oldu. AB bayrağını ilk kez çekmişler parlamentoya. Yeni Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya asker ve silah falan yollamayız biz diyor. Viktor Orban gibi tavır alıyorlar. Zaten orada işlevlerini gördüler. 90 milyar euroluk krediye vetoyu geri çektiler. Evet, şimdi 9 Mayıs'a gelelim efendim. Büyük Rus Maraşeli, Sovyet Maraşeli Zhukov kehanette bulunmuştu. Hakikaten Avrupa'yı faşizmden kurtardık. O yüzden bizi asla affetmeyecekler diye, hakikaten öyle. Tabii Moskova'da cumartesi günü 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit törenleri, 81. yıl dönümü bu sene. Aynı zamanda savaşın, ana yurt savaşının başlamasının 85. yıl dönümü. Zelenski'nin böyle tam bir komedi tehditleri, SİHA saldırısı geçit törenine. Rusya Savunma Bakanlığı aktarmıştım size. Öyle bir şey yapmaya kalkarsanız Kiev'in merkezini vururuz. Açıkça dile getirdiler, hatta Avrupalılara da Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Yani tasmasını tutun yoksa fena olacak diye. Bu arada bir Rus keşif İHA'sı Kiev'in üstünde Verhovna Rada, yani Ukrayna parlamentosunu gayet güzel görüntülemiş. Yani parmağımızın ucunda istersek zaten vururuz size ama bakın vurmuyoruz. Mesajı açısından bence dikkat çekiciydi. Zelenski'nin bu gek konuşmalarına freni basan Trump oldu. 3 günlük ateşkes. Trump da her şeyi kendine mal ediyor tabii. Zaten Rusya ateşkes ilan etmişti. Bir gün yalnız uzatmış. Yani 8-9 Mayıs yerine 10-11'i de katarak Rusya da buna bir şey demedi. Takas, çünkü 1000 esirin takası söz konusuydu. Neyse Rusya'daki zafer günü için kutlamalar olacak dedi Donald Trump açıklamasında. Ukrayna'da da kutlamalar yapılacak. Ukrayna tabii ki Nazilerden kurtulmayı kutlamıyor efendim. Onlar çünkü Banderacı ideolojinin devamcıları. Halktan bahsetmiyorum ama maalesef halkın bir kısmı ve yönetimden bahsediyorum. Tabii
bu umutlarını falan dile getirdi. Rusya da kabul etti. Öneriyi kabul ediyoruz dedi. Kısa süre telefon görüşmesi yapılmıştı. Bir bine bin formatta takas, asker esir takası. Ve tabii Amerika ile temaslar da durmuş durumda. Öyle ki tabii Marco Rubio Dışişleri Bakanı artık biz bu işten, müzakerecilikten, yani Amerika sanki Rusya'ya saldırmıyormuş gibi, Ukrayna eliyle istihbaratını falan kullandırtmıyormuş gibi, çekileceğiz biz bu arabuluculuktan gibi, bir takım zaman harcamak istemiyoruz, öyle diyor Marco Rubio. Rusya da bir şey demiyor, yani gelmek istiyorsanız buyurun görüşelim şeklinde. Velhasıl neyse, 9 Mayıs'a dönersek, Zelenski geçit törenine ben izin verdim. Geçici olarak Kızıl Meydan'a hariç tutuyorum falan gibi, yani ateşkesi kabul etmiyor aslında da göya Kızıl Meydan'a hariç tutuyormuş gibi açıklamalar yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yanıt verdi. Zafer günüyle alay etmeye ve böyle aptalca şakalar yapmaya kalkanının vay haline, bu daha ziyade kendisinin belası, başındaki bela ya da felaket diye çevrilebilir. Lavrov da, Rusya Dışişleri Bakanı da, aslında onun asıl mesleği komedyenlik. İyi bir komedyen ama şimdi trajediyi oynamaya çalışıyor. Oysa tarihte genellikle tam tersi olur. Trajedi bir komediye dönüşür diye Lavrov yorumladı. Evet, Ukrayna ordusu efendim dün 16.071 açıklanmıştı ama bugün Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın 23.000'i aşkın ateşkes ihlali yaptığını duyurdu. Evet, yani zaten ateşkes pek de kabul etmiş gözükmüyor Zelenski. Sadece sözde Moskova'yı vuracağını ama Trump müdahale edince vurmayacağını söylemiş durumda. Bu bir şey değiştirmedi. Tabii Moskova'da geçit töreni vardı. Ölümsüz alay yürüyüşleri de yapıldı çeşitli yerlerde. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Krasnoarmesk, Pokrovsk bölgesinde, pek çok yerde efsanevi Sovyet zafer bayrakları uçuştu Donbas'ta. Kızıl Meydan'da tabii aynı zamanda Rajsak'a, Nazilere karşı zaferin sonucunda 150. Tüfek Tümeni'nin diktiği Kızıl Zafer Bayrağı'nı da diktiler. Meydandaydı o da. Geçit töreni Savunma Bakanı Belousov sivil üniforması, takım elbiseleriyle yer aldı. Spasskaya Kulesi çok da güzel bir kuledir. Oradan araçla geçti. Andrei Morvichev, Kara Kuvvetleri Komutanı, o geçit törenini üstlendi. Kore'den yoldaşlar vardı. Tabii biraz askeri boyutları, teçhizat boyutu daha sınırlı bu sene. Öyle karar verilmiş. Olayın tabii ateşkes muhabbetiyle de bir alakası olmadığını Putin daha sonra söyledi. Yabancı katılımcılar, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Laos liderleri, Malezya Kralı, Kuzey Kore'den de temsilciler vardı. Kızıl Meydan'da konuştu Rusya Devlet Başkanı. Kutsal, görkemli ve en büyük bayramımız dedi. Vasiyetlerini kutsal bir biçimde onurlandırıyoruz dedi. Askerlerin miraslarının gerçek tarihi, vatanseverlik savaşının, yurtseverlik savaşının, gerçek kahramanlarını korumanın kendileri için onur meselesi olduğunu, her zaman Sovyet halkının başarısını hatırlanacağını, Nazizmin yenilgisinde başat katkıyı onların yaptıklarını, tabii haince saldırıyı anımsattı. Sovyetler Birliği'ni yok etmek için, kaynaklarını ele geçirmek için saldırıyı anımsattı. Avrupa'nın dört bir yanından güçler toplanmasının bunu aynı zamanda bugün Rusya özel harekatta zafer kazanan neslin büyük başarısı, özel askeri operasyon hedeflerini gerçekleştiren savaşçılara ilham veriyor diye bağladı. Onların da tüm NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan bir güçle karşı karşıya olduklarını söyledi. Buna rağmen de ilerlemelerini sürdürdükleri işçiler, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları ve mucitler duruyor bunların karşısında. Modern savaş yeteneklerini sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Zafer kazanan halka, gazilere, silahlı kuvvetlere şeref, zafer bayramımız kutlu olsun diye bitirdi. Resepsiyonda tabii zafer ayrıca yabancı liderlere resepsiyon verildi. Burada da Putin hiçbir zaman sadece Rusya'ya ait saymadıklarını, hatırayı, İkinci Dünya Savaşı zaferinin hatırasını paylaştı. Sovyetler Birliği halkları nitekim vurguladı ama çarpıtma girişimlerine karşı durmak gerektiğini vurguladı. En dikkat çekici isim Slovakya Başbakanıydı. AB üyesi tek ülke Slovakya katılanlardan.
Meçhul asker anıtına Robert Fico çelenk bıraktı. Avrupalı liderler nasıl olur da katılırlar hesabı, özellikle Friedrich Merz kendisini sorgulayacakmış ne haklıysa artık. Fico da diyor ki ondan sonra da beni arayıp Putin ne dedi, Putin ne dedi diye bana soruyorlar diye anlatıyor. Efendim Avrupalılar peki Nazizmin yenilmesi, eğer Sovyetler Birliği Nazileri yenmemiş olsaydı bugünkü Avrupa olabilir miydi? Tabii ki. 1950'de kömür çelik topluluğunun fikrinin ortaya atılmasından yola çıkarak kıtırık bir Avrupa günü icat edildi. Normalde kimsenin de umurunda yıllarca değildi ama şimdi alıp onu 9 Mayıs gününde Avrupa günü diye millete satıyorlar. Hani bu imzanın atılması da değil, önerilmesi inanılır gibi değil gerçekten. Friedrich Merz Sovyetler Birliği'nin kurtarıcı olduğundan falan zaten hiç bahsetmedi mesajında. Saçma sapan nefretin nelere yol açabileceği, güçlü Avrupa, özgür, demokratik, birleşik Almanya'yı savunmaya mecburuz gibi bir açıklama. Fitso'dan hesap soracakmış, kendisiyle konuşacakmış. Kurtarıcı kimdir, ne olmuş falan, hiç Nazizm nedir, dedesinin de mensup olduğu Nazi Partisi, bunlara tabii ki hiç girmediler. Ben en son videolarda gördüm, Estonya'da mı nerede, Tommy bir markaya ait bir çantanın renklerinden ötürü Rus bayrağı diye kadını durduruyorlar. O kadar ırkçı ve yani demek ki hiç aslında denazifikasyon hiç olmadı Avrupa'da, büyük olasılıkla şimdi bir de körüklüyorlar. Litvanya'da işte kurtuluşu sağlayan askerlerin anıtına çelenk bırakmaya gelenlere 120 euro para cezaları yazıyorlar. Tabii her yerde Nazi işbirlikçilerin heykellerini diken Ukraynalıları da destekliyorlar aynı zamanda. Açıkça görülüyor. Türkiye'den de bir Avrupa Günü tebriki Cumhurbaşkanı'ndan. Ben anlam veremedim doğrusu. Acaba Avrupa Günü'nün ne olduğundan yeterince haberleri mi yok, onu da bilmiyorum. Ama özetle AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin birliğe ihtiyacından daha fazla ihtiyacı var. Ha, bizi kullanacaklar mı o anlamda mı bilemiyorum. Böyle bir mesaj var. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, eğer Sovyetlerin zaferi olmasaydı Avrupa Günü diye bir şey olmazdı. Gaz odalarıyla dolu tek bir dev toplama kampı olurdu. Yani ama zaten ne kadar kurtarırsanız kurtarın, onlar kendilerini yeniden toplama kampına dönüştürüyorlar demiş Avrupalılar için. Şimdi tabii Naziler için platformlar oluşturduklarını hatırlatmış. Tabii Trump'ın bir de açıklaması Amerika'nın Avrupa'daki kötülüğe karşı zaferi olarak nitelendirdiği açıklaması da Avrupa liderliğinin ne bir ters köşe, öyle yorumlamış Maria Zaharova. Evet. Putin'in bir de basın toplantısı var. Çok vaktim kalmadı. Yarın aktarabilirim size. Aslında Avrupa'nın gerilimi tırmandırma oyunu oynadığı ama artık yavaş yavaş da kendileriyle temas aradığını aktarmış. Gerhard Schröder'in ismi geçiyor ama bilemiyorum tabii. Alman kaynaklarından da anılıyor. Buna itiraz edenler de var. Belki Rusya'yla ilişki kurmak, diyalog kurmak zorunda kalabileceğiz diye söylentiler var. Kaya Kallas'ı ciddiye almak gerekiyor mu? Emin değilim. AB'nin baş diplomatı ama o Gerhard Schröder'e itiraz etmiş. Kendisi baş diplomat ama diplomasiyle bir alakası olmadığı için tabii kimse onu ara bulucu yapmak falan ya da konuşacak insan yapmayı da zaten düşünmüyor. Yani Avrupalılar ne yapacaklar bilmiyorum. Bir tek tabii Zelenski'nin Kızıl Meydan'ı vururuz mesajını yayınladığı Ermenistan'da Rusya Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesi sırasında bu açıklamalar olmuştu. Rusya Erivan'dan bir izahat talep etmiş. Bir tepki bile tabii Sovyetler Birliği'nde onlar da can verdi. Sovyetler Birliği'nin zaferinde Ermenistan'da Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı Cumhuriyet olarak. Ama 7 Haziran seçimlerine takmış durumda Paşinyan, böyle şeylerle de çok ilgilenmiyor. Bir liberal isim zaten kendisi. Evet, şimdi biz tabii Hürmüz'e dönüyoruz. Hürmüz Kör Düğümü'ne dönüyoruz. Sevgili Suat Delgen, güvenlik analisti yanımızda olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Suat Delgen var. Güvenlik analisti. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ceyda Hanım merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sesimi kusuruna bakmayın. Biraz bademcikleri şişirdim. O yüzden
2: geçmiş olsun.
1: Bet bir sesle bahar. Maalesef. Şimdi tabii ben gündemi aktarmaya çalışırken yine bu hafta sonu da herhangi bir müzakere olmadı ama teklifler İran'la Amerika arasında gitti geldi. Pek bir sonuç çıkmamış gözüküyor işin hani uzlaşma aşamasından. Fakat Amerika da Trump tarafı da sıkışmış gözüküyor. Hep bir düğüm Hürmüz düğümü diyorduk. Ama artık kör düğüm demek lazım herhalde. Amerika deniz ablukasıyla İran'a boyun eğdiremiyor. Bir de tabii Cuma günü artık biraz sıcak çatışmalar da yaşandı. Sizin son durum analizinizle başlayalım. Nasıl görüyorsunuz manzarayı? Amerikan ordusu için bu kör düğümü çözebilmesi mümkün mü? İran'ın kendi coğrafyasını ona uygun araçlar geliştirerek koruduğu anlaşılıyor bu olup bitenlerden. Nedir sizin görüşünüz gelinen bu noktada?
2: Ceydan biliyorsunuz 14 maddelik bir barış teklifi vardı. İran en son bu barış teklifini reddetti ki bunun içerisinde İran'ın talepleri arasında çatışmaların bir an önce sona ermesi, Lübnan'ı kapsayacak şekilde ilave olarak Hürmüz'de İran egemenliğinin kabul edilmesi, zararlarının tanzim edilmesi gibi. Her iki tarafın aslında talepleri çok uzlaşmaya uygun talepler değil. Burada şu hususun altını çizmek lazım. Biliyorsunuz Xi Jinping ile Trump arasında önemli bir görüşme olacak. Bu görüşme öncesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Çin'e bir ziyarette bulundu. Yani dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasındaki sorunun aslında Çin ve ABD görüşmelerinden ana maddelerinden biri olacağı benziyor. Yani şimdi buradaki mücadele çok net bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceğine dair bir mücadele. Çünkü bu net bir şekilde önümüzdeki dönemde küresel güç mücadelesinde önemli bir noktanın kontrol edilmesi olduğu için Çin doğrudan olaya müdahale olmasa da dolaylı olarak bu işin tarafı ve bu görüşmenin gündemi olacak. Dolayısıyla hani Trump'ın attığı adımları, Amerikan donanmasının attığı adımları da bu yönüyle değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz önce bir bir harekat başlattılar. Bu harekat nedir işte? Geçen ticari gemilere refakat gemisi. Ama anladığım kadarıyla Sultan Prens Hava Üssü'nün kullanımına Suudi Arabistan müsaade etmediği için 36 saat geçtikten sonra harekatı askıya almak durumunda kaldılar. Evet. Şimdi bu Hürmüz Boğazı coğrafi olarak tabii bu konuda çok fazla yayın yapıldığı için aynı bilgileri tekrar etmek istemiyorum. Fakat coğrafya İran'dan yana ve İran 1980'li yıllarda yaşanan tanker savaşlarından elde ettiği dersleri çok iyi şekilde uygulamış. Bu mosquito fleet diyorlar. Yani sivrisinek filosu. Çok fazla küçük gemiler ki bunlara işte sürat tekneleri artı insansız sualtı araçları, insansız suüstü araçları ve mayınlama. Yani dolayısıyla şimdi sermaye ürkektir biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'nın mayınlandığı ya da Hürmüz Boğazı'nda bir tehlikenin olduğu şaikası ortaya çıkınca ister istemez sigorta primleri fırlayınca kimse oradan geçmek istemiyor. Yani dolayısıyla öncelikli olarak Amerika'nın işi tamam İran'ı etkisiz hale İran'ın suüstü unsurlarını ya da tehdit teşkil eden unsurlarını etkisiz hale getirmek bir. Artı ikincisi de sigorta şirketlerini oranın güvenli olduğu konusunda ikna etmek gerekiyor. Yani dolayısıyla özünde zor bir hareket. Fakat burada bir husus daha var. Şimdi Amerika aslında ablukayı etkili bir şekilde uyguluyor. Rakamlara baktım Ceyda Hanım. İran'ın ihracatı yıllık 153 milyon ton ve ithalatı da 83 milyon ton bu abluka uygulanan limanlardan. Ve şu anda ve benzin ithalatını da %20-%30 civarını o limanlardan yapıyor. İran önemli bir demir çelik üreticisi. Bakır ve amonyak üretip ihraç ediyor ki bunlarda yaklaşık %50 kapasite kaybı var. İlave 2-4 milyon işsiz artmış, enflasyonun şu an %90'larda olduğu söyleniyor. Evet, abluka etkili ve ama İran'ın dayanma ve acı eşiği de çok yüksek. Artı ikincisi uluslararası toplumun bu krizi absorbe etme eşik seviyesi de çok düşük. Yani dolayısıyla olay bir çıkmaza doğru gidiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki bence en büyük kaybı Avrupalı müttefikleriyle artık çok net bir şekilde belirginleşen görüş ayrılığı. Şimdi biliyorsunuz Trump NATO'yu yardıma çağırdı. Hani NATO gelsin burada bir güç oluşturalım vesaire.
1: Ne yapabilir ki Avrupalılar?
2: Hayır. Şimdi şöyle Avrupa onu söyleyeceğim. Biliyorsunuz Babel Mandep'te Husilere karşı bir Aspides harekatı başlattılar.
1: Evet,
2: 2-3 ülke ancak gemi gönderebildi. Şimdi evet İngiltere, Fransa kendilerince bir takım inisiyatifler geliştiriyorlar ama şunu unutmamak lazım. İngiltere Kıbrıs'taki üslerini korumak için bölgeye bir gemi göndermeye kalktı. Bir haftada bir tane destroyer muhrip gönderebildi. İkincisi Fransızlar De Gaulle uçak gemisi görev grubunu gönderdiler. Bir hafta sonra gemiyi fareler bastığı için geri çekmek durumunda kaldılar. Yani dolayısıyla evet söylem bazında bir takım şeyler var, ifadeler var ama bunların çok hayata geçirilebileceğini düşünmüyorum. Ama bir noktada şunu ifade etmek lazım. Amerika'nın ve Trump'ın kafasındaki plan Hürmüz Boğazı'nı, hani bu şeyi hatırlarsınız, Lozan'da Türk Boğazları'nda uygulanan sistem, boğazların askerisizleştirilmesi ve uluslararası bir komisyon, benzer bir mantığı Hürmüz Boğazı'nda da uygulamaya çalışıyorlar. Ama şunu unutmamak lazım, şimdi tabii ben bu konu gündeme gelince bu Hürmüz ve Körfez bölgesinin tarihine dair Ellen James Frommer'in Dünyanın Merkezi, şimdi bakıldığı zaman çok ilginç bir manzara ortaya çıkıyor. Şimdi bu bölge tarihi perspektif içerisinde hiçbir zaman kimsenin tam kontrolünde olmamış. Ve her zaman Mezopotamya ile Hint alt kıtası arasındaki ticaretin merkezi olmuş. Ve ticareti yapan limanlar hep çok kültürlü, merkezi otoriteden bağımsız ve serbest hareket eden kısım olmuş. İkincisi de limanlar arasında bir işbirliği olmuş. Mesela bir dönem ince avcılığı çok şey olunca, bölgenin ana ekonomik kaynağı olunca limanlar ve limanlardaki otoriteler birbirlerinin sahalarına müdahale etmemişler. Yani dolayısıyla Körfez ülkelerinde şöyle bir mantık var. Amerika gider, yarın biz İran'la baş başa kalırız. İran bizim devamlı komşumuz. Yani dolayısıyla bu noktada optimum bir çözüm bulunması gerekiyor. Zaten Suudi Arabistan'ın pozisyonu da en son istihbarat başkanının Türkiye'ye çevrilen bir makalesinde de ifade ettiği gibi, hani İsrail'in bizi çekmeye çalıştığı tuzağa düşmedik. İsrail bizi İran'la savaştırmak istedi. Bizim üzerimize füzeler geldiğinde biz bunlara cevap da verebilirdik ama cevap vermedik. Biz bir şekilde İran'la beraber yaşamak ve sorunları çözmek durumundayız. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle ya da böyle artık sorunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü sorun herkesi etkilemeye başladı. Ve ekonomistlerin ifadesine göre bugün sorun çözülse etkileri bir buçuk yıl daha devam edecek. Yani dolayısıyla hani Amerika Birleşik Devletleri'nin hareket alanı, serbestisi yavaş yavaş kısıtlanmaya başlıyor. Ve ben bu konunun Trump-Xi Jinping görüşmesinin ana maddelerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ve orada alınacak karara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin hal tarzını netleştireceğini düşünüyorum.
1: Evet, o zaman Çin görüşmesi için kritik demek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Bakalım 13-15'i, yani Çin dışişleri tabii açıklamayı yaptı ama en son İran'ın teklifini beğenmedim çıkışından sonra tabii ziyaret son anda iptal edilir mi onu da bilmiyoruz. Belki de edilmez. Çok başka konular da var. Evet, buyurun.
2: Şu soru akla gelebilir Ceyda Hanım. Yani tekrar Amerika Birleşik Devletleri bir askeri harekata başlayabilir mi? Bu meseleyi Çin'le müzakerede masaya ne şekilde getireceğiyle alakalı bir durum. Benim gördüğüm kadarıyla ne yapacaksa bu görüşmeden sonra yapacaktır. Görüşmenin öncesinde mevcut durumun muhafaza edilmesi, muhafaza edilmesi daha kuvvetli muhtemel. Ama artık bilgi harbinin, propagandanın, yalan haberin etkin olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla birileri bir şeyler söylüyor ama kim neyi ne kadar söylüyor, ne kadar gerçeği yansıtıyor. Dolayısıyla analistlerin de işinin zor olduğunu ifade etmek lazım. Bugün bir Kuzey Kore'de bir anayasa değişikliği gördüm. Şimdi bu kriz sadece bölge ülkelerini değil tüm dünyayı etkiliyor. Biliyorsunuz Kuzey Kore lideri kendisine bir saldırı yapıldığında ya da suikast düzenlendiğinde doğrudan nükleer silah kullanımı hususunu hususunu anayasa değişikliğine getiriyor. Yani bu Venezuela ve İran olaylarından elde edilen dersler sonucunda. İkincisi, şimdi bölgede enerji denklemi değişiyor. Enerji denklemi değişince Türkiye, Suriye ve Irak üzerinden bir merkezi rol oynamaya çalışıyor. Merkezi rol oynayabilmesi için deniz etki alanlarının belirlenmesi lazım. Şimdi mesela Reuters duyurdu ve Türkiye'den de yalanlama gelmediğine göre Türkiye'nin deniz etki alanlarına yönelik bir kanun tasarısı hazırlığı içerisinde olduğu yakında meclise gönderileceği ifadeleri var. Yani dolayısıyla etkileri çok geniş ve şumullü bir krizden bahsediyoruz.
1: Evet. Peki şunu sormak istiyorum size. Yani şimdi burada bir sürü insanın aklı tabii şunu almıyor. Bu kadar uyarılar varken, yani tamam, çok kudretli bir Amerikan donanması. Bizim kafamızdaki algı bu doğrusu. Bu işe başladılar. İran donanmasını yok ettik dediler. Yani silahlı bile olmayan Hindistan'a gösteri yapmaya giden İran gemisini denizcilik kurallarına aykırı bir biçimde vurdular. İnanılmaz bir biçimde. Yani şimdi bunlar Amerikan donanmasını büyük, birileri için büyük yapıyor mu bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle İran Hürmüz'ü kapatacağını geçen Haziran'da da uyarı olarak söylemişlerdi. Koskoca Amerikan donanması bir şekilde açamıyor. Galiba geçen hafta şunu soracağım. Üç, çünkü önce ikisi sonra biri. Ateş açma vesaire içeri geçiyor Basra'ya. Sonra fakat dışarı çıkarken yine arıza çıktı. Yani kara işgali olmadan Amerikan donanması ne kadar güçlü olursa olsun Hürmüz'de duvara toslayacak gibi gözüküyor. O zaman bütün Trump'ın tezleri, şimdi Trump'a hiçbirimiz gülenmiyoruz ama Pentagon, Amerikan donanması, bunların analistleri hiç mi akıllarından biz bunu aşmaya kalkarsak bu koşullarda bunu yapamayız? Yani o kadar askeri akademileri var, think tankleri var. Bir tanesi bile yani böyle abluka mabluka demeyin, bunu açamayız. Yani insan hani bildiğimiz batı algısından tabii pek çok şey şu an aklımız almıyor ama bunlar tartışılmamış mıdır? Yani böyle bir şey olası mı?
2: Hani şöyle Ceyda'nın olası
1: değil. Nasıl düşünebilir bunu? Ben anlamaya çalışıyorum.
2: Evet. Şöyle olası değil. Lawrence Friedman'ın strateji kitabında şöyle bir ifade vardır. Boksör Mike Tyson'a ifade edilen bütün stratejiler ilk yumruğu yiyinceye kadar değil, ilk yumruğu yedikten sonra bütün stratejiler ortadan kalkar diye. Şimdi evet, Amerikan donanmasının dünyanın savaş tecrübesi en yüksek donanması olduğu konusunda bir şüphe yok. Etkinliği konusunda da bir şüphe yok. Yani meseleye objektif yaklaşıldığı takdirde. Fakat şunu unutmamak lazım. Birincisi, aslında Hürmüz'ün kapatılması biraz Amerikalıların da işine geliyor. Hürmüz üzerinden Avrupalıları ve bir takım ülkeleri ciddi manada terbiye ediyorlar. Yani bakıldığı zaman şimdi Hürmüz'ün kapatılmasından en çok etkilenen ülkeler hangi ülkeler? Avrupa Birliği ülkeleri. Yani dolayısıyla şimdi belli ki NATO zirvesi öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan bir takım talepleri olacağı için ona yönelik de bir hazırlık söz konusu. İkincisi, bu üç geminin geçişi hususuna bakarsak, üç geminin geçişi tamamen askeri bir olay. Şu şekilde, yani gemiler geçtiğinde İran savunması nereden ne şekilde aktif hale geliyor, reaksiyon süresi ne kadar, zaten reaksiyon süresini evet ölçüyorlar. Artı ikincisi, biliyorsunuz mayınlama çok tehlikeli bir şey. Eğer gerçekten Hürmüz mayınlanmışsa bunun temizlenmesi aylar alacak bir faaliyet. Dolayısıyla da şimdi MKT mayın karşı tedbirleri harekatı için insansız su altı araçları kullanıyorlar. Onlar diyelim mesela bir rota tespit ediyor. Bu rota temiz. O rotanın temiz olduğunu teyit etmek için Amerikan muhripleri geçiyor ve tekrar geri geliyor. Ama burada esas nokta şu: Amerikan muhriplerinin içeri girmesi ya da çıkması değil. Dolayısıyla içeride mahsur olan gemiler var. Akışın devam etmesi gerekiyor. Ve sadece bölge petrol ve doğalgaz değil, petrol ürünleri, amonyak, demir çelik ve dolayısıyla hani dünyaya şu mesajı vermeleri gerekiyor. Biz burada deniz trafiğini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilecek güç ve kudretteyiz. Anladığım kadarıyla şimdi şunu da görmek gerekiyor. Belli ki İran içerisinde bir takım temaslı oldukları gruplar var. Yani İran içerisinde, rejim içerisindeki tartışmaları da biliyorsunuz. Onların elini kuvvetlendirmek adına bir takım faaliyetleri yapıyorlar ama tahmin ediyorum yanlış hesapladıkları nokta bu oldu. Yani üzerine plan kurdukları unsurlar O noktada çok başarılı olamadılar. Biraz İran sosyolojisi bekledikleri tepkiyi ve reaksiyonu vermedi diye düşünüyorum. Ama şu açıdan bakılırsa Amerika'nın İran'a uyguladığı abluka ekonomik açıdan İran'ın belini yavaş yavaş bükmeye başlıyor. Ama bu noktada da işte ne oluyor? Hazar Denizi'ndeki liman aktif hale geliyor. Bu sefer Hindistan, Pakistan karayolları aktif hale geliyor. Bir şekilde su akıp yolunu buluyor. Ama nihayetinde zarar gören ülkelerin sesi daha fazla çıkacağı için onların Amerika üzerinde kuracağı baskı çok önemli. Şimdi biz bundan 2 ay önce, 3 ay önce ya da 5 ay önce Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kadar yüksek perdeden eleştirebileceklerine ihtimal verebilir miydik? Ama canları yanmaya başlayınca artık yavaş yavaş şu soruyu sormaya başlıyorlar. Bizim güvenliğimizi kim sağlayacak? Biliyorsunuz Amerikan üslerinin bölgede kalıcı hale gelmesinin sebebi İran-Irak savaşında ki tanker savaşlarıdır. Artı orada mayınlama tehdidi olduğu için İngiltere her daim Bahreyn'de 4 ya da 5 tane MKT gemisi tutuyordu ki onları da zaten Aralık ayında 2025 yılının sonunda Aralık ayında hizmet dışına çıkarmış. Yani dolayısıyla evet Amerikalılar her şeyi düşünmüşlerdir ama meselenin sahada yansıması farklı olabilir. Coğrafya çok ciddi bir şekilde İran lehine doğru işliyor. Artı ikincisi de beklenilen içteki iktidar çatışması ya da beklenilen istenilen halk hareketlenmesi Amerikalıların istediği şekilde gerçekleşmemiş. Yani muhtemelen buna doğru oynayacaklardır. Eğer bu noktada da çıkmaz içerisine girmişlerse meseleyi Çin üzerinden çözmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum ben.
1: Evet. O tabii önemli ama tabii Amerika şu an geri çekilse çok fena karizmayı çizdirmiş olacak. Hayır, yani.
2: Şöyle söyleyeyim size.
1: Ben buradan bir zafer çıkaramıyorum. Bu Hürmüz'e baktığım zaman bir facia yani Amerika açısından. Yanılıyor muyum bilmiyorum siz söyleyin.
2: Şöyle söyleyeyim size. İran nükleer silahtan daha etkili bir silah elde etti. Hürmüz Boğazı'nın millileştirilmesi. Eğer İran Hürmüz konusunda istediğini alırsa, istediği de şu demek, yani ben buradan geçecek gemiler üzerinden işte varil başına $1 ya da işte $10 her neyse bir fiyat alacağım. Buradaki trafik düzenlemesi benim istediğim şekilde olacak. Artı ikincisi, İran'ın şu şekilde talepleri de var. Biliyorsunuz artık data kablolarının, enerji nakil hattının kontrolü de önemli. Ve İran Hürmüz'den geçen data veri kablolarının kontrolünü de kendi uhdesine almak istiyor. Ama baktığınız zaman İran'ın bunu yapabilecek sualtı robotları ya da kablo döşeme gemileri yok. Aldığı zaman bu işi kime ihale edecek? Çin'e ihale edecek. Dolayısıyla veri kimin kontrolüne geçecek? Çin'in kontrolüne geçecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir şeye izin verecek şartlar oluşturması kendisi için çok net bir stratejik yenilgidir. Ben Amerika'nın buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. Sonuna kadar gidecektir bu noktada. Bu çünkü onlar için çok ciddi bir kayıp olur. Yani İran'ın, artı ikincisi şuna da bakmak lazım Ceyda Hanım. Ben bölgeyi takip ederken aynı zamanda Babel Mandebi de takip ediyorum. Evet. Ve Husilerin ne zaman harekete geçeceğini merak ediyorum. Ne zaman ki Husiler harekete geçerse işte o zaman işler iyice çıkmaza girmiş, artık herkes son kozlarını oynamış demektir. Çünkü henüz Husiler daha harekete geçmediler. Çünkü Husiler harekete geçtiğinde bu sefer Suudi Arabistan'ın doğu batı petrol boru hattı da anlamını kaybedecek. Ciddi bir kriz olacak.
1: Gerçekten tam bir düğüm yani, hakikaten ben buradan bir şey göremiyorum doğrusu. Bir hani Amerika geri adım atsa yenilecek ama tabii uzatma lüksü ne kadar onu hiçbirimiz kestiremiyoruz. Petrol hikayesinde de öyle, ben geçen hafta uzmanlarla da konuştum. Fiziki petrol azlığı, bayağı yakıt sıkıntısı falan da
2: çıkabilir. Evet, arz sıkıntısı.
1: Asıl arz sıkıntısı baş gösterecek. Peki Türkiye'nin buradaki diplomatik girişimleri biraz sanki gölgelendi gibi gözüküyor. Çok da bir şey yok. Yani Katar daha sessiz gidiyor mesela, yani Bahreyn zaten küçücük bir yer. Türkiye Körfez'le birlikte daha çok hizalanmıştı ama İran'ı da dengeliyor gibi. Burada bizim aldığımız pozisyon, bir de bunun Doğu Akdeniz ayağı da var tabii, çok acayip şeyler oluyor Doğu Akdeniz'de görebildiğim kadarıyla. Bir de o konuda görüşlerinizi rica edeyim.
2: Türkiye şöyle, Türkiye nihayetinde Hürmüz Boğazı'nın kırılganlığı ortaya çıktı. Dolayısıyla kırılganlık ortaya çıkınca alternatif projelerin geliştirilmesi
1: fırsat.
2: Evet, evet. Türkiye bunu bir fırsat olarak görüyor ve Körfez enerjisinin Irak ve Suriye limanları üzerinden kendisine, kendisi merkez olacak şekilde hayata geçirilmesini istiyor. Zaten dikkat ederseniz hafta sonu Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı'nın gelmesi, onunla evet. yapılan ziyaretler, işte Türkiye'nin sonra nihayetinde yanlış hatırlamıyorsam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eğer Hürmüz Boğazı'nda bir mayın temizleme harekatı olursa Türkiye buna katılabilir şeklinde bir açıklaması, pozisyon almaya yönelik bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Ama biliyorsunuz geçen hafta çok önemli bir savunma sanayi fuarı icra evet. edildi. Saha Türkiye'de orada işte Yıldırım Han 6000 kilometre menzilli intercontinental balistik misil kıtalar arası balistik füzesini tanıttı. Şimdi bu tanıtımın hani teknik gerekçeleri yapılabilir yapılamazdı bunlar ayrı konu. Fakat bu konunun gündeme gelmesi bile aslında İran savaşının sonucudur. Yani artık balistik füzelerin ülkelerin güvenliği üzerindeki etkinliği ortaya çıkınca ister istemez Türkiye'de böyle bir adım atmak durumunda kaldı. Meseleye de bu yönüyle bakmak lazım. Yani bizi her yönüyle ilgilendiren bir husus. Dediğim gibi en önemli husus da şimdi eğer ki siz bir enerji noktasında merkez olacaksanız deniz yetki alanlarınızın belirlenmesi lazım. Çünkü kimse kriz olan bölgeye yatırım yapmaz. Türkiye böyle bir kanun hazırlığı içerisinde. Buna yönelik Avrupa Birliği'nin, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'ın tepkileri ne olacak? Yakın vadede Avrupa Birliği ile de en azından bu aşamada bu kanun tasarısı meclise geldiğinde belki bir takım sürtüşmeler de ortaya çıkabilir. Doğu Akdeniz'de yönetilebilir, yönetilemez. En azından bir gerginlik konuşacağı benziyoruz.
1: Evet, aslına bakarsanız eğer Suriye'yi ve Irak'ta bir istikrarsızlık birileri çıkartmazsa Doğu Akdeniz'in kendisi istikrarsız zaten. Bütün hatlar Türkiye'nin elinde kozlar var. Avrupalılar canları bir şey istiyorsa eğer Türkiye'nin dediklerini yapmaları gerekiyor değil mi? Evet. Nihayetinde evet. enerjisiz olan, kendilerini enerjisiz kılan tabii Avrupalılar.
2: Şimdi siz şeyden önce bana bağlamadan önce hani Avrupa Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın mesajından bahsettiniz. Evet, o mesajda da evet. Avrupa Birliği'nin bize olan ihtiyacı, bizim Avrupa Birliği'nin olan evet. ihtiyacımızdan daha fazladır açıklamasının altında da tahmin ediyorum bu değinmeye çalıştığım hususların da etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet. Bakalım ne kadar bunu masada belki bir fırsat haline gelmiştir. Ne kadar savunabilecekler onu göreceğiz. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Eksik teşekkür bıraktığım ederim. Bir şey var mı bilmiyorum ama hem askeri hem teknik denizler bakımından hem jeopolitik konuştuk gibi geliyor. Çok çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Ceyda Hanım iyi yayınlar.
1: Evet, sağ olun. Sayın Suat Delgen'le aslında Hürmüz kör düğümünü konuştuk. Hakikaten buradan böyle nereye gidileceği gidiş diye ancak nitelendirilebilir. Tabii Donald Trump ne yapacak? Bunun arkasındaki strateji nedir? Ne becermeye çalıştılar? Ellerine, yüzlerine her şeyi bulaştırdılar. Öyle gözüküyor. Tabii fırsatlar doğuyor. Suat Bey'in de dikkat çektiği gibi. Türkiye yıllarca Avrupa'dan kazık yedi. Hemen her konuda kazık yedi. Kıbrıs en başta biliyorsunuz. Siyasi bir kararla Rum kesimine çözüm olmadan üye yaptılar. Türkiye karşıtı Yunan ve Rum lobilerinin dedikleri oldu her seferinde ama artık tehlikeli bu alanlar tabii ki. Hürmüz krizi belki yeni gelişmeler getirebilir. Verili hukuk dediğimiz şey hatırlatmak lazım. Gökten zembille inmiyor. Siyasetin sonucu olarak belirli rıza üretimiyle koşullarla yeniden çiziliyor. Belki de bazı şeyleri aktif bir biçimde kinetik bağlamlarda yeniden deneyecek fırsatlar açılıyordur. Kim bilir birileri değerlendirir belki de. Ne malum Avrupa Birliği dediniz hak hukuk tanımıyor işine çıkarına jeopolitik çıkarına geldi ve her şeyi yapabilir bir güçle karşı karşıyayız. Dolayısıyla öyle bir dünyada herkes kendi çıkarını daha dikkate almak durumunda elbette. Evet bugünlük bu kadar efendim. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: İran'ın ABD'nin savaşı sona erdirecek planına ilişkin Washington'a verdiği yanıtta bazı detaylar İran medyasınca paylaşıldı. Buna göre İran'ın ABD'nin teklifini kabul etmesi durumunu aşırı talepleri boyun eğmek olarak değerlendirdiği ve bu sebeple teklifi reddettiği iddia edildi. İran Devlet Kanalı Press TV'nin haberine göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği yanıtta ABD'nin barış önerisini ABD hükümetinin aşırı taleplerine boyun eğmek anlamına geleceği gerekçesiyle reddetti. İran Haber Ajansı ISNA daha önce İran'ın ABD'ye mesajını verdiği yanıtın savaşı sona erdirmeye, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'na nakliye güvenliğini sağlamaya odaklandığını bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin çözüm önerisine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmişti. Press TV'ye göre İran'ın yanıtı, ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne savaş tazminatı ödemesi gerekliliğini vurguluyor. Mayıs ayı başlarında bir İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın İslam Cumhuriyeti'nin 14 maddelik yeni önerisine ilişkin Pakistan aracılığıyla bir ABD yanıtı aldığını söylemişti. İran'ın Tasnim Haber Ajansı pazar günü yaptığı haberde Tahran'ın Washington'a ileterek yanıt verdiği ABD ile müzakere önerilerinin metninin yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı üzerinde tam İran kontrolü ve İran'ın yurt dışındaki varlıklarının dondurulmasının kaldırılmasına yönelik hükümler içerdiğini bildirdi. İran medyasında yer alan iddialara göre Tahran yönetimi ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini aşırı talepler içerdiği gerekçesiyle reddetti. İran Devlet Kanalı Press TV, teklifin kabul edilmesinin Washington'un taleplerine boyun eğmek anlamına geleceğinin değerlendirildiğini aktardı. ISNA ise İran'ın yanıtında savaşın sona erdirilmesiyle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye güvenliğini sağlanmasına odaklanıldığını bildirdi. Haberlere göre Tahran ayrıca ABD'nin İran'a savaş tazminatı ödemesi gerektiğini de vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak değerlendirdi. İran basınında yer alan bilgilere göre Tahran'ın Washington'a ilettiği şartlar arasında yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı üzerinde tam İran kontrolü ve İran'ın yurt dışındaki varlıklarına yönelik dondurma kararlarının kaldırılması da bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.

0: Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. ODTÜ Bahar Şenliği'nde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında yeni anayasa çalışmaları vardı. Türk milletinin iyi bir anayasa özleminin halen dinmediğini belirten Erdoğan, konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu söyledi.
1: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
0: Erdoğan yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa vurgusu yaptı, önemli açıklamalarda bulundu.
1: Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seskinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
0: Süleyman Soylu, Özgür Özel'i açtığı davayı kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Soylu, kendisine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle Özel'i açtığı davada 10 bin lira manevi tazminat kazandı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yürütülen soruşturmada saldırganın öğretmen annesinin emeklilik başvurusunda bulunduğu, emniyet müdürü babasınınsa tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun bu hafta Kahramanmaraş'a giderek incelemelerde bulunması bekleniyor. ODTÜ Bahar Şenliği'ne gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. ODTÜ'de 37. Uluslararası Bahar Şenliği sırasında yaşanan şiddet içerikli olaylara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Mahkeme 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı uygulanmasına karar verdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında dikkat çeken bir karar aldı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
2: Burcu Hanım'ın iktidara söylediklerini benim inanın burada tekrarlamaya terbiyem müsaade etmez. Yani en hafiflerinden birini söyleyeyim. Mecliste o kürsü onların bulunduğu yere doğru bakarak çakal diye bağırıyordu. Şimdi kol kola gidecekler. Merkez Yönetim Kurulu böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
0: ABD Merkez Komutanlığı İran'a uygulanan abluka ile ilgili açıklamada bulundu. ABD donanmasına ait USS Delbert Black gemisinin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında Arap Denizi'nde bölgesel suları izlediği bildirildi. CENTCOM'a göre ABD güçleri İran limanlarına giriş çıkışları engellemeye yönelik operasyonlarda 62 ticari gemiyi geri çevirdi ve 4 gemiyi devre dışı bırakarak uyumu sağladı. Ekonomi. Belçika ile ticarete hedef 15 milyar dolar. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla 9,3 milyar dolara ulaştığını belirterek iki ülke sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor dedi. Türk müteahhitlerin bugüne kadar 138 ülkede 560 milyar dolarlık proje üstlendiğini anlatan Bolat, Belçika'da üstlenilen inşaat projesi hacminin 335 milyon dolar olduğunu bildirdi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 15.177 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 37 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.922,

0: Çeyrek altın 11.290, tam altın 45.010, atı altın ise 46.155 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
0: Yol durumuyla bülteni noktalayalım. İstanbul genelinde şu anda %69'luk bir yoğunluk var. Avrupa yakası %63, Anadolu yakası bir hayli yoğun, %76'lık bir yoğunluk mevcut. Köprülerle başladığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden trafiğin has safhada olduğu bölgeler ve diğer taraftan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Seyran Tepe, Maslak, Arat sürücülerinin dur kalk yaparak ilerlediği noktalar diyelim. Burada noktalayalım. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yusuf Tekin cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
3: Evet, evet.
2: Nasıl oldu diyalog?
3: Şöyle, diğer kadın arkadaşımızda üçüncü olay, okul örmek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu, öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi. Bir anda.
2: Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
3: Evet. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin elimizi tutup şov yapmayın dedi.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: stem road. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bugünkü yolculuğumuza güzel bir haberle başlıyoruz. Akbelen'de taşına, toprağına, doğasına sahip çıktığı için tutuklanan ve 39 gündür cezaevinde olan Esra Işık biraz önce tahliye edildi. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Birazdan ulaştığımızda canlı yayında Esra Işık'la konuşacağız. Biz yolculuğumuza devam edelim ilk duyurumuzda.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Çakarlı aracın neye yol açtığını hafta sonu bir tartışmayla aslında herkes gördü. Bir gazeteci, AKP'ye yakın bir gazeteci, Emir Pazarcı'nın kızı avukat Begüm Ece Pazarcı, Galatasaray maçından sonra şampiyonluğu ilan ettiği maça giderken bir sosyal medyada video paylaştı. O videoda lüks bir aracın içerisinde gidiyordu ve araçta çakar vardı. Tartışmalar da bununla birlikte başladı. Bu çakarlı araç kime aitti ve nasıl kullanabiliyordu? Tartışmalar öyle bir hale geldi ki en sonunda babası Emin Pazarcı sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Aslında açıklama yaptı demin, değil mi? Çünkü açıklamanın bir şeyi olur, niteliği olur. Küfür, kıyamet, hakaret dolu bir açıklama yaptı Emin Pazarcı. Şöyle dedi, yine it kopuk ve pislikler doldu buraya. Kızım çakarlı bir araç içinde paylaşım yapmış. Sergilemedikleri adilik ve alçaklık yok. Şimdi diyor ki, ey it kopuklar, hırsızlık, alçaklık ve pislikler böyle örtülemez dedi. Buna döneceğiz. Hemen sizi Esra Işık'a götürüyorum. Esra Işık az önce de söylediğim gibi tahliye oldu. Alo.
6: Alo.
0: Gözünüz aydın.
6: Hepimizin gözü aydın diyelim. Bütün memlekete selam olsun.
0: Geçmiş olsun.
6: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Aslında şöyle oldu. Hissettiğimi ve gördüklerimi söyledim. Nerede adınız geçse tahliye oldu diye bir sevinç dalgası oluştu. Herhalde bugün en iyi haberi sizin serbest kalmanız.
6: Yani ne söylediğimi bilemiyorum inanın. Yani benim için çok, hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Bundan sonra kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra aynı şekilde direnmeye, mücadeleye, toplamda savunmaya devam.
0: Şu anda köye mi gidiyorsunuz?
6: Şu an köyüme, anneme kavuşmaya gidiyorum. Annem bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Önce bir annemin güzel kokusunu içime çekeceğim. Sonra toprağımın, köyümün güzel kokusunu içime çekmeye gideceğim.
0: Valla herkes sizi bekliyor orada. Ama dediğim gibi bütün Türkiye şu anda gördüğümde en sevindirici haber sizin tahliye olmanız oldu. Bizim için de öyle. Tekrar geçmiş olsun. Ben siz sonra konuşuruz
6: ederim.
0: Yine uzun
6: çok
0: uzun. En azından ilk olarak ne duygularınızı öğrenmek istedim.
6: Çok sağ olun. Mücadelenize sahip çıkan bu memleketin tüm güzel yürekli insanlarına selam olsun. İçeride gözüm hiç arkada kalmadı. Mücadelem herkese emanetti. Mücadelemiz herkese emanetti. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel günlerde, daha mutlu günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
6: Çok sağ olun.
0: Akbelen'de taşına, toprağına, doğasına sahip çıktığı için tutuklanan ve 39 gündür cezaevinde olan Esra Işık tahliye olur olmaz Radyo Sputnik canlı yayına katıldı ve az önce duygularını bizle paylaştı. Biz yolculuğumuza devam edelim. Kaldığımız yerden çakarlı araçta kalmıştık. Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı da. Şimdi Emin Pazarcı öyle bir açıklama yaptı ki Hırsızlık, alçaklık, pislikler böyle örtülemez. Ya ortada bir çakarlı araba var, çakarlı araç var. Bunu kullanma hakkınız var mı? Bunu kullanma hakkını kim verdi ve kimin bu araba? Sorular aslında bu kadar net ve basitken iş yine başka bir şeye geldi. Oradan aslında çekildiği yer işte bu öyle bir şey ki her türlü kötülüğün örtülebileceği bir kutuplaşma alanı yaratıldı. Aslında o kutuplaşma böyle daha çok ideolojik değil de herkesin kendi kötülüğünü kapatabileceği bir şeye dönüştü. Savunma mekanizmasına dönüştü. Burada da öyle. Yine Emin Pazarcı bu sefer daha da ileri gitti. Bir çakarlı araç içinden kendisi video paylaştı. Bu da benim kendi çakarlı aracım, bana ait, işte terör örgütlerinin ölüm listesindeyim bilmem ne falan söyledi. Şimdi mesele bu çakarlı araçtaki temel mantık şu. Çakarlı araç sadece devlet ve koruma görevlilerinde olabilir. Hiç kimse özel aracına çakar takamaz. Yasa böyle. Yani ben anlamadım bu gazetecilerdeki çakarlı araç denilen şey ne önemi var ki? Ya sırf bu şey kendini önemli gösterme içgüdüsü, aşağılık kompleksi. Başka bunun ne savunmayla ne kendini korumakla falan ilgisi yok. Aslında olması gereken şu. Bu çakarlı araç mevzusunda İçişleri Bakanı'nın kimde ne var açıklaması lazım. Bu artık başka bir şeye dönüşmüş durumda. Çakarlı araç imtiyazları diye bir grup yaratılmış. İşte Gibi'den alınan bizim efekte olduğu gibi parasolonun çakarlı aracı var. Ya da birilerine yakın olma. Yani çakarlı araç amacının dışında her şeyi kullanılıyor. Daha ötesi ne olsun ya? Çakarlı araçla gittiler adam öldürdüler İstanbul'un orta yerinde. Hani bu bile mi yetmedi? Şu çakarlı araç saçmalığına. Sonra ne oldu? Olan şu. Emin Pazarcı bütün yazdıklarını sildi. Ve İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Araca yani Begüm Ece Pazarcı'nın, avukat Begüm Ece Pazarcı'nın olduğu araca 173.392 lira ceza kesildi. Araç 30 gün süreyle trafikten men edildi ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri almasına karar verildi. Ceza uygulandı. Yani bu cezalar ne gösteriyor? Şunu gösteriyor. Bu tamamen yasa dışı. Ya şu ana kadar yasa dışı bir şekilde bu araç kullanılmış. Diğer araçlarda aynı şekilde yasa dışı şekilde kullanılıyor. Ya yasa dışı hiçbir şey anlatmıyor mu? Yasa dışı ya. Suç. Deva Partisi milletvekili İdris Şahin de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslendi. Dedi ki Sayın Bakan, açık çağrımdır. Lütfen koruma kararlarının ve hakkı olmadığı halde çakar kullanan araçları bir gözden geçirin. Polis teşkilatımızın değerli evlatlarını ihtiyaç olmadığı halde koruma sıfatıyla boş beleş adamlara hizmet ettirmeyin. Yazıktır, günahtır, vebal altındasınız diye çağrıda bulundu. Çakarlar için işte bir kısmı korumayla havada atıyor. Ya sırf hava atmak için yanında polis, koruma polisi taşıyor. O koruma polisini sırıtıyor kardeşim ya, çok acayip değil mi ya? Ya insan biraz ara eder ya. Ya geçen işte Silivri'de duruşmayı izlemeye koruma polisiyle giden kendine gazeteciyim diyen kişi vardı bu ülkede. Devam edelim. Haber turuyla devam edelim. O zaman memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında savcılık ifadeleri alındı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin gözü kulağı maaş hesaplarında. Yılda iki kez verilen ikramiye 2026 yılı için 4.000 lira olarak belirlenmişti. Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. CHP'ye mutlak butlan tartışması sürerken Saadet Partisi kayyum davasının sonucu belli oldu. Mahmut Arıkan'ın seçildiği kongrenin iptali istenen davada butlan kararı reddedildi. AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
0: Ve organik doğal zeka haberleri. Şimdi bir zam haberi okuyacağım ama içinde zam bulmak çok mümkün değil. Olduğu gibi okuyorum. Bu haberleri hep böyle okuyacağım. Nasıl işkence çekiyorlar bu haberleri yazarken. Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde artış bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen güncelleme ile birlikte motorunun litresi İstanbul'da 67,35, Ankara'da 68,48, İzmir'de 68,75, Doğu illerinde 70-21 liraya yükselmesi bekleniyor. Ya haberin özü şu, motorine zam geldi. 1,10'dan satılacak. 1,10 zam geldi. Bu kadar basit bir cümleyi zam dememek için nasıl kıvırıyorlar, nasıl uzatıyorlar? Böyle bir haber mi olur ya? Şimdi mazota yine zam geldi ya. Doğalgazda yıllık fiyat artışı %94,7 olmuş. Mazotta ise bu oran %64 olmuş. Şimdi yeni hükümet sistemine geçtik ya. Bu geçişle birlikte 2018 yılından yani genel bütçe vergi gelirleri %1678 arttı. Yurt dışına çıkış harcı %8.283 artış gördü. Bu yurt dışına çıkış harcı denilen şey, bak her şeyin bir mantığı var ama bu yurt dışına çıkış harcının hiçbir mantığı yok. Eskiden pul vardı, hiç olmazsa pulu görüyordun, yani damga vergisi pulu görüyordun. Şimdi pul da yok. Giriyorsun mobil herhangi bir bankadaki hesabınız olan şeye, oradan parayı yatırıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Ya bu zaten harçlıktan çıktı, o haraca dönüşmüş durumda. Ama artışı %8.283 2018'de bunu. Ha, pulun hatıra tarafı da var, doğru. Pul koleksiyonun var mıydı Kemal? Tamam. Şimdi şans oyunları vergisi %4.709 artmış 2018'den bu zamana. Taşıtlardan alınan ÖTV ise %4.447 artmış. Rakamlar bu. O kadar çok şey söylüyor ki. Peki bu kadar çok vergi alınıyor ya, artışlara bak. %8.283'ler bilmem neler. Nereye gidiyor bu paralar? Faize 4 ayda giden parayı söylüyorum. Sadece 4 ayda 1,1 trilyon lira faize giden para. Bu ne? Rekor. Hem de nasıl rekor? Acayip bir rekor. 1,1 trilyon faize. Kemal, söz senden.

0: Ne zaman bir anket görsem tamam yalan çıktı diyorum. Bütün anketler için geçerli bu. Her anket için bunu söylüyorum. Şimdi bir anket yayınlandı. Sonar Araştırma Mart ayı anketi. Sonra Nisan ayı anketi yayınlandı. Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi %36,6. AKP %30,4. DEM %8,9. MHP 6,7. İYİ Parti 6,4. Zafer Partisi 6,1. Yeniden Refah Partisi 2,5. Diye oranlar böyle. Nisan ayındaki anketin sonuçlarını okuyorum. AK Parti %32,3. Cumhuriyet Halk Partisi %31,4. DEM Parti %9,9. Milliyetçi Hareket Partisi 7,2. İYİ Parti 6,1. Zafer Partisi %3,3. A Parti anahtar partisi yani %3,3. Yeniden Refah %2,7. Büyük Birlik Partisi %1,5. TİP %1,2. Diğer %1,2 yine. Mesele şimdi işte anketlere bak. Bir ayda her şey bu kadar diyor. Bir ayda bir partinin birinciliği 3-4 puan değişiyorsa o ülkede bir şey olması lazım. Ne oldu bir ayda? Ne hissettik? Hiçbir şey. Yani şöyle oldu. Asgari ücret 2 katına mı çıktı? Emekliye %100 zam mı geldi? Hani birisinin bu kadar çok oy değişkenliği olması için çok şey yapması lazım. Çok şey Türkiye'deki tek karşılığı para. Başka hiçbir şey yok Türkiye'de. Hani bu emekli almadı, işçi almadı, memur almadı. Esnaf zaten, gerçi onlar hep ağlar. Esnaf ağlaması diye bir gerçek var. Hiç gülen esnaf görmedim ben hayatımda. Esnaf ağlıyor. Kim, nasıl olabilir bu puan düşüm? Bir şey olmadı. Hani sosyal, coğrafi, jeopolitik bir şey değişmedi. Bu oranlar niye değişiyor? İşte o niyete göre anket olunca böyle oluyor. Devam edelim Kemal.
1: Geç

0: TRT spikeri Işıl Açıkkar haber bültenini sunarken bir açıklama yaptı. Anneler gününü kutladı. Önce bir dinleyelim.
1: Çok isteyip de evlat sahibi olamayanların, bu yüreğinden taşan merhameti, sevgiyi bir çiçeğe veren, ağaca veren, patili canlara veren, kedisini köpeğini yüreği taşarak annem diye bağrına basan, koruyucu anne olan, evlat edinen ve o çocuğa yine annem diye seslenip bağrına basan, yüreği o şefkatle atan tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan tam 4 sene önce tam da bir anneler günü sonrası kaybettim.
0: Bunu söyledi. Söylediğinde ben ya buradaki bütün şey, ben de bir patili annesiyim dedi. O yine ortalık yıkıldı. Yani Işıl Açıkkar'ın ekrandan alındığı, ekrana çıkamayacağı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuçta tepkileri gördüm. Hani tepkiler o kadar abartılı bir şekilde ki sanki televizyon önünde büyük bir suç işlemiş gibi. Geçen hafta bu Osman Meste'nin köpek ittir dost olmaz açıklaması üzerine uzun uzun anlatmıştım, konuşmuştum. Sonra gelen yorumları da gördüm, birçoğunu baktım. Hani bu köpek ve hayvan dostu olup ya da hayvan düşmanlığı üzerine öyle bir hale getirmişler ki ülkeyi. Ya etnik, mezhepsel ve futbol dışında ben bu kadar sert bir, keskin bir ayrım görmedim. Hani nasıl bu hale getirildi? Onu bilmiyorum ama orası öyle bir kaşınmış ki ya kim ne yapsa bu alanda hani öyle bir etkileşimi var ki olumlu ya da olumsuz anlamda. Bu etkileşimi kullanan bir sürü müptezel de var. Bak bir tane müptezel burada dinletip şimdi kulak kirliliği yaratmaktan da öte çok onu dinletmek istemedim size ama yani işi zoofiliye kadar vardırdılar bu hayvan dostları olanları, kedi köpek sevenleri. Ya bunun artık bir orta tarafı da olmayacak gibi. Çünkü artık buradan beslenmeye başlayan bir şeye güruha dönüştü bu. Ya bir güruhtur bu. Yani hayvan seven bir insanı zoofiliyle kıyaslamak zihinsel bir iç dünyanın dışa vurumudur. Hani oradan artık bu etkileşimi her şeyi aşar. Bu başka birisi yapsa, hani iktidara yakın birisi yapmamış olsa kesin başı belaya girer. Ama dediğim gibi onlar kendini imtiyazlı görüyor. İster Çakar'la, ister o karanlık zihinlerinden uydurdukları bir sürü fantazi ve hayal dünyasıyla olduğu için kendilerini bu şekilde pervasızca ortaya koyabiliyorlar. Ama bu tartışmanın bu tarafında hani bir hayvanla olan insanların o sevgisinin bu kadar keskin bir şekilde bir ayrıma dönüştürülmesi, yani bu artık karşılıklı olmaya da başladı. Çünkü bir şey kaşındıktan sonra o artık tek taraflı yürümez. Bir de karşıtlığı yürütürdü. Yani birbirlerine karşı kullanılan ifadeler, bunu kullanma biçimi sosyal medyada falan korkunç bir halde, korkunç. İnanılır gibi değil. Devam edelim Kemal. Saat başı sonra devam edeceğiz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
3: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Konumuz hazır mı? Tamam. Siyasi kulisler bir telefon görüşmesi iddiasıyla hareketlendi. İddia o ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu aradı ve yarım saat görüştüler. İYİ Parti, Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden giden oylar için güvenli havuz olacak spekülasyonları başladı. Peki bu görüşme oldu mu? Oldu ise ne görüşüldü? İşin doğrusu için İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu canlı yayında. Alo.
4: Alo.
0: Buğra Bey merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bu telefon görüşmesi, yani tabii ki görüşebilirler. Biri Cumhurbaşkanı, birisi de Türkiye'nin önemli muhalefet partisilerinden birinin lideri. Ama görüşme amacı öyle bir yansıtıldı ki bu görüşme çok önemli hale geldi siyasi, önümüzdeki siyasi dönem için. Çünkü Türkiye'deki siyaset şu anda böyle pamuk ipliğine bağlı yürüyor. Anayasa değişikliği işte bir garip bir şekilde ilerleyen, nasıl ilerlediğini hiçbirimizin bilmediği bir çözüm süreci var. Çok bilinmeyen bir denklem. Bütün bu şeyler içerisinde bu önemli, bu görüşmenin yansıtılma biçimi. O yüzden sizden doğrusunu öğrenelim istedim. Böyle bir görüşme oldu mu?
4: Ya böyle bir görüşme olmadı. Biz buna cevap verme, yani bununla ilgili bir açıklama yapma gereği bile duymadık. Çünkü Türkiye'de hani siyaseti azıcık takip eden, genel başkanımızı takip eden, bilen hiç kimse bunun, böyle bir görüşmenin tabii ki Cumhurbaşkanı Türkiye'deki her siyasi partinin genel başkanıyla görüşür ama öyle de bir kurgu, öyle de bir içerik yapılmış ki yani hani saçma sapan bir şey, deli saçması. Böyle bir görüşme yok. Bunu Cumhurbaşkanlığı kaynakları da teyit etti zaten olmadığını. İşte Zafer Şahin'in bir açıklaması vardı. Az önce ben de sosyal medyada gördüm. Ya böyle bir görüşme olmamıştır. Bizim duruşumuz nettir, çizgimiz nettir. Muhalefet eden bir partiyiz. Bir herhangi bir görüşme olursa bunların hepsi açık, şeffaf bir şekilde olur. Neye itiraz ettiğimiz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, yani bunun mimarı olan dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı da en net şekilde eleştiren, güçlendirilmiş parlamenter sisteme Türkiye'nin dönmesi gerektiğini savunan, efendim terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hiç lafı dolandırmadan, kıvırmadan orada da çok net duruş sergileyen bir partiyiz. Yani bu tür konularda da açık ve şeffaf davranan bir partiyiz. Genel başkanımızın böyle bir görüşme yapmadığı zaten hem kendisi bizzat bir gazeteye soru üzerine yaptığı açıklama var, hem Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği beyanlar var. Ya böyle bir görüşme olmamıştır.
0: Tamam. Mesele şimdi bu görüşme olmadı ama bunu yayma biçiminde bir şey var önümüzdeki siyasi bir dönem için. Bir mesaj da var aslında.
4: Vallahi yani bunu tabii mesajın ne olduğuna bakıp kimlerin böyle bir kurguyu, yani böyle bir yalan haberi ve bunun içeriğini hangi maksatla, neden doldurdukları da çok net olarak gözüküyor. Hani biz anlıyoruz anlayacağımızı. Nereden, hangi kaynaklardan, kimlerin böyle bir şeye teşebbüs edebileceğini de tahmin ediyoruz. Bunlar özellikle son sürece girildiğinde çok olacak, yaşanacaktır. Fakat hani bizim ilkemiz netlik ve şeffaflık. Çünkü hakikatin bir gün gün yüzüne çıkma gibi bir doğal tarafı var. Onun için bizden duyulmadığı, işitilmediği sürece de bu tür açıklamalar hiç itibar edilmesin. Yani Türkiye'de 50+1'in getirdiği bir mecburiyet var tabii bugünkü şartlarda. Türkiye'de hiçbir siyasi parti tek başına 50+1'i elde edemiyor. Dolayısıyla bu bütün siyasi partileri ittifak yapmaya, seçimde birlikte hareket etmeye bir nevi mecbur bırakıyor. İktidarı ancak değiştirebilirseniz, yani kazanırsanız Cumhurbaşkanlığını yürütmenin sahibi olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemin getirdiği de bir zorunluluk ve bunun devamında da bu tür spekülasyonlar çok geliyor, olacaktır da. Ama dediğim gibi yetkili kurullardan duyulmadığı sürece kesinlikle itibar edilmemesi gerekir. Bu maksatlı çıkarılmış bir haber. İçeriğine baktığımızda biz onu çok net olarak görüyoruz, anlıyoruz.
0: Burada şöyle bir durum var. Hani önümüzdeki dönem için belli ki İYİ Parti üzerinde de bir baskı unsuru oluşacak. Yani bu baskının da nasıl gelebileceğini hissettirmesi açısından bu haber önemli. Tabii ki yalanlanır ve ortaya çıkar. Bunu yapanlar da, yayanlar da yalanlanacağını da bilir. Çünkü hani söylediğiniz gibi siz bu tip durumlarda ani hemen ilk anda reaksiyon gösteren de bir parti yapınız var.
4: Evet.
0: Ama hani bu biline biline yapılıyorsa önümüzdeki dönem için aslında bir böyle bir abluka, bir baskı unsuru kullanılacak mı?
4: Ya alışır tabii biz.
0: Yani o tarafında nasıl olur, onu anlamaya çalışıyorum.
4: Şöyle olur. Bakın, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde şöyle bir varsayım yapılmıştı. Eskinin, Soğuk Savaş döneminin devamındaki varsayımlar bunlar. O dönemler de artık bitiyor, geçiyor. Yani Türkiye'de sağ partiler %60-65'tir. Dolayısıyla işte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bundan sonra zaten bir daha ilelebet hükümet hiçbir şekilde el değiştirmez. Tam bunların konuşulduğu dönem İYİ Parti kuruldu. 8. yılını tamamlıyor. Ve hakikaten evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve bir oy geçişkenliği sağlandı. Nereden? İşte o da sağ seçmen diye nitelendirilebilecek seçmenden. İYİ Parti'nin bünyesinde toplandı bu. Bu tabii çok kimseyi rahatsız etti. Belki hesapları bozdu. Bundan dolayı da gerçekten çok yüklenildi İYİ Parti'ye. Her anlamda yüklenildi. Elbette burada bizim de kendimizle ilgili yapmamız gereken öz eleştiriler vardır. Yani hani mazeret hep dışarıda aramamak gerekir ama kolay değil bugünün Türkiye'sinde parti kurmak, ayakta kalmak, iki genel seçimde grubu olan bir siyasi partiyi muhafaza etmek. Şimdi üçüncü seçimine gidecek İYİ Parti. Öyle gözüküyor ki halen Türkiye'de, yani ana muhalefetle iktidarın dışında farklı ve yeni bir alternatif olabilme potansiyelini halen barındırıyor. Yaptıklarıyla, duruşuyla, söyledikleriyle. Bu da üzerinde elbette bir takım zihinlerin acaba nasıl bir algı yaratırız, nasıl manipüle ederiz, efendim işte İYİ Parti'yi nasıl kendi menfaatlerimiz için kullanırız, değerlendiririz. Dediğim gibi biz bunları çok yaşadık. Yani 8 yılda çok yaşadık. Tecrübelendik. Tabii en büyük şansımız, bunu samimice söylüyorum, hani klasik bir siyasetçi yaklaşımıyla değil. Bakın, bir kongre geçirdik biz. İYİ Parti'nin delegesi, İYİ Parti'nin seçmeni, taraftarı, çok bana göre Türkiye'deki en zor seçmen grubu da bize. Yani çok sorgulayan, çok irdeleyen, hata yapıldığında hesap soran,
0: reaksiyoner.
4: Yani biz bir kongre geçirdik ve kurucu genel başkanımız aday olmadı ve bir üç adaylı bir yarışın sonunda Musahat Derbişoğlu genel başkan olarak o koltuğa oturdu. Yani çok yakından takip eden, parti politikalarını sorgulayan sorumluluk konusunda da yeri geldiğinde gerekli sorumluluğun alınmasını akli bir şekilde bekleyen bir seçmen kitlemiz var bizim. Onları daha çok duymaya, daha çok kulak vermeye başladık. Ya bütün bunları yan yana getirdiğimizde bu tür operasyona dayalı girişimlerden artık İYİ Parti'nin bir zafiyette çıkma imkan ve ihtimali kalmamıştır, bitmiştir. Yani o tecrübeyi çok net olarak edindik. Genel başkanımızda çok net bir duruşu var. Yani sözü ve özü bir lider. Dolayısıyla bunları çok yaşayacağız ama kamuoyu bizden ne olur emin olsun.
0: Hani o çok yaşayacağız kısmı önemli. Şöyle de oldu. Şimdi geçen hafta Saadet Partisi Genel Başkanı da bir Türkiye siyasetine ilişkin bir yön verici bir açıklamalarda bulundu. Hemen mutlak butlan şeyi ortaya çıkarıldı. Gerçi bugün reddedildi Saadet Partisi'ne mutlak butlan isteği ya da kayyum atanması. Şimdi şuraya sıkışıyoruz ya Türkiye'de. Ben yani Cumhuriyet Halk Partisi birisi A, birisi B. Birisi B diyor, birisi A. Onun dışında üreten bir şey olunca hani hemen başka bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Sanki bu olmasın diye. Şimdi bu üst üste gelince Saadet Partisi ile İYİ Parti'ye ilişkin bir şey, görmediğimiz bir şeyler mi oluyor dışarıda aslında? Sizin hissediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Sokaktasınız, temas kuruyorsunuz.
4: Yani aslında çok güzel özetlediniz işte. Hani bir A var, bir B var. Bu aslında 25-30 yıldır, 40 yıldır Türkiye'nin bir macerası ve bu A ve B sizi tenzih ediyorum. Hani bağımsız, tarafsız yayın yapan medya kuruluşları bizim nefes borumuz. Onun için samimiyetle söylüyorum, işte tenzih ederek söylüyorum. Bu A ve B Türkiye'de her şeyi de parsellemiş durumda. Yani üçüncü bir ihtimal ya da kendilerine alternatif olacak hiçbir oluşumu kendilerinin dışında yaşatmak istemeyen de bir zihni yapı var. Yani bunu bazen bilerek yapıyorlar. Bazen artık bu 30 yılın getirdiği alışkanlıklar...
0: İçgüdüsel olmaya başladı aslında, en büyük tehlikesi.
4: İçgüdüsel olmaya başladı. Ya bu her şeyden önce hani seçmene bence bir hakarettir. Bu oligarşiyi bizim kırmamız, bozmamız lazım. Onun için bu iki A ve B'nin dışındaki, yani Türkiye'deki iki ana aks dışındaki partilere hayat hakkı tanıması bizim hem demokratik hayatımızın hem bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin evrilip tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmesi ya da kendi içinde daha demokratik kuvvetler ayrılığının olduğu şeffaf ve denetlenebilir bir yapı olması için bu iki ana aksın dışında kendini öyle gören bu iki artık biraz da kibirle de karışmış bir yaklaşımları da oluyor, bunların özgüvenleri de oluyor, hatta birbirlerine de çok benzeyecek bir hale geliyorlar. Dolayısıyla yeni alternatiflere Türkiye'nin her zaman ihtiyacı olacak, olmalı ve bunun da önü açılmalı. Benim söyleyeceğimi aslında siz söylediniz, yani kendileri dışında yeni bir ihtimal belirdiği an bir şekilde bunu ya benimsin ya kara toprağın mantığıyla ya yok edip ya da kendi kontrolünde yaşatabilme tavrı, tarzı, üslubu, biz bunları yaşadık. Yani bu her yerde bu iki ana siyasi yapının artık biraz kişiliği ve karakteri haline gelmiş durumda.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Sağ olun. Sağ olun.
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu'yla konuştuk. Siyasi kulislerde bir telefon görüşmesi üzerine büyük bir hareketlilik oldu. Ya iddia oydu ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu aradı. Yarım saat görüştüler. Gerekçe de şu, görüşme maksat da şu. Hani İYİ Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden giden oylar için güvenli havuz olarak kenarda tutulacak. Bunun üzerine konuşuldu. Kesin bir şekilde Musavat Dervişoğlu zaten yalanladı. Ama Buğra Kavuncu bu iddia için böyle bir görüşme kesinlikle yalan, saçma sapan bir şey. Maksat belli, amaç belli, biz de bunu biliyoruz. Buna karşı da bizden duyulmayan hiçbir şeye kimsenin inanmaması gerekir dedi. Biz yolculuğumuza devam edelim.

0: tuhaflaşıyor ülke. O tuhaflık artık şeyde de kendini göstermeye başladı. Protesto biçimlerinde. Hani onca şey oluyor ülkede, garip garip böyle protestolar, işte müzik grupları üzerinden bir baskı oluşturmaya dönüştü. Hani kimse eğlenmesin, herkes mutsuz olsun, çünkü mutsuz insanı yönetmek kolaydır. Mutsuz insan doğru kararlar da veremez. Doğal olarak böyle bir mutsuz etme hali olmaya başladı. Manifest diye bir grup var. O grupla ilgili hani Gaziantep'te konser verecekti. Ama konser öncesi çıktı birileri, hani hem protesto ettiler hem de çok sert söylemleri vardı. Önce bir dinleyelim.
1: Fatma Şahin'e sesleniyorum. Ben burada 2-3 yıl önce kitap kapları yaptım. Aileyi ayağa kaldırmak için, aile için yapılan kapları bir tarafa bırakıp aileyi ifsad eden şeyleri mi gücünüzle çıkartacaksın? Bu şekilde mi olacak? Biz burada...
2: Aile yılı diyorlar şu an.
1: Hani aile yılı bu lan! Yıktılar!
3: Şehitlerin kanlarını dökerek aldı bu memleketi! Teşhirci biz sapıkları alet ettirmeyiz lan! Burası şehitler memleketi!
0: Ürperdiniz değil mi? Hani manifest konser verecek ya, ne oluyor? Vatan gitti, bilmem ne yaptı. Bak mesele burada şu. Şimdi bunlar bunu söyler, tamam. Ama Gaziantep'te o konser oldu. Tıklım tıklım. Mesele burada işte. O konser tıklım tıklım. Şimdi diyorlar ki manifesti işte seküler taraf dinliyor, onlarla gidiyor. Hayır. Ya bildiğin muhafazakar, mütedeyyin, hani ne kadar doğru bu kadar, bu ayrımlar da acayip hale geldi ya. Yani mütedeyyin denilenle öteki seküler denilen arasında bir fark da kalmadı. Tuhaf tuhaf geçişler var. Hadi diyelim ki böyle bir ayrıştırma var ve bunu da manifesti dinleyenler daha çok muhafazakar ailenin de çocukları. Mesele şurada, bir kuşak değişiyor, Türkiye değişiyor. Yani onu göremeyecek bir yapı var. Hem yaş itibariyle hem de zihinsel olarak bu değişimi göremeyen bir şey var. Ya neler yaşanıyor? İmam Hatip mezuniyet törenlerinde neler oldu? Yani orada o çocuklar bir şeye isyan ediyor. Yani bunun ideolojik olarak bir şeye oturtma kalkışmanın bir anlamı yok. İnsani olarak bir şeye itiraz ediyorlar. Hem de çok sert itiraz ediyorlar. Sen çıktın ya orada, yok ben aile yılı bilmem, yırttın bak gırtlağı. O gırtlak yırtıldı, 3 gün sesin çıkmayacak. O 3 gün sessiz çıkmayacak, konuşamayacaksın. O gırtlağı yırttın ama gitti o çocuklar. Belki onun çocuğu da orada. Gitti manifest konserinde. Öyle. Ya orada bir şeyleri anlamama üzerine, işte bunun üzerinden bir tahakküm kurma anlayışı kendi içinden gelen, dipten gelen dalgayla yıkılıyor. Bir garip dipten gelen dalga var. Bu dalgayı görebilecek bir göze sahip değil. Var olan siyasetin gözü kör o anlamda. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısı sonrası başlayan savaşta bir ateşkes, gelgitleri yüksek bir ateşkes süreci yaşıyoruz. Bugün hani en önemli gelişme İran'ın ateşkes ve anlaşma için şartlarını için Trump bir açıklama yaptı. Yani kullandığı dil itibariyle aynen okuyorum. İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Tamamen kabul edilemez. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim diyor. Bu konu dediği dünyayı ateş attı adam hala bu konu diye söylüyor. Burada mesele şu. Hani buradan çıkışı artık yok. Amerika'nın ve İsrail, bu Epstein koalisyonunun buradan çıkışı yok. Yani şöyle bir şey dönüştü. Eğer savaş başlatmadan önceki her şeyi kabul edilebilir hale gelse uçarak gidecek, o anlaşmayı imzalayacaktır. Hani bu savaşı başlattıkları günün bir gün öncesinde ne varsa hepsini kabul etse İran uçarak imzalayacaktır. Ama İran demiyor. Hürmüz Boğazı diyor. Savaş tazminatı diyor. Ve Lübnan ve Gazze diyor. Bu dediği burada kilitleniyor. Yani savaş öncesine hemen dönelim dese uçacak. Zaten böyle kenardan kenardan oraya doğru koşuyor. Zevair'i kurtarma peşinde tamamen. Hem Trump hem de Batı ve emperyalizm Zevair'i kurtarma. Bundan sonraki yapılacak her şey o Zevair'i kurtarma manevraları olacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian diyor ki biz boyun eğmeyeceğiz. Net söyledi. Netanyahu da konuştu. Daha işimiz bitmedi diyor. Birkaç gün içerisinde bir ilerleme sağlanır mı? Ama bu gelgitler devam edecek. Ama öyle ya da böyle bu savaşı bitiren İran olacak. O kesin. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde şu saatlerde casusluk davası adı verilen Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan'ın ve aynı zamanda etkin pişmanlık ifadesi veren Hüseyin Gün'ün yargılandığı davada bugün ilk gün konuşmalar yapıldı, savunmalar yapıldı. Ama bir şey önemli. Şimdi Hüseyin Gün bu davanın etkin pişmanlık sahibi olan kişisi ve hem Merdan Yanardağ'ın hem Necati Özkan'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına temel kaynak teşkil eden kişi o. Bugün duruşmada bir belgeden söz etti. O belgeye göre diyor ki bana Fuat Oktay, ki o zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yaptığı yıllarda, yani 2018-2023 yılları arasında Fuat Oktay Türkiye dışında ülke ilişkilerini ve tanıtım faaliyetlerini yönlendirme, yönetme ve idare etme konusunda Türk devleti adına belge verdiğini söylüyor. Sonra da o belge paylaşıldı. Bak o belge şöyle bir peçeteye yazılmış falan bir belge değil. Bayağı imzalı, Fuat Oktay'ın imzası olduğu bir belge. Bu niye önemli? Şu açıdan. Şimdi bu belgeye göre bu adam Hüseyin Gün casusluk yapmış. Mesela casusluk ya bu dava. O da etkin pişman. Yani casusluk yapmak Hüseyin Gün bir şeye tanıklık olmuş değil. Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlığına biz bir casusluk faaliyeti içindeydik. Hep beraber Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan. Ben şimdi itiraf ediyorum, bunu çökerteceğiz diyor. Yani kendi içinde olduğu casusluğu söylüyor. Öyle ya. Devlet tarafından yurt dışında idare etme konusunda belge verilen adam mı casusluk yapmış? Yani her geçene bu belge veriliyor mu? Bu açıdan önemli. Şimdi bu belge tam yetki belgesi verilen bir adam casusluk mu yapmış? E o zaman o belgeyi veren, orada o işbirliği yürütenler nerede? Eğer biri yargılanıyorsa onların olması lazım bu casusluk faaliyeti için. Yani birçok davada böyle bir sürü şey konuşuluyor, ediliyor. Birazdan konuşacağız şu Muhittin Böcek meselesini, belki Afyonkarahisar'daki meseleyi konuşacağız ama şimdi hani bu hani temelde dayandırdığı şeyde bir sakatlık var. Hani mesela yurtsever bir gazetecidir Merdan Yanardağ, casus ya, başka bir şey, hani suçlarsınız olur olmazken, ama casusluk olacak iş mi yani? Ya bir taraftan da işte bu belge bugünün en önemli göstergelerinden biriydi. Diğer işte şimdi Muhittin Böcek oğlu itirafçı oldu. Etkin pişmanlık için ifade verdi. Şimdi kendisi de verdi. Etkin pişmanlık için ifade verdi. Diyor ki oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi. Oğluma gereğini yap dedim diyor. Tamam. Böyle bir ifadesi var. Şimdi 2 Nisan 2026. Yani daha yakın tarih. 2 Nisan 2026 yani bir ay öncesi. Yine kendi el yazısıyla Muhittin Böcek bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyadan, öyle gizli saklı mahkeme dosyasında olan bir belgeden bahsetmiyorum. Sosyal medyada. Diyor ki Sayın Genel Başkanım Özgür Özel ve işte diğer şu, Kılıçdaroğlu Millet İttifakı dönemini söylüyor. Meral Akşener 2024'te de Özgür Özel Genel Başkanım sayesinde aday oldum. 6 mazbata aldım. Allah'ıma şükür hiç kaybetmedim. 6 kez adaylık süreci yaşadım. İçin bir kuruş para verdiysem bu 6 kez, bak sadece bir kez değil, bu 6 kez tamamen aday olduğu her şey için bir kuruş para verdiysem şerefsizim. Bana iftira atmak, karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna, sosyal medya dahil yazan çizen yanlış bilgi verenler ispat etsinler. Bu bütün iddiaları ispatlamayan alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur. 2 Nisan'da, hani bir ay öncesi. Yine kim bu? Muhittin Böcek. Mesele burada. Şimdi hani bu parayı vermemiştir, kesin vermemiştir, bilmiyorum. Bilmiyoruz. Hani ortada birçok şey dolaşıyor. Kesin vermiştir, bilmem ne, bilmiyoruz. Bunların hepsi delile, kanıta, bilgiye, belgeye. Ama ben sadece Muhittin Böcek'in bir ay önce söylediğiyle bugün söylediği arasında büyük bir fark var. Bir ay önce şerefsizim dediği bir şeye şimdi para verdim diyor. Hangisine inanacağız? Bu meseleyi yani hep şöyle oluşuyor. Bir taraf toptan reddediyor, bir taraf toptan kabul ediyor. Böyle olunca işin içinden çıkamıyoruz. Yani hatta şöyle bir durum, işte casusluk davasının içinden de çıkamıyorsun. Bu kadar temeli bozuk olan suçlamalarında. Ya da Iraz Bayrak niye bu kadar içeride? Ya yani Afyon meselesinde de şimdi bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na verildi. Burcu Köksal, o da ihraç kararı gelmeden istifa etti. Şimdi Muhittin Böcek de büyük bir ihtimalle istifa mı edecek, şey mi olacak, atılacak. Ama bütün bu insanların, hani Yalın Özkan için aynı şey geçerli, Hatay'da aday gösterilen Lütfü Savaş, o da aynı. Ya bütün bu insanların burada var oluş şekli ve sonradan bu şekilde tavırları, ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen diğerleri, ya hepsinin sorgulanması gereken bir şey var. Hani burada bizim üstümüze geliyorlar, o yüzden böyle şeyler oluyor, çok yetmiyor. Bir büyük bir öz eleştiri gerekiyor burada. Neden bunlar oluyor? Bundan sonra olmaması için nasıl önlemler olacağı da söylenmesi lazım. Her açıdan. Hukuk devletinde az önce söyledim, Merdan Yanardağ 197. günde bugün casusluk davasında yargılanmaya başladı ve savunmasını yapıyor. Çiğdem Mater 1480 gündür Selçuk Kozağaçlı 3109, Selahattin Demirtaş 3477, Ekrem İmamoğlu 423, Tayfun Kahraman 1480, Murat Çalık 418, İnan Güney 267, Aykut Erdoğdu 343, Ramazan Gülten 417, Osman Kavala 3113, Resul Emrah Şahan 418, Tunç Soyer 319, Oya Tekin 341, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 59, Bine Özerden 1480, Gürkan Akgün 425, İpek Elif Atayman 416, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 344, Gazeteci Alican Uludağ 81. günde, Gazeteci İsmail Arı 51. günü tamamladı ve İsmail Arı'nın annesi konuştu. Şimdi onu dinliyoruz.
8: Bugün anneler günü ama oğlum İsmail Arı sadece gazetecilik yaptığı için yanımda değil, cezaevinde. Oğlumu serbest bırakın.
0: Anneler gününde bir anneye bunu söyleten bir ülke burası. Oğlumu serbest bırakın diyor İsmail Arı'nın annesi Nurhayat Arı. Iraz Bayrak 182. gün. Sendikacı Mehmet Türkmen. Sendikacı Mehmet Türkmen, bak sendikacı üstünde ne yapar? İşçiyi savunur, işçi haklarını savunur. Sendikacı Mehmet Türkmen işçi haklarını savunduğu için, patronları eleştirdiği için 57 gündür hapiste. Yaşam savunucusu Esra Işık bugün 39. gündü ve tahliye oldu ve tahliye olur olmaz canlı yayınımıza katıldı. Duygularını anlattı. Esra Işık tahliye oldu. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen 1480 gündür hapiste, biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.

ya bunlar zaten suçlu muydu gibi. Bak bu 33 kişi önemli. Şimdi ayrıntıların detaylarını anlatmayacağım. Çünkü bu tip haberlerde ayrıntıları detayları anlattığınızda bir başka olayın olma ihtimalini tetiklemiş oluyorsunuz. O yüzden çocuklara cinsel saldırı, tecavüz, istismar gibi olayların ayrıntılarının hiçbir şekilde anlatılmaması lazım. Yani bunun sosyal medyada da çok, zaman zaman medyada da görüyorum en ince ayrıntısına kadar anlatıldığını. Onun en ince ayrıntısına kadar anlatmak aynı zamanda o suça iştirak etmektir. Bu kadar önemlidir. Yani o suça iştirak etmekle eşdeğer tutulur. Çünkü bir başka şeyi uyandırmış oluyorsunuz. O yöntemi göstererek ya da o çocuğun o duygularını anlatarak bir başka istismar alanı yaratılmış oluyor. O yüzden çok önemlidir bu tip şeylerde hiçbir detay verme. Ya çocuğa, bak bir çocuğa istismar demek başlı başına bir büyük bir travmadır bir toplum için. Öyle olması gerekiyor. Çocuğa tecavüz denildiği zaman orada hayat durur, durması lazım. Ayrıntıya kimin ne ihtiyacı var? O zihindeki karanlık bir şeydir eğer oradan ayrıntı istiyorsa. Ne olmuş, nasıl olmuş diyorsa birisi karanlık zihninde başka bir şey taşıdığı içindir. Çocuk bu. 33 kişi. Yani belli ki orada herkes biliyor. Herkes tehdit etmiş o çocuğu. Birbirlerine o çocuğu paylaşmışlar. Bundan daha büyük nasıl bir utanç olur? Bu tip haberler olduğunda ne oluyor daha önce? İşte çocuk tecavüz olan tarikat yurtlarda aman şehrin adı kirlemesin, şehriniz batsın. Bu utançla yaşayın, bu utançla yüzleşin. Karaman'da aynı şey oldu. Günlerce suçlandım, günlerce tehdit edildim. Karaman'ın adını kirletiyorsun. Ya siz utanmıyor musunuz sokağa çıkmaya? Böyle bir şey yaşanmış orada. Bunun hesabınızı sorsanıza. O tarihi şehri siz kirletiyorsunuz. Amasya da aynı şekilde. Dünyanın incisi Çeşmi Cihan denilen yerdeki olan şeye bak. İlk kez olmuyor. Hatırlıyorum 2015'te de Adana Yumurtalık'ta olmuştu. 8. sınıf öğrencisi. 14 yaşındaydı. 30 kişi. Daha önce başka bir yerde de Urfa'da da oldu. İçinde güvenlik görevlilerinin olduğu bilmem ne. Onlarca kişi. Ya, korkunç bir durum. Korkunç. Devam edelim.

0: İkinci çözüm süreci ya da çok bilinmeyenli bir denklemde en son Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a statü belirlemesi, bir koordinatör sıfatı söyledi. Sonra büyük bir sessizlik. Hep böyle oluyor. Çok büyük bir şey söyleniyor. Sıra dışı bir şey söyleniyor. Sonrası bir sessizlik. O sessizlik içinde DEM Eş Başkanı Tuncer Bakıran, barış için konsensüs oluştu. Sürecin bugünlere gelmesinde CHP'nin de önemli katkısı var. CHP'nin de içinde olduğu çözüm daha sağlam zeminde olur. Barış sorumluluğu sadece DEM Parti'ye ait değil. Silah bırakma ve yasal adımlar birlikte olmalı diye söyledi. Zaten buradaki bütün amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni de onun içine katmak ve öylece bir şey yapmak. Doğal olarak tabii ki böyle bir süreç yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Ama bu kadar bilinmezlik içerisinde her gün değişik bir şeylerin yaşandığı siyasette, manevraların olduğu bir yerde, hani bu Cumhuriyet Halk Partisi bunun içerisinde nasıl olur, olur mu bilmiyorum. Ama hani bu sürecin nasıl yürüyeceğine ilişkinde önümüzdeki günlerde şu yasal adımlar diyor ya, onların netleşmesi, çok net bir şekilde ortaya konması lazım. İşte her şey o yasal adımlar, ne kastediliyor? Ona bakmak lazım. Devam edelim Miko.
1: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Ramazan ayında dikkatimi çeken kabinedeki bir isim vardı. O da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ydu. Kemal Memişoğlu iftara gitmişti. Muğla'da düzenlenen bir iftara helikopterle gitmişti. Helikopterle gelmişti. Ya iftara helikopterle gidip gelme hali, ya o askeri bir helikopter, yani onun amacı başka. İftara gidiyorsun. Yani

İftarda savaşa mı gidiyoruz? İftarın amacı ve o değil. Oraya gitmiş, dikkat edin. Bir yine Hasan Öztürkmen milletvekili paylaştı. Bitlis'te gitmiş Kemal Memişoğlu. Bir duyalım bakalım sesleri.

0: Müziğe gerek yoktu. Çakarlar yetiyordu zaten. Sirenler yetiyor. Yani bu bir konvoy. Şimdi görüntü olmadığı için ben size şöyle anlatayım. Sayayım şimdi önümdeki tam o konvoyun fotoğrafını aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kadraja sığmış 14 tane araba var. Bir konvoy. Kimin konvoyu? Ne? Sağlık Bakanı. Nereye gidiyor? Bitlis'e gidiyor, ziyarete gidiyor. Yani. Benim saydığım 14 arabayla konvoy. Bu nasıl bir duygu acaba? Konvoy sayısının olunca insan kendini garip bir şey mi hissediyor orada? He-Man diye göğsünü açık mı yumrukluyor? Ne oluyor? Ama hani bir de şey ya, tasarruf falan, hani ülke acayip ekonomik kriz. Hani bak, böyle bayram ikramiyesi de artırılmadı ya. 4000 liracık da kaldı. Zamlar öyle zamcık olarak kaldı. Kapıdan inerken mi? Giderken mi? İşimi söylüyorsun Miko? İşte inerken o şey, biz göremiyoruz. Öyle uçuyorlar yukarıdan. Biz onu hissedemeyiz. Biz sıradan insanlar o. Nerede Miko? Yani bir gün seni de görmeyiz inşallah öyle çakarların içerisinde. Hani bu acayip bir hal, bir şey bu. Artık böyle, şimdi bu böyle oldu ya. Şimdi bir başkası gitsin o Bitlis'e. Ben 15 araç saydım ya, o 25 araçlı olacak. Bir tanesi gidecek, 30 araç. Hepsi artırmak zorunda. E çünkü öyle. O şatafat, o gösteri. Gösteri toplumlarında her şey gösteriye dahildir. Devam edelim Miko.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı. Tartışmalı oldu. Atanması da tartışmalı oldu. Sonrası da çok tartışıldı. Çok sert eleştiriler de oldu. Kendisi yanıt verdi. Neyse, Antalya'da düzenlenen tiyatro festivali varmış ve ilk günde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kürsüye geldi, konuştu ve şimdi dinliyoruz.
2: Bu muhteşem şölenlerimi geçen tüm sanatçı dostlarıma, teknik ekibimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli seyircilerimize şükranlarımı sunuyorum. Antalya'da erdeler hiç yabancı sanatla kalın tiyatroya. Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm.
0: E böyle hayat işte. Yani o konvoylar, o makamlar, mevkiler bazen bir yuhla o yaldızlar düşer, dökülür. E burası Türkiye. Öyle. Devam edelim Miko.
3: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
4: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
0: Benim bu üniversitelerde bir şey, adrese teslim bir kadro var. Bu artık hani ilk bakıldığında çok ayıptı. Artık o kadar sıradanlaştı ki adrese teslim kadrolaşma. Neydi onlar? Şöyle bir hatırlayalım. Mesela mimarlık bölümü için açılan doktor öğretim üyesi aranıyordu. Orada şart şöyle: İstanbul ahşap konut mimarisinde Avrupa etkisi konusunda çalışmalar olmak. Aa, bak tesadüfe tam da Avrupa etkisi konusunda çalışması olan biri varmış başvuranlar arasında. Hop, kadro ona. Mesela gıda mühendisliği için açılan bir öğretim üyesi pozisyonu için şöyle bir ilan vardı: Isıl olmayan gıda prosesleri, gıda matrisi ve enkapsülasyon yöntemlerinin gıda biyoaktif bileşenlerinde etkileri konusunda çalışması olmak. Bak tesadüfe ki tam da böyle gıda biyoaktif bileşenlere etkileri konusunda çalışması olan biri var. Sadece o kazanabiliyor. Yine moleküler biyoloji ve genetik bölümü için açılan bir pozisyonda yapısal karbonhidratlar üzerine çalışmalar olmak diye söylüyor. Sadece karbonhidratlar değil, yapısal karbonhidratlar. İlan veriliyor. Başvuranlar arasında bak tesadüfe yapısal karbonhidratlar üzerine çalışması olan biri var. Sanki biliyormuş da vermişler ilanı gibi. Tam adrese teslim. Ne İTÜ Maden Fakültesi'nde Mustafa Kumral atandığı zaman bir ilan verilmişti. Şu ilanı bulayım size. İlanda şöyle: kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, ilan aynen böyleydi, kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olup jeokimya çalışmalarında ICP, MS, AAS ve XRF, bunların hepsinin bir anlamı vardır uzmanlık alanında, analizlerinde en az 5 yıl deneyime sahip olmak diye. İlan böyleydi. Bak tesadüfe, ne biliyor musun? Bu rektörün yeğeni böyle çalışmalar yapıyormuş. Jeokimya üzerine ICP, MS, AAS ve XRF diye kodlayabileceğim analizlerinde, hem de bak tesadüfe, daha da tesadüf, 5 yıl deneyime sahipmiş. Hani orada 4 yıl deneyime sahip birisi asla giremez bu inanı. Tam 5 yıl. Tam 5 yıl olan da tek bu varmış. Ve kadroya alındı, göreve başladı. Şimdi bu eskiden olanlar, hafızamızda olanlardı. Bugün olan da Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz paylaştı. Karaman Üniversitesi'nde, bak ilanı verilmiş böyle, Edebiyat Fakültesi var, Mühendislik Fakültesi var, İslami İlimler Fakültesi var, Teknik Bilimler Fakültesi var. İslami Bilimler Fakültesi'nde yardımcı doçent alınacak din bilimleri, felsefe ve din bilimleri üzerine. Orada şöyle bir şey var: Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak. Tekrar ediyorum. Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak. Vallahi şeytana pabucunu ters giydirir bunlar. Tamamen. Şeytana pabucunu ters giydirir. Şimdi bu, bitireceğim birazdan ama bu şeyde vergileri çok konuştuk, vergileri falan anlattım ya size. Şimdi hep böyle bir şey: CHP ne yapacak? Yani doğru bir soru. CHP ne yapacak? Tamam, vergi eleştiriyorsun, şu kadar yüksek, bu kadar yüksek, vergide bir adalet yok, bilmem ne yok. CHP ne yapacak? Onu da Gölge Hazine ve Maliye Bakanı olarak söylenen Kerim Rota anlatmış. Bir dinleyelim bakalım ne yapacakmış CHP.
4: Şimdi şu net ki Türkiye'de vergi dolaylı vergiler üzerinden toplanıyor. Ağırlıklı olarak ücretler üzerinden de, belki beyaz yaka diye bunu adlandırmak daha iyi olabilir, beyaz yaka üzerinden toplanıyor. Bir serbest çalışanla bir ücretli çalışanın arasındaki efektif vergi oranı aylık 120-150 bin lira arasındaki bir tutarda iki kat fark ediyor. Yani birisi yaklaşık %14-15 öderken hiç kayıt dışı iş yapmadığını varsayarsan serbest çalışanın, öbür tarafta %30'a yakın bir vergileme rejimi oluyor. 10 senelik bir dönemde her sene %10-15 fazla ödeyen birisinin servet birikimi diğerine göre yaklaşık 3'te 1 olur. Biz en düşük vergi oranı %15'i %10'a indirsek ne olur diye çalıştık. Yaklaşık 560 milyar lira bir vergi kaybı ortaya çıkıyor. Ama en üst vergi diliminin işte %35-37'den 40'a çıkarırsan oradan bir kısmını şey yapıyorsun. Aslan payı dolaylı vergiler kısmında. Şu anda Mehmet Şimşek övünüyor, 62'ye indirdik dolaylı vergilerin payını. 65'ten 62'ye indirdik. Onu da tabii ki doğrudan vergileri bir miktar asgari kurumlar vergisi getirerek arttırdılar da öyle 62'ye düştü. Şimdi asgari kurumlar vergisinden de geri adım attılar bu yasayla. Biz diyoruz ki şu 62 olan oranı, bunu %50'ye nasıl indirilecek sorusu bir garip ki gelebilir ama 1 trilyon liralık bir geçişmeyle bunu yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de bu sene 8,5 trilyon lira civarında dolaylı vergi toplanacak. Bunu 5 sene içinde yapmak nedir? Demek ki her sene 200-300 milyar lira civarında dolaylı vergiden doğrudan vergiye bir kayış yapman gerekiyor. Niyetiniz varsa evet, mümkün. Gerçekten. Yani
6: bugüne kadar kimse niye niyet etmemiş buna?
4: Öyle bir program gördün mü? Evet. Yani biz bunu indireceğiz diyen bir kişi gördün mü? Yok.
0: Şimdi bu, yarın bu vergi meselesini konuşmaya devam ederiz. Bugünü bitirdik. Yarın yeni bir hakikat yolculuğunda, bir maniniz yoksa, aynı saatlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
7: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda insel olarak bilinen istemsiz bekarlık olgusuna dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve şiddet eğilimi taşıyan çevrim içi içeriklerin yayılma riskine işaret edildi. İçişleri Bakanlığı İş Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde okul saldırısı ve kadın cinayetleriyle birlikte gündeme gelen insel yapılanmasına da yer verildi. Raporda karşı cinsle ilişki kuramadığını düşünen bazı bireylerin çevrim içi topluluklar üzerinden kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve ırkçı eğilimlerle radikalleşebildiğine dikkat çekildi. Türkiye'de de bu grupların varlığına işaret edilirken bu çevrelere yönelen kişilerin önemli bir bölümünün 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. İnsel başlığı son olarak Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından tartışma konusu olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Roger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Benzer tartışma Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmesinin ardından da kamuoyunun gündemine gelmişti. Hürriyet'in aktardığına göre bakanlık raporunda insel yapılanmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı. Çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak istemsiz bekarlar öne çıkıyor. Yani karşı cinsle iletişim kuramayan bireyler veya karşı cinsle cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların dijital mecralar üzerinden kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüştüğü gözlenmekte. Dijital mecralardaki insel gruplarında erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor. Tespit edilen 901 grubu, Hulyan grubu, C31K, C7K, İsrail duyurular gibi grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük. Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye'de de azımsanmayacak sayıda insel üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksulluk da öne çıkarılıyor. Gruplar yoksul ve çirkin olmalarının kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. İstemsiz bekarlar gruplarına üye olanların intiharlarında yanında birilerini daha götürme düşüncesi olduğu, kendilerini öldürme girişimlerinde kitlesel saldırı eylemlerine başvurduğu gözleniyor. Türkiye'de de kendini istemsiz bekarlar olarak nitelendiren ya da ideolojik ve terminolojik çerçeve içinde birbirleriyle bağlantılı olan topluluklar var. İstanbul'da 2024'te iki kadın öldüren Semih Çelik'in cinayetler sonrası incelenen kişisel eşyalarında insel gruplarının figürlerine yönelik materyaller ele geçirilmişti. Dijital platformlar üzerinden insel gruplarıyla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde sıkça tartışılan insel yapılanmalarına dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, şiddet eğilimi ve öfke söylemi içeren çevrim içi toplulukların yayılma riskinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi dedi. TÜİK'te yeni başkan görevi devraldı. Oto ekspertize tavan fiyat uygulaması geliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu. Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi diyerek bu konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu söyledi.
2: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: Erdoğan yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor ifadelerini kullandı.
2: Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
1: CHP'de MYK toplantısı gerçekleştirildi. CHP sözcüsü Zeynel Emre partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
3: Burcu Hanım'ın iktidara söylediklerini benim inanın burada tekrarlamaya terbiyem müsaade etmez. Yani en hafiflerinden birini söyleyeyim. Mecliste o kürsü onların bulunduğu yere doğru bakarak çakal diye bağırıyordu. Şimdi kol kola gidecekler. Merkez Yönetim Kurulu böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
1: Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidecek. Fidan bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs salgını bulunan uluslararası bir seyahat gemisinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, gemide bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Açıklamada, daha önce yurda dönen 2 kişiyle birlikte toplam 5 vatandaşın hantavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi. TÜİK'te yeni başkan görevi devraldı. TÜİK'te 2022 yılından bu yana başkan koltuğunda oturan Erhan Çetinkaya görevini Mehmet Arabacı'ya devretti. Arabacı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atandı.
0: Ekonomi.
1: Oto ekspertize tavan fiyat uygulaması geliyor. Ticaret Bakanlığı oto ekspertiz hizmetlerine yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Buna göre ekspertiz ücretleri il ve ilçe bazlı tavan fiyat sınırlamasıyla belirlenecek. Bakanlık bünyesinde kurulacak olan taşıt ekspertiz bilgi sistemiyle tüm raporlar dijital ortama taşınacak. Motorinde artış bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, Doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselecek. Borsa günü rekor seviyeden tamamladı. BIST endeksi %0,47 değer kazanarak 15.133 puanla rekor seviyeden günü kapattı. Bankacılık endeksi %0,93 değer kazanırken holding endeksi %0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise %1,65 ile inşaat oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 37 kuruş, euro 53 lira 48 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.920, çeyrek altın 11.286, tam altın 44.992, ata altını ise 46.149 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Özden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: 11 Mayıs 2026 saatler 19.07. Mikail tutturdu. 1907'ye denk geldik. Hepinize selamlar, saygılar dileyelim. Haftanın ilk günü. İlk iş günü diyelim, özür dilerim. Haftanın ilk günü mü oluyor? Haftanın ilk günü mü oluyor bu Mikail? Yani pazartesiden başlıyor değil mi günler? Yani sonuçta birinci gün yani. Evet, haftanın ilk günü desek yanlış olmaz yani, iş günü. Çünkü cumartesi pazar çalışan insanlar var. Bütün emekçilere, bütün çalışanlara da buradan selam olsun. Yani cumartesi pazar çalışan, bizim meslek de öyledir mesela. Tatil falan çok yoğun bilmeyiz yani. Yoğun bir tatili yaşadığımızı bilmeyiz. Mesela bana garip gelirdi. Ben Ankara'da çalışırken işte ben mesela haberden dönerdim. Saat 5-5.30 gibi memurlar, ki hepsine de selam olsun. Kamu emekçilerine de buradan selam gönderelim. Memurlar çıkardı, dedim ki ya saat 5'te iş paydos mu olur ya falan filan derdim böyle. Alışık değiliz yani. Artık yaşamımıza şey yapardı. Hatta gazetecilikle ilgili tabii başka meslekler de var mesela, işte güvenlik bürokrasisinde çalışanlar, işte polislerimiz olsun, ondan sonra tabii ki belli saati olanlar var, saati olmayanlar var, onların da biliyorsunuz birimleri falan, silahlı kuvvetlerimiz, işte güvenlik, istihbaratçılar öyledir, başka alanlarda da vardır herhalde yani, gecesi gündüzü belli olmayan. Biz mesela, bizim meslekte öyledir. Saat 8'de 9'da başlar meslek, ki o da bile net değil. Yani sabah 6'da bir şey olduğu zaman orada da kalkmak zorundasın. Ama hadi görünen 8-9 diyelim. Ama saat kaçta biteceği mesainin bilemezsiniz. Ondan sonra da dediğimiz gibi tatil mevhumu falan, hafta sonu, işte bayram tatili, işte önümüzdeki günlerde bayram geliyor, Kurban Bayramımız geliyor. Orada da bilmeyiz. Yani şöyle bölerdik. İşte mesela 9 günlük tatil mi oldu? 9 günü 4-4 bölerdik veya 5-5 bölerdik. Böyle tamamında tatil yaptığımızı hatırlamayız. Hatta ben yıllık izinlerimde bile haber koşturmacası yaptığımı bilirim. İşte en böyle aklımda kalan şeydir 2015'te çözüm sürecinin son, artık sona erdiği gün yıllık izindeydim, tatildeydim. Ondan sonra haber geldi. Benim kaynaklarımdan biri dedi ki Irak'ı bombalıyoruz demişti. Benim için tatil o an itibariyle bitmişti. Yani dediğim gibi tabii ki severek yapmak esas bütün işler için de geçerli. Bu bütün işler çünkü bakıldığı zaman hakikaten ortaya bir ürün, bir üretim konulduğu sürece bütün işler kutsal. İnsanlık için yapıldığı sürece, kamu yararı için yapıldığı sürece bütün işler kutsal. Buradan o yüzden bütün çalışanlara, gerek iş insanı olsun, gerek çalışanlar olsun, gerek kamu emekçileri olsun, bütün çalışanlara da selam olsun. Birçoğu bu saatlerde artık paydos, arabasında falan bizi dinliyorlardır. Hepsine de selam olsun dinleyenlere. Şimdi gelelim gündemimizde ne var? Bu sefer Fenerbahçe ile sadece 1907'den başladım. Yani 1907'den başladım. Onun dışında hoş bir gerilim var, ona da girmeyeyim diyorum. Yani şimdi gireceğim bu sefer bazı dostlarımızın kalbini kırarız, şey yaparız falan filan, ama yani Galatasaray Adni ile bizim bir problemimiz var belli. Yani bir paylaşım yaptı, sonra sildi. Kulübün ilgili kişilerinin onayıyla mı yaptı yoksa başka şeyle mi bilmiyorum, ama bu çok hoş değil. 3 Temmuz sürecine girersek Aziz Başkan'ın dediği gibi yani başka şeyler devreye girer ki o zaman vallahi çok böyle işte Malatya'ya giden arabalar falan, o meşhur Zalad'ın maçtan sonra Türkiye'yi terk edecek şekilde hızlıca kaçmaları falan filan, onlara da girilir. 3 Temmuz kumpasına girilir, Fethullahçı terör örgütlenmesine girilir falan filan. O yüzden yani Galatasaray adminini bence değiştirsin. Yani kimsenin ekmeğiyle oynamak da istemeyiz, o ayrı mesele, ama bu şekilde de yaklaşılması hiç hoş değil. Açık söyleyeyim, evet şampiyonluk tabii ki sevindiricidir, takılma olur, öyle şey yapılır, ama o Fenerbahçe ŞK şeklinde bir paylaşımı da açık söyleyeyim milyonlar ayağa kalkar, o adminde silmek zorunda kalır. Yani sildirirler, öyle bir sildirirler ki o açıdan Galatasaray adminini değiştirsin diyelim. Çünkü çok hoş bir şey olmadı. Şampiyonluğa sevinmek başka. Sonuçta öyle ya da böyle. Ben dediğim gibi farklı bir pencereden bakıyorum. Galatasaraylılar farklı bir pencereden bakabilir. Beşiktaşlılar, Trabzonlular farklı pencereden bakar. Sonuçta biz spor uzmanı değiliz. Biz taraftar gözüyle. Mesela ben basın tribününde maç izlemedim, biliyor musunuz? Bir kere izledim. Çünkü ben şöyle bakarım, evet yani gazeteciyiz, basın tribününe girebiliyoruz falan filan, ama yani ben orada gazeteci olarak gideceksem orada gerçekten tarafsız olarak görme, yani tarafsız derken tabii ki yani rengini belli etmeden, ya ben maça gittiğimde, Fenerbahçe'nin maçına gittiğimde yani sevinmeyeceksem, şey yapmayacaksam ne yaparım yani, niye gidiyorum o zaman o maça derim. Ben o yüzden bir kere hayatım boyunca basın tribününe girdim, o da bir hazırlık maçıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, Nani'yi transfer ettiğimiz zaman Nani'nin ilk hazırlık maçıydı. Gimaraj'da galiba oynayacaktık. Gimaraj maçıydı galiba. Basın tribünde izledim, çok zorlandım. Hazırlık maçı olmasına rağmen çok zorlandım. O yüzden dedim bir daha dedim ben dedim basın tribünde maç izlemem dedim. O yüzden dediğim gibi biz spor insanları değiliz. Olması gereken spor hoş şeyi görüyorsunuz yani. İstisnasız bütün takım taraf şeyleri için söylüyorum. Böyle 3-5 tane gerçekten böyle kenara koyduğum çok kaliteli spor yorumcularını görüyorum. Meslektaşlarımı görüyorum. İşte geçenlerde birini bağladık. Aydın Cingöz'ü çok beğenirim. Ahmet Selim Kulu çok beğenirim. Ondan sonra vardır. Şimdi aklıma gelmeyen birkaç isim daha vardır. Onları takip ederim, görürüm, ama onun dışında açık söyleyeyim bizden farkı olmayan tiplerin, böyle militanların diyeyim. Yani artık militanlaşmış, taraftarlığı da aşmış, militanlaşmış. Acaba başka ilişkilere, yani hani o reklamdaki gibi duygusal ilişkilere falan da girdikleri söz konusu bilmiyorum, ama gerek dijital mecralarda, gerek sosyal medyada, gerek bazı televizyon kanallarında çıkıp böyle şovlar yapılıyor falan filan. Hiçbir katkıları yok. Yani sadece kendilerine, belki kendi ceplerine, keselerine katkıları var. Onun dışında ne Fenerbahçe'ye, ne Galatasaray'a, ne Beşiktaş'a, ne Trabzon'a, ne diğer kulüplere faydası olmayan, sadece kendi keselerine faydası olan veya çıkarlarını gözettikleri yöneticilere faydası olan tiplerle dolu. Yani bazen düşünüyorum, biz bu kadar çok ince davranıyoruz, basın tribününe girmek doğru olmaz, ben taraftarım falan filan. Ama o tipleri de gördükçe Türk sporu adına, Türk futbolu adına diyeyim daha doğrusu, çok üzülüyorum. Yani hakikaten görmeyi istemediğimiz tipler. Böyle eskileri hatırlıyorum böyle. İşte Galatasaraylı olsun, Beşiktaşlı olsun, Fenerbahçeli olsun. Çok kaliteli isimler vardı spor yazarları içinde, spor yorumcuları içinde, futbol yorumcuları içinde diyeyim daha doğrusu. Yani o Halit Deringöller, ondan sonra Atilla Gökçeler, Necmi Tanyolaçlar, Turgay Şerenler falan çok farklı isimlerdi. Yani eski futbolcusu olsun olmasın, spor yorumcusu işte Beşiktaş'ın meşhurluyorum böyle. Ama kaliteliydi. Yani o Beşiktaş sevgisini bile kaliteli bir şekilde gösterirdi. Böyle tartışmalara girerdi falan. Ama dediğim gibi bu isimlere baktığımız zaman yine meşhurdur. Ali Sami Alkış vardı mesela bir ara. O da düzgün bir adamdı mesela. Evet dediğim gibi o an izlediğimizde onaylamadığımız şeyler olabilir ama kaliteyi gösterdiğimizde onaylamadığımız şeyler olabilir ama kaliteyi gösterirlerdi. Maalesef şimdi öyle tipleri göremiyoruz. Ben birkaç tane isim saydım. Belki değerli dostların da izlediği tipler vardır böyle. Gerçekten kaliteli bilgi aktaran meslektaşlarımız vardır. Mutlaka vardır. Aslında açık söyleyeyim. Muhtemelen muhabir arkadaşlarımızın bir günahı da yok mesela. Bazen denk geliyor, bazen haber aktardıklarını görüyorum. Ama bu işten nemalanan böyle hepimizin bildiği popüler tipler var. Böyle her takımı güya temsil ettiği. Adam diyor ki gazeteci diyor Galatasaray. Galatasaraylı. İşte gazeteci Fenerbahçeli. Öyle şey olmaz. Ben gazeteciyim. Ben Fenerbahçeliyim. Ama benim gazeteciliğim güvenlik politikaları üzerinden. Terör, istihbarat. Benim alanım bu. Ama spor medyasında olsaydım gazeteci ve Fenerbahçeli yazmazdım. Yani spor medyasında olsaydım. Çünkü sen evet tabii ki bir takım tutacaksın. Tabii ki bir takımın haberlerini takip ederken belki duygusal yaklaşıyor olabilirsin. Hani bir Samsun Spor'un başkanı diyordu ya, futbolcularla ilgili söylüyordu, o ayrı mesele. Kalpleriyle, beyinlerimle, öyle bir cümlesi vardı değil mi Yüksel Yıldırım'ın? İşte ya kalpleriyle beyinleri çelişmiş olabilir diye maç içindeki şeylerden dolayı, bazı pozisyonlardan dolayı öyle söylemişti. Yani ben sporcular için bunu asla düşünmem, o ayrı mesele. Kalpleriyle ve beyinleri çelişmeyecek arkadaş. Ekmek yedikleri takımın mücadelesini verecekler. Evet, aynen doğru hatırlamışım, doğru hatırlamışım. Yüksel Yıldırım'dı değil mi o başkanın ismi? Evet, Samsun Spor'un başkanı. Değişik, o sporcular için söylemişlerdi. İşte bakın bu çocukların üçünde de bir şey yok. Kalpleriyle beyinler arasında bir şeyler olmuş olabilir falan filan diye. Yani diyor ki, yani ben takım ismi söylemeyeyim ama bir maçtan sonra işte eski takımlarına karşı oynadıkları bir maçtan sonra çok böyle kendi oynadıkları takım adına çok başarılı böyle bir görüntü vermemişlerdi. Ve çok isteksiz bir görüntü vermişlerdi. Yani resmen eski takımlarına karşı bayağı bir hani işte o admin dedim ya işin başında, admin mesela bunları da hatırlasın. Yani adminin de kalbi ve beyni arasında çelişki var mı bilmiyorum, o ayrı mesele de. Veya şöyle söyleyeyim, Galatasaray admininin böyle vicdanıyla, ahlakıyla insanlık arasında bir çelişki var mı acaba, onu düşünmesi lazım. Ahlaki bir boyut anlamında falan filan. Ama dediğim gibi spor medyasında, bu Fenerbahçe medyası için de geçerli, onu da söyleyeyim yani. Fenerbahçe medyası içinde de çok sıkıntılar var. İnşallah Türk futbolu da temizlenir. Yani bir bizim bir temiz ellere ihtiyaç var. Hani spor futbol medyası için onu bir karikatür vardı, hatırlar mısınız? Türkiye ya çıkın bu ülkeyi bir yıkayalım falan filan diye bir karikatür vardı. Tam o hesap Türk futboluyla ilgili, böyle bir herkes bir çıkacak. Bir arınması gerekiyor, bir temizlenmesi gerekiyor yani. Çünkü Türk futbolu iyiye gitmiyor, onu söyleyeyim. Türk futbolunun çok iyiye gittiğini söyleyemem. Ben maalesef çok artık futboldan da keyif alındığını düşünmüyorum. Maalesef öyle bir durum var. Türkiye'de futbolda sistemin çöktü veya çökecek olduğu noktasında düşüncem var diyelim. Şimdi futboldan nereye geçelim? Dün biliyorsunuz anneler günüydü. Bir iki cümle de onunla ilgili söylemek isterim. Anneler tabii ki, yani söylemeye gerek yok. Yani o kutsallığı ne diyeyim yani, kendi annem üzerine yani örneğini versem, çok fedakarlar gerçekten, fedakar olmayanlar oluyor tabii ki, istisnalar oluyor yani, bazen televizyonlarda görüyoruz, haberlerde görüyoruz yani. Ama annelerin yüreği, annelerin o insana, yani bunu anlatabilsek herhalde bir şair olurduk yani. O sevgiyi anlatabilmek bile, kelimeleri bile bulmakta zorlanıyoruz, sadece onu yaşatıyorlar. O sevgiyi hissettiriyorlar, onu gösteriyorlar. Sen de zaten o bağı kuruyorsun annelerle. Annesi bu hayata veda etmişlerin hepsinin başı sağ olsun. Hepsine Allah rahmet eylesin. Onu söyleyelim. Anneleri hayatta olanları da Allah annelerini başlarından eksik etmesin diyelim. Bizim valide de biz babamızı 12 yaş ben 12 yaşındaydım kardeşim 10 yaşındaydı babamızı kaybettiğimizde hem annelik yaptı hem babalık yaptı. İki erkek çocuğunu da görüyorsunuz yani gerçekten şimdi ben de bir erkek babasıyım erkek çocuk büyütmek hakikaten çok kolay bir şey değil. Yani kız çocukları da ağırlıklı olarak böyle korunup kollanmaya çalışılır sürekli gözetlenir ama öyle bir çağdayız ki aslında geçmişte de öyleydi yani erkek çocuğu daha hareketlidir ondan sonra. İki erkek çocuğunu böyle büyütmek kolay değildi bizim valide için. Annemin de bütün annelerin de anneler günü kutlu olsun. Her gün onlara ait. Her gün, her zaman, her saniye, her dakika onlara ait. Onlara ait olması lazım zaten. Eşimin de anneler gününü kutluyorum. Ondan sonra bütün annelerin dediğim gibi anneler günü kutlu olsun diyelim. Bir gün gecikmedi. Dün program yoktu o yüzden şey yapamadım. Şimdi geçelim yavaş yavaş gündem. Peki konulara geçelim. Bu hazır şeyden bahsettik. Biraz insana dokunur şeylerden bahsettik. Bu İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapor var. Kısaca ondan da bahsedelim. Bu İncel miydi neydi? İncel diye mi okunuyor Mikail? Bu Caner İncel, İnsel diye mi okunuyor? İngilizce mi okunuyor bu? Ha İnsel. İşte istemsiz bekarlar onun kısaltması herhalde. İnsel diye okunan bir tehlikeye dikkat çeken bir rapor. Değerli hem arkadaşımdır aynı zamanda Ankara'dan Hürriyet'in muhabiri Fevzi Kızılkoyun güzel bir haber yapmış bugün Hürriyet'te de manşetteydi. İçişleri Bakanlığı'nın inselle ilgili hazırladığı rapor. Bu nedir insel? Son dönemlerde biliyorsunuz işte özellikle karşı cinse düşmanlık ve bunu artık ırkçılık boyutuna kadar da vardırabilecek yani o zirvede vardırabilecek bir durum diyelim 38 sayfalık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda ne tarafından hazırlanmış İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı'nca bu hani internette örgütleniyorlar 901 grubu Gulyan grubu C31K-C7K bildiğin örgüt adı gibi C7K bu arada şeymiş cehennemin 7 katı onu şey yapıyormuş. İsrail duyurular gibi grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkartılmış. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük. Türkiye'de yaşanan şiddet içerikli son olaylar ve olayları yapan kişilerin dijital mecralar aracılığıyla insel gibi akımların psikolojik tahribatından etkilendiği bunların Discord ve Telegram gibi uygulamalar diyor üzerinden birbirleriyle iletişim sağladıkları belirlendi deniyor. Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye'de de azımsanmayacak sayıda insel üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramlar. Siber zorbalık üzerinden bir şeylerden bahsediliyor. İşte siber zorbalık yapıldı, baskılar kuruldu ondan sonra. Ya acayip bir durum yani gençlerin işte dijital çağ diyoruz ya dijital çağın işte önce bir popüler 80'ler 90'larla bir popüler kültürün şeyi Türk gençliğinin kendi kodlarından uzaklaştırılması böyle Amerikan gençliğine benim aklıma Brezinski'nin şeyi geliyor işte büyük satranç tahtasındaki ifade geliyor. Diyor ki Amerika'nın başardığı şeylerden bir tanesi diyor ülkelerin gençliğini diyor kendisine diyor kendi kültürü üzerinden diyor kendi kontrolünü almayı başarabildi diyor. Bunu da söylüyor etkisini arttırdı diyor yani Amerika Birleşik Devletleri için o popüler kültür bakıldığı zaman bize ait olmayan bir kültür aslında bu yani ve dijital mecralar üzerinden bu insel grupları insel bu arada şey dediğim gibi istemsiz bekarlarmış bunu, onun herhalde şeyi İngilizce kısaltması erkeğin mutlak üstünlüğü tacizi tecavüzü meşrulaştırma kendine acıma kendinden nefret etme ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyormuş bunların gruplarında önerilen tedbirler var bunları not etmek lazım çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması canlı yayında ödeme yapmak gibi çevrim içi faaliyetlerin engellenmesi aşırı kullanımı sınırlayan uygulamaların telefonla aşırı kullanımı sınırlayan uygulamaların telefona yüklenmesi, çocukların telefonuna, çocuk program ve uygulamalarına yönelik yarışmaların düzenlenmesi, yani bir anlamda bunların üzerinden çalışmalar yapılması, güvenli internet hizmeti gibi koruma mekanizmalarının tanıtımı falan filan, eğitim müfredatında medya okur yazarlığı ile ilgili dersler. Bakın bu çok önemli. Yani temelden bir kere müfredata bunu şey yapmak lazım, eklemek lazım. Çocuklara sosyal medyanın, dijital mecraların, medyanın nasıl okunacağı, nasıl inceleneceği noktasında temelden eğitim vermek lazım. Ki sınırları göstermek lazım. Eğitimcilere, öğretmenlere, çocuk ve gençlerle çalışanlara yaş grubu, yaşanılan bölge durumu, inanış ve kültüre göre farklılaştırılmış eğitimler verilmesi diye bir öneri daha var. İnternete erişimde güvenlik duvarları üzerinden ebeveyn kontrolünün yanı sıra uygunsuz içeriğe erişimi engelleyecek önlemler alınması, çocukları dijital ortamda koruma çabalarının arttırılması falan gibi raporda önemli detaylar var. Bunun detaylarına bence haberlerde bakın, önemli. Çünkü dediğimiz gibi çocuklarla ilgili, çocukları etkileyecek yaşadık. Bu insel, bu arada inseli şöyle söyleyeyim ya, olayı da hatırlamak da istemiyorum ama İstanbul Surlar'da biliyorsunuz bir cinayet işlenmişti. İki tane, daha doğrusu Sur'da bir tanesini öldürmüştü. Ondan önce de evde bir tane bir kızcağızı öldürmüştü. Sur'da da başka bir kızcağızı öldürmüştü. Bir tane çocuk, çocuk da diyemeyeceğim, kaç yaşındaydı, 18 yaşında mıydı neydi, öyle bir şeydi. Yani eskiler mantığıyla olsa hani evlense çocuğu olur yaşta. Yani onlara da çocuk diyoruz da belki kendi yaşımızdan dolayı çok küçük gözüktüğü için çocuk diyoruz. Aslında çocuk falan değil. Sonra da kendini öldürmüştü. Hatırlarsınız o olayı. İlk insel cinayeti olarak kayıtlara geçmişti. Sonra biliyorsunuz 19 yaşında değil mi? İsmini falan vermeyeyim de. Ya acayip bir durum yani. Hatta onun mezarına gidip şey yapıyorlar, ona övgü dizenler falan da olmuştu falan filan. Yani çocuklarımızı takip etmek lazım, hepimize düşüyor görev. Yani ben kimseye bir şey yapmam, hep de söyleriz Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Ama ailelerin bu işte ana sorumlu olduğunu, sonrasında eğitimcilerin ana sorumlu olduğunu unutmamak lazım. Ben çünkü hep şeyi savunuyorum, bu suça sürüklenen çocuk meselesinde de sürükleyen de cezalandırılmalıyı savunuyordum. Artık yavaş yavaş işte Kahramanmaraş'taki o caninin ailesi alındı içeri. Alınması da gerekiyordu çünkü gerçekten sorumluydular. O çocuğun o psikolojik raporlarına rağmen, psikologların söylemelerine rağmen, eğitimcilerinin uyarılarına almaya çalıştıkları tedbirlere rağmen o caniyi koruyarak, kollayarak, ha diyeceksiniz ki ya insan evladına bir şey kondurmayabilir. Ya kondurmama meselesi başka. Yani kondurum, tabii ki insan evladına şey yapar, kondurmaz, şunu yapmaz, ya bunu yapmıyordur, bu böyle yap olmaz falan filan diye. Ama ne olacağını bilmiyorsunuz, tedbirinizi almak zorundasınız. Tedbirimizi almak zorundayız. Yoksa dediğim gibi Allah kimseyi evladıyla sınamasın, zor şeyler. Allah ne diyeyim, hepimizin yardımcısı olsun, insanlığın yardımcısı olsun bu konularda. Şimdi Dendias'ın değişik bir cümlesi var. Dendias ile gaza gelmiş Yunanistan Savunma Bakanı, biliyorsunuz eski Dışişleri Bakanı, Yunanistan Savunma Bakanı oldu daha sonra. En güçlü orduyu kuracağız diyor. Dendias herhalde Miçotakis'in yerinde gözü var, koltuğunda gözü var başbakanın. Böyle arada bir böyle bir Türkiye'ye bir meydan okuyor falan, böyle gaza geliyor, bir ayağa kalkıyor sonra geri oturuyor falan. Ondan sonra demiş ki çok fazla Türkiye'ye gönderme yapıyor, çok fazla insansız hava aracı üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen bir ülke var. Valla biz Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçmiyoruz çünkü biz Yunanistan'ı tehdit olarak görmüyoruz. Yani açık söyleyeyim, yani nasıl söyleyeyim, bu Yunan halkına karşı saygısızlık olarak şey yapılmasın. Yunan halkı da kıymetli, bütün halklar gibi. Rumlar da kıymetli, bütün halklar gibi. Ama yani orada bir yapı varsa ve bu yapı sürekli bizi hedefliyorsa, biz de diyoruz ki ya kardeşim otur oturduğun yerde, ya olmaz, senin gücün yetmez diyoruz yani. Geçenlerde işte Yıldırım Han'la ilgili yayınlarda ben şöyle bir şey söyledim. İşte acaba işte Yunanistan bir ürkmüş, bir de çok güldüm ona. Yunan basında bazıları şöyle yapıyor. Diyor ki Amerika'yı vurdular, Amerika. Yani Amerika'ya diyorlar ki bak seni hedefliyor falan filan. Vallahi açık söyleyeyim, Amerika'yı hedefliyorsa benim hoşuma gider. Yani hedefleme değil de menzile Amerika girerse hoşuma gider. Niye? Caydırıcılıktır. Sonuçta birçok güç, küresel güç böyle caydırıcılık unsurlarını devreye sokuyor. Yani Yıldırım Han'da da işte 6000 açıklanan menzil 6000 kilometre ve bu 6000 kilometre üzerinden şey yapılıyor. Yunanistan işte bizi de vuracak, bizi de hedefleyecek, İsrail tedirgin falan filan. Ben de şey diye düşünüyorum yani biz Yunanistan konusunda şimdi Yıldırım Han özelinden söyleyelim. Çok böyle açık söyleyeyim kuklalarla uğraşmayı hedefleyen bir silah sistemi değil. Kuklacıya bir mesaj işte aslında okuyabilmişler okyanusun ötesine uzanır mı acaba diye şey var. Yani bu tabii ki caydırıcılıkla bağlantılı. Biz şunu söylemiyoruz hiçbir zaman. Biz saldırı amaçlı değil, caydırmak amaçlı. Yani İsrail gibi bir ülkede en ileri silah sistemleri varsa açık söyleyeyim İsrail'in komşularında da İsrail'e yakın bölgelerde de İsrail'in menzil alanı içindeki ülkelerde de benzer sistemler olmalı ki İsrail denen İsrail'deki o Siyonist yapılanma örgüt te yönelik bir caydırıcılık etkisi olsun. Şimdi Yunanistan işte bu yüzden böyle arada kafayı kaldırıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Yunanistan aslında yani biz güya onları hedefliyormuşuz. Devam edeyim. Çok fazla insansız hava aracı üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen bir ülke var. Buna cevabımız Centaurus olacak. Dünyanın en gelişmiş İHA karşıtı sistemlerinden biri olan bu sistem Yunan elleriyle üretilmiş ve Yunan zihinleri tarafından tasarlanmıştır. Anladığım kadarıyla anti-drone, anti-İHA sisteminden bahsediyor.

kaydetmiş. Denizde Fransa'dan alınan 4 Belharra tipi fırkateynlerin omurgasını oluşturduğunu, İtalyan Bergamini ve modernize edilmiş Meko gemilerinden oluşan donanma ile de denizlerde üstünlük sağlayacaklarını iddia etmiş. Karada da düzen 100 bin kişiden oluşan yedek bir orduya işaret etmiş. Kadın askerlerin de gönüllü olarak içinde yer aldığı yeni savunma modelinin ülkenin caydırıcılığını arttıracağını öne sürmüş. Caydırıcılık nasıl bir caydırıcılık, ben anlamadım. Şimdi aslında bir ara zamanımız da geldi de bir iki cümle bir şey söyleyeyim. Ondan sonra araya gidelim. Yani ya kardeşim, silahsızlanması gereken, silahsız olması gereken adalara biz silah yığmıyoruz. Siz yığıyorsunuz. Hemen dibimizdeki adalara silah sistemleri yığıyorsunuz. Ha orada zaten işte çıkarttığınız askerler veya oraya koyduğunuz sistemler Türkiye'yi durdurabilecek sistemler değil. Ama orada bir tavır koyuyorsunuz oraya. Diyorsunuz ki ben buraya asker çıkardım. Ben buraya silah sistemi koydum. Ben buraya savunma sistemi koydum falan filan. Türkiye'ye mesaj veriyorsunuz. Şimdi Türkiye bu mesajı görür. Türkiye bu mesajı gördükten sonra da gerekeni yapar, yapmayı planlar. O yüzden siz biraz rahat durun. Biz oradan, ya yani buradan söyleyelim, yani ne kadar gider sesimiz bilmiyorum ama siz NATO'nun ondan sonra daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa emperyalizminin resmen orada şeyine döndünüz. Ne diyelim? İşgal ettiği bir üs haline geldiniz. Koskoca ülkeyi bu hale getirdi yönetim. Miçotakis, Dendias falan. Biz bir şerbetliyizdir de, yani bize istediği kadar dünyanın en ileri güçlerinin arkasına alsın gelsin, biz ne yapacağımızı iyi biliriz. O yüzden akıllı olmalarında fayda var. Güçlü ordu kursunlar tabii ki, kendi haklarıdır. Biz de güçlü ordu kurma hakkımız vardır. Onlar kurar, biz de kurarız. Ondan sonra bize karışmadıkları sürece, bulaşmadıkları sürece biz de onlara karışmayız diyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim, aradan sonra gündemimizdeki diğer başlıklarla devam edeceğiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Geçenlerde yayında söylemiştim galiba. Fas'ta bir yıllık askeri tatbikatta iki Amerikan askeri kaybolmuştu. Tatbikat sırasında nasıl kaybolur bilmiyorum. O ayrı mesele de yani çalışmalar muhtemelen bilgiler falan aktarılacaktır. Birinin cesedine ulaşılmış. 27 yaşındaki üçteğmen Lamont K. Junior mu oluyor? CR işte. Ondan sonra iki askerden biriymiş. Kayıp iki askerden biri. İlginç. Lübnan'da da birazdan Lübnan'la ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız. İsrail boyutunda oraya gireceğiz. Lübnan'da da Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda bir İsrail askerinin öldürüldüğü bildirilmiş. Benim adamın tipi, İsrail askerinin tipi dikkatimi çekti. Yedek askermiş bu arada. Bu yedek asker meselesi de ilginç ha. İsrail bayağı bir İsrail'in içinde aslında kaynama var bu konularda. Yani yedeklerin de gitmesi, işlerini güçlerini bırakması, tamam bir fanatizm var bunlarda. O Siyonist fanatizm şey yapıyor, etki yapıyor da. Son dönemde İsrail'in bayağı bir o Gazze soykırımı sürecinde falan filan yedeklerin de isyan ettiği yönünde şeyler vardı. Bir tanesi ölmüş. Adamın tipi dikkatimi çekti, şeye benziyor. Homeland diye biliyorsunuz bir CIA anlatan dizi vardı. Dizide ilk sezondaki Amerikan askerinin o işte kaybolan, daha sonra ortaya çıkan ve sonra da aslında işte tırnak içi söylüyorum cihatçı örgütün adamı olmuş olan Amerikalı subaya benzettim tipini. Öldürülen Hizbullah saldırısında öldürülen İsrail askerini, askerleri denmeye bin şahit lazım da bunlara neyse. Dediğim gibi ben bunları asker deyince gerçek askerlere dünyada gerçekten vatan savunması için, vatanı için emperyalizme karşı mücadele eden askerlere haksızlık olur bunlara asker dersek. O açıdan onlara da asker diyemiyorum. Şimdi gelelim, birkaç başlığımız var. Önemli başlığımız var. Nedir? Şimdi en son biliyorsunuz Trump'ın bir şeyi var. İran'ın yanıtını beğenmemesi var. Trump diyor ki ben diyor kabul edemez diyor. İran'ın 7 Nisan'da biliyorsunuz ilan edilen bir ateşkesin ardından bir türlü uzlaşı sağlanamadı. İşte Pakistan'da Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler yapıldı. Ondan sonra arada mesajlar gitti geldi falan filan. Sosyal medyasında Trump diyor ki İran'ın sözde yanıtını yeni okudum ve beğenmedim. Kesinlikle kabul edilemez diyor. Wall Street Journal gazetesinin haberinde İran'ın ABD'nin ablukayı kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nı aşamalı olarak açmayı teklif ettiği, iki taraf arasında da hala önemli görüş ayrılıkları bulunduğu yönünde bir not düşmüş. Bu noktada Trump'ın açıklaması şunu gösteriyor. Ya ben şunu söyleyeyim, açık söyleyeyim. Ben Amerika ve İsrail'in bir şekilde, geçen onu hatırlıyorsanız son yayınımızda konuştuk, Amerika ve İsrail'in çok böyle bu saldırıyı durdurma taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü bir kere hiçbir hedefine ulaşamadılar. İran çok güçlü bir vatan savunması yaptı. Yani İran ya zaten binlerce yıllık bir devlet geleneğine, işte rejim ne olursa olsun, sistem ne olursa olsun bir şekilde devlet geleneği devamlılık getirir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de öyledir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'dan miras almıştır devlet kurumlarını. Mustafa Kemal Atatürk'e baktığımızda, İsmet İnönü'ye baktığımızda, Fevzi Çakmak'a baktığımızda, Kazım Karabekir'e baktığımızda, bunlar aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun subayları, aynı zamanda komutanları. Ve bu cumhuriyeti kuranlar onlar aynı zamanda. Yani o Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Osmanlı Devleti'nden gelen kodlarla devam ediyorlar. Öncesi de var, bu coğrafyada kurulan devletlerden Osmanlı bir şeyler alıyor. Hatta ve hatta İstanbul'u fethettikten sonra Bizans'ın o köhne sisteminin dışında kalan olumlu yapılarından da mutlaka faydalanmıştır. Bu ortak şeydir yani, devamlılığın şeyi. O yüzden mesela Türklerin medeniyet işte kodları binlerce yılı bulur. İranlıların öyledir. Diğer köklü devletlerin, ülkelerin yine öyledir. Mesela Türklerin işte kara kuvvetlerinin tarihi 1923 değildir. Türk ordusunun kuruluş tarihi 1923 değildir. Türk ordusunun kuruluş tarihi milattan önce 209'a uzanır. Yani kara kuvvetlerinin kurulmasıyla başlar. Türk ordusunun başlangıcını o kabul ederiz yani. Şimdi İran'da da öyle. Perslere kadar uzanır işte. İran'da rejim yok, Hamaney rejimi, İslam devrimi var falan filan. Ne yapacaklar? 1979'dan mı milat alacaklar? Hayır. Geçmişten de şey yapıyor ve böyle köklü devletlerin direnç kapasiteleri de çok yüksektir. Çünkü köklü devletlerin direnç kapasitesinin temeli insandır. İnsanlar bir şekilde direnirler. İnsanlar sistemi eleştirebilirler. Bugün Türkiye'de de 15 Temmuz saldırısını hatırlayın. Var işlerinde aymazlar çıktı, o ayrı mesele ama 15 Temmuz saldırısında vatanı önceleyen çok sayıda insan vardı. Yani hükümeti seversiniz sevmezsiniz ama 15 Temmuz saldırısının kaynağını öğrendiği anda doğru safta yer alan çok sayıda insan vardı, milyonlar vardı. İran'da da öyle. Şimdi İran'da da işte dediğim gibi o geleneğin, medeniyet kodlarının, devlet kültürünün temelini insan oluşturur. Direniş kültürünün temelini insan oluşturur ve insanlar sistemlerine, devletlerine sahip çıktılar. Ve o yüzden bu bir de aklı kullandı İran. Bir de dostlarının desteğini kullandı, açık söyleyelim. Yani dostları da İran'ın, ittifakları da, işbirliği yaptığı ülkeler de destek verdi. Rusya destek verdi, Çin destek verdi, gerek uluslararası platformlarda. Hatta ve hatta Türkiye de diplomatik anlamda destek verdi. Yani tamam, İran'a belki silah sistemi sağlamamışızdır ama Türkiye'nin sadece o 12 ülkenin imza attığı bir bildiri var. Orada ben şerh koyuyorum. Orada benim ülkemin, Ay Yıldız'ın imzasında olması benim zoruma gitti. Niye zoruma gitti? Ya kardeşim, bu işi İran mı başlattı? Öyle bir metindi ki sanki İran'ın, ya bütün sorumlu İran. Ya Amerika'nın hiç suçu yok, İsrail'in hiç suçu yok. Ondan sonra Siyonizmin, emperyalizmin hiç suçu yok. Gittiler ona imza attık. Yani ben acayip o imzayı kabullenemiyorum. Ben açık söyleyeyim, böyle içimde de yara olarak kaldı o. Onu da altını çizerek söyleyelim. Ondan sonra ama onun dışında Türkiye diplomatik anlamda gereken destekleri verdi. Siyasi anlamda gereken destekleri verdi. Vermeye de çalıştı. İtidali önceledi. Ondan sonra İsrail'in saldırganlığını öne çıkarttı. Evet, burada diplomatik dil noktasında, şimdi ben burada gazeteci olarak Amerika'ya her türlü sallayabilirim ama sonuçta devlet başkanları, devletin yetkilileri Amerika'yla iletişim olduğu için, hele de NATO'da müttefiklik hukuku da olduğu için çok daha dikkatli bir dil kullanmaya özen gösteriyorlar falan. Ama bana sorarsanız bu işin içinde İsrail kadar Amerikan emperyalizminin de sorumluluğu vardır. Ama dediğim gibi ben bir bireyim. Sonuçta birey olarak konuşabilirim. Şimdi dediğim gibi Hürmüz konusunda yine bir şey var, muamma var. İsrail şey ısrarla söylüyor. Diyor ki işte İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkartılmalı. İran'ın nükleer güç olmasını istemiyor İsrail. İran'ın nükleer güç olmak bana sorarsanız hakkı. Yani şöyle, nükleer güç hiç kimse olmasın, İran'da olmasın. Nükleer güç varsa eğer birilerinde, Allah kullandırtmayı nasip etmesin, kimse kullanmasın, o ayrı mesele. Nükleer enerji olsun. Şimdi nükleer enerjiye de karşı çıkanlar var. Nükleer enerjiyi savunanlardanım ben. Nükleer enerji olsun, nükleer silah olmasın, temennim, ideali bu. Ama varsa İran'ın da hakkı vardır. Hele de İsrail gibi bir gücün elinde nükleer silah varsa, bu coğrafyadaki her ülkenin nükleer silah edinme, caydırıcılık anlamında, altını çizelim, caydırıcılık anlamında nükleer silah edinme hakkı vardır, üretme hakkı vardır, kabiliyetini geliştirme hakkı vardır. Türkiye'nin de vardır, onu da söyleyelim, Türkiye'nin de vardır. Yani İsrail'in elinde o güç olacak. Bir ara onu da anlatırım ben size. Ben bu sıralar şeye sardım, böyle oturdum. Telefonsuzluk o kadar güzel bir şey ki bu arada. Sadece bilgisayarla uğraşmak. Telefonla, tabii ki telefonla ilgileniyorum. Telefonla konuşuyoruz. Bazen haberleri oradan kontrol yapıyoruz. Sosyal medya kontrol yapıyoruz ama öyle çok takılmıyorum. Böyle bol bol okuma yapıyorum. İsrail'i okumaya çalışıyorum. Ondan sonra o Dimona'daki nükleer santralin yapım süreçlerini bir özet geçmiştim galiba, yanlış hatırlamıyorsam şeyi anlatmıştım. Mesela İsrail'in zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmak için Amerika'da bir şirket, paravan bir şirket kurduruyor. Paravan şirketin başında da Zalman Shapiro diye bir adam var. Zalman Shapiro kim? Bugün magacılar içinde en koyu İsrail fanatiği. Ben Shapiro diye bir adam var. Hani şeylerin karşısında olan, işte Tucker Carlson, o öldürülen Charlie Kirk'lerin karşısında yer alan Ben Shapiro diye bir Siyonist var. Güya Magacı. Önce Amerika demiyor ama. Önce İsrail diyor Ben Shapiro. Onun amcasıymış meğerse o. Yani kimler ne ilişkiler ağı var. Acayip ilişkiler ağı. Neyse buna bir virgül koyayım. Velhasıl kelam İsrail diyor ki benim dışında kimse de bu coğrafyada nükleer silah olmayacak. İran'da olmayacak. O yüzden de zenginleştirilmiş uranyumu şey yapıyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Bölgedeki nükleercilerle ilgili, nükleer fizikçilerle ilgili biliyorsunuz İran merkezli hep gündeme gelen bir tartışmadır. Bütün saldırıların arkasında Mossad izi vardır, İsrail izi vardır. 2007'de Atlas jet uçağı biliyorsunuz düştü. Düştü. Düştü mü, düşürüldü mü herkes tarafından muamma. Niye? Başta Engin Arık hocamız olmak üzere profesör doktor. Yine başka bir hocamız daha vardı. Hemen ismini onun hatırlatayım. Hepsini de rahmetle analım. Hemen söyleyeceğim. Kimler vardı? Evet, profesör doktor yine Fatma Şenel Boyda. Profesör doktor Engin Arık, Fatma Şenel Boyda, profesör doktor ve 5 kişilik bir yani o 5 kişi daha vardı. Toplam 7 kişi uçakta bulunan, hayatını kaybedenlerin içinde 7 kişi. Bunlar Engin Arık Hoca Türkiye'nin en önemli nükleer fizikçilerinden biriydi. Fatma Şenel Boyda Hoca da yine Türkiye'nin en önemli fizikçilerinden biriydi. Bu suikast yani uçak düşürüldüyse bu suikastın arkasında Mossad olduğu söyleniyor. Onu da söyleyelim. Bunu kim söylüyor? Mehmet Aymur söylüyor. Mehmet Aymur'un kitabında yazıyordu. Yani bir Amerikalı istihbaratçıya dayandırarak bu kazaların ve tüm nükleercilerin ölümünün ardında İsrail gizli servisi Mossad'ın olduğu yönünde şeyler vardı. Yani İsrail şu an şeye takmış durumda. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma. O yüzden sadece mesele Hürmüz değil. Zenginleştirilmiş uranyum boyutu var. Balistik füze meselesi var. İran'da sistemin, rejimin yıkılması var. İran'da bir kaos isteği var. Kendi kontrollerinde bir kukla yönetim isteği var. Hiçbir hedeflerine ulaşamadıkları için bakmayın bunlar görüşmeler yapıyorlar, zaman kazanıyorlar. Amerika füze üretiyor. Stokları çok harcadı çünkü. İran muazzam bir direnç gösterdi. Şimdi bir de başına şey bela olmuş. Onu da söyleyelim. Sivrisinek dedikleri denizlerdeki şey filosu. Hemen o filonun da detaylarını aktarayım. Küçük botlarla İran devrim muhafızlarının kullandığı böyle küçük, maliyeti çok düşük. Ondan sonra tespit edilmesi zor asimetrik saldırı unsuru haline gelen küçük botlar diyelim. Yani bunlarla onun adı da şey sivrisinek filosu diyorlarmış. Amerika donanmasına o büyük gemilerden, İran füzelerinden daha fazla zarar verdiği söyleniyor. Küçük yapılar nedeniyle radara yakalanması kolay değil. Çok geç fark ediliyorlarmış. Füze ve ağır silahlarla donatılabiliyorlarmış. Bunun klasik deniz savaşından çok denizde bir gerilla savaşını yaşattığı söyleniyor. Ve İran bu çerçevede çok başarılı bir deniz savaşı da yürütüyor. Yani denizde de yürüyecek mücadele, karada da yürüyecek, havada da yürüyecek. Ben bu mücadelenin bittiğini düşünenlerden değilim. Safım belli. Yani hep benim safım İran safı. İran'ı biz eleştiririz ama o eleştirileri şimdilik kenara koyduk. Niye? İran bugün haklı mevzidedir. Haklı mevzide olduğu için de sonuna kadar savunacağız. İran'da İsrail'e karşı verilen mücadele meşrudur. O yüzden onu net bir şekilde söyleyelim. Amerika'ya karşı verilen mücadele de meşru. Onu da söyleyelim. Yani Amerikan emperyalizmine karşı yürütülen her mücadele meşrudur. Dünyanın ne tarafında olursa olsun. Bu arada Trump şeye gidiyor biliyorsunuz. Çin'e de gidiyor. 13-15. Hemen onun notlarına da bakalım. Şimdi 13-15 Mayıs tarihleri arasında Çin'e gideceği yönünde bilgiler var. Zaten biliyorsunuz o Çin ziyareti, Mayıs ayındaki Çin ziyareti falan filan. Şimdi bir ticaret savaşını görüyoruz. Şimdi şeyinde çantasında ne var ona da bir bakalım, hemen notlarımızı da açalım hızlıca. Çin ziyareti, heh. Yani daha fazla istikrar, böyle çok genel ifadeler falan var. İşte İsrail'le beraber İran'a yaptıkları saldırı çerçevesinde Orta Doğu Buradaki gelişmeler değerlendirilecek, muhtemelen yapay zeka değerlendirilecek, ticaret savaşı değerlendirilecek falan. Şimdi bu herkesin dikkatini çeken bir ziyaret. Trump'ın Çin ziyareti. Xi Jinping'le biliyorsunuz görüşecek. Bu arada bundan önce son giden başkan yine Trump Çin'e. En son 2017'de bir Amerikan başkanı, yani Trump gitmiş. Ondan sonra Obama, Biden gitmemiş. Ondan sonra Trump gitmiş ve herkesin gözünün döndüğü bir şey. Şimdi bu Çin meselesi önemli, ticaret savaşı önemli. Niye önemli? Şöyle bağlayalım. Rand Corporation'ı bilirsiniz, bizim bölgeyle ilgili çok sayıda rapor hazırlamıştı. Türkiye'yi şöyle federasyona bölmüşlerdi. Terörü meşrulaştıracak hamleler yaptırmışlar. Rand Corporation, Amerikan ordusunun, yanlış hatırlamıyorsam, Amerikan ordusunun think tank'i Rand Corporation. Amerikan ordusuna politika üretebilmek için kurulan bir yapılanma Rand Corporation. Ve Rand Corporation bu arada Rusya'da da yasaklı. Ondan sonra Amerikan ordusuna bir rapor hazırlamış yine Amerikan ordusu adına herhalde. Ondan sonra Amerika'da güç çarpanları başlıklı bir çalışma. Şimdi Çin önemli dediğim nokta, hani ticari savaşı falan diyorum ya. Diyor ki Rand Corporation, Güney Amerika'yı tam kontrol altına almak lazım. Bu noktada da Rusya ve Çin'le mücadele etmek lazım. Özetini söylüyorum. Üç cümleyle özetlersen nasıl olacak? Üç cümleyle diyor ki Güney Amerika'da tam kontrol. Çünkü kuzey, yani Amerika kıtasından diyor. Herhalde Kanada'yı kontrol altına alırız diye bakıyorlar. Hoş Kanada'da bir ara bir gerilla harbi, gayri nizami harp şeyi başlamıştı. Tatbikatları başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin olası işgaline karşı nasıl direniriz diye. Yani olmadık şeyler yaşanıyor şu an kürede. Daha da yaşanmaya devam edecek. Bakmayın, İran savaşı araya girdi. Grönland meselesi hala duruyor. Kanada meselesi hala duruyor. Meksika şu an direniyor. Yani Amerika'nın güneyini tam kontrol altına almaktan bahsediyor. Böylece diyor Rusya ve Çin'i durdururuz, özellikle de Çin'i ticari olarak durdururuz diyor. Raporda başlık şu: Amerika'da güç çarpanları, tekrar hatırlatayım. Raporda Rusya 74 kez geçiyor, Çin 115 kez geçiyor. Diyor ki mesela, hemen onu söyleyeyim. Savaş Bakanlığı diyor, işte uyuşturucu kaçakçılığı grupları, bölgedeki çeşitli suç grupları, işte Batı karşıtı yönetimler, bunlar diyor bizi rahatsız eden şeyler diyor. Savaş Bakanlığı uyuşturucu kaçakçılığının altına yatan yolsuzlukla ilgili, yolsuzlukla mücadeledeki ortak çabaları güçlendirmek ve bazı durumlarda Latin Amerika ülkelerindeki Çin çıkarlarını ilerletmek amacıyla çıkarlarını durdurmak amacıyla, özür dilerim. İşte belli muhafız güçleri, özel harekat kuvvetleri falan filan, bunları konuşlandırılabilir. Diyor ki genel güvenlik yetkilerinin stratejik ortaklık kapsamında faaliyetleri yürütmek için büyük ölçüde yeterli olduğu belirtiliyor. Ancak bu yetkiler Çin'in Latin Amerika'daki nüfuz kurmasının temel yöntemi olan ekonomik baskıya karşı koymak için tasarlanmamıştır. Yani kuvvet anlamında tamam, biz yetkiler şey yaptık da diyor, bu ekonomik şeyi nasıl diyor şey yapacağız, bu yetkileri şeyine girmiyor diyor. Bu sorunların çözümünde Amerikan Savaş Bakanlığı'nın katkıda bulunabileceği. Bu ne demek biliyor musunuz? Rand'ın raporundaki bu cümleye göre diyor ki bir gerekçe bul, bir yerlerde uydurma bahanelerle askeri operasyonlar başlat diyor. Yani cümleye bakın, Amerikan Savaş Bakanlığı'nın bu sorunların çözümüne nasıl bir katkıda bulunabileceğini değerlendirmesi gerekebilir diyor raporda, Rand raporunda. Yani bir bahane bul, bir A ülkesine saldır, B ülkesine saldır, Güney Amerika'daki. Biliyorsunuz bu sıralar Küba'ya yoğun bir şekilde baskı kurmaya çalışıyorlar. Ama başarılı olabileceklerini zannetmiyorum, çünkü dünya, küresel güney diyoruz ya artık, dünyadaki dayanışma, şimdi Rusya'nın desteği, Çin'in desteği, mesela Küba'ya baskıda, biliyorsunuz Türkiye bile Küba'ya destek amacıyla elektrik gemisi gönderdi, elektrik üretim gemisi gönderdi ki NATO'da müttefikimiz. Amerika Birleşik Devletleri şu an işte Donro doktrini biliyorlar, ne diyorlar ona, Güney Amerika'yı, Amerika kıtasını tam kontrol istiyor, Amerika kıtasında. Ve bu kontrol noktasında şu an ilk aşamada bir Venezuela'yı hedeflediler. İşte Venezuela devlet başkanı şu an Amerikalıların elinde esir. Devlet başkanı hala Maduro'dur. Evet, resmi olarak şu an Kadının ismini unuttum. Maduro'nun yardımcısı şu an devlet başkanı pozisyonunda ama Maduro devlet başkanıdır ve şu an Amerikalıların elinde esir bulunmaktadır. O açıdan şimdi Amerika diyor ki ben diyor Küba'ya, Meksika'ya her yere saldırırım diyor. İstediğimi yaparım. Aynen İsrail'in değişik versiyonu işte. Yani birbirlerinden almışlar işte yani şeyleri. Şimdi buradan şeye geçeyim. Ama zamanımız da saat başına kaç dakika kaldı? Hani Amerika'nın 2 dakikamız varmış. Bu 2 dakikada halledebilir miyiz? Aradan çıkartabilir miyiz? Onu düşünüyorum da. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik hani paradigmasındaki bu dönüşümler işte Amerika kıtasını kontrol etmek, işte ben İran'a odaklanayım, Çin'e odaklanayım, İran üzerinden Çin'i vurayım ondan sonra falan politikaları nedeniyle biliyorsunuz arasının açıldığı bir yer var. Neresi? Batı Avrupa. Avrupa. Avrupa'da da ama Batı Avrupa daha çok. Yani Avrupalılar çünkü Doğu Avrupa'yı da çok böyle İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı çok böyle kendileri gibi görmüyor Doğu Avrupa'yı. Ama Doğu Avrupa ısrarla diyor ki ben sizdenim diyor. Siz beni koruyun diyor. Kime karşı? Aslında olmayan bir düşmana karşı. Yani düşmanlığı olmayan bir güce karşı. Bir piyon pozisyonu girmişler. Diyorlar ki işte Rusya geliyor. Rusya nereye geliyor? Rusya diyor ki ben diyor kardeşim diyor vatanımı savunuyorum diyor. Sen diyor bana diyor ya düşmanlık yapıyorsun diyor. Doğu Avrupa'da garip garip her ülke değil tabii ki garip garip şeylere giriyorlar ama şimdi Avrupa kıtasında da tabii şey konuşuluyor şimdi Amerika ile birlikte bu son dönemlerdeki güvenlik şemsiyesinin kaldırılması işte Amerika asker çekecek Amerika belli noktalarda yatırımlarını çekecek füze şey sistemlerini çekiyor işte Tomahawk vermeyecek falan filan. Ben bunu nasıl kapatırım diyor. Güvenlik açığını nasıl kapatırım diye bir şeye girmiş durumdalar. Şimdi saat başından sonra detaylandıracağım ama şimdi bir hesap yapılmış kısa vadede. Daha doğrusu 10 sene içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin işte özür dilerim Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın daha doğrusu savunmasını sağlamak için Amerikan askeri mimarisine bağımlılıktan kurtulmak için 500 milyar avroya ihtiyacı varmış. Şimdi bunu söyleyelim. Sonraki dilimde devam edelim. Şimdi saat başına gidelim. Kısa bir ara ondan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Şimdi bıraktığımız yerden programımızın son dilimine giriş yapalım. Bıraktığımız yer neresiydi? Avrupa savunmasını Amerikan askeri mimarisine bağımlılıktan kurtarmak için Avrupa'ya 2036'ya kadar toplam 500 milyar avroluk bir yatırım gerekiyormuş. Zaten şu sıralar biliyorsunuz Avrupa devletleri yoğun bir şekilde deyim yerindeyse militarizasyonu nasıl yaparızın peşindeler. İşte özel programlar sofa mıydı neydi işte özel programlar şey yapıyorlar falan filan. Almanya savunmaya ek bütçeler ayırıyor, diğerleri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından yakın zamanda yayınlanan bir belge net bedeli ortaya koyuyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Avrupa'ya diyor yıllık diyor 50 milyar avro şey gerekiyor diyor, savunmaya yatırım gerekiyor. İşte bu yatırım Avrupa devletlerinin uydu keşfinden savaş alanındaki ateş kontrolüne kadar tüm etki zincirini kapsayan Amerikan askeri mimarisine olan neredeyse tam bağımlılığının sona erdirilmesi için kritik eşiği temsil ediyor diyor. Sparta 2.0 başlıklı belge. Sparta derken acaba Spartalılar falan filan mı? Oradan mı geliyor bilmiyorum. Avrupa'nın bağımsız hareket edebilmesi için ele alınması gereken 10 önemli yetenek açığını tanımlamışlar. Ondan sonra işte gerekli finansman yani yıllık 50 milyar avro 10 yıl boyunca işte toplam 500 milyar avro toplam Avrupa savunma harcamalarının yaklaşık %10'una ve ya üye devletlerin toplam gayri safi yüksek yurt içi hasılasının binde 25'ine %0.25 şey denk geliyor. Şimdi neler var? Şimdi bu yeni bir stratejik duruş gerektiriyor diyor. Düşman hedeflerini engellemekten ziyade saldırganın kritik altyapısına karşı büyük çaplı misillemeler başlatabilme yeteneğine odaklanmalı Avrupa diyor. İşte bu değişiklikle diyor işte bu arada temelinde söyleyelim Rusya'ya karşı bir duruş üzerinde biliyorsunuz geçenlerde de Tomahawk meselesini konuşmuştuk ondan sonra. Şimdi uzun menzilli vuruş sistemlerine odaklanan büyük bir taarruz yeteneğinin geliştirilmesi gerekiyor diyor. Avrupa şu anda Storm Shadow veya Taurus gibi sınırlı menzilli sistemler kullanıyor. Stratejik gereklilik için diyor 5500 kilometredeki hedefleri vurabilen orta menzilli balistik füzelere ihtiyaç var diyor. Şimdi bu 5500 kilometre menzil neye göre planlanıyor tabii ki? Doğrudan Rusya'yı hedef alan bir yaklaşımı işte Ural Dağları'nın ötesinde Rus askeri sanayi altyapısını doğrudan hedefleyebilecek bir sistem diyor. Bu türden diyor 500 füzeden oluşan bir cephanelik maliyeti de bana biraz fazla gibi geldi ama 50 milyar avrodur diyor. Yani bu türden bir 500 füzelik bir cephanelik oluşturmak için diyor 50 milyar avro. Şimdi Amerika'nın sistemlerine 500 milyar olabilir aslında. Yani 50 milyar avroya mal olur diyor. Böyle bir füze kurarsanız diyor. Yine Starlink'e eşdeğer sistemler gerekiyor diyor. İşte uydu sistemleri, yazılım sistemleri gerekiyor diyor. Yapay zeka sistemleri ondan sonra yine Ukrayna'nın kullandığı Delta'ya benzer bir savaş yönetim sisteminin geliştirilmesi 10 ila 20 milyar avroya mal olacak diyor falan. Kendi hayalet bombardıman uçağımıza ihtiyaç var diyor. Bu raporda Sparta planı 2.0 ondan sonra. Havacılık sektörünün yatırım stratejisine yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var. Analistler rekabet halindeki 6. nesil uçak projeleri arasında kaynakları parçalamak yerine Avrupa stratejik gizli bombardıman uçağı geliştirilmesini önermiş. Stratejik menzillerde büyük miktarda seyir ve balistik füze taşıyabilen 40 adet bu tür uçaktan oluşan bir filo Avrupa'ya şu anda sahip olmadığı bir güç projeksiyon aracı sağlayacaktır diyor. Böyle bir programın maliyeti de 100 milyar avroyu bulur diyor falan. Ondan sonra yine ancak diyor konvansiyonel ve nükleer caydırıcılık açısından değerinin klasik savaş uçağı platformlarına yapılacak diğer tüm yatırımlardan daha fazla olacağı yine belirtiliyor. Ulusal sanayi politikalarına yön verilmeli falan filan destek verilmeli. Avrupa'yı Amerikan desteği olmadan koruyacak bir plan geliştirmek zorunlu diyor. Avrupalılar şu an yıllarca Amerika'ya yasak. Aslında ben Trump'a haklı bulanlardanım bu arada. Hoş kendi ülkesi kurdu bu sistemi de. Yani Trump diyor ki ben diyor Avrupa'ya niye bu kadar masraf yapıyorum diyor. Yani sen diyor kendi güvenliğini sağla diyor. NATO'ya şu kadar para harca diyor. İşte Rand'ın raporunda görüldüğü gibi, Trump'ın politikalarında görüldüğü gibi zaten Amerika kıtasına yoğunlaşmış durumda. Çin'e yoğunlaşmış durumda. Bölgedeki, dünyadaki zengin kaynaklara yoğunlaşmış durumda. Çünkü Amerika'da ciddi bir şekilde nadir elementlerin sıkıntısı da var. Yani uçaktan, uçak yapımından tutun cep telefonuna, bilgisayara, çok özel, ne diyelim, yükte hafif, pahada ağır sistemlerin yapımında nadir metaller, nadir elementler kullanılıyor. Enerji boyutu var. Enerjinin kontrolünü almak istiyor. Mesela İran enerjisini Amerika'da enerji az olduğu için almıyor. Çin'e gittiği için kontrol etmek istiyor İran petrollerini. Ve onu durdurmak istiyor. O yüzden Avrupa'yı şu an çok böyle aslında büyük olarak görüyor. 1945'ten sonra, 50'den sonra kurulan sistemde Avrupalılara demiş ki güven Amerika. Güvenliğinizi ben sağlarım, siz bana bırakın, siz para kazanın demiş. Avrupa zenginleşmiş, Amerika bunların güvenliğini sağlamış. Şimdi bir anda güvenlik mimarisi değişince Avrupalılar yani hani ışık görmüş tavşan gibi kaldılar. Şimdi ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. NATO'ya da sövüp sayıyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi İsveç'te Kraliyet Akademisi'nden bir üye, analist Lars Bern diyor ki ya diyor, biz diyor durup dururken niye girdik NATO'ya diyor. Bakın İsveç Kraliyet Akademisi üyesi analist Lars Bern. Yani şunu söylüyor. Ülkenin NATO'ya katılma kararının vatandaşlarını doğrudan tehlikeye attığına ve bu durumun İskandinav ülkesindeki Amerikan üslerinin varlığıyla daha da kötüleştiğine inanıyormuş. Diyor ki İsveçlilerin NATO üyeliği ve ülkedeki Amerikan askeri tesisleri hakkında artan endişelerini anlamak için İsveç haritasına bakmanız yeterli. İttifaka katılarak ve ABD güçlerini konuşlandırarak İsveçli politikacıların bizi barışçıl ve güvenli bir ülkeden tam tersine dönüştürdüğünü düşünmüş. Politikacılar elbette bunun tam tersini iddia ediyor ama bu doğru değil. Bizi hayatımıza doğrudan tehdit oluşturan bir duruma soktular diyor. Egemenliğimizi tehdit altına aldı diyor. NATO üyeliği 200 yıllık tarafsızlık ve bağlantısızlık politikasını alt üst etti diyor. Ne amaçla diyor, diye soruyor. Demokrasilerde genellikle kabul edilen oyun kuralları neden reddedildi? Oysa bu ülkemizin son yüzyılda aldığı belki de en önemli siyasi karardı ve bu karar gerekli demokratik süreç izlenmeden alınmıştır diyor. Yani şu an İsveç NATO üyeliğini sorgulamaya başlamış durumda. Bir şekilde daha çok sorgulayacaklar bunlar. Biz bir anlamda artık tecrübeliyiz. Bizi 52'de girdiğimizden beri daha belki darbe görecekler, belki gladyo eylemleri görecekler, suikastler yaşayacaklar. NATO girdi mi böyle bir cehenneme sokar ülkeleri. Şimdi biz artık biraz tecrübeliyiz bu konularda. Yani Türkiye'de anti-NATO, anti-emperyalist zemin her zaman niye? Yani şu, bu adamların bir ulusal bağımsızlığı yok ama bizim var. Bizim ulusal bağımsızlık kültürü olan, binlerce yıllık bir Türk medeniyetinin, ismini her zaman gururla söylediğimiz bir Türk medeniyetinin evlatlarıyız. Yani biz bağımsız ilişki kurmaya, bağımsız ittifaklar, işbirlikleri kurmaya alışığız. Böyle bağımlılık ilişkileri bizi bozuyor. Son 70 yılda yaşadıklarımız, şimdi mesela önümüzdeki dönemde 2 ay sonra işte çok kritik bir zirve Türkiye'de yapılacak. NATO Liderler Zirvesi, geçen Kemal Hoca ile onu konuştuk. Yani öyle bir durum ki belki NATO'nun parçalanma süreci de başlayacak, bilmiyoruz yani. Ben aslında o sürecin içinde olduğunu düşünenlerdenim. NATO'nun artık yani NATO'nun işlevi bitti. 90'larda bitmişken tabii birileri NATO'yu silah olarak kullanmaya devam etmek istedi. Rusya'ya karşı, hatta Türkiye'ye karşı. Yani düşünün bir yerde yani mesela şöyle düşünün, uç örnek vereceğim. Yani düşünün işte Şangay İşbirliği Örgütü. Orada işte ülkeler arasında işbirlikleri var. Ama gidiyor işte A ülkesi, Şangay İşbirliği üyesi ülkelerden biri gidiyor diğer ülkeyi böyle ciddi tehdit eden terör örgütlerini finanse ediyor. Böyle bir şey olsa ortalık ayağa kalkar. Dünyada, uluslararası hukukta da böyle. Ama NATO'da yaşandı bu. Türkiye'yi vuran terör örgütlerini NATO üyesi müttefiklerimiz destekledi, besledi. Biz diyorum ya, NATO'da şerbetliyiz. Daha İsveç, bunlar daha yeni başladı bunlar. Daha neler yaşayacaklar belki de. Yani orada masumları tabii ki şey yapmak istemeyiz ama yani insanın içinden bazen beter olsunlar diyesi geliyor yani. Ama tabii ki masumlara bir şey olursa insanın yüreği yanıyor. Yani biz onlar gibi değiliz çünkü. Biz Afrika'daki, Asya'daki masumlara da üzülüyoruz. Orta Doğu'daki, aslında orasının ismi de Orta Doğu denmesinin nedeni de İngilizlerin koyduğu isimler. Belki biz bu kavramları da şey yapmamız lazım, düşünmemiz lazım. Orası Mezopotamya olabilir, Arap coğrafyası denebilir. Ondan sonra bizim coğrafyamız Anadolu. Hemen güneydoğumuzda Mezopotamya coğrafyası var. Yani kadim isimler bunlar aslında bakıldığı zaman, böyle çok eski isimler. Velhasıl kelam ya, yani Orta Doğu'daki masumlar diyelim. Şimdi hadi herkesin bildiği isim üzerinden gidelim. Afrika kıtası, Asya'daki, Güney Amerika'daki masumlara üzüldüysek İsveç'teki masumlara da üzülürüz. Yani biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyoruz ya. O açıdan inşallah İsveç'te kurtulur böyle beladan. Hepimiz kurtuluruz böyle bir beladan. Emperyalist ve siyonist beladan. Çünkü az önce de söyledim. Bu emperyalizm ve siyonizm Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, ondan sonra İskandinav ülkelerinin, Hollanda yönetiminin, Belçika yönetiminin falan içinde bulunduğu bu emperyalist sistem çökmeden insanlığa rahat yok. Ukraynalılar da inşallah emperyalizmden ve Batı emperyalizmden ve aynı zamanda kuklası Zelenski'den kurtulur ve gerçekten kardeşleriyle bir barış yaparlar. İnsan onu da temenni ediyor. O açıdan emperyalizm ortadan kalktığı zaman bu coğrafyada herkes bir şekilde iletişim kurar. Yunanistan'da rahatlar. Yunanistan da kendine gelir. O üçler ortadan kalkar. Ve ondan sonra insanlığa barış gelir. Mücadeleler olacaktır. Tarih boyunca oldu. Ama bu mücadelelerin İsrail'in, Amerika'nın yaptıklarının yanında öyle hiç kalacağını düşünenler dedim. Kendi aralarında rekabetler olur, işbirlikleriyle çözülür, bir şekilde mücadeleler olur. Tarih boyunca savaşlar olmuştur, çatışmalar olmuştur ama zulüm boyutunda belki bir iki tane örnek sayarız geçmişte, ama Amerika'nın ve İsrail'in yaptıkları tarihe kara leke olarak geçmiştir. İşte inşallah o o yapının yıkıldığı günleri de görürüz diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Haftanın ilk günü. Çarşamba günü yine bu saatte burada olacağız. Bu saatte derken yani 19.07'de olmak tercihimizdir. 19.07'de burada olacağız. O saatte, o dakikada sizleri yine bekliyoruz. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, sınavların stres kaynağı olduğunu belirterek ebeveynlere sınavlarda çocuklarına baskıyı değil desteği artırması konusunda önerilerde bulundu. Bıkmazer, telefon bağımlılığı ve savaş gibi durumların çocukların psikolojisini daha çok etkilediğini söyledi. Çocuk ve ergenlerin hem nörobiyolojik hem de psikososyal olarak gelişmekte olan bireyler olduğunu söyleyen Bıkmazer, dijital dünya ile birlikte çocukların çok fazla bilgi bombardımanına maruz kaldığını ifade etti. Bağımlılıktan farklı olarak çocukların kontrolsüz, denetimsiz, çok fazla bilgiye maruz kaldığına dikkat çeken Bıkmazer şöyle konuştu.
2: Tabii o bilgiyi süzgeçten geçirme, bilgiyi işleme kapasitemiz de 30 sene önce nasılsa aslında şimdiki bireylerde de aynı şekilde. Bizim beyin yapımızda dramatik bir değişiklik yok. Bu kadar yoğun bilgi olumlu sonuçlar oluşturabiliyor tabii ki ama çocuklar bazen bunalabiliyor.
1: Bıkmazer, ebeveynlerin çocuklarına yönelik denetiminin önemli olduğunu ve çocukların nerede kimlerle zaman geçirdiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çocukları korumanın önemine işaret eden Bıkmazer,
2: dijital mecra bir tür kara delik. Çocukları, çocukların zihinlerini o kara deliğe kaptırmamak, kara deliğin o zihinleri yutmaması adına daha dikkatli olmak gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarını daha çok denetlemeleri önemli,
1: dedi. Bıkmazer sınavlarında başlı başına stres kaynağı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı.
2: Sınav tabii ki başlı başına bir stres kaynağı. Aynı zamanda ne yazık ki bir yarışma da söz konusu. Sınavın zaten kendi bir zorluğu var. Bir de o yarışmanın getirdiği zorluk var. Sadece belli sayıda bilgiye sahip olmanız yetmiyor. O bilgiyi belli bir süre içerisinde işlemeniz, doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Onun için çocukların ellerinden geldikçe sakin kalmalarını öneriyoruz. Zaten çocuklar kendilerini baskı altında hissediyorlar. Ebeveynlerin daha çok destekleyici olmalarını, çocukların hissettiği o baskıyı artırmamalarını öneriyoruz.
1: Sınavların çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, ebeveynlerin baskıyı artırmak yerine destekleyici olmaları gerektiğini vurguladı. Dijital dünyanın ve kontrolsüz bilgi akışının çocuk psikolojisini zorladığını ifade eden Bıkmazer, ailelerin denetim ve ilgisinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihe geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Defensive fullback, savunma ağırlıklı bekler. Futbol zamanla değişti. Kanatlar daha hızlı, oyun daha karmaşık, roller daha çok yönlü hale geldi. Ama bazı şeyler hala yerli yerinde duruyor. Bir takımın savunma dengesini kuran, çizgiye güven aşılayan, karşısındaki kanat oyuncusunu adeta oyundan silen o oyuncular var ya, işte onlar defensive fullback, yani savunma ağırlıklı bekler.

0: Bu rol özellikle arka dörtlü sistemlerde büyük önem. Dört dört iki, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde takımın diğer taraflarında daha ofansif bir bek varsa savunma ağırlıklı bek bu dengesizliği telafi eder. Yani biri gider, biri kalır. Mesela sağ bek hücuma çıkıyorsa sol bek geri kalır. Bu sistemin işlemesi için mutlaka savunma ağırlıklı bir bekin bulunması gerekir. Bu oyuncu takımın gizli sigortasıdır. Peki nasıl biri olmalı bu oyuncu? Öncelikle fiziksel gücü yerinde, hızlı, refleksli ve kararlı olmalı. Top rakipteyken içgüdüsel olarak doğru açıyı almalı. Gerektiğinde sert ama temiz müdahale yapabilmeli. Zihinsel olarak da disiplini yüksek, konsantresi kopmayan, ben nasıl göze girerim değil, takımım nasıl sağlam kalır diye düşünen bir karakter gerekir. Bu yüzden bu rol yıldız oyunculardan çok takım oyuncularına yakışır. Defensif fullbackler hücumda çok fazla rol almaz. Pas istasyonu olabilirler ama fazla risk almazlar. Ceza sahasına koşu atmak, çapraz bindirmeler yapmak ya da ters kanattan sürpriz çıkışlar genelde onlara göre değildir. Onlar hücum sırasında daha çok geri planda durur. Top kaybı anında takımın geriye dönüşüne öncelik ederler. Bu pozisyonun en önemli avantajı savunmaya sağladığı istikrar ve dengedir. Eğer rakip takımın en tehlikeli oyuncusu kanattaysa ona karşı en büyük önlem bu roldeki bir oyuncudur. Özellikle çeyrek final, yarı final gibi taktik savaşlarının yaşandığı maçlarda teknik direktörler çoğu zaman bu tür savunma güvenliği yüksek bekleri tercih eder. Çünkü o maçlar skordan çok gol yememekle kazanılır. Ama elbette bu rolün bazı dezavantajları da vardır. Eğer takım topa sahip olmaya dayalı bir sistemle oynuyorsa bu bekin hücuma katkısı sınırlı kalır. Bu da takımın o kanatta tek yönlü oynamasına yol açar. Ayrıca modern futbolun hücum eden bek beklentisi bu oyunculardan çok şey ister ama savunma ağırlıklı bekler bu beklentiyi karşılayamayabilir. Yani taraftar için bazen sönük görünürler ama teknik direktörler onların değerini iyi bilir. Bu rolün örneklerinden biri Manchester United döneminde Wes Brown'du. Genellikle sağ bekte görev alırdı ve hiçbir zaman yıldız olmadı ama karşısındaki en tehlikeli kanat oyuncularını durdurmasıyla tanınırdı. Benzer şekilde Arbeloa Real Madrid'de Cristiano Ronaldo gibi ofansif oyunculara denge unsuru olarak görev yapardı. Takım hücuma çıkarken o savunmayı güvence altına alırdı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sabri Sarıoğlu Galatasaray'daki bazı dönemlerinde bu rolde oynamıştı. Çok ofansif çıkışlar yapmasa da özellikle büyük maçlarda savunmaya katkısıyla fark yaratırdı. Beşiktaş'tan İbrahim Üzülmez de aynı şekilde görevini sessizce yapan ama asla çizgiyi boş bırakmayan bir savunma bekiydi. Sonuç olarak savunma ağırlıklı bekler sahada en az konuşulan ama en çok iş yapan oyunculardır. Onlar gole oynamaz ama gol yememeyi garanti eder. Onlar yıldız değildir ama yıldızları sustururlar. Onlar sahada gözükmeyebilir ama varlıkları eksikliği belli olan türdendir. Çünkü sağlam bir savunma sağlam bir bek çizgisiyle başlar. Ve o çizgiyi bozmayan her oyuncu bir takımın en güvenilir askeridir. Futbolun ansiklopedisinde bugün bu yıldız oyuncuları savunma ağırlıklı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rus özel uzay şirketi Space Energy, Pomorsky uzay üssünü bu yıl inşa etmeye başlıyor. Yılda 50'ye kadar hafif roket fırlatma kapasitesine sahip olacak tesis, Rusya'nın özel uzay tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. İlk fırlatma 2027'de planlanırken, proje başarılı olursa bu yılda gerçekleşebilir. Rus özel uzay şirketi Space Energy, Rusya'nın ilk özel uzay üssü olan Pimorsky uzay üssünü bu yıl inşa etmeyi planlıyor. Şirketin basın servisinin RIA Novosti'ye verdiği bilgiye göre tesis yılda 50'ye kadar hafif roket fırlatma kapasitesiyle tasarlanıyor. Şirket yetkilisi, üssün altyapısının ultra hafif ve hafif roketler için sıfırdan tasarlandığını vurguladı. Bu yaklaşımın işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğini, görev hazırlık süreçlerini hızlandıracağını ve yüksek fırlatma sıklığı sağlayacağını açıkladı. Pimorsky uzay üssü Space Energy tarafından geliştirilen Orbita ultra hafif fırlatma aracı için özel olarak tasarlanacak. İlk fırlatma 2027 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenirken projenin öngörülen takvimin ötesinde ilerleme kaydetmesi halinde 2026 yılında da fırlatma yapılabilmesi mümkün olabilir. Rus özel uzay şirketi Space Energy bu yıl Pimorsky uzay üssünün inşasına başlayacağını açıkladı. Üs yılda 50'ye kadar hafif roket fırlatma kapasitesine sahip olacak ve Rusya'nın özel sektör tarafından kurulan ilk uzay üssü olma özelliğini taşıyacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Saadet Partisi, 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongre'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava nedeniyle hukuki baskı altında bulunuyor. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve arkadaşları tarafından açılan davada kongrede usulsüz delege kullanıldığı öne sürülerek kongrenin iptali ve parti yönetimine 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep ediliyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan süreci canlı yayında anlattı.
2: Mutlak butlan neden Saadet Partisi ile anılmaya başlandı? Bunun gerçekliği nedir?
3: 24 Kasım 2024 tarihinde büyük kongremizi yaptık. 2025'in ortalarında kongrenin iptali ile alakalı dava açtılar. Duruşmalar hızlı ilerledi. Biz raporlarımızı verdik. Bilirkişi raporunda da davanın açılmasına gerek olmadı. Yani davanın reddi ile alakalı bilirkişi raporu geldi. Rapor geldikten sonra bir duruşma yapıldı. Hukukçularımızın ifadesi o son yapılan duruşmada davanın iptal olması gerekiyordu. Bir duruşma daha atmış oldu dava. Pazartesi günü yeni duruşma görülecek. Biz de merakla bekliyoruz duruşmayı.
2: Anlattığınız süreç ben böyle söyleseniz sizle konuşmaması CHP'deki mutlak butlan sürecini anlatıyor diye düşünürdüm açıkçası.
3: Yani bunun böyle sıradanlaşması, insanlarda bu algının oluşması ülkemiz adına üzücü bir durum. Siyasetçilerin gelecek kaygısını yaşadıkları ki en son bir cumhurbaşkanı adayımızla alakalı bir ironi yaparak bir şeylere dikkat çekmek istedim ve o tarihten bu tarafa bu tedirginliği yaşayan insanların ne kadar fazla olduğunu üzülerek görmüş olduk. Yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor. Bizim davadan ayrı olarak bu cümleleri kullanıyorum ben. Türkiye'de çözülmeyecek hiçbir problem yok. Çok kısa bir sürede birçok şey çözülebilir. Yeter ki adaleti merkeze koyabilelim. Partizanca bakıştan insanca bakışa geçebilelim.
2: Peki şu Cumhurbaşkanlığı tarifiniz de gündemde belirledi. Tarif yaptınız. Herkes bir isim söyledi. Bir isme dayanarak mı tarifi yaptınız yoksa idealize ederek mi bir tarif yaptınız?
3: Yani bir ismimiz bizim var. Ben hiçbir arkadaşımın nezaketsizlik yapmamak için o ismi saklayacağım, saklı tutacağım. Ama ilkelerin ve prensiplerin bugün konuşması gerektiğini ben savunuyorum.
2: Şimdi açıklanmıyor. Bir taraftan da korkuyor. Başına bir şey gelir gibi durum da var ya.
3: Tabii. Aynı şeyi söylüyorum. Onu oraya bağlayacaktım hadiseyi. Bugün ismi açıkladığımızda isim üzerinden başına ne geleceğini bilemiyoruz. Ki örnekleri var. İşte Sayın İmamoğlu'nun başına gelenleri hep beraber görüyoruz. Geçmiş dönemde Sayın Demirtaş'ın başına gelenleri hala 10 yıldır cezaevinde ve hala tutuklu olarak içeride kalıyor. Hüküm verilemiyor kendisine. Yine diğer ismi geçen insanların soruşturma açıldı, açılıyordu, şuydu buydu sürekli haberlerin yapıldığını görüyoruz. Böyle bir ortamda yine en baştaki bizim kayyum meselesine getireceğim hadiseyi. İnsanlara bu tip korkularla değil, ümitle gitmenin, ümit var olmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Toplumun her kesiminden. Özellikle iktidar cenahında bize bir yol gösterin, biz gelelim. Biz durduğumuz yere memnun değiliz. İktidarın politikalarıyla bağdaşmayan birçok bakış açımız var. Bir alan açın talebini çok fazla duyuyoruz. Türkiye'de yeni bir yola ihtiyaç var. Yeni bir yüze ihtiyaç var. Yeni bir siyaset anlayışı.
2: Bu isim yeni bir isim mi? Hani evet. Derdim o değil ama işte Ali Babacan'ın adı geçti, Abdullah Gül'ün adı geçti ama anlıyorum ki tariften bu yepyeni bir isim.
3: Siyasette yıpranmamış bir isim. Herkesin de oh be diyebileceği bir isim ama yine söylüyorum. Sadece Saadet Partisi'nin adayını açıkladığımızda 50+1'in yakalayabileceğimizi bilinciyle ben siyaset yapıyorum. Başka partilerle de ortak bizim ismimiz etrafında mutabakata varmamız gerekir ki bir anlam ifade etsin.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin kongresine açılan dava ve siyasetteki kayyum tartışmalarını canlı yayında anlattı. Kongremizin iptali için dava açıldı, kayyum atanması talep edildi. Bilirkişi raporunda davanın reddi gerektiği belirtildi. İfadelerini kullanan Arıkan, yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor, bu iklim insanlarda korku ve tedirginlik üretiyor diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda incel olarak bilinen istemsiz bekarlık olgusuna dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve şiddet eğilimi taşıyan çevrim içi içeriklerin yayılma riskine işaret edildi. İçişleri Bakanlığı İş Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde okul saldırısı ve kadın cinayetleriyle birlikte gündeme gelen incel yapılanmasına da yer verildi. Raporda karşı cinsle ilişki kuramadığını düşünen bazı bireylerin çevrim içi topluluklar üzerinden kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve ırkçı eğilimlerle radikalleşebildiğine dikkat çekildi. Türkiye'de de bu grupların varlığına işaret edilirken bu çevrelere yönelen kişilerin önemli bir bölümünün 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. İnsel başlığı son olarak Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından tartışma konusu olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Roger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Benzer tartışma Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmesinin ardından da kamuoyunun gündemine gelmişti. Hürriyet'in aktardığına göre bakanlık raporunda incel yapılanmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı. Çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak istemsiz bekarlar öne çıkıyor. Yani karşı cinsle iletişim kuramayan bireyler veya karşı cinsle cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların dijital mecralar üzerinden kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüştüğü gözlenmekte. Dijital mecralardaki incel gruplarında erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor. Tespit edilen 901 grubu, Hulyan grubu, C31K, C7K, İsrail duyurular gibi grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük. Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye'de de azımsanmayacak sayıda incel üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksulluk da öne çıkarılıyor. Gruplar yoksul ve çirkin olmalarının kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. İstemsiz bekarlar gruplarına üye olanların intiharlarında yanında birilerini daha götürme düşüncesi olduğu, kendilerini öldürme girişimlerinde kitlesel saldırı eylemlerine başvurduğu gözleniyor. Türkiye'de de kendini istemsiz bekarlar olarak nitelendiren ya da ideolojik ve terminolojik çerçeve içinde birbirleriyle bağlantılı olan topluluklar var. İstanbul'da 2024'te iki kadını öldüren Semih Çelik'in cinayetler sonrası incelenen kişisel eşyalarında incel gruplarının figürlerine yönelik materyaller ele geçirilmişti. Dijital platformlar üzerinden incel gruplarıyla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde sıkça tartışılan incel yapılanmalarına dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, şiddet eğilimi ve öfke söylemi içeren çevrim içi toplulukların yayılma riskinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık %20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada 29 yetişkin yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi. Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlarsa yaklaşık 29.8 dakika dayanabildi. Bilim insanları bunun yaklaşık %20'lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti. Araştırmanın başyazarı Andrew Danso, doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanabilir ve keyifli hale getirebilir dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu. Bilim insanları müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Danso, insanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Psychology of Sport Exercise dergisinde yayımlandı. Jivlenskaya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın çalışanlar için emeklilik, işsizlik sigortası ve malilik aile gibi hak kayıtlarına yol açtığını, işverenler açısındansa yasal ve mali yaptırımlar doğurduğunu bildirdi. SGK İstanbul İl Müdürlüğü, çalışanların sigortalı istihdam edilmesinin hem anayasal hak hem de yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Açıklamada işverenlerin sigortasız istihdam yapamayacağı, çalışanların da kendi istekleriyle bu haktan vazgeçemeyeceği belirtildi. SGK açıklamasında çalışanların sigortasız çalışmayı talep etmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. İşverenlerin bu talepleri kabul etmesinin iyi niyetli bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler taşıdığı kaydedildi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıt dışı çalışanların emeklilik hakkına mahrum kalacağını, iş göremezlik durumunda malilik hali alamayacağını, vefat halinde ailesinin güvencesiz kalacağını ve işsizlik sigortasına yararlanamayacağını söyledi. Sertbaş, sigortasız çalışma talebini kabul eden işverenlerine vergi avantajlarını ve gider yazma imkanlarını kaybedeceğini ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Kurum, sigortalı çalışmanın anayasal hak ve yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak çalışanların bu haktan kendi isteğiyle vazgeçemeyeceğini belirtti. Açıklamada, sigortasız çalışan kişilerin emeklilik, işsizlik sigortası ve malilik aileliği gibi sosyal haklardan mahrum kalabileceği ifade edildi. Ayrıca iş kazası, iş göremezlik ya da vefat durumlarında çalışanların ve ailelerinin güvencesiz kalabileceğine dikkat çekildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'te yapılan bir araştırma Antarktika'daki dev buz dalgalarının bilinenden daha hızlı eridiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumun küresel deniz seviyesi tahminlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. Araştırma Doğu Antarktika'daki Fimbulüsen bölgesinde yürütüldü. Bilim insanları buzların alt kısmındaki derin kanalların sıcak suyu içeride tuttuğunu ve bunun bazı bölgelerde erimeyi daha fazla hızlandırdığını tespit etti. Araştırmanın başyazarı Thor Hetterman, buzların altındaki yapı pasif değil, sıcaklığı tam erimenin kritik olduğu noktalarda hapsedebiliyor ifadelerini kullandı. Araştırmaya göre küçük sıcaklık değişimleri bile buz tabakalarının beklenenden daha kırılgan hale gelmesine yol açıyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kim Zhu, normalde daha güvenli kabul edilen bazı soğuk buz tabakaları düşündüğümüzden daha hassas olabilir dedi. Araştırmaya göre buz altındaki kanallar büyüdükçe erime daha da hızlanabiliyor ve bu durum zincirleme etki oluşturabiliyor. Bilim insanları bunun yalnızca buzullar için değil, okyanus akıntıları ve deniz ekosistemi için de risk oluşturabileceğini belirtti. Yapılan yeni bir araştırma, Antarktika'daki dev buz dalgalarının altında hapsolan sıcak suyun erimeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanları bunun deniz seviyesini beklenenden daha hızlı yükseltebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler hesapta şüpheli işlem olduğu bahanesiyle savcıyı yönlendirerek toplam 850 bin lira çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken çalınan paranın savcılık tarafından kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. dijital dolandırıcıların ağına düştü. Olayın 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre savcı H.G. mesai bitiminin ardından evine giderken 212'li sabit bir hattan arandı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli, savcının hesabına şüpheli limit kullanımı olduğunu söyleyerek mobil bankacılık uygulamasına girip hesabını kontrol etmesini istedi. Mobil uygulamaya giriş yapan H.G. hesabından 480 bin lira çekildiğini gördü. Şüpheli, ikinci görüşmede işlemin iptal edileceğini söyleyerek savcıya ters işlem adı altında 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı daha sonra bu paranın da belirlenen hesaba EFT yapılmasını istedi. Telefon görüşmesinde şüpheli şahıs gönderilen hesabın tanınıp tanınmadığını da sordu. EFT işleminin ardından durumdan şüphelenen savcı H.G. hesabına tekrar erişim sağlayamadı. Bunun üzerine bankayı arayan H.G. toplamda 850 bin lira dolandırıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Savcı H.G. olay sonrası şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda polis ekipleri 53 yaşındaki Musa D., 32 yaşındaki Ramazan T. ve 19 yaşındaki Ece D. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetlik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ile Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, şüpheli işlem bahanesiyle savcıyı yönlendirerek hesabından toplam 850 bin lira çekti. Savcının durumu fark edip şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma isimleri 2025'te de ilk sıradaki yerini korudu. Son 8 yılda bu isimleri taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş yaşanırken en yaygın soyadı olan Yılmaz'ı kullananların sayısı ise arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 oldu. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722, Demir soyadların sayısı ise 876.934 kişi olarak tespit edildi. Diğer yaygın kullanılan 7 soyadının kullanan kişi sayısına göre sıralamaları ise şöyle: Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Çetin ve Kara. Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında ise Mehmet ismi 1.271.896 kişiyle listenin başında yer aldı. Bu ismi 1.057.634 kişiyle Mustafa ve 857.105 kişiyle Ahmet takip etti. Ayrıca Ali, Hüseyin ve Hasan isimleri de en yaygın isimler arasında yer aldı. Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de öne çıktı. Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1.152.158 kişi bulunuyor. Bu ismi 906.873 kişinin taşıdığı Ayşe, 776.708 kişiyle de Emine izledi. Bunun yanı sıra Hatice, Zeynep ve Elif isimleri yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı. İstatistiklere göre son 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde gözlemlendi. Kayıtlara göre Fatma ismindeki düşüş sayısı 83.670 kişi olarak tespit edildi. İsimlerde yaşanan bu niceliksel düşüşün aksine Türkiye'nin en yaygın soyadı olan Yılmaz sayısındaki istikrarlı artışsa dikkat çekti. Verilere göre Yılmaz soyadı 2018'den bu yana 43.453 kişi arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de geçen yıl en yaygın soyadı Yılmaz, erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyada yapılan yeni bir araştırma şehirlerdeki ağaçların sıcaklığı düşündüğümüzden çok daha fazla düşürdüğünü ortaya koydu. Yaklaşık 9000 şehirde yapılan incelemeye göre kentlerde oluşan ısı adası etkisi ağaçlar sayesinde neredeyse %50 azalıyor. Uzmanlara göre şehirler asfalt, beton ve binaların güneşten gelen ısıyı emip uzun süre tutması nedeniyle kırsal bölgelere göre ortalama 1 ila 3 derece daha sıcak oluyor. Bazı kentlerde bu fark 7 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu durum kentsel ısı adası etkisi olarak adlandırılıyor. Sonuçlara göre şehirlerdeki ağaçlar hava sıcaklığını ortalama 0,5 ila 1,5 derece düşürüyor. Araştırma 200 milyondan fazla insan için ağaçların en az 0,5 derecelik serinleme sağladığını ortaya koydu. Uzmanlar bunun özellikle aşırı sıcak hava dalgalarında hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ağaçlar gölge sağlayarak asfalt ve binaların aşırı ısınmasını engelliyor. Aynı zamanda yapraklarından su buharı salarak çevredeki havayı serinletiyor. Bu etki özellikle yaz aylarında daha belirgin hissediliyor. Araştırmada sıcak ve kurak şehirlerde ağaçların etkisinin daha güçlü olduğu belirtildi. Örneğin ABD'deki Phoenix kentinde ağaç yoğunluğu sıcaklık farkını belirgin şekilde değiştirirken, Portekiz'in başkenti Lisbon veya İsveç'in Göteborg kentinde etkinin daha sınırlı ama yine de önemli olduğu ifade edildi. Çalışma şehirlerde ağaçların eşit dağılmadığını da ortaya koydu. Ağaçların daha çok zengin mahallelerde ve banliyölerde bulunduğu, düşük gelirli bölgelerde ise yeşil alanların yetersiz kaldığı belirtildi. ABD verilerine göre düşük gelirli mahallelerde ağaç oranı zengin bölgelere kıyasla %15 daha az. Bu bölgelerde sıcaklık da ortalama 1,5 derece daha yüksek ölçülüyor. Uzmanlar şehirlerde daha fazla ağaç dikmenin önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Araştırmaya göre mevcut şehir ağaçları iklim değişikliği nedeniyle 100 yıl ortasına kadar beklenen ek sıcaklığın yalnızca %10'unu dengeleyebiliyor. Yoğun ağaçlandırmayla bu oran %20'ye çıkabiliyor. Araştırmacılar şehirlerin aşırı sıcaklarla mücadele edebilmesi için yansıtıcı yapı malzemeleri, yeşil çatılar, gölgelikli sokaklar ve hava akışını arttıran şehir planlamalarında devreye alınması gerektiğini belirtiyor. Bilim insanları iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli hale geleceği uyarısında bulunuyor. Araştırmacılar dünya genelinde 3,6 milyar insanın yaşadığı yaklaşık 9000 şehirde hava sıcaklığı ve ağaç yoğunluğu verilerini analiz etti. Yapılan incelemeye göre kentlerde oluşan ısı adası etkisi ağaçlar sayesinde neredeyse %50 azalıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Günün sözünü Aliya İzzet Begoviç'ten seçtik. Büyük Bosna Hersek'in kurucu lideri babası, kurucu babası. Aç insandan korkarım, tok insandan daha çok korkarım diyor. Şimdi aç insanın yapamayacağı şey yoktur değil mi? Karnını doyurabilmek için yani hırsızlık da yapar, gasp da yapar, her şeye başvurabilir. Fakat tok insanın o kadar yüksek talepleri vardır ki ne yapacağını şaşırır. Artık yemekten içmekten patlamıştır. Bir şeyler yapması lazım. İşte Jeffrey Epstein skandalı bu tok insanların yol açtığı bir skandaldır. Artık o kadar çok paraları var ki, o kadar çok şey yaşamışlardır ki daha fazla ne yaşayabiliriz acaba? Bu dünyadan gitmeden önce neler yaşayabiliriz diye düşündükleri içindir. Bu Jeffrey Epstein'in etrafındaki insanların tamamı tok insanlar.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, iyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik oluşturabileceğini gösteriyor. Bu, kemik kütlesindeki yaşa bağlı azalmayı dengelemek için son derece faydalı dedi. Cornell araştırmacıları bulgularının doktorların B12 eksikliği olan hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi programları oluşturmasını sağlamasını umuyor. B12 eksikliği yorgunluk, baş dönmesi ve karıncalanmaya, hatta uzun süreli eksikliklerde hafıza kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar yetişkinlerin günlük beslenmelerinde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 vitamini almasını öneriyor. Hamile veya emziren kadınların ise 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogram da alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek, ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Evet, Snap.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İran'ın ABD'nin savaşı sona erdirecek planına ilişkin Washington'a verdiği yanıtta bazı detaylar İran medyasınca paylaşıldı. Buna göre İran'ın ABD'nin teklifini kabul etmesi durumunu aşırı talepleri boyun eğmek olarak değerlendirdiği ve bu sebeple teklifi reddettiği iddia edildi. İran Devlet Kanalı Press TV'nin haberine göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği yanıtta ABD'nin barış önerisini ABD hükümetinin aşırı taleplerine boyun eğmek anlamına geleceği gerekçesiyle reddetti. İran Haber Ajansı ISNA daha önce İran'ın ABD mesajını verdiği yanıtın savaşı sona erdirmeye, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'na nakliye güvenliğini sağlamaya odaklandığını bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin çözüm önerisine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmişti. Press TV'ye göre İran'ın yanıtı, ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne savaş tazminatı ödemesi gerekliliğini vurguluyor. Mayıs ayı başlarında bir İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın İslam Cumhuriyeti'nin 14 maddelik yeni önerisine ilişkin Pakistan aracılığıyla bir ABD yanıtı aldığını söylemişti. İran'ın Tasnim Haber Ajansı pazar günü yaptığı haberde Tahran'ın Washington'a ileterek yanıt verdiği ABD ile müzakere önerilerinin metninin yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı üzerinde tam İran kontrolü ve İran'ın yurt dışındaki varlıklarının dondurulmasının kaldırılmasına yönelik hükümler içerdiğini bildirdi. İran medyasında yer alan iddialara göre Tahran yönetimi ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini aşırı talepler içerdiği gerekçesiyle reddetti. İran Devlet Kanalı Press TV, teklifin kabul edilmesinin Washington'un taleplerine boyun eğmek anlamına geleceğinin değerlendirildiğini aktardı. ISNA ise İran'ın yanıtında savaşın sona erdirilmesiyle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye güvenliğinin sağlanmasına odaklanıldığını bildirdi. Haberlere göre Tahran ayrıca ABD'nin İran'a savaş tazminatı ödemesi gerektiğini de vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak değerlendirdi. İran basınında yer alan bilgilere göre Tahran'ın Washington'a ilettiği şartlar arasında yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı üzerinde tam İran kontrolü ve İran'ın yurt dışındaki varlıklarına yönelik dondurma kararlarının kaldırılması da bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, sınavların stres kaynağı olduğunu belirterek ebeveynlere sınavlarda çocuklarına baskıyı değil desteği artırması konusunda önerilerde bulundu. Bıkmazer, telefon bağımlılığı ve savaş gibi durumların çocukların psikolojisini daha çok etkilediğini söyledi. Çocuk ve ergenlerin hem nörobiyolojik hem de psikososyal olarak gelişmekte olan bireyler olduğunu söyleyen Bıkmazer, dijital dünya ile birlikte çocukların çok fazla bilgi bombardımanına maruz kaldığını ifade etti. Bağımlılıktan farklı olarak çocukların kontrolsüz, denetimsiz, çok fazla bilgiye maruz kaldığına dikkat çeken Bıkmazer şöyle konuştu.
2: Tabii o bilgiyi süzgeçten geçirme, bilgiyi işleme kapasitemiz de 30 sene önce nasılsa aslında şimdiki bireylerde de aynı şekilde. Bizim beyin yapımızda dramatik bir değişiklik yok. Bu kadar yoğun bilgi olumlu sonuçlar oluşturabiliyor tabii ki ama çocuklar bazen bunalabiliyor.
1: Bıkmazer, ebeveynlerin çocuklarına yönelik denetiminin önemli olduğunu ve çocukların nerede, kimlerle zaman geçirdiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çocukları korumanın önemine işaret eden Bıkmazer,
2: "Dijital mecra bir tür kara delik. Çocukları, çocukların zihinlerini o kara deliğe kaptırmamak, kara deliğin o zihinleri yutmaması adına daha dikkatli olmak gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarını daha çok denetlemeleri önemli,"
1: dedi. Bıkmazer sınavlarında başlı başına stres kaynağı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı.
2: "Sınav tabii ki başlı başına bir stres kaynağı. Aynı zamanda ne yazık ki bir yarışma da söz konusu. Sınavın zaten kendi bir zorluğu var. Bir de o yarışmanın getirdiği zorluk var. Sadece belli sayıda bilgiye sahip olmanız yetmiyor. O bilgiyi belli bir süre içerisinde işlemeniz, doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Onun için çocukların ellerinden geldikçe sakin kalmalarını öneriyoruz. Zaten çocuklar kendilerini baskı altında hissediyorlar. Ebeveynlerin daha çok destekleyici olmalarını, çocukların hissettiği o baskıyı artırmamalarını öneriyoruz."
1: Sınavların çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, ebeveynlerin baskıyı artırmak yerine destekleyici olmaları gerektiğini vurguladı. Dijital dünyanın ve kontrolsüz bilgi akışının çocuk psikolojisini zorladığını ifade eden Bıkmazer, ailelerin denetim ve ilgisinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 11 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yüklü bir hafta sonu gündemi var. Bugün de Amerika ve İran arasında teklifler, Donald Trump İran'ın kendi yaptıkları teklife verdiği yanıtı reddettiğini duyurdu. Tabii müzakereler bölge ülkelerinde diplomasi, mekik diplomasi diyelim, telefon üzerinden diplomatik faaliyetler, ama henüz bu düğüm çözülemedi. Geçtiğimiz hafta Hürmüz'de bir deniz savaşıyla kapatmıştık. Cuma akşamı çok yoğunlaştı. Amerika'nın İran savaşında artık 80. güne yaklaşıyor. Bu iş uzayacak, öyle gözüküyor ve Hürmüz düğümü tabii bütün dünyayı etkiliyor. Müzakerelerde sonuç çıkmaması, pek çok gelişmeyi aktaracağım. Bugün programda güvenlik analisti Suat Delgen konuğum olacak. Programın son bölümünde özellikle de bu Hürmüz düğümünü konuşacağız. Amerika'nın açması mümkün mü? Mümkün değilse ne olacak? Buraya kilitlenmiş vaziyette. Aynı zamanda tabii pek çok not var İran meselesinde. İsrailler enerji altyapısının vurulması için bastırıyorlar. Irak'ta gizli üs kurdukları iddiaları var. New York Times'da Hazar üzerinden İran'ın aslında yalnız olmadığı, her türlü ticaretini yürüttüğü, Rusya'nın destekleri dahil haberler var. Aktaracağım hepsini. Lübnan cephesinde de durum karışık, savaş devam ediyor. Ama 14-15 Mayıs'a Amerika'da Lübnan hükümeti ile İsrail arasında 3. tur görüşmeler kesildi. Söz kesildi daha doğrusu. Ne olacak? Meçhul. Türk dış politikasında Belçika heyeti Kraliçe Matilda ile birlikte ekonomi odaklı bir ziyaret konuşuluyor. Bir de Fener Patriği'nin Atina'ya gidip Atina'dan duyurduğu ruhban okulu açılışı çok tartışma tabii ki. Amerika'dan notlarım olacak. Özellikle de Çin Dışişleri Bakanlığı

0: kurtardı. Amerikalılar her ne kadar daha sonra Hollywood filmleriyle işi değiştirmiş olsalar da 27 milyon insan can verdi. Moskova'da kutlamalar, özel konuklar vardı. Rusya liderinin açıklamaları. Avrupalılar da maalesef bir Avrupa günü diye bir şey uydurdular. Herhangi bir şeyin kurulması da değil. Kömür Çelik Birliği'nin önerilmesini bir şekilde 9 Mayıs'a denk getirip bir Avrupa günü icat edildi. Gerçekten çok acayip. Eskiden çok anılmazdı ama tabii son çeyrek asırda Nazizmin yenilgisini nedense anmaktan imtina etmeleri dikkat çekiyor. Aktaracağım size gelişmeleri. Zelenski'nin tehditleri vuku bulmadı. Trump el attı biraz da olaya ve ateşkes ilan etti kendi kendine. Zaten Rusya ateşkes ilan etmişti ama Zelenski'ye bir fren diyelim. Tabii ne yapıp yapamayacağından bağımsız olarak 9 Mayıs Zafer Bayramı ile ilgili notları da sizlere aktaracağım. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, X hesabı Radyo Sputnik TR'den canlı yayınları takip edebilirsiniz. Yahut Telegram kanalına Sputnik Türkiye'ye katılırsanız hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linkleri orada var. Dünyada ne oluyor ne bitiyor merak ediyorsanız buralardan takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, öncelikle programa başlarken sesim nedeniyle özür dilemek istiyorum. Cuma gününden bu yana bir bademciklerim şişti. Birazcık böyle ballar, çaylar düzeltmeye çalıştım evden geldiği kadar ama sesim biraz sıkıntılı. Kusuruma bakmayınız, en kısa sürede düzelteceğimi umut ediyorum. Evet, çok yüklü bir gündem var. Amerika-İran savaşı artık kör düğüme dönüşmüş vaziyette. Hani düğüm düğüm diyoruz ama bunu artık kör düğüm demek çok rahatlıkla mümkün. Hürmüz'de deniz savaşı, sıcak bir takım çatışmalarla geçen haftayı kapatmıştık. Geçen hafta Donald Trump tabii bir 48 saatlik bir İran'a mühlet de vermişti. Karşılıklı teklifler söz konusuydu. Marco Rubio Amerikan dışişleri Cuma günü çıktı ve hemen yanıt bekliyoruz dedi. Hafta sonu pazar günü itibariyle yanıtının iletildiği haberi geldi ve akşam saatlerinde dün gece yani Donald Trump beğenmediğini duydu. Gerçekten acayip bir noktadayız. Aslında parametrelerinde ortada çok geçmiş şey var mı derseniz yok efendim. Medyaya sızan burada farklı belgeler olabileceği söylenmişti mutabakat meclisinde. Yine aynı yere dönüyoruz. Aynı şeylerden bahsediyoruz ama sonuç itibariyle İran'ın parametreleri zaten ortada. Bunların dışında bir şey kabul etmeleri Hürmüz düğümünün de çözülmediği noktada çok mümkün değil. Nedir bunlar? Yine teklif yanıt verdikleri haberinin ardından yansıdı. Odak noktası savaşın sona erdirilmesi İran'ın verdiği cevabın Amerikalılara odak noktası. Bu da tabii zenginleştirilmiş uranyum stoku herhangi bir ülkeye devretmiyor İranlılar. Daha önce bu tarz şeyler tartışılmıştı. Geçmiş deyimler de var. Ama Amerikalılar kötüye kullanıyorlar diye düşünüyorlar. Bütün cephelerde savaşın sona ermesi Lübnan dahil olmak üzere deniz ablukasının Hürmüz çıkışında kaldırılması, tüm yaptırımların kademeli kaldırılması, dondurulmuş varlıkları petrol ihracatına yaptırımlar bunların kaldırılması İran'ın talepleri. Fonların yani serbest bırakılması ve Hürmüz'de İran'ın kontrolünde yani Basra Körfezi tamam ama Hürmüz çıkışı İran dolayısıyla oradaki kontrolü de kimseye vermek istemiyorlar. Benzer çizgiler El Mayadin, El Cezire gibi televizyonlarda da yer aldı. CNN daha çok Amerikan planının ayrıntılarını yayınlar gibiydi. Nükleer program konusunda 30 günlük bir takım müzakereler. İşte kademeli Hürmüz'ün açılması, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının 3. ülkeye ihraç edilmesi. Açıkçası bunları İranlılar zaten kabul etmiyorlar. Dolayısıyla nedir, nereden çıkıyor bunun kaynağı nedir? Ben 20 yıl

0: süreyle zenginleştirilmenin, uranyum zenginleştirmenin yasaklanması vesaire, bunları kabul etmeyecekleri aşikardı. Pazar gecesi dün akşam geç saatlerde Donald Trump reddettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından İran'ın sözde temsilcilerinin diyor yanıtını az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez dedi. Daha sonra hızını alamayıp daha uzun paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Büyük olan Amerika ile alay etti iddia ediliyor bu uzun metinde. Barack Obama döneminde İran'a ikramiye vurdu. Nükleer anlaşma aslında kendisini bozduğu nükleer anlaşmayı kastediyor. 1 milyar 700 milyon dolar Tahran'a uçakla taşırıldı. Zengin edildi İran. Böyle şeyler olmadı tabii ki. Donald Trump bu kadar parayı hiç görmemişlerdi. Uykucu Joe Biden kadar hiçbiri kötü değildi. Biraz Amerikan politikasına oynayarak. İranlılar bizi oyaladılar. Bombalarla insanlarımızı öldürdü. Hangi insanları, nereyi? Yani gerçekten aslında insanın dudakları uçukluyor bunları okuyunca. 42 bin kişi protestocu, tamamen yalan, yok böyle bir şey. Hatta yani 20 küsür bin kişi demişti geçen gün, onların da yaralı olarak, hani İran karşıtı STK'lardan yaralananların sayısını alıp ölü diye sunmuştu. Böyle yalanları yayıyorlar. Velhasıl bizimle alay etti İran, artık gülemeyecekler. Öncesinde Netanyahu ile telefonda konuşmuş tabii Donald Trump. Axios gazetesi Amerika İsrail'e yakınlığıyla tanınıyor. Orada yer aldı. Bir konferans sırasında Netanyahu'yla bayağı bir saatten fazla da konuşmuşlar galiba. Dolayısıyla İran'ın cevabının reddedilmesinde İsrail Başbakanı'nın da payı olduğu söyleniyor. Şimdi buradan nereye gidilecek? Tabii bir sıkışıklık hal var. Atlantik dergisi Trump'ın kendi başlattığı savaştan sıkıldığını yazıyor. Bıkmış durumda. Çünkü çok beklediğinden uzun sürdü. Net bir zafer yok. Zafer ilan edemiyor tümüyle. Çin'le ticaret görüşmelerine falan odaklanmak istiyor. Ama çıkamıyor da bir yandan burada. Özgürlük projesi geçen hafta onu 2 günde askıya almıştı. Zaten cumartesi günü tekrardan başlamasına gerek yok diye bir şey söyledi. Ama tabii Trump bunu dedi diye bir daha olmayacak diyemeyiz. Çünkü fikir değiştirebiliyor. Her an bombalayabiliriz diye de açıklamalar yapmıştı. Bu arada SIPRI'nin kurucularından Brown Üniversitesi'nin savaşın maliyeti projesinden bir bilgi yansıdı. 71.8 milyar dolar Amerika'ya İran Savaşı'nın tahmini maliyeti, ortalama 1.2 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor. Bu da çok büyük bir rakam tabii ki. Nasıl devam edecek? Ne işe yarayacak? Belirsiz. İran tabii Trump tekliflerini reddedince kimse onu tatmin etmek zorunda değil, memnun etmek zorunda değil, bizim için önemi yok. Yani planları İran Trump'ı memnun etmek için yapmıyor dediler. Dışişleri sözcüsü İsmail Bekaya açıklama yaptı. Bizim taleplerimiz meşru dedi. İran gemilerine, deniz korsanlığına son verilmesini talep etmek aşırı bir istek mi? Haksız yere bankalarda tutulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep etmek aşırı bir istek mi? Hürmüz'den güvenli geçiş önerimiz aşırı mı? Lübnan dahil her yerde barışın sağlanması aşırı mı? dolayısıyla bizim tekliflerimiz gayet mantıklı diyor İranlılar. Bütün bunların öncesinde bir telefon diplomasisi de yaşandı. İşte Abbas Arakçı İran Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper'la görüştü. Gerçi İngilizlerin derdi, aktaracağım birazdan, yerel seçimlerdeki ağır işçi partisi yenilgisinde, ama neyse. J.D. Vance Başkan Yardımcısı Katar Başbakanı ile görüştü. Katar Başbakanı Pakistan Başbakanı ile görüştü. Sergey Lavrov Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile Körfez'deki durumu ele aldı ve açıkça da burada bu savaşın kesinlikle görüşmeleri, yani savaşçı bir tutum alınmaması uyarısı dikkat çekici burada. Görüşmelerin desteklenmesi, diplomatik çözümün desteklenmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısını İstanbul'da Dolmabahçe'de kabul etti. El Nahyan'ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arakçı ile görüştü. Bayağı bir telefon diplomasisi de oldu. Eskisi kadar veya belki ilk tur yapılacak, ikinci tur yapılamadı zaten. Onun öncesindeki kadar olmadı ama Pakistan biraz daha ara bulucu tırnak içinde ya da mesaj iletişisi olarak daha alt tonda şu ana kadar, ama onlar üzerinden, bu teklifler de Pakistan üzerinden tabii ki yürüyor. Evet, Trump'ın reddetmesinin ardından peki ne oldu? Tahmin edeceğiniz gibi aynı senaryolar, aynı kurgular yaşanıyor. Petrol fiyatları %4 arttı. 4.16 dolar Brent petrol varil fiyatı sabah saatlerinde 105 doların üstüne çıktı. Halbuki düşmüştü. Şimdi yatırım bankası Morgan Stanley'e bakılırsa ham petrol piyasası kritik bir yarış içerisinde, fiyatlar 150 dolara fırlayabilir. Tabii fiziki petrol sıkıntısı da bir yerlerde baş gösterecek önümüzdeki dönemde, bu işler böyle giderse. Bu 104 dolar da spot piyasa değil, spot piyasada zaten fiyatlar çok çok daha yüksek, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ama tabii Haziran'dan sonra devam ederse diyor Morgan Stanley, 150 dolara fırlayabilir diyor. Evet, İran'da ne oldu? Hafta sonu Hatemil Enbiya karargahı, bu İran ordusunu ve devrim muhafızlarını birleştiren ortak karargah, bu savaş nedeniyle tüm General Ali Abdullahi dini lider Müçteba Hamaney ile görüştüğünü duyurdu. Hamaney operasyonlara kararlı bir biçimde devam talimatını iletmiş. Sağlığı yerinde, doğru zaman geldiğinde de halka seslenecek diye açıklama yapıldı. Şimdi tabii geçtiğimiz haftayı bu sıcak kapışma haliyle kapattık. Cuma günü ben Eksen yayınında kısmen size aktardım ama daha sonra işler kızıştı. Çünkü Hürmüz'de tam bir kilit durumu varken Amerika ve İran orduları arasında sıcak ateş açıldı. Bir çeşit deniz savaşı diyebileceğimiz, birazdan konuşacağız aynı zamanda Sayın Suat Delgen'le. Hürmüz'de yaklaşık 20 binden fazla, 23 bin denizci sıkışmış vaziyette. 800'den fazla geminin ayrılmak için beklediği belirtiliyor. En az 10 denizci hayatını yitirmiş durumda. Vurulanlar var. Amerika onları cesaretlendirip geçmelerini sağlamaya çalıştı ama başarılı olamadı Hürmüz Boğazı'nda Amerikan operasyonu. Tabii bir korku var, kaygı var. Wall Street Journal'ı mürettebatla konuşmuş. Gerçi İranlılar açıklama da yapmışlardı. Her türlü insani desteği, işte ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını belirtmişlerdi. Wall Street Journal pek bunları anmıyor. Elbette daha çok şikayetleri anıyor. Geçen hafta tabi Cuma günü bir takım İran tankerlerine, Sea Star ve Sevda'ya Amerikalılar CENTCOM açıklama yaptı. Etkisizleştirdik dediler. Bayağı savaş uçakları iki İran tankerini vurmuş durumdalar. 62 gemiyi engellediklerini 13 Nisan'dan bu yana söylüyorlar. 58 ticari gemiyi bloke ettikleri, 4'ünü devre dışı bıraktıkları geçenlerde olduğu anlaşılıyor. Ancak İranlılar da elleri boş değil, tam tersine Hürmüz'de coğrafi bir üstünlükleri olduğu aşikar. Amerikalıların küçümsediği o küçük tekneler Hürmüz gibi bölgelerde daha etkili bir araca dönüşüyor. İranlar Cuma gecesi şehit Mayvan operasyonu, füze İHA operasyonu yaptıklarını duyurdular. Bu Camaran muhribinin komutanı Kaptan Mayvan'ın onuruna bir operasyon. 3 muhrip gemisini çekilmeye çalışırken Umman Denizi'ne 8 adet seyir füzesi ve 24 kamikaze İHA ile vurduk diyorlar. Bu İranların iddiası. Amerikalılar doğruluyor mu? Doğrulamıyor tabii ki. Ama Amerikalılar bu savaşta biraz yalan da söylediler. Sonradan ortaya çıktı, bilmiyorum. Bu sefer kim haklı onu göreceğiz. Fars Körfezi Yunusları çok konuşuldu, intihar Yunusları diye Boğaz'a konuşlandırdıklarını söylüyorlar. Bu aslında bir küçük hafif denizaltı anladığım kadarıyla, operasyonel ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmiş. Hatta bir ara su yüzüne de çıkmış Fars Körfezi Yunusları diyorlar. Bir destroyerde denizcilerin anısına tören yapılmış, o kapsamda operasyon yapılmış daha doğrusu. Çıkmış. Yani Hürmüz'de sular ısınacakmış gibi gözüküyor. Bu arada tabii Katar Savunma Bakanlığı bir ticari kargo gemisinin İHA ile hedef alındığını duyurdu. İran'ın Harg Adası bu petrol yükleme için ana liman, sızıntı iddiası ortaya atıldı bazı uydu görüntülerine dayanarak, ama İran tarafı da yalanlıyor. Yok öyle bir şey diyor. Deniz Acil Yardımlaşma Merkezi'nin de bölgede bir sızıntı tespit etmediğini söylüyor İranlılar. Tabii İranlıların Cuma gecesi bu deniz kapışmasından sonra Amerika'yla keskinleşen dili. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Amerikalıların İran tankerlerine saldırılması karşısında bunların püskürtüldüğünü, onların da harekete geçtiğini anlatırken, İran'ın da karşı saldırıya geçtiğini anlatırken, haşere gibi gece entrikaları ve hafif tokat gibi safça örtmeceler, narsizm, açgözlülük, pervasız yanlış hesaplama ve kanunsuz sorumluluğun doğurduğu derin utancı silmek için hiçbir şey yapamaz. Kaprisli bir maceracılık, haydutça davranış, bunların sonuçları tüm dünya için apaçık ortada. Öyle tweetlerle bu iş olmuyor, gerçekleri de gizleyemiyorsunuz diye açıklama yaptı. İranlılar dün cumartesi günü devrim muhafızları Boğaz'dan geçecek olan tankerleri, onların bağlı oldukları ülkeleri tabii ki uyardılar arka arkaya. Kendi gemilerine ateş açılırsa yanıt vereceklerini de söylediler. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir tankerin bir sinyal kapatma yoluyla petrol ihracatına başladığı haberleri yansıdı. Aynı zamanda ilk defa 70 gün sonra bir Katar LNG'sinin Boğaz'dan ama İran'ın belirlediği rota üzerinden, demek ki para da ödemiş olmaları lazım bu konuda, çünkü başvuru yapmaları gerekiyor gemilere, gemi sahiplerine çağrı yapılmıştı. Bir tane Katar LNG tankeri de geçmiş durumda. Bir bugün Vietnam'a giden bir petrol tankerinin, Malta bayraklı Agios Fanurios, o geçmiş, öyle gözüküyor. Yani geçenler var ama tabii ki sayıları sınırlı. Bu arada bir Wall Street Journal'da bir haber vardı. Cumartesiydi yanılmıyorsam, sülfürik asit kıtlığı başlamış durumda. Gübre ve metal çıkarımında kullanılan bir önemli kimyasal bu. Yani sadece petrol, LNG falan değil tabii. Helyumdu, işte sülfürik asitti, hepsi yakın zamanda dünyada herkesin zorluk çekeceği tedarik zincirlerindeki büyük sıkıntılar. Evet, askeri cephede tabii bir takım Amerikan savaş uçaklarının başlarına bir takım işler geliyor, izlenimi yaratacak gelişmeler var. Bir F-35A uçağı 24 saatte ikinci kez acil iniş için 77 çift sıfır kodunu vermiş. BAE'ye doğru rota değiştirip Dafra hava üssüne sert iniş yapmış ama neden bilemiyoruz, bir şey oldu mu, orada olmadığımız için anlayamıyoruz yaşananları. Bahreyn Şii nüfusu çoğunlukta, onlar yeni bir vatandaş avı başlattılar, casusluk ortaya çıkardık diyorlar, Suudiler destek veriyor. Yani bölgede durumlar her açıdan karışık, askeri ya da siyasi meselelerde. Aynı zamanda İran'da tabii Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tuhaf açıklamaları oldu. Füze programı konusunda falan hareket tarzına dair, İran size ne bu işlerden diye yetki alanlarınızı aşmayın, tarafsızlık, profesyonel tarafsızlığı ikmal etmeyin uyarısı yaptı. Rosatom bu arada İran'ın Buşehir nükleer güç santralini inşa ediyor. İkinci reaktörün %60 yarıdan fazlasının tamamlandığı duyuruldu. Pek çok tabii Rus uzman geri çekilmek zorunda kalınmıştı savaşın sıcak aşamasında ama hala 20 personel orada, uzmanlar da var, çalışmaya devam ediyorlar. Bugün New York Times'ta bir haber var. Uzun süredir Hazar bölgesine göz dikmişler. İran için stratejik bir ticaret rotası haline geldiğini söylüyorlar. Tabii bu İran'ın savaşı sürdürmesi ve Amerikan yaptırımları ve ablukasını aşmasına yarıyor. Tabii İran'ın karadan sırtını dayadığı komşu ülkeleri var. Çin'le bağlantıları var, Pakistan'da var, Hazar Denizi var. Dolayısıyla İran'ı sadece Hürmüz'den ablukaya almak çok da mümkün değil, belki onu da hatırlamak lazım. Burada tabii New York Times bir de Rusya üzerinde duruyor. İşte kritik askeri ikmal yolu, aynı zamanda ticaret yolu, gıda ithalatı, İHA cephaneliğinin yenilenmesinde bileşenlerin tedariki vesaire gibi böyle temalar onun üzerine gitmiş. Sessizce malzeme taşınıyor filan diye. Niye sessizce taşısın ki, zaten sonuçta aralarında bir savunma anlaşması olduğunu tabii belirtmek gerekiyor İran'la Rusya arasında. Evet, bir yandan tabii İsrail baskıları var. Enerji altyapısını yok etmek için İsrail medyasına göre Netanyahu yönetimi Trump'a baskı yapıyor. Kanal 12'yi, 7, Ahronot, Hares hepsi bütün bir İran savaşını tabii Trump sona erdirecek diye Netanyahu yönetiminin endişe ettiğini yazıyorlar. CIA'nin eski başkanı, Trump'ın ilk döneminde ilk Dışişleri Bakanı Mike Pompeo idi. O da Netanyahu herhangi bir İsrail başbakanının yapacağı şeyi yapıyor diye bir açıklama yapmış. Yani sorun Netanyahu diye sunuluyor ama öyle bir şey yok. Bu arada İsrail Irak'ta bir gizli askeri üs kurmuş. Nasıl oluyor demeyin, bilmiyorum. İddia Wall Street Journal'da yayınlandı. Amerikalı yetkililer fısıldıyorlar. Kerbela'nın yaklaşık 180 kilometre güneybatısında olduğu iddia ediliyor. Burada özel kuvvetler, hava kuvvetleri, lojistik merkezi diye yazmışlar epey detaylı ama tabii Bağdat'ı da sinirlendirmişler. Irak'taki güvenlik kaynakları yalanlıyor iddiaları. Acaba böyle Amerikalılar için bir üstüne daha sonra İsrail kullanımına mı sunuldu? Bilemiyorum doğrusu ama İran savaş alanına tabii yakınlık açısından bu da dikkat çekici. Netanyahu bu arada CBS'in 60 dakika programına konuk olmuş. Orada tabii biraz öngörüsüzlüklerini teslim etmek zorunda kalıyor sorular üzerine. Hürmüz üzerinde İran'ın bu kadar kontrolünün etkili olduğunu tahmin etmemişler açıkça. Dile getiriyor. Kusursuz bir öngörü iddiam yok. Kimsenin de yoktu. İranlılarda da yoktu. Onlar da bilmiyorlar demeye çalışıyor. Tabii kendisinin zorlamasıyla Beyaz Saray'da durum odasında 11 Şubat'ta Trump'a sunum yaptığı ve hani başarırız, içeriden çökertiriz dediği Amerikan medyasında yazılıp çizilmişti. Hani kendisi bu savaşı başlattı. David Barnea ile birlikte Mossad başkanıyla. Yanlış diyor bu haber için. Yani katiyetle başarırız kesin bir ihtimal demedim ben. Yani bastırmış bu iş için kıvırıyor açıkçası. Riskleri biliyorduk, mutabıktık gibi. Hani Trump başlattı, Netanyahu başlattı. Anlamsız bir soru aslında bu ama tabii böyle bir tartışma da yapılıyor. Hani Trump masum, Netanyahu yüzünden bu savaş başladı da deniyor. İsrail'in tabii başında Lübnan meselesi var. Amerika bir hamle yaptı. Lübnan'da Batı yanlısı hükümetle İsrail'i buluşturma. Bu 14-15 Mayıs'ta 3. tur görüşmeler Amerika'da yapılacak. Amerikan dışişleri bu işe ön ayak oluyor. Lübnan savaşı devam ediyor ama yani bu arada hiçbir şey durmuş değil. Can kaybı Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 2795, yaralı sayı 8586'ya ulaşmış durumda. Hafta sonu aile katliamları yapıldı Güney Lübnan'da. Civciv kasabası, İsrailler pek çok yeri ele geçirdiler o bölgede. Oradan çıkıp Saksakiye kasabasına sığınmış bir aile, 3 aile pardon, en az 13 kişiyi öldürdüler. Enkaz altından insanları kurtarmaya çalışanlar yansıdı. Pazar günü sağlık görevlileri hedef oldu Güney Lübnan'da. Tabii Hizbullah da misilleme yapıyor ama gerilla taktikleriyle. Bugün Bint Cübey çok kilit bir bölgeydi Hiyam'la birlikte Güney Lübnan'da. Artık da zaten şehri yerle bir etti kasabayı İsrail ordusu. Tamamen İsrail ordusunun eline geçtiği yolunda iddialar yansıyor. Onu da belirteyim. Bu arada Suriye'de de Kuneitra kırsalında tarım arazilerine İsrail ordusunun saldırıları var ki zaten burada üsler kurmuşlardı. Lübnan başkentini Ahmed el-Şara, Suriye'nin yeni geçiş yönetimi lideri ziyaret etti. Başbakan Nevaf Selam'la görüştüler. Bir ara bayağı gerginlik olur mu diye herkes bekliyordu. O da dikkat çekiciydi. Evet, onun dışında Gazze'de çok fazla insan Gazze'yi anmıyor ama İsrail ordusunun sarı hat, Trump planıyla bir sarı hat çizilmişti. Onun önünde de bir turuncu hat var. Orayı geçtikleri, yani hiçbir şeye uymuyorlar. Gazze'de can kaybı sayısı 72.736 en son açıklandı. Yaralı sayısı tabii 7 Ekim'den bu yana bu sayılar 172.535 diye verildi. İsrail tabii birkaç cephede birden hem artık Gazze kısmını biraz teskin ettiler ama Lübnan var. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in çağrısı savunma komitesinde daha fazla askere ihtiyacımız var şeklinde dindar muhafazakar erkeklerin askere alınması, zorunlu askerliğin 30 aydan 36 aya uzatılması gibi teklifleri var. Başka türlü bu açıkları kapatamayacaklar. Batı Kudüs'te de protesto gösterileri olduğu İsrail çok cesaret edebilen onlarca İsrailli'nin katıldığı protestolar. Bir de küresel somut filosu Girit açıklarında durdurmuştu. Malum İsrail ordusu müdahale etmişti. Sumut filosu yaklaşık 38 tekne Marmaris Limanı'na demirlemiş. Burada anladığım kadarıyla teknik bakım ve ikmal yapacaklar. Tabii Marmaris Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı bu İsrail saldırısıyla ilgili bir reysel soruşturma da başlatmış. Liman bölgesine de işlemleri hızlandırmak için bir karakol oluşturmuşlar. Fakat tabii tekrar yola çıkmaları bekleniyor. İsrail şimdiden Amerika üzerinden Türkiye'ye bu Sumut filosuna katılımları engellemesi talebinde bulunacakmış. Bilmiyorum böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu arada herkesin kampanya yürüttüğü Sumut aktivistlerini Girit'te operasyon yaptıktan sonra hepsini serbest bırakmışlardı ama iki kişiyi terörizm ithamıyla tutmuşlardı. Biri Brezilya vatandaşı Thiago Avila ve Seyf Ebu Keşk onları serbest bırakmak durumunda kalmış küresel kampanyanın ardından İsrailler. Evet, Türkiye'de dış politikada Belçika konuşuluyor efendim. Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'yi ziyaret ediyor. Çok kalabalık bir heyet bu arada. Daha çok ticaret odaklı. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Maxim Prevo da var. Başbakan göremedim ama Belçika böyle bir ülke zaten. Bayağı 428 kişilik bir heyet. 200 şirketten 400 aşkın iş adamı katılıyor. Üst düzeyde yatırımlarla alakalı savunma, sanayi, enerji, lojistik. İlginç tabii, tam bir ekonomik çıkarma. Nedir bu işin sırrı? Durdu Belçikalılar. Şimdi neden böyle bir ziyaret yapıyorlar? Enerji, havacılık, uzay, savunma sektörleri insan doğrusu merak ediyor. Bir de ilginç bir başka dış politikayı ilgilendiren Türkiye'de gelişme, Fener Rum Patriği Bartolomeus'un Yunanistan'ı ziyaret etmesi. Sanki böyle bütün herkesin başında kendisi varmış gibi bütün Ortodoksların açıklamaları seviyor biliyorsunuz. Halbuki bir memur, Fatih Kaymakamlığına bağlı, ruhani olarak başkalarının ne hissettiği bizi ilgilendirmez. Resmi pozisyonu çok basit ama buna rağmen Yunanistan'ı ziyaret ediyor ve Atina'da ruhban okulunun Eylül ayında şaşalı bir biçimde başlayacağını, açılacağını duyurmuş. Yani Türkiye'nin eğitim müfredatına uygun davranmamak gibi bir tavır nasıl oluyor da bu kadar sineye çekilebiliyor, anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Üstelik de sanki herkesin başıymış gibi kendisini Katolik papası gibi bir yere koyup üstüne üstlük bunları öyle resmi ziyaretler vesaire Yunanistan'a gidip yapması da çok acayip. Mitsotakis çok memnun olmuş tabii. Uzun zamandır arzuladıkları tarihi bir karar olduğunu söylemiş. Heybeli Adası'nın yeniden açılması ile ilgili olumlu. Ne Yunanistan'ı ne ilgilendiriyor mesela. O zaman Batı Trakya'yı ziyaret edilsin. Orada da Türk Müslümanlar altını çizerek, hepsi Türk çünkü, onlarla ilgili açılışlar yapılsın o zaman. Ne kadar şahane yani. Neyse.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, böyle bir açıklama var. Fener Rum Patriği Bartolomeus'tan ekümenikmiş gibi yaparak Amerikan jeopolitik oyunlarında çok etkili biliyorsunuz bu ekümenik meseleleri, böyle bir açıklama yapmış durumda. Evet, Amerika'da ne oluyor? UFO belgeleri yayınlandı. Vallahi baktım ben, içinde hiçbir şey yok. Herkes de soruyor bana nedir diye. Böyle bir takım gözlemler, efektler, tanıklık ettikleri fotoğraflar, olaylar nedir, hiçbirinden bir şey çıkmıyor. Daha çok Trump'ın hani bütün bu tepkileri başka yöne çekme hamlesiymiş gibi geldi bana. Ne de olsa oğulları işte Beyaz Saray'ın ekonomik sektörleri yönlendirdiği, finanse ettiği bir takım şirketler, girişimlerde pay sahibi. Amerika'da bile tartışılıyor. En son bununla ilgili bir takım haberler vardı. Reuters haber ajansı Amerika'nın küresel itibarının düşüşte olduğuna dair bir Danimarka merkezi Demokrasiler İttifakı Vakfı'nın yıllık araştırmasını duyurmuş. Rusya daha istikrarlı bir konumda falan diye böyle illa da bir Rusya benzetmesi yapıyorlar Amerika'nın haliyle, ne alakaysa. İnsanlara tabii doğal olarak dünyada barışa en büyük tehdidi kim oluşturuyor diye sorduklarında herkes Amerika diyor doğal olarak. Dolayısıyla nasıl oluyor, Amerika çok iyi bir güç ama çok cicep demokrasi taşımaya çalışıyorlar her yere falan. Tuhaf yani, bunun hiçbir somut kanıtı yok tabii ki hiçbir yerde. Evet tabii şimdi bu hafta 13-15 Mayıs yani çarşamba günü göreceğiz. Nihayet liderler diplomasisi pek de böyle olmuyor. Önceden planlamalar, açıklamalar hani belki de yapılmıştır ama Çin Dışişleri Bakanlığı nihayet dün Trump'ın Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'e, Beijing'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Zaten Amerikan tarafı açıklamayı yapmıştı. Trump kendini zorla davet ettirmişti ama 31 Mart için planlanmıştı. Ertelendi tabii İran meselesi yüzünden. Şimdi 8,5 yıl sonra ilk defa yine Trump, en son Trump 2017'de Çin'i ziyaret ediyor. Joe Biden zirveler yapıldı Çin devlet başkanıyla ama hiçbir zaman Çin'e gitmedi. Joe Biden da Çin'den nefret ediyordu aslında. Sürekli böyle politik bir zemin oluşturulduğunda onu bozuyordu. Diktatörlük falan diye. Herkes istedi. Amerika hiç diktatörlükle alakası yok. Oligarşi. Başka ülkelere sürekli böyle dil uzatmalar. Joe Biden tabii liberal troçkizan, tırnak içerisinde enternasyonalist, böyle bir kapitalist, neyse, böyle etiketlemeler içerisindeydi, hiç gitmedi. Trump tabii böyle şeylerden kaçınıyor da, o da daha başka bir boyutta tabii ki. Fakat öncesinde bu özellikle hepimizin dikkatle takip ettiği Çin uydu şirketleri, bütün bu savaş boyunca Amerika'nın üsleri nasıl vuruldu, ne hale geldi, oralardan görüldü. İşte 3 Çin uydu şirketini kara listeye koydu Amerikalılar. Bu Mizar Vision diye herkesin bildiği Mintropi Technology, The Earth Eye ve Changguang Satellite Technology, bunları koymuşlar. Çünkü batılı şirketlere Planet Labs'a resmen sansür uygulattılar. Hani batı açıklıktı, demokrasiydi. Onlara hemen siz bunları geç yayınlayın dediler. Derhal söz dinlediler. Tabii ki Çinlilere söz dinletemiyorlardı. Şimdi tabii Çin hemen Trump'ı da ağırlamaya hazırlanırken bu tabii gelen yaptırım kararına öfkeli gözüküyor. Ama yine de soğukkanlı bir açıklama yapmışlar. Çinli şirketlerin halk ve çıkarlarını savunacağız diye yaptırımlar bizim için yasa dışıdır diyorlar. Zaten Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta Amerikan yaptırımlarına uyulmasını yasa dışı ilan etti. Çin şirketleri için bağlayıcı bir karar aldı. İran Dışişleri Sözcüsü de özellikle Çin ziyaretiyle ilgili zorunluluk savaşı olduğunun Çin tamamen farkında, İran'a dayatılan bir savaş olduğunun farkında. Dolayısıyla tabii Çin muhtemelen uyarı yapacak, fırsat olacak onlar için diye bir değerlendirme yapmışlar. Evet, bu arada Çin-Rusya ekonomik ortaklığının büyüdüğüne dair bir Çin Ticaret Bakanlığı açıklaması var. Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunu 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda düzenlediği basın toplantısında o da doğruladı. İki ülke ilişkilerinin istikrarı koruyan en önemli uluslararası planda en önemli faktör diye nitelendirdi. Batı bloğunda ise problemli resim devam ediyor efendim. Bloomberg haber ajansı Trump'ın öfkesini nasıl dinmediğini, NATO'ya yönelik, batılı Avrupalı müttefiklerine yönelik bir haber derlemiş. Yani müttefiklerini cezalandırmaya kararlı olduğunu anlatıyor açıkça. Trump İtalyan medyasına konuştu ve asker çekme konusunu değerlendirdiğini söyledi İspanya'nın ardından. İtalya daha önce de söylemişti aslında. Ama burada ihtiyacımız olduğunda Meloni yanımızda yoktu. Oysa biz hep İtalya'nın yanındaydık falan diye bir gerekçelendirme yapmış. Zaten Almanya'yla biliyorsunuz Friedrich Merz'in İranlar Amerikan ulusunu aşağıladılar laflar üzerine çok sinirlenmişti. 5000 asker çekme kararı almıştı. Tabii Friedrich Merz de yandan Trump'a yaranmaya çalışıyor. Hiç adamda bir tane kemik yok vücudunda bana sorarsanız. Hepsi kıkırdaktan ibaret olabilir yani. Amerikan ordusunun yanlarında olmaya devam etmesini istiyorlarmış. Şöyle dedi, ittifakı yaşatmakta kararlıyız. Bazı görüş ayrılıkları olduğu doğru olabilir ama nihai hedefimiz aynı, İran'ı yola getirmek, öyle diyor. Nükleer silah üretememesini garantilemek vesaire vesaire. Dolayısıyla asker sayısı önemli değil falan gibi laflar. NATO güçlü olmalı vesaire. Bilemiyorum, Trump'ın yiyeceğini zannetmiyorum doğrusu. Almanya bu arada, onlar da Hürmüz yüzünden diğer Avrupa ülkeleri gibi zordalar. En son Die Welt gazetesi 20 milyon hava yolcusunun kerosen kıtlığı nedeniyle uçuş iptallerinden etkilenebileceğini söylüyor. Yani enerji de kendi ayaklarına kurşun sıktıkları için her şey mübah geliyor doğrusu bana. İngiltere'de çok parlak değil. İngiliz muhribi HMS Dragon bu arada Hürmüz yoluna düşmüş. Titiz bir planlamanın ardından Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Süveyş'i geçmişti. Geçen hafta aktarmıştım. Tabii İranlar Avrupalıları uyarıyorlar. Kendi çıkarlarınızı zedeleyecek işler yapmayın diye. Avrupalıların yani elitleri, siyasi elitlerinin vatandaşlarının çıkarlarını pek dert ettiklerini doğrusu ben düşünmüyorum. Kendi çıkarları ayrı tabii ki. İngiltere'de bu arada yerel seçimler Keir Starmer için büyük darbe oldu. Bu hafta konuşacağız bunları. 136 yerel yönetim, 7 Mayıs'taki seçimler, İşçi Partisi çok büyük kaybetmiş gözüküyor. Biraz tabii parçalı olduğu için nihai sonuçlar tam elde yok ama Keir Starmer'a istifa baskısı var da lider yok İngiltere'de. Lider çıkaramıyorlar. Keir Starmer koltuğu bırakmıyor. Yapıştı. Hani o kibar İngiliz geleneği, ay ben yenilirsem hemen çekilirim filan, demokrasiymiş gibi bize sattıkları hikaye var ya, yalan tümüyle. Herif bırakmam koltuğu, ben düzelteceğim. Kimse istemiyor adamın başbakan, ısrarla koltukta kalacak yani. İşçi Partisi bu arada 1496 belediye meclis koltuğunu kaybetmiş durumda. Sandıktan tabii Reform United Kingdom, Birleşik Krallık çıkmış durumda. Keir Starmer peki ne yapıyor? Halkın güvenini yeniden kazanmaktan bahsedip bunun için ne yapıyor efendim? Gordon Brown küresel finans özel temsilcisi olarak atanacakmış. Ne gerek var küresel finans özel temsilcisine mesela, ne işe yarayacak? Çok komik. Harriet Herman da kadınlar ve kızlardan sorumlu temsilci. Ay çok faydalı işler yapıyor gördüğünüz gibi. Hukukçudan başbakan seçmemek mi lazım bilemiyorum tabii ki. İngilizler karar verir elbette. Keir Starmer Guardian'a çok zor tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Hangi sorumluluğu ise hiçbir sorumluluk almıyor tabii ki üstüne. Tabii çok güvenilir bir takım adaylar kaybetmişler. Vallahi sırf kendisi yüzünden kaybetmiş olabilirler tabii ki. Ben de olsam oy vermem İşçi Partisi'ne Keir Starmer olduğu müddetçe. Neyse, böyle bir durum. Macron bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Afrika turunda. Mısır, Kenya, Etiyopya, Mısır'da işte üniversite açılışları, egemenlik için efendim yatırım ihtiyacı kim yapacak? Fransızlar Afrikalıları yeterince sömürmemiş gibi. Hani eski değil, yeni de sömürdüler. Altınları da her şeylerine el koydular. İç savaşlar çıkarttılar. Bir de adam gitmiş orada Afrikalılara caka satıyor yine de. Bilemiyorum. Yani ben olsam derhal kovarım Macron'u ve Fransızları, bir daha da topraklarıma sokmam doğrusu. Batı Afrika'da yaptılar ama şimdi tabii Mali'de falan gizli gizli el altından radikal İslamcıları destekleyip hükümet devirmeye kalkışıyorlar. Hükümetler ne kadar sağlıklı o tartışma konusu. Ama Fransızlar sağlıklı bir hükümet zaten getirmeyecekler. Orasını biliyoruz deneyimlerimizden. Macaristan'da Peter Magyar resmen başbakan oldu. AB bayrağını ilk kez çekmişler parlamentoya. Yeni Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya asker ve silah falan yollamayız biz diyor. Viktor Orban gibi tavır alıyorlar. Zaten orada işlevlerini gördüler. 90 milyar euroluk krediye vetoyu geri çektiler. Evet, şimdi 9 Mayıs'a gelelim efendim. Büyük Rus Maraşeli, Sovyet Maraşeli Zhukov kehanette bulunmuştu. Hakikaten Avrupa'yı faşizmden kurtardık. O yüzden bizi asla affetmeyecekler diye hakikaten öyle. Tabii Moskova'da cumartesi günü 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit törenleri 81. yıl dönümü bu sene. Aynı zamanda savaşın ana yıl savaşının başlamasının 85. yıl dönümü. Zelenski'nin böyle tam bir komedi tehditleri SİHA saldırısı geçit törenine Rusya Savunma Bakanlığı aktarmıştım size. Öyle bir şey yapmaya kalkarsanız Kiev'in merkezini vururuz. Açıkça dile getirdiler, hatta Avrupalılara da Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Yani tasmasını tutun yoksa fena olacak diye. Bu arada bir Rus keşif İHA'sı Kiev'in üstünde Verhovna Rada, yani Ukrayna parlamentosunu gayet güzel görüntülemiş. Yani parmağımızın uzunda, ucunda istersek zaten vururuz size ama bakın vurmuyoruz. Mesajı açısından bence dikkat çekiciydi. Zelenski'nin bu gek gek gek konuşmalarına freni basan Trump oldu. 3 günlük ateşkes. Trump da her şeyi kendine mal ediyor tabii. Zaten Rusya ateşkes ilan etmişti. Bir gün yalnız uzatmış. Yani 8-9 Mayıs yerine 10-11'i de katarak Rusya da buna bir şey demedi. Takas, çünkü 1000 esirin takası söz konusuydu. Neyse, Rusya'daki zafer günü için kutlamalar olacak dedi Donald Trump açıklamasında. Ukrayna'da da kutlamalar yapılacak. Ukrayna tabii ki Nazilerden kurtulmayı kutlamıyor efendim. Onlar çünkü Banderacı ideolojinin devamcıları. Halktan bahsetmiyorum ama maalesef halkın bir kısmı ve yönetimden bahsediyorum. Bu umutlarını falan dile getirdi. Rusya da kabul etti. Öneriyi kabul ediyoruz dedi. Kısa süre telefon görüşmesi yapılmıştı. Bir bine bin formatta takas, asker esir takası. Ve tabii Amerika ile temaslar da durmuş durumda. Öyle ki tabii Marco Rubio Dışişleri Bakanı artık biz bu işten, müzakerecilikten, yani Amerika sanki Rusya'ya saldırmıyormuş gibi Ukrayna eliyle istihbaratını falan kullandırtmıyormuş gibi çekileceğiz biz bu arabuluculuktan gibi bir takım zaman harcamak istemiyoruz, öyle diyor Marco Rubio. Rusya da bir şey demiyor, yani gelmek istiyorsanız buyurun görüşelim şeklinde. Velhasıl neyse, 9 Mayıs'a dönersek Zelenski geçit törenine ben izin verdim. Geçici olarak Kızıl Meydan'a hariç tutuyorum falan gibi, yani ateşkesi kabul etmiyor aslında da göya Kızıl Meydan'a hariç tutuyormuş gibi açıklamalar yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yanıt verdi. Zafer günüyle alay etmeye ve böyle aptalca şakalar yapmaya kalkanının vay haline, bu daha ziyade kendisinin belası, başındaki bela ya da felaket diye çevrilebilir. Lavrov da, Rusya Dışişleri Bakanı da, aslında onun asıl mesleği komedyenlik. İyi bir komedyen ama şimdi trajediyi oynamaya çalışıyor. Oysa tarihte genellikle tam tersi olur. Trajedi bir komediye dönüşür diye Lavrov yorumladı. Evet, Ukrayna ordusu efendim dün 16.071 açıklanmıştı ama bugün Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın 23.000'i aşkın ateşkes ihlali yaptığını duyurdu. Evet, yani zaten ateşkesi pek de kabul etmiş gözükmüyor Zelenski. Sadece sözde Moskova'yı vuracağını ama Trump müdahale edince vurmayacağını söylemiş durumda. Bu bir şey değiştirmedi tabii. Moskova'da geçit töreni vardı. Ölümsüz alay yürüyüşleri de yapıldı çeşitli yerlerde. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Krasnoarmesk, Pokrovsk bölgesinde pek çok yerde efsanevi Sovyet zafer bayrakları uçuştu. Donbas'ta, Kızıl Meydan'da tabii aynı zamanda Reichstag'a, Nazilere karşı zaferin sonucunda 150. Tüfek Tümeni'nin diktiği Kızıl Zafer Bayrağı'nda diktiler, meydandaydı o da. Geçit töreni Savunma Bakanı Belousov sivil üniforması takım elbiseleriyle yer aldı. Spasskaya Kulesi çok da güzel bir kuledir. Oradan araçla geçti. Andrei Morvichev Kara Kuvvetleri Komutanı o geçit törenini üstlendi. Kore'den yoldaşlar vardı. Tabii biraz askeri boyutları, teçhizat boyutu daha sınırlı bu sene. Öyle karar verilmiş. Olayın tabii ateşkes muhabbetiyle de bir alakası olmadığını Putin daha sonra söyledi. Yabancı katılımcılar Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Laos liderleri, Malezya Kralı, Kuzey Kore'den de temsilciler vardı. Kızıl Meydan'da konuştu Rusya Devlet Başkanı. Kutsal, görkemli ve en büyük bayramımız dedi. Vasiyetlerini kutsal bir biçimde onurlandırıyoruz dedi. Askerlerin miraslarının gerçek tarihi, vatanseverlik savaşının, yurtseverlik savaşının gerçek kahramanlarını korumanın kendileri için onur meselesi olduğunu, her zaman Sovyet halkının başarısını hatırlanacağını, Nazizmin yenilgisinde aşat katkıyı onların yaptıklarını ve tabii haince saldırıyı anımsattı. Sovyetler Birliği'ni yok etmek için, kaynaklarını ele geçirmek için saldırıyı anımsattı. Avrupa'nın dört bir yanından güçler toplanmasının ve tabii bunu aynı zamanda bugün Rusya özel harekatta zafer kazanan neslin büyük başarısı, özel askeri operasyon hedeflerini gerçekleştiren savaşçılara ilham veriyor diye bağladı. Onların da tüm NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan bir güçle karşı karşıya olduklarını söyledi. Buna rağmen de ilerlemelerini sürdürdükleri işçiler, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları ve mucitler duruyor bunların karşısında. Modern savaş yeteneklerini sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Zafer kazanan halka, gazilere, silahlı kuvvetlere şeref, zafer bayramımız kutlu olsun diye bitirdi. Resepsiyonda tabii zafer ayrıca yabancı liderlere resepsiyon verildi. Burada da Putin hiçbir zaman sadece Rusya'ya ait saymadıklarını, hatırayı, İkinci Dünya Savaşı zaferinin hatırasını paylaştı. Sovyetler Birliği halkları nitekim vurguladı ama çarpıtma girişimlerine karşı durmak gerektiğini vurguladı. En dikkat çekici isim Slovakya Başbakanı'ydı. AB üyesi tek ülke Slovakya katılanlardan meçhul asker anıtına Robert Fico çelenk bıraktı. Avrupalı liderler nasıl olur da katılırlar hesabı, özellikle Friedrich Merz kendisini sorgulayacakmış ne haklıysa artık. Fico da diyor ki ondan sonra da beni arayıp Putin ne dedi, Putin ne dedi diye bana soruyorlar diye anlatıyor. Efendim Avrupalılar peki Nazizmin yenilmesi, eğer Sovyetler Birliği Nazileri yenmemiş olsaydı bugünkü Avrupa olabilir miydi? Tabii ki. 1950'de kömür çelik topluluğunun fikrinin ortaya atılmasından yola çıkarak kıytırık bir Avrupa günü icat edildi. Normalde kimsenin de umurunda yıllarca değildi ama şimdi alıp onu 9 Mayıs gününde Avrupa günü diye millete satıyorlar. Hani bu imzanın atılması da değil, önerilmesi inanılır gibi değil gerçekten. Friedrich Merz Sovyetler Birliği'nin kurtarıcı olduğundan falan zaten hiç bahsetmedi mesajında. Saçma sapan nefretin nelere yol açabileceği, güçlü Avrupa, özgür, demokratik, birleşik Almanya'yı savunmaya mecburuz gibi bir açıklama. Fitso'dan hesap soracakmış, kendisiyle konuşacakmış. Kurtarıcı kimdir, ne olmuş falan, hiç Nazizm nedir, dedesinin de mensup olduğu Nazi Partisi, bunlara tabii ki hiç girmediler. Ben en son videolarda gördüm, Estonya'da mı nerede, Tommy bir markaya ait bir çantanın renklerinden ötürü Rus bayrağı diye kadını durduruyorlar. O kadar ırkçı ve yani demek ki hiç aslında denazifikasyon hiç olmadı Avrupa'da, büyük olasılıkla şimdi bir de körüklüyorlar. Litvanya'da kurtuluşu sağlayan askerlerin anıtına çelenk bırakmaya gelenlere 120 euro para cezaları yazıyorlar. Tabii her yerde Nazilerin, Nazi işbirlikçilerin heykellerini diken Ukraynalıları da destekliyorlar aynı zamanda. Açıkça görülüyor. Türkiye'den de bir Avrupa Günü tebriki Cumhurbaşkanı'ndan. Ben anlam veremedim doğrusu. Acaba Avrupa Günü ne olduğundan yeterince haberleri mi yok, onu da bilmiyorum. Ama özetle AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin birliğe ihtiyacından daha fazla ihtiyacı var. Ha, bizi kullanacaklar mı o anlamda mı bilemiyorum. Böyle bir mesaj var. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, eğer Sovyetlerin zaferi olmasaydı Avrupa Günü diye bir şey olmazdı. Gaz odalarıyla dolu tek bir dev toplama kampı olurdu. Yani ama zaten ne kadar kurtarırsanız kurtarın, onlar kendilerini yeniden toplama kampına dönüştürüyorlar demiş Avrupalılar için. Şimdi tabii Naziler için platformlar oluşturduklarını hatırlatmış. Tabii Trump'ın bir de açıklaması Amerika'nın Avrupa'daki kötülüğe karşı zaferi olarak nitelendirdiği açıklaması da Avrupa liderliğinin ne bir ters köşe, öyle yorumlamış Maria Zaharova. Evet, Putin'in bir de basın toplantısı var. Çok vaktim kalmadı, yarın aktarabilirim size. Aslında Avrupa'nın gerilimi tırmandırma oyunu oynadığı ama artık yavaş yavaş da kendileriyle temas aradığını aktarmış. Gerhard Schröder'in ismi geçiyor ama bilemiyorum tabii, Alman kaynaklarından da anılıyor. Buna itiraz edenler de var. Belki Rusya ile ilişki kurmak, diyalog kurmak zorunda kalabileceğiz diye söylentiler var. Kaya Kallas'ı ciddiye almak gerekiyor mu? Emin değilim. AB'nin baş diplomatı ama o Gerhard Schröder'e itiraz etmiş. Kendisi baş diplomat ama diplomasiyle bir alakası olmadığı için tabii kimse onu ara bulucu yapmak falan ya da konuşacak insan yapmayı da zaten düşünmüyor. Yani Avrupalılar ne yapacaklar bilmiyorum. Bir tek tabii Zelenski'nin Kızıl Meydan'ı vururuz mesajını yayınladığı Ermenistan'da Rusya Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesi sırasında bu açıklamalar olmuştu. Rusya Erivan'dan bir izahat talep etmiş. Bir tepki bile tabii Sovyetler Birliği'nde, onlar da can verdi Sovyetler Birliği'nin zaferinde. Ermenistan'da Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı cumhuriyet olarak. Ama 7 Haziran seçimlerine takmış durumda Paşinyan, böyle şeylerle de çok ilgilenmiyor. Bir liberal isim zaten kendisi. Evet, şimdi biz tabii Hürmüz'e dönüyoruz. Hürmüz Kör Düğümü'ne dönüyoruz. Sevgili Suat Delgen, güvenlik analisti yanımızda olacak.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Suat Delgen var. Güvenlik analisti. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ceyda Hanım merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sesimi kusuruna bakmayın. Biraz bademcikleri şişirdim. O yüzden
2: geçmiş olsun.
0: Bet bir sesle bahar maalesef. Şimdi tabii ben gündemi aktarmaya çalışırken yine bu hafta sonu da herhangi bir müzakere olmadı ama teklifler İran'la Amerika arasında gitti geldi. Pek bir sonuç çıkmamış gözüküyor işin hani uzlaşma aşamasından. Fakat Amerika da Trump tarafı da sıkışmış gözüküyor. Hep bir düğüm Hürmüz düğümü diyorduk. Ama artık kör düğüm demek lazım herhalde. Amerika deniz ablukasıyla İran'a boyun eğdiremiyor. Bir de tabii Cuma günü artık biraz sıcak çatışmalar da yaşandı. Sizin son durum analizinizle başlayalım. Nasıl görüyorsunuz manzarayı? Amerikan ordusu için bu kör düğümü çözebilmesi mümkün mü? İran'ın kendi coğrafyasını ona uygun araçlar geliştirerek koruduğu anlaşılıyor bu olup bitenlerden. Nedir sizin görüşünüz gelinen bu noktada?
2: Ceydan biliyorsunuz 14 maddelik bir barış teklifi vardı. İran en son bu barış teklifini reddetti ki bunun içerisinde İran'ın talepleri arasında çatışmaların bir an önce sona ermesi, Lübnan'ı kapsayacak şekilde ilave olarak Hürmüz'de İran egemenliğinin kabul edilmesi, zararlarının tanzim edilmesi gibi. Her iki tarafın aslında talepleri çok uzlaşmaya uygun talepler değil. Burada şu hususun altını çizmek lazım. Biliyorsunuz Xi Jinping ile Trump arasında önemli bir görüşme olacak. Bu görüşme öncesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Çin'e bir ziyarette bulundu. Yani dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasındaki sorunun aslında Çin ve ABD görüşmelerinde ana maddelerinden biri olacağı benziyor. Yani şimdi buradaki mücadele çok net bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceğine dair bir mücadele. Çünkü bu net bir şekilde önümüzdeki dönemde küresel güç mücadelesinde önemli bir noktanın kontrol edilmesi olduğu için Çin doğrudan olaya müdahale olmasa da dolaylı olarak bu işin tarafı ve bu görüşmenin gündem olacak. Dolayısıyla hani Trump'ın attığı adımları, Amerikan donanmasının attığı adımları da bu yönüyle değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz önce bir bir harekat başlattılar. Bu harekat nedir işte? Geçen ticari gemilere refakat gemisi. Ama anladığım kadarıyla Sultan Prens Hava Üssü'nün kullanımına Suudi Arabistan müsaade etmediği için 36 saat geçtikten sonra harekatı askıya almak durumunda kaldılar.
0: Evet.
2: Şimdi bu Hürmüz Boğazı coğrafya olarak tabii bu konuda çok fazla yayın yapıldığı için aynı bilgileri tekrar etmek istemiyorum. Fakat evet. Coğrafya İran'dan yana ve İran 1980'li yıllarda yaşanan tanker savaşlarından elde ettiği dersleri çok iyi şekilde uygulamış. Bu mosquito fleet diyorlar. Yani sivrisinek filosu. Çok fazla küçük gemiler ki bunlara işte sürat tekneleri artı insansız su altı araçları, insansız su üstü araçları ve mayınlama. Yani dolayısıyla şimdi sermaye ürkektir biliyorsunuz.
0: Hmm.
2: Hürmüz Boğazı'nın mayınlandığı ya da Hürmüz Boğazı'nda bir tehlikenin olduğu şaikası ortaya çıkınca ister istemez sigorta primleri fırlayınca kimse oradan geçmek istemiyor. Yani dolayısıyla öncelikli olarak Amerika'nın işi tamam İran'ı etkisiz hale İran'ın su üstü unsurlarını ya da tehdit teşkil eden unsurlarını etkisiz hale getirmek bir. Artı ikincisi de sigorta şirketlerini oranın güvenli olduğu konusunda ikna etmek gerekiyor. Yani dolayısıyla özünde zor bir hareket. Fakat burada bir husus daha var. Şimdi Amerika aslında ablukayı etkili bir şekilde uyguluyor. Rakamlara baktım Ceyda Hanım. İran'ın ihracatı yıllık 153 milyon ton ve ithalatı da 83 milyon ton bu abluka uygulanan limanlardan. Ve şu anda ve benzin ithalatını da %20-%30 civarını o limanlardan yapıyor. Hmm. İran önemli bir demir çelik üreticisi. Bakır ve amonyak üretip ihraç ediyor ki bunlarda yaklaşık %50 kapasite kaybı var. İlave 2-4 milyon işsiz artmış, enflasyonun şu an %90'larda olduğu söyleniyor. Evet, abluka etkili ve ama İran'ın dayanma ve acı eşiği de çok yüksek. Artı ikincisi uluslararası toplumun bu krizi absorbe etme eşik seviyesi de çok düşük. Yani dolayısıyla olay bir çıkmaza doğru gidiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki bence en büyük kaybı Avrupalı müttefikleriyle artık çok net bir şekilde belirginleşen görüş ayrılığı. Şimdi biliyorsunuz Trump NATO'yu yardıma çağırdı. Hani NATO gelsin burada bir güç oluşturalım vesaire.
0: Ne yapabilir ki Avrupalılar?
2: Hayır. Şimdi şöyle onu söyleyeceğim. Biliyorsunuz Babel Mandep'te Husilere karşı bir Aspides harekatı başlattılar.
0: İki üç
2: ülke ancak gemi gönderebildi. Şimdi evet İngiltere, Fransa kendilerince bir takım inisiyatifler geliştiriyorlar ama şunu unutmamak lazım. İngiltere Kıbrıs'taki üslerini korumak için bölgeye bir gemi göndermeye kalktı. Bir haftada bir tane destroyer, muhrip gönderebildi. İkincisi Fransızlar De Gaulle uçak gemisi görev grubunu gönderdiler. Bir hafta sonra gemiyi fareler bastığı için geri çekmek durumunda kaldılar. Yani dolayısıyla evet söylem bazında bir takım şeyler var, ifadeler var. Ama bunların çok hayata geçirilebileceğini düşünmüyorum. Ama bir noktada şunu ifade etmek lazım. Amerika'nın ve Trump'ın kafasındaki plan Hürmüz Boğazı'nı, hani bu şeyi hatırlarsınız, Lozan'da Türk Boğazları'nda uygulanan sistem, boğazların askerisizleştirilmesi ve uluslararası bir komisyon. Benzer bir mantığı Hürmüz Boğazı'nda da uygulamaya çalışıyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. Şimdi tabii ben bu konu gündeme gelince bu Hürmüz ve Körfez bölgesinin tarihine dair Ellen James Frommer'sin dünyanın merkezi. Şimdi bakıldığı zaman çok ilginç bir manzara ortaya çıkıyor. Şimdi bu bölge tarihi perspektif içerisinde hiçbir zaman kimsenin tam kontrolünde olmamış. Ve her zaman Mezopotamya ile Hint alt kıtası arasındaki ticaretin merkezi olmuş. Ve ticareti yapan limanlar hep çok kültürlü, merkezi otoriteden bağımsız ve serbest hareket eden kısım olmuş. İkincisi de limanlar arasında bir işbirliği olmuş. Mesela bir dönem ince avcılığı çok şey olunca, bölgenin ana ekonomik kaynağı olunca limanlar ve limanlardaki otoriteler birbirlerinin sahalarına müdahale etmemişler. Yani dolayısıyla Körfez ülkelerinde şöyle bir mantık var. Amerika gider, yarın biz İran'la baş başa kalırız. İran bizim devamlı komşumuz. Yani dolayısıyla bu noktada optimum bir çözüm bulunması gerekiyor. Zaten Suudi Arabistan'ın pozisyonu da en son istihbarat başkanının Türkçe'ye çevrilen bir makalesinde de ifade ettiği gibi hani İsrail'in bizi çekmeye çalıştığı tuzağa düşmedik. İsrail bizi İran'la savaştırmak istedi. Bizim üzerimize füzeler geldiğinde biz bunlara cevap da verebilirdik ama cevap vermedik. Biz bir şekilde İran'la beraber yaşamak ve sorunları çözmek durumundayız. Hmm. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle ya da böyle Artık sorunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü sorun herkesi etkilemeye başladı. Ve ekonomistlerin ifadesine göre bugün sorun çözülse etkileri bir buçuk yıl daha devam edecek. Yani dolayısıyla hani Amerika Birleşik Devletleri'nin hareket alanı, serbestisi yavaş yavaş kısıtlanmaya başlıyor. Ve ben bu konunun Trump-Xi Jinping görüşmesinin ana maddelerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ve orada alınacak karara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin hal tarzını netleştireceğini düşünüyorum.
0: Evet, o zaman Çin görüşmesi için kritik demek lazım. Söylüyorsunuz. Bakalım 13'ü 15'i, yani Çin dışişleri tabii açıklamayı yaptı ama en son İran'ın teklifini beğenmedim çıkışından sonra tabii ziyaret son anda iptal edilir mi onu da bilmiyoruz. Belki de edilmez. Çok başka konular da var. Evet, buyurun.
2: Şu soru akla gelebilir Ceyda'nın. Yani tekrar Amerika Birleşik Devletleri bir askeri harekata başlayabilir mi? Bu meseleyi Çin'le müzakerede masaya ne şekilde getireceğiyle alakalı bir durum. Benim gördüğüm kadarıyla ne yapacaksa bu görüşmeden sonra yapacaktır. Görüşmenin öncesinde mevcut durumun muhafaza edilmesi, muhafaza edilmesi daha kuvvetli muhtemel. Ama artık bilgi harbinin, propagandanın, yalan haberin etkin olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla birileri bir şeyler söylüyor ama kim neyi ne kadar söylüyor, ne kadar gerçeği yansıtıyor. Dolayısıyla analistlerin de işinin zor olduğunu.

0: rol oynayabilmesi için deniz etki alanlarının belirlenmesi lazım. Şimdi mesela Reuters duyurdu ve Türkiye'den de yalanlama gelmediğine göre Türkiye'nin deniz etki alanlarına yönelik bir kanun tasarısı hazırlığı içerisinde olduğu yakında meclise gönderileceği ifadeleri var. Yani dolayısıyla etkileri çok geniş ve şumullü bir krizden bahsediyoruz.
1: Evet. Peki şunu sormak istiyorum size. Yani şimdi burada bir sürü insanın aklı tabii şunu almıyor. Bu kadar uyarılar varken, yani tamam, çok kudretli bir Amerikan donanması. Bizim kafamızdaki algı bu doğrusu. Bu işe başladılar. İran donanmasını yok ettik dediler. Yani silahlı bile olmayan Hindistan'a gösteri yapmaya giden İran gemisini denizcilik kurallarına aykırı bir biçimde
0: çok
1: vurdular,
0: çok
1: inanılmaz
0: evet.
1: bir biçimde.
0: Evet.
1: Tamam, yani şimdi bunlar Amerikan donanmasını büyük, birileri için büyük yapıyor mu bilmiyorum, ama sonuç itibariyle İran Hürmüz'ü kapatacağını geçen Haziran'da da uyarı olarak söylemişlerdi. Koskoca Amerikan donanması bir şekilde açamıyor galiba. Geçen hafta şunu soracağım. Çünkü önce ikisi sonra biri ateş açma
0: Evet,
1: vesaire
0: üçgeni geçti.
1: içeri geçiyor
0: Girdi.
1: Basra'ya. Sonra fakat dışarı çıkarken yine arıza çıktı. Yani kara işgali olmadan Amerikan donanması ne kadar güçlü olursa olsun Hürmüz'de duvara toslayacak gibi gözüküyor. O zaman bütün Trump'ın tezleri, şimdi Trump'a hiçbirimiz gülenmiyoruz ama Pentagon, Amerikan donanması, bunların analistleri, hiç mi akıllarından biz bunu aşmaya kalkarsak bu koşullarda bunu yapamayız? Yani o kadar askeri akademileri var, think tankleri var. Bir tanesi bile yani böyle abluka mabluka demeyin, bunu açamayız. Yani insan hani bildiğimiz Batı algısından tabii pek çok şey şu an aklımıza almıyor, ama bunlar tartışılmamış mıdır? Yani böyle bir şey olası mı? Hani
0: Şöyle Ceyda'nın olası değil.
1: nasıl düşünebilir bunu? Ben anlamaya çalışıyorum. Evet.
0: Şöyle olası değil. Lawrence Friedman'ın strateji kitabında şöyle bir ifade vardır. Boksör Mike Tyson'a ifade edilen bütün stratejiler ilk yumruğu yiyinceye kadar değil, ilk yumruğu yedikten sonra bütün stratejiler ortadan kalkar diye. Şimdi evet, Amerikan donanmasının dünyanın savaş tecrübesi en yüksek donanması olduğu konusunda bir şüphe yok. Etkinliği konusunda da bir şüphe yok. Yani meseleye objektif yaklaşıldığı takdirde. Fakat şunu unutmamak lazım. Birincisi, aslında Hürmüz'ün kapatılması biraz Amerikalıların da işine geliyor. Hürmüz üzerinden Avrupalıları ve bir takım ülkeleri ciddi manada terbiye ediyorlar. Yani bakıldığı zaman şimdi Hürmüz'ün kapatılmasından en çok etkilenen ülkeler hangi ülkeler? Avrupa Birliği ülkeleri. Yani dolayısıyla şimdi belli ki NATO zirvesi öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan bir takım talepleri olacağı için ona yönelik de bir hazırlık söz konusu. İkincisi, bu üç geminin geçişi hususuna bakarsak, üç geminin geçişi tamamen askeri bir olay. Şu şekilde, yani gemiler geçtiğinde İran savunması nereden ne şekilde aktif hale geliyor, reaksiyon süresi ne kadar, zaten reaksiyon süresini evet ölçüyorlar. Artı ikincisi, biliyorsunuz mayınlama çok tehlikeli bir şey. Eğer gerçekten Hürmüz mayınlanmışsa bunun temizlenmesi aylar alacak bir faaliyet. Dolayısıyla da şimdi MKT, mayın karşı tedbirleri harekatı için insansız sualtı araçları kullanıyorlar. Onlar diyelim mesela bir rota tespit ediyor. Bu rota temiz. O rotanın temiz olduğunu teyit etmek için Amerikan muhripleri geçiyor ve tekrar geri geliyor. Ama burada esas nokta şu: Amerikan muhriplerinin içeri girmesi ya da çıkması değil. Dolayısıyla içeride mahsur olan gemiler var. Akışın devam etmesi gerekiyor. Ve sadece bölge petrol ve doğalgaz değil, petrol ürünleri, amonyak, demir, çelik ve dolayısıyla hani dünyaya şu mesajı vermeleri gerekiyor: biz burada deniz trafiğini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilecek güç ve kudretteyiz. Anladığım kadarıyla şimdi şunu da görmek gerekiyor. Belli ki İran içerisinde de bir takım temaslı oldukları gruplar var. Yani İran içerisinde, rejim içerisindeki tartışmaları da biliyorsunuz. Onların elini kuvvetlendirmek adına bir takım faaliyetleri yapıyorlar, ama tahmin ediyorum yanlış hesapladıkları nokta bu oldu. Yani üzerine plan kurdukları unsurlar o noktada çok başarılı olamadılar. Biraz İran sosyolojisi bekledikleri tepkiyi ve reaksiyonu vermedi diye düşünüyorum. Ama şu açıdan bakılırsa, Amerika'nın İran'a uyguladığı abluka ekonomik açıdan İran'ın belini yavaş yavaş bükmeye başlıyor, ama bu noktada da işte ne oluyor? Hazar Denizi'ndeki liman aktif hale geliyor. Bu sefer Hindistan, Pakistan karayolları aktif hale geliyor. Bir şekilde su akıp yolunu buluyor. Ama nihayetinde zarar

0: gören ülkelerin sesi daha fazla çıkacağı için onların Amerika üzerinde kuracağı baskı çok önemli. Şimdi biz bundan 2 ay önce, 3 ay önce ya da 5 ay önce Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kadar yüksek perdeden eleştirebileceklerine ihtimal verebilir miydik? Ama canları yanmaya başlayınca artık yavaş yavaş şu soruyu sormaya başlıyorlar. Bizim güvenliğimizi kim sağlayacak? Biliyorsunuz Amerikan üslerinin bölgede kalıcı hale gelmesinin sebebi İran-Irak savaşında ki tanker savaşlarıdır. Artı orada mayınlama tehdidi olduğu için İngiltere her daim Bahreyn'de 4 ya da 5 tane MKT gemisi tutuyordu ki onları da zaten Aralık ayında 2025 yılının sonunda Aralık ayında hizmet dışına çıkarmış. Yani dolayısıyla evet Amerikalılar her şeyi düşünmüşlerdir ama meselenin sahada yansıması farklı olabilir. Coğrafya çok ciddi bir şekilde İran lehine doğru işliyor. Artı ikincisi de beklenilen içteki iktidar çatışması ya da beklenilen istenilen halk hareketlenmesi Amerikalıların istediği şekilde gerçekleşmemiş. Yani muhtemelen buna doğru oynayacaklardır. Eğer bu noktada da çıkmaz içerisine girmişlerse meseleyi Çin üzerinden çözmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum ben.
1: Evet. O tabii önemli ama tabii Amerika şu an geri çekilse çok fena karizmayı çizdirmiş olacak. Hayır, yani.
0: Şöyle söyleyeyim size.
1: Ben buradan bir zafer çıkaramıyorum. Bu Hürmüz'e baktığım zaman bir facia yani Amerika açısından. Yanılıyor muyum bilmiyorum siz söyleyin.
0: Şöyle söyleyeyim size. İran nükleer silahtan daha etkili bir silah elde etti. Hürmüz Boğazı'nın millileştirilmesi. Eğer İran Hürmüz konusunda istediğini alırsa, istediği de şu demek, yani ben buradan geçecek gemiler üzerinden işte varil başına $1 ya da işte $10 her neyse bir fiyat alacağım. Buradaki trafik düzenlemesi benim istediğim şekilde olacak. Artı ikincisi İran'ın şu şekilde talepleri de var. Biliyorsunuz artık data kablolarının, enerji nakil hattının kontrolü de önemli. Ve İran Hürmüz'den geçen data veri kablolarının kontrolünü de kendi uhdesine almak istiyor. Ama baktığınız zaman İran'ın bunu yapabilecek sualtı robotları ya da kablo döşeme gemileri yok. Aldığı zaman bu işi kimi ihale edecek? Çin'i ihale edecek. Dolayısıyla veri kimin kontrolüne geçecek? Çin'in kontrolüne geçecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir şeye izin verecek şartları oluşturması kendisi için çok net bir stratejik yenilgidir. Ben Amerika'nın buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. Sonuna kadar gidecektir bu noktada. Bu çünkü onlar için çok ciddi bir kayıp olur. Yani İran'ın, artı ikincisi şuna da bakmak lazım Ceyda Hanım. Ben bölgeyi takip ederken aynı zamanda Babel Mandebi de takip ediyorum. Evet. Ve Husilerin ne zaman harekete geçeceğini merak ediyorum. Ne zamanki Husiler harekete geçerse işte o zaman işler iyice çıkmaza girmiş, artık herkes son kozlarını oynamış demektir. Çünkü henüz Husiler daha harekete geçmediler. Çünkü Husiler harekete geçtiğinde bu sefer Suudi Arabistan'ın doğu batı petrol boru hattı da anlamını kaybedecek. Ciddi bir kriz olacak.
1: Gerçekten tam bir düğüm yani, hakikaten ben buradan bir şey göremiyorum doğrusu. Bir hani Amerika geri adım atsa yenilecek ama tabii uzatma lüksü ne kadar, onu hiçbirimiz kestiremiyoruz. Petrol hikayesinde de öyle, ben geçen hafta uzmanlarla da konuştum. Fiziki petrol azlığı bayağı yakıt sıkıntısı falan da çıkabilir.
0: Evet, arz sıkıntısı.
1: Asıl arz sıkıntısı baş gösterecek. Peki Türkiye'nin buradaki diplomatik girişimleri biraz sanki gölgelendi gibi gözüküyor. Çok da bir şey yok. Yani Katar daha sessiz gidiyor mesela, yani Bahreyn zaten küçücük bir yer, Türkiye Körfez'le birlikte daha çok hizalanmıştı ama İran da dengeliyor gibi. Burada bizim aldığımız pozisyon, bir de bunun Doğu Akdeniz ayağı da var tabii, çok acayip şeyler oluyor Doğu Akdeniz'de görebildiğim kadarıyla. Bir de o konuda görüşlerinizi rica edeyim.
0: Türkiye şöyle, Türkiye nihayetinde Hürmüz Boğazı'nın kırılganlığı ortaya çıktı. Dolayısıyla kırılganlık ortaya çıkınca alternatif projelerin geliştirilmesi
1: fırsat.
0: Evet, Türkiye bunu bir fırsat olarak görüyor ve Körfez enerjisinin Irak ve Suriye limanları üzerinden kendisine, kendisi merkez olacak şekilde hayata geçirilmesini istiyor. Zaten dikkat ederseniz hafta sonu Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı'nın gelmesi, onunla yapılan ziyaretler, işte Türkiye'nin sonra nihayetinde yanlış hatırlamıyorsam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eğer Hürmüz Boğazı'nda bir mayın temizleme harekatı olursa Türkiye buna katılabilir şeklinde bir açıklaması, pozisyon almaya yönelik bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Ama biliyorsunuz geçen hafta çok önemli bir savunma sanayi fuarı icra edildi. Saha Türkiye'de orada işte Yıldırım Han 6000 kilometre menzilli interkontinental balistik misil, kıtalar arası balistik füzesini tanıttı. Şimdi bu tanıtımın hani teknik gerekçeleri, yapılabilir yapılamazı bunlar ayrı konu. Fakat bu konunun gündeme gelmesi bile aslında İran savaşının sonucudur. Yani artık balistik füzelerin ülkelerin güvenliği üzerindeki etkinliği ortaya çıkınca ister istemez Türkiye'de böyle bir adım atmak durumunda kaldı. Meseleye de bu yönüyle bakmak lazım. Yani bizi her yönüyle ilgilendiren bir husus. Dediğim gibi en önemli husus da şimdi eğer ki siz bir enerji noktasında merkez olacaksanız deniz yetki alanlarınızın belirlenmesi lazım. Çünkü kimse kriz olan bölgeye yatırım yapmaz. Türkiye böyle bir kanun hazırlığı içerisinde. Buna yönelik Avrupa Birliği'nin, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'ın tepkileri ne olacak? Yakın vadede Avrupa Birliği ile de en azından bu aşamada bu kanun tasarısı meclise geldiğinde belki bir takım sürtüşmeler de ortaya çıkabilir. Doğu Akdeniz'de yönetilebilir, yönetilemez en azından bir gerginlik konuşacağı benziyoruz.
1: Evet, aslına bakarsanız eğer Suriye'yi ve Irak'ta bir istikrarsızlık birileri çıkartmazsa Doğu Akdeniz'in kendisi istikrarsız zaten. Bütün hatlar Türkiye'nin elinde, kozlar var. Avrupalılar canları bir şey istiyorsa eğer Türkiye'nin dediklerini yapmaları gerekiyor değil mi? Evet. Nihayetinde evet. Enerjisiz olan, kendilerini enerjisiz kılan tabii Avrupalılar.
0: Şimdi siz şeyden önce bana bağlanmadan önce hani Avrupa Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın mesajından bahsettiniz. Evet. O mesajda da evet. Avrupa Birliği'nin bize olan ihtiyacı, bizim Avrupa Birliği'nin olan evet. ihtiyacımızdan daha fazladır açıklamasının altında da tahmin ediyorum bu değinmeye çalıştığım hususların da etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet. Bakalım ne kadar bunu masada belki bir fırsat haline gelmiştir. Ne kadar savunabilecekler onu göreceğiz. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Eksik bıraktığım bir şey var mı bilmiyorum ama hem askeri hem teknik denizler bakımından hem jeopolitik konuştuk gibi geliyor. Çok çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Ceyda Hanım iyi yayınlar.
1: Evet, sağ olun. Sayın Suat Delgen'le aslında Hürmüz kör düğümünü konuştuk. Hakikaten buradan böyle nereye gidileceği gidiş diye ancak nitelendirilebilir. Tabii Donald Trump ne yapacak? Bunun arkasındaki strateji nedir? Ne becermeye çalıştılar? Ellerine, yüzlerine her şeyi bulaştırdılar. Öyle gözüküyor. Tabii fırsatlar doğuyor. Suat Bey'in de dikkat çektiği gibi Türkiye yıllarca Avrupa'dan kazık yedi. Hemen her konuda kazık yedi. Kıbrıs en başta biliyorsunuz. Siyasi bir kararla Rum kesimine çözüm olmadan üye yaptılar. Türkiye karşıtı Yunan ve Rum lobilerinin dedikleri oldu her seferinde ama artık tehlikeli bu alanlar tabii ki. Hürmüz krizi belki yeni gelişmeler getirebilir. Verili hukuk dediğimiz şey hatırlatmak lazım. Gökten zembille inmiyor. Siyasetin sonucu olarak belirli rıza üretimiyle koşullarla yeniden çiziliyor. Belki de bazı şeyleri aktif bir biçimde kinetik bağlamlarda yeniden deneyecek fırsatlar açılıyordur. Kim bilir, birileri değerlendirir belki de. Ne? Malum Avrupa Birliği dediniz, halk hukuk tanımıyor, işine, çıkarına, jeopolitik çıkarına geldi ve her şeyi yapabilir bir güçle karşı karşıyayız. Dolayısıyla öyle bir dünyada herkes kendi çıkarını daha dikkate almak durumunda elbette. Evet, bugünlük bu kadar efendim. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazen biri öyle bir oyun oynar ki aklınız şaşar. Yok artık dersiniz. Bunu da mı yaptı? Ve tam o anda ağızdan şu söz dökülür. Bildiğin Ali Cengiz oyunu bu. Peki kimdir bu Ali Cengiz? Buyurun hikayeye. Zamanın birinde bir sihirbaz varmış. Öyle bir sihirbaz ki görünüşünü değiştirebilir, istediği şekle girebilirmiş. Bazen bir kuş, bazen bir hayvan, bazen de bildiğiniz bir insan olurmuş. Hem fal bilir, yıldızlara bakıp konuşur, hem de tüm bu bildikleriyle insanları şaşkına çeviren oyunlar yaparmış. Ama bu marifetini sadece gösteri için kullanmazmış. Aksine halkı kandırır, çıkar sağlar, yalan dolanla işini yürütürmüş. Bir gün karısına bahçedeki keçiyi pazara götür sat demiş. Sonra da bahçeye gidip keçiye dönüşmüş. Kadın onu pazarda satmış, adam da sonra tekrar eski haline dönüp eve gelmiş. Halk bu sihirbazı konuşur olmuş ama kimse karşısına çıkamamış. Çünkü sadece marifetli değil, aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Sihirbaz adam herkese sihir öğretmek de istermiş ama sonunda mutlaka öğrencisini alt eder, yok edermiş. Bir kanarya olup geleni atmaca olup avlar, ağaç olanı ateş olup yakarmış. Devrin padişahı ise bu oyunu bozacak kişiye kızını vermeye karar vermiş. Herkes korkarken bir kişi çıkmış. Ali Cengiz adında fakir bir derviş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmeye başlamış ama aptal numarası yapmış. Sihirbazda işi öğretmiş çünkü kolay lokma sandığı Ali Cengiz'in aslında her şeyi aklında tuttuğundan haberi yokmuş. Ve sınav günü gelmiş. Ali Cengiz meydana koç kılığında çıkmış. Sihirbaz da kurt olmuş. Koç suya dönüşmüş, kurt boğulmasın diye ateşe. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları ye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. O gün padişahın kızıyla düğün yapılmış ve 40 gün 40 gece sürmüş. Ama oyun öyle zorluymuş ki Ali Cengiz'in sol elinden iki parmak eksik kalmış. Tüm bunlardan sonra hileyle iş yapanlara, oyun içinde oyun kuranlara bu işte bir Ali Cengiz oyunu var demişler. Bazı deyimler vardır, geçmişin aynasıdır. Bazen bir masal anlatır, bazen gerçekleri fısıldar. Bugün Ali Cengiz oyunu deyiminin hikayesini sizlere aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Myanmar'da 11 bin karatlık dev bir yakut bulunduğu açıklandı. Yakutun küçük bir servet değerinde olduğu belirtildi. Myanmar'da değerli taş madenciliğinin merkezi olarak bilinen Mogok Vadisi'nde 11 bin karatlık dev bir yakut bulundu. Devlet medyası yakutun ülkede bugüne kadar çıkarılan en büyük yakutlardan biri olduğunu vurguladı. Devlet medyası Global New Light of Myanmar gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda ülkenin askeri lideri ve devlet başkanı Hlaing'in yaklaşık 2.2 kilogram ağırlığındaki taşı incelediği görüldü. Hükümetin açıklamasına göre yakut Myanmar'ın dünyaca ünlü Mogok bölgesinden çıkarıldı. Yetkililer taşı olağanüstü büyüklükte, nadir ve bulunması son derece zor ifadeleriyle tanımladı. Açıklamada ayrıca taşın morumsu kırmızı renge sahip olduğu, sarımsı alt tonlar taşıdığı ve yüksek kalite derecesine ulaştığı belirtildi. Uzmanlara göre özellikle renk tonu, yakutun değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yeni keşfedilen taş aynı bölgede 1996 yılında bulunan 21.450 karatlık yakuttan daha küçük olsa da hükümet bu yeni yakutun renk, berraklık ve genel kalite açısından daha üstün olduğunu savundu. Taşın piyasa değerine ilişkinse resmi bir rakam paylaşılmadı. Yüzyıllardır dünyanın en değerli yakutlarının çıkarıldığı Mogok Vadisi, özellikle güvercin kanı olarak adlandırılan koyu kırmızı tonlu taşlarıyla biliniyor. Dünyanın en pahalı yakutları Myanmar'da çıkartılıyor. Myanmar'da madenciler 2.2 kilogram ağırlığında 11 bin karatlık dev yakut ortaya çıkardı. Myanmar'da madenciler ülkedeki değerli taş bölgesinde şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci yakutu keşfetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Üstteki cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
2: Evet.
1: Nasıl oldu o diyalog?
2: Şöyle, diğer kadın arkadaşımızda kaçıncı olay okul vermek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu: öğretmenimizi gördüğünüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi. Bir anda.
1: Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
2: Evet, eğitim bakanı Şişek'in elinizi tutup şov yapmayın dedi.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

fingers crossed.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın. This is the way. This is the way. This is the way. Bugünkü yolculuğumuza güzel bir haberle başlıyoruz. Akbelen'de taşına, toprağına, doğasına sahip çıktığı için tutuklanan ve 39 gündür cezaevinde olan Esra Işık biraz önce tahliye edildi. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Birazdan ulaştığımızda canlı yayında Esra Işık'la konuşacağız. Biz yolculuğumuza devam edelim ilk duyurumuzda.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz ve diğer duyurumuz.
2: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
3: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
2: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Çakarlı aracın neye yol açtığını hafta sonu bir tartışmayla aslında herkes gördü. Bir gazeteci, AKP'ye yakın bir gazeteci, Emir Pazarcı'nın kızı avukat Begüm Ece Pazarcı, Galatasaray maçından sonra şampiyonluğu ilan ettiği maça giderken bir sosyal medyada video paylaştı. O videoda lüks bir aracın içerisinde gidiyordu ve araçta çakar vardı. Tartışmalar da bununla birlikte başladı. Bu çakarlı araç kime aitti ve nasıl kullanabiliyordu? Tartışmalar öyle bir hale geldi ki en sonunda babası Emin Pazarcı sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Aslında açıklama yaptı demin çünkü açıklamanın bir şeyi olur, niteliği olur. Küfür, kıyamet, hakaret dolu bir açıklama yaptı Emin Pazarcı. Şöyle dedi, yine it kopuk ve pislikler doldu buraya. Kızım çakarlı bir araç içinde paylaşım yapmış. Sergilemedikleri adilik ve alçaklık yok. Şimdi diyor ki, ey it kopuklar, hırsızlık, alçaklık ve pislikler böyle örtülemez dedi. Buna döneceğiz. Hemen sizi Esra Işık'a götürüyorum. Esra Işık az önce de söylediğim gibi tahliye oldu. Alo.
4: Alo.
0: Gözünüz aydın.
4: Hepimizin gözü aydın diyelim. Bütün memlekete selam olsun.
0: Geçmiş olsun.
4: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Aslında şöyle oldu. Hissettiğimi ve gördüklerimi söyleyeyim. Nerede adınız geçse tahliye oldu diye bir sevinç dalgası oluştu. Herhalde bugün en iyi haberi sizin serbest kalmanız.
4: Yani ne söylediğimi bilemiyorum inanın. Yani benim için çok, hepimiz için çok zor bir süreçti. Bundan sonra kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra aynı şekilde direnmeyi, mücadeleye, toprağımızı savunmaya devam.
0: Şu anda köye mi gidiyorsunuz?
4: Şu an köyüme, anneme kavuşmaya gidiyorum. Annem bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Önce bir annemin güzel kokusunu içime çekeceğim. Sonra toprağımın, köyümün güzel kokusunu içime çekmeye gideceğim.
0: Valla herkes sizi bekliyor orada. Ama dediğim gibi bütün Türkiye şu anda gördüğümde en sevindirici haber sizin tahliye olmanız oldu. Bizim için de öyle. Tekrar geçmiş olsun. Ben sizi sonra konuşuruz
4: ederim.
0: Yine uzun
4: çok
0: uzun. En azından ilk olarak ne duygularınızı öğrenmek istedim.
4: Çok sağ olun. Mücadelenize sahip çıkan bu memleketin tüm güzel yürekli insanlarına selam olsun. İçeride gözüm hiç arkada kalmadı. Mücadelem herkese emanetti. Mücadelemiz herkese emanetti. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel günlerde, daha umutlu günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
4: Çok sağ olun.
0: Akbelen'de taşına, toprağına, doğasına sahip çıktığı için tutuklanan ve 39 gündür cezaevinde olan Esra Işık tahliye olur olmaz Radyo Sputnik canlı yayına katıldı ve az önce duygularını bizle paylaştı. Biz yolculuğumuza devam edelim. Kaldığımız yerden çakarlı araçta kalmıştık. Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı da. Şimdi Emin Pazarcı öyle bir açıklama yaptı ki hırsızlık, alçaklık, pislikler böyle örtülemez. Ya ortada bir çakarlı araba var, çakarlı araç var. Bunu kullanma hakkınız var mı? Bunu kullanma hakkını kim verdi ve kimin bu araba? Sorular aslında bu kadar net ve basitken iş yine başka bir şeye geldi. Oradan aslında çekildiği yer işte bu, öyle bir şey ki her türlü kötülüğün örtülebileceği bir kutuplaşma alanı yaratıldı. Aslında o kutuplaşma böyle daha çok ideolojik değil de herkesin kendi kötülüğünü kapatabileceği bir şeye dönüştü. Savunma mekanizmasına dönüştü. Burada da öyle. Yine Emin Pazarcı bu sefer daha da ileri gitti. Bir çakarlı araç içinden kendisi video paylaştı. Bu da benim kendi çakarlı aracım, bana ait, işte terör örgütlerinin ölüm listesindeyim bilmem ne falan söyledi. Şimdi mesele bu çakarlı araçtaki temel mantık şu. Çakarlı araç sadece devlet ve koruma görevlilerinde olabilir. Hiç kimse özel aracına çakar takamaz. Yasa böyle. Yani ben anlamadım, bu gazetecilerdeki çakarlı araç denilen şey ne önemi var ki? Ya sırf bu şey kendini önemli gösterme içgüdüsü, aşağılık kompleksi. Başka bunun ne savunmayla ne kendini korumakla falan ilgisi yok. Aslında olması gereken şu. Bu çakarlı araç mevzusunda İçişleri Bakanı'nın kimde ne var açıklaması lazım. Bu artık başka bir şeye dönüşmüş durumda. Çakarlı araç imtiyazları diye bir grup yaratılmış. İşte Gibi'den alınan, bizim efekte olduğu gibi parasolonun çakarlı aracı var. Ya da birilerine yakın olma. Yani çakarlı araç amacının dışında her şeyi kullanılıyor. Daha ötesi ne olsun ya? Çakarlı araçla gittiler, adam öldürdüler İstanbul'un orta yerinde. Hani bu bile mi yetmedi? Şu çakarlı araç saçmalığına. Sonra ne oldu? Olan şu. Emin Pazarcı bütün yazdıklarını sildi. Ve İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Araca, yani Begüm Ece Pazarcı'nın, avukat Begüm Ece Pazarcı'nın olduğu araca 173.392 lira ceza kesildi. Araç 30 gün süreyle trafikten men edildi ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri almasına karar verildi. Ceza uygulandı. Yani bu cezalar ne gösteriyor? Şunu gösteriyor. Bu tamamen yasa dışı. Ya şu ana kadar yasa dışı bir şekilde bu araç kullanılmış. Diğer araçlar da aynı şekilde yasa dışı şekilde kullanılıyor. Ya yasa dışı hiçbir şey anlatmıyor mu? Yasa dışı ya. Suç. Deva Partisi milletvekili İdris Şahin de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslendi. Dedi ki Sayın Bakan, açık çağrımdır. Lütfen koruma kararlarını ve hakkı olmadığı halde çakar kullanan araçları bir gözden geçirin. Polis teşkilatımızın değerli evlatlarını ihtiyaç olmadığı halde koruma sıfatıyla boş beleş adamlara hizmet ettirmeyin. Yazıktır, günahtır, vebal altındasınız diye çağrıda bulundu. Çakarlar için işte bir kısmı korumayla havada atıyor. Ya sırf hava atmak için yanında polis, koruma polisi taşıyor. O koruma polisini sırıtıyor kardeşim ya, çok acayip değil mi ya? Ya insan biraz ara eder ya. Ya geçen işte Silivri'de duruşmayı izlemeye koruma polisiyle giden, kendine gazeteciyim diyen kişi vardı bu ülkede. Devam edelim. Haber turuyla devam edelim. O zaman memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol çatları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında savcılık ifadeleri alındı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin gözü kulağı maaş hesaplarında. Yılda iki kez verilen ikramiye 2026 yılı için 4.000 lira olarak belirlenmişti. Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. CHP'ye mutlak butlağın tartışması sürerken Saadet Partisi kayyum davasının sonucu belli oldu. Mahmut Arıkan'ın seçildiği kongrenin iptali istenen davada butlağın kararı reddedildi. AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
0: ve organik doğal zeka haberleri. Şimdi bir zam haberi okuyacağım ama içinde zam bulmak çok mümkün değil. Olduğu gibi okuyorum. Bu haberleri hep böyle okuyacağım. Nasıl işkence çekiyorlar bu haberleri yazarken. Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde artış bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen güncelleme ile birlikte motorunun litresi İstanbul'da 67,35, Ankara'da 68,48, İzmir'de 68,75, Doğu illerinde 70-21 liraya yükselmesi bekleniyor. Ya haberin özü şu, motorine zam geldi. 1,10'dan satılacak. 1,10 zam geldi. Bu kadar basit bir cümleyi zam dememek için nasıl kıvırıyorlar, nasıl uzatıyorlar? Böyle bir haber mi olur ya? Şimdi mazota yine zam geldi ya. Doğalgazda yıllık fiyat artışı %94,7 olmuş. Mazotta ise bu oran %64 olmuş. Şimdi yeni hükümet sistemine geçtik ya. Bu geçişle birlikte 2018 yılından yani genel bütçe vergi gelirleri %1678 arttı. Yurt dışına çıkış harcı %8283 artış gördü. Bu yurt dışına çıkış harcı denilen şey, bak her şeyin bir mantığı var ama bu yurt dışına çıkış harcının hiçbir mantığı yok. Eskiden pul vardı, hiç olmazsa pulu görüyordun, yani damga vergisi pulu görüyordun. Şimdi pul da yok. Giriyorsun mobil herhangi bir bankadaki hesabınız olan şeye, oradan parayı yatırıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Ya bu zaten harçlıktan çıktı, o haraca dönüşmüş durumda. Ama artışı %8283 2018'de bunu. Ha, pulun hatıra tarafı da var, doğru. Pul koleksiyonun var mıydı Kemal? Tamam. Şimdi şans oyunları vergisi %4709 artmış 2018'den bu zamana. Taşıtlardan alınan ÖTV ise %4447 artmış. Rakamlar bu. O kadar çok şey söylüyor ki. Peki bu kadar çok vergi alınıyor ya, artışlara bak. %8283'ler bilmem neler. Nereye gidiyor bu paralar? Faize 4 ayda giden parayı söylüyorum. Sadece 4 ayda 1,1 trilyon lira faize giden para. Bu ne? Rekor. Hem de nasıl rekor? Acayip bir rekor. 1,1 trilyon faize. Kemal, söz senden.

Ne zaman bir anket görsem tamam yalan çıktı diyorum. Bütün anketler için geçerli bu. Her anket için bunu söylüyorum. Şimdi bir anket yayınlandı. Sonar Araştırma Mart ayı anketi. Sonra Nisan ayı anketi yayınlandı. Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi %36,6. AKP %30,4. DEM %8,9. MHP 6,7. İYİ Parti 6,4. Zafer Partisi 6,1. Yeniden Refah Partisi 2,5. Diye oranlar böyle. Nisan ayındaki anketin sonuçlarını okuyorum. AK Parti %32,3. Cumhuriyet Halk Partisi %31,4. DEM Parti %9,9. Milliyetçi Hareket Partisi 7,2. İYİ Parti 6,1. Zafer Partisi %3,3. A Parti Anahtar Partisi yani %3,3. Yeniden Refah %2,7. Büyük Birlik Partisi %1,5. TİP %1,2. Diğer %1,2 yine. Mesela şimdi işte anketlere bak. Bir ayda her şey bu kadar diyor. Bir ayda bir partinin birinciliği 3-4 puan değişiyorsa o ülkede bir şey olması lazım. Ne oldu bir ayda? Ne hissettik? Hiçbir şey. Yani şöyle oldu. Asgari ücret 2 katına mı çıktı? Emekliye %100 zam mı geldi? Hani birisinin bu kadar çok oy değişkenliği olması için çok şey yapması lazım. Çok şey Türkiye'deki tek karşılığı para. Başka hiçbir şey yok Türkiye'de. Hani bu emekli almadı, işçi almadı, memur almadı. Esnaf zaten, gerçi onlar hep ağlar. Esnaf ağlaması diye bir gerçek var. Hiç gülen esnaf görmedim ben hayatımda. Esnaf ağlıyor. Kim, nasıl olabilir bu puan düşüm? Bir şey olmadı. Hani sosyal, coğrafi, jeopolitik bir şey değişmedi. Bu oranlar niye değişiyor? İşte o niyete göre anket olunca böyle oluyor. Devam edelim Kemal.

0: TRT spikeri Işıl Açıkkar haber bültenini sunarken bir açıklama yaptı. Anneler gününü kutladı. Önce bir dinleyelim.
1: Çok isteyip de evlat sahibi olamayanların, bu yüreğinden taşan merhameti, sevgiyi bir çiçeğe veren, ağaca veren, patili canlara veren, kedisini köpeğini yüreği taşarak annem diye bağrına basan, koruyucu anne olan, evlat edinen ve o çocuğa yine annem diye seslenip bağrına basan, yüreği o şefkatle atan tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Allah henüz beni bir insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan tam 4 sene önce tam da bir anneler günü sonrası kaybettim.
0: Bunu söyledi. Söylediğinde ben ya buradaki bütün şey, ben de bir patili annesiyim dedi. O yine ortalık yıkıldı. Yani Işıl Açıkkar'ın ekrandan alındığı, ekrana çıkamayacağı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuçta tepkileri gördüm. Hani tepkiler o kadar abartılı bir şekilde ki sanki televizyon önünde büyük bir suç işlemiş gibi. Geçen hafta bu Osman Meste'nin köpek ittir dost olmaz açıklaması üzerine uzun uzun anlatmıştım, konuşmuştum. Sonra oraya gelen yorumları da gördüm. Birçoğunu baktım. Hani bu köpek ve hayvan dostu olup ya da hayvan düşmanlığı üzerine öyle bir hale getirmişler ki ülkeyi. Ya etnik, mezhepsel ve futbol dışında ben bu kadar sert bir, keskin bir ayrım görmedim. Hani nasıl bu hale getirildi onu bilmiyorum. Ama orası öyle bir kaşınmış ki, ya kim ne yapsa bu alanda hani öyle bir etkileşimi var ki, olumlu ya da olumsuz anlamda. Bu etkileşimi kullanan bir sürü müptezel de var. Bak bir tane müptezel burada dinletip şimdi kulak kirliliği yaratmaktan da öte çok onu dinletmek istemedim size ama yani işi zoofiliye kadar vardırdılar bu hayvan dostları olanları, kedi köpek sevenleri. Ya bunun artık bir orta tarafı da olmayacak gibi. Çünkü artık buradan beslenmeye başlayan bir şeye gürüğa dönüştü bu. Ya bir gürültüdür bu. Yani hayvan seven bir insanı zoofiliyle kıyaslamak zihinsel bir iç dünyanın dışa vurumudur. Hani oradan artık bu etkileşimi her şeyi aşar. Bunu başka birisi yapsa, hani iktidara yakın birisi yapmamış olsa kesin başı belaya girer. Ama dediğim gibi onlar kendini imtiyazlı görüyor. İster Çakar'la, ister o karanlık zihinlerinden uydurdukları bir sürü fantezi ve hayal dünyasıyla olduğu için kendilerini bu şekilde pervasızca ortaya koyabiliyorlar. Ama bu tartışmanın bu tarafında hani bir hayvanla olan insanların o sevgisinin bu kadar keskin bir şekilde bir ayrıma dönüştürülmesi, yani bu artık karşılıklı olmaya da başladı. Çünkü bir şey kaşındıktan sonra o artık tek taraflı yürümez. Bir de karşıtlığı yürütürdü. Yani birbirlerine karşı kullanılan ifadeler, bunu kullanma biçimi sosyal medyada falan korkunç bir halde, korkunç. İnanılır gibi değil. Devam edelim Kemal.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Konumuz hazır mı? Siyasi kulisler bir telefon görüşmesi iddiasıyla hareketlendi. İddia o ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu aradı ve yarım saat görüştüler. İYİ Parti, Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden giden oylar için güvenli havuz olacak spekülasyonları başladı. Peki bu görüşme oldu mu? Oldu ise ne görüşüldü? İşin doğrusu için İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu canlı yayında. Buğra Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bu telefon görüşmesi, yani tabii ki görüşebilirler. Biri Cumhurbaşkanı, birisi de Türkiye'nin önemli muhalefet partisilerinden birinin lideri. Ama görüşme amacı öyle bir yansıtıldı ki bu görüşme çok önemli hale geldi siyasi, önümüzdeki siyasi dönem için. Çünkü Türkiye'deki siyaset şu anda böyle pamuk ipliğine bağlı yürüyor. Anayasa değişikliği işte bir garip bir şekilde ilerleyen, nasıl ilerlediğini hiçbirimizin bilmediği bir çözüm süreci var. Çok bilinmeyen bir denklem. Bütün bu şeyler içerisinde bu önemli, bu görüşmenin yansıtılma biçimi. O yüzden sizden doğrusunu öğrenelim istedim. Böyle bir görüşme oldu mu?
3: Ya böyle bir görüşme olmadı. Biz buna cevap verme, yani bununla ilgili bir açıklama yapma gereği bile duymadık. Çünkü Türkiye'de hani siyaseti azıcık takip eden, genel başkanımızı takip eden, bilen hiç kimse bunun, böyle bir görüşmenin tabii ki Cumhurbaşkanı Türkiye'deki her siyasi partinin genel başkanıyla görüşür, ama öyle de bir kurgu, öyle de bir içerik yapılmış ki yani hani saçma sapan bir şey, deli saçması. Böyle bir görüşme yok. Bunu Cumhurbaşkanlığı kaynakları da teyit etti zaten olmadığını. İşte Zafer Şahin'in bir açıklaması vardı. Az önce ben de sosyal medyada gördüm. Ya böyle bir görüşme olmamıştır. Bizim duruşumuz nettir, çizgimiz nettir. Muhalefet eden bir partiyiz. Bir herhangi bir görüşme olursa bunların hepsi açık, şeffaf bir şekilde olur. Neye itiraz ettiğimiz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, yani bunun mimarı olan dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı da en net şekilde eleştiren, güçlendirilmiş parlamenter sisteme Türkiye'nin dönmesi gerektiğini savunan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hiç lafı dolandırmadan, kıvırmadan orada da çok net duruş sergileyen bir partiyiz. Yani bu tür konularda da açık ve şeffaf davranan bir partiyiz. Genel başkanımızın böyle bir görüşme yapmadığı zaten hem kendisi bizzat bir gazeteye soru üzerine yaptığı açıklama var, hem Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği beyanlar var. Ya böyle bir görüşme olmamıştır.
0: Tamam. Mesele şimdi bu görüşme olmadı ama bunu yayma biçiminde bir şey var önümüzdeki siyasi bir dönem için. Bir mesaj da var aslında.
3: Vallahi yani bunu tabii mesajın ne olduğuna bakıp kimlerin böyle bir kurguyu, yani böyle bir yalan haberi ve bunun içeriğini hangi maksatla, neden doldurdukları da çok net olarak gözüküyor. Hani biz anlıyoruz anlayacağımızı. Nereden, hangi kaynaklardan, kimlerin böyle bir şeye teşebbüs edebileceğini de tahmin ediyoruz. Bunlar özellikle son sürece girildiğinde çok olacak, yaşanacaktır. Fakat hani bizim ilkemiz netlik ve şeffaflık. Çünkü hakikatin bir gün gün yüzüne çıkma gibi bir doğal tarafı var. Onun için bizden duyulmadığı, işitilmediği sürece de bu tür açıklamalar için itibar edilmesin. Yani Türkiye'de 50+1'in getirdiği bir mecburiyet var tabii. Bugünkü şartlarda Türkiye'de hiçbir siyasi parti tek başına 50+1 elde edemiyor. Dolayısıyla bu bütün siyasi partileri ittifak yapmaya, seçimde birlikte hareket etmeye bir nevi mecbur bırakıyor. İktidarı ancak değiştirebilirseniz, yani kazanırsanız Cumhurbaşkanlığını yürütmenin sahibi olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemin getirdiği de bir zorunluluk ve bunun devamında da bu tür spekülasyonlar çok geliyor, olacaktır da. Ama dediğim gibi yetkili kurullardan duyulmadığı sürece kesinlikle itibar edilmemesi gerekir. Bu maksatlı çıkarılmış bir haber. İçeriğine baktığımızda biz onu çok net olarak görüyoruz, anlıyoruz.
0: Burada şöyle bir durum var. Hani önümüzdeki dönem için belli ki İYİ Parti üzerinde de bir baskı unsuru oluşacak. Hani bu bu baskının da nasıl gelebileceğini hissettirmesi açısından bu haber önemli. Tabii ki yalanlanır ve ortaya çıkar. Bunu yapanlar da, yayanlar da yalanlanacağını da bilir. Çünkü hani söylediğiniz gibi siz bu tip durumlarda ani, hemen ilk anda reaksiyon gösteren de bir parti yapınız var.
3: Evet.
0: Ama hani bu biline biline yapılıyorsa önümüzdeki dönem için aslında bir böyle bir abluka, bir baskı unsuru kullanılacak mı?
3: Ya alışırız tabii biz.
0: Yani o tarafında nasıl olur, onu anlamaya çalışıyorum.
3: Şöyle olur. Bakın, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde şöyle bir varsayım yapılmıştı. Eskinin, Soğuk Savaş döneminin devamındaki varsayımlar bunlar. O dönemler de artık bitiyor, geçiyor. Yani Türkiye'de sağ partiler %60-65'tir. Dolayısıyla işte bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle bundan sonra zaten bir daha ilelebet hükümet hiçbir şekilde el değiştirmez. Tam bunların konuşulduğu dönem İYİ Parti kuruldu. 8. yılını tamamlıyor. Ve hakikaten evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve bir oy geçişkenliği sağlandı. Nereden? İşte o da sağ seçmen diye nitelendirilebilecek seçmenden. İYİ Parti'nin bünyesinde toplandı bu. Bu tabii çok kimseyi rahatsız etti. Belki hesapları bozdu. Bundan dolayı da gerçekten çok yüklenildi İYİ Parti'ye. Her anlamda yüklenildi. Elbette burada bizim de kendimizle ilgili yapmamız gereken öz eleştiriler vardır. Yani hani mazeret hep dışarıda aramamak gerekir ama kolay değil bugünün Türkiye'sinde parti kurmak, ayakta kalmak, iki genel seçimde grubu olan bir siyasi partiyi muhafaza etmek. Şimdi üçüncü seçimine gidecek İYİ Parti. Öyle gözüküyor ki halen Türkiye'de yani ana muhalefetle iktidarın dışında farklı ve yeni bir alternatif olabilme potansiyelini halen barındırıyor. Yaptıklarıyla, duruşuyla, söyledikleriyle. Bu da üzerinde elbette bir takım zihinlerin acaba nasıl bir algı yaratırız, nasıl manipüle ederiz? Efendim işte İYİ Parti'yi nasıl kendi menfaatlerimiz için kullanırız, değerlendiririz. Dediğim gibi biz bunları çok yaşadık. Yani 8 yılda çok yaşadık. Tecrübelendik. Tabii en büyük şansımız, bunu samimice söylüyorum. Hani klasik bir siyasetçi yaklaşımıyla değil. Bakın bir kongre geçirdik biz. İYİ Parti'nin delegesi, İYİ Parti'nin seçmeni, taraftarı çok, bana göre Türkiye'deki en zor seçmen grubu da bize. Yani çok sorgulayan, çok irdeleyen, hata yapıldığında hesap soran.
0: Reaksiyoner.
3: Yani biz bir kongre geçirdik ve kurucu genel başkanımız aday olmadı ve bir üç adaylı bir yarışın sonunda Musahat Derbişoğlu genel başkanı olarak o koltuğa oturdu. Yani çok yakından takip eden, parti politikalarını sorgulayan sorumluluk konusunda da yeri geldiğinde gerekli sorumluluğun alınmasını akli bir şekilde bekleyen bir seçmen kitlemiz var bizim. Onları daha çok duymaya, daha çok kulak vermeye başladık. Ya bütün bunları yan yana getirdiğimizde bu tür operasyona dayalı girişimlerden artık İYİ Parti'nin bir zafiyette çıkma imkan ve ihtimali kalmamıştı. Bitmiştir. Yani o tecrübeyi çok net olarak edindik. Genel başkanımızda çok net bir duruşu var. Yani sözü ve özü bir lider. Dolayısıyla bunları çok yaşayacağız ama kamuoyu bizden ne olur emin olsun.
0: Hani o çok yaşayacağız kısmı önemli. Şöyle de oldu. Şimdi geçen hafta Saadet Partisi Genel Başkanı da bir Türkiye siyasetine ilişkin bir yön verici bir açıklamalarda bulundu. Hemen mutlak butlan şeyi ortaya çıkarıldı. Gerçi bugün reddedildi Saadet Partisi'ne mutlak butlan isteği ya da kayyum atanması. Şimdi şuraya sıkışıyoruz ya Türkiye'de. Hani Cumhuriyet Halk Partisi birisi A, birisi B. Birisi B diyor, birisi A. Onun dışında üreten bir şey olunca hani hemen başka bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Sanki bu olmasın diye. Şimdi bu üst üste gelince Saadet Partisi ile İYİ Parti'ye ilişkin bir şey, görmediğimiz bir şeyler mi oluyor dışarıda aslında? Sizin hissediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Sokaktasınız, temas kuruyorsunuz.
3: Yani aslında çok güzel özetlediniz işte. Hani bir A var, bir B var. Bu aslında 25-30 yıldır, 40 yıldır Türkiye'nin bir macerası ve bu A ve B sizi tenzih ediyorum. Hani bağımsız, tarafsız yayın yapan medya kuruluşları bizim nefes borumuz. Onun için samimiyetle söylüyorum, işte tenzih ederek söylüyorum. Diyorum. Bu A ve B Türkiye'de her şeyi de parsellemiş durumda. Yani üçüncü bir ihtimali ya da kendilerine alternatif olacak hiçbir oluşumu kendilerinin dışında yaşatmak istemeyen de bir zihni yapı var. Yani bunu bazen bilerek yapıyorlar. Bazen artık bu 30 yılın getirdiği alışkanlıklardan
0: İçgüdüsel olmaya başladı aslında. En büyük tehlikesi
3: olmaya başladı. Ya bu her şeyden önce hani seçmene bence bir hakarettir. Bu bu oligarşiyi bizim kırmamız, bozmamız lazım. Onun için bu iki A ve B'nin dışındaki, yani Türkiye'deki iki ana aks dışındaki partiler hayat hakkı tanıması bizim hem demokratik hayatımızın hem bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin evrilip tekrar

0: olacak, olmalı ve bunun da önü açılmalı. Benim söyleyeceğim aslında siz söylediniz. Yani kendileri dışında yeni bir ihtimal belirdiği an bir şekilde bunu ya benimsin ya kara toprağın mantığıyla ya yok edip ya da kendi kontrolünde yaşatabilme tavrı, tarzı, üslubu, biz bunları yaşadık. Yani bu her yerde bu iki ana siyasi yapının artık biraz kişiliği ve karakteri haline gelmiş durumda.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Sağ
1: olun. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu'yla konuştuk. Siyasi kulislerde bir telefon görüşmesi üzerine büyük bir hareketlilik oldu. Yani iddia oydu ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu aradı. Yarım saat görüştüler. Gerekçe de şu, görüşme maksat da şu. Hani İYİ Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden giden oylar için güvenli havuz olarak kenarda tutulacak. Bunun üzerine konuşuldu. Kesin bir şekilde Musavat Dervişoğlu zaten yalanladı. Ama Buğra Kavuncu bu iddia için böyle bir görüşme kesinlikle yalan, saçma sapan bir şey. Maksat belli, amaç belli, biz de bunu biliyoruz. Buna karşı da bizden duyulmayan hiçbir şeye kimsenin inanmaması gerekir dedi. Biz yolculuğumuza devam edelim.

0: tuhaflaşıyor ülke. O tuhaflık artık şeyde de kendini göstermeye başladı. Protesto biçimlerinde. Hani onca şey oluyor ülkede, garip garip böyle protestolar, işte müzik grupları üzerinden bir baskı oluşturmaya dönüştü. Hani kimse eğlenmesin, herkes mutsuz olsun, çünkü mutsuz insanı yönetmek kolaydır. Mutsuz insan doğru kararlar da veremez. Doğal olarak böyle bir mutsuz etme hali olmaya başladı. Manifest diye bir grup var. O grupla ilgili hani Gaziantep'te konser verecekti. Ama konser öncesi çıktı birileri, hani hem protesto ettiler hem de çok sert söylemleri vardı. Önce bir dinleyelim.
1: Fatma Şahin'e sesleniyorum. Ben burada 2-3 yıl önce kitap kapları yaptım. Aileyi ayağa kaldırmak için, aile için yapılan kapları bir tarafa bırakıp aileyi ifsad eden şeyleri ve gücünüzle çıkartacaksın. Bu şekilde mi olacak? Biz burada...
2: Aile yılı diyorlar şu an.
1: Hani aile yılı bu lan!
3: Yıktılar! Şehitlerin kanlarını dökerek aldı bu memleketi! Teşhir gibi sapıkları alet ettirmeyiz lan! Burası şehitler memleketi!
4: Allah'a ekber!
0: Ürperdiniz değil mi? Hani manifest konser verecek ya, ne oluyor? Vatan gitti bilmem ne yaptı. Bak mesele burada şu. Şimdi bunlar bunu söyler. Tamam. Ama Gaziantep'te o konser oldu. Tıklım tıklım. Mesele burada işte. O konser tıklım tıklım. Şimdi diyorlar ki manifesti işte seküler taraf dinliyor. Onlarla ilgili. Hayır. Ya bildiğin muhafazakar mütedeyyin, hani ne kadar doğru bu kadar, bu ayrımlarda bir acayip hale geldi ya. Yani mütedeyyin denilenle öteki seküler denilen arasında bir fark da kalmadı, tuhaf tuhaf geçişler var. Hadi diyelim ki böyle bir ayrıştırma var ve bunu da manifesti dinleyenler daha çok muhafazakar ailenin de çocukları. Mesele şurada, bir kuşak değişiyor, Türkiye değişiyor. Yani onu göremeyecek bir yapı var. Hem yaş itibariyle hem de zihinsel olarak bu değişimi göremeyen bir şey var. Ya neler yaşanıyor? İmam Hatip mezuniyet törenlerinde neler oldu? Yani orada o çocuklar bir şeye isyan ediyor. Yani bunun ideolojik olarak bir şeye oturtmaya kalkışmanın bir anlamı yok. İnsani olarak bir şeye itiraz ediyorlar. Hem de çok sert itiraz ediyorlar. Sen çıktın ya orada, yok ben aile yılı bilmem, yırttın bak gırtlağı. O gırtlak yırtıldı, 3 gün sesin çıkmayacak. O 3 gün sessiz çıkmayacak, konuşamayacaksın. O gırtlağı yırttın ama gitti o çocuklar. Belki onun çocuğu da orada.

Gitti Manifest konserinde. Öyle. Ya orada bir şeyleri anlamama üzerine, işte bunun üzerinden bir tahakküm kurma anlayışı kendi içinden gelen, dipten gelen dalgayla yıkılıyor. Bir garip dipten gelen dalga var. Bu dalgayı görebilecek bir göze sahip değil. Var olan siyasetin gözü kör o anlamda. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısı sonrası başlayan savaşta bir ateşkes, gelgitleri yüksek bir ateşkes süreci yaşıyoruz. Bugün hani en önemli gelişme İran'ın ateşkes ve anlaşma için şartlarını için Trump bir açıklama yaptı. Yani kullandığı dil itibariyle aynen okuyorum. İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Tamamen kabul edilemez. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim diyor. Bu konu dedi, dünyayı ateşe attı adam hala bu konu diye söylüyor. Burada mesele şu. Hani bu buradan çıkışı artık yok. Amerika'nın de İsrail, bu Epstein koalisyonunun buradan çıkışı yok. Yani şöyle bir şey dönüştü. Eğer savaş başlatmadan önceki her şeyi kabul edilebilir hale gelse uçarak gidecek, o anlaşmayı imzalayacaktır. Hani bu savaşı başlattıkları günün bir gün öncesinde ne varsa hepsini kabul etse İran uçarak imzalayacaklar. Ama İran demiyor. Hürmüz Boğazı diyor. Savaş tazminatı diyor ve Lübnan ve Gazze diyor. Bu dediği için burada kilitleniyor. Yani savaş öncesine hemen dönelim dese uçacak. Zaten böyle kenardan kenardan oraya doğru koşuyor. Zevair'i kurtarma peşinde tamamen. Hem Trump hem de Batı ve emperyalizm Zevair'i kurtarma. Bundan sonraki yapılacak her şey o Zevair'i kurtarma manevraları olacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian diyor ki biz boyun eğmeyeceğiz. Net söyledi. Netanyahu da konuştu. Daha işimiz bitmedi diyor. Birkaç gün içerisinde bir ilerleme sağlanır mı? Ama bu gelgitler devam edecek. Ama öyle ya da böyle bu savaşı bitiren İran olacak. O kesin. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde şu saatlerde casusluk davası adı verilen Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan'ın ve aynı zamanda etkin pişmanlık ifadesi veren Hüseyin Gün'ün yargılandığı davada bugün ilk gün konuşmalar yapıldı, savunmalar yapıldı. Ama bir şey önemli. Şimdi Hüseyin Gün bu davanın etkin pişmanlık sahibi olan kişisi ve hem Merdan Yanardağ'ın hem Necati Özkan'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına temel kaynak teşkil eden kişi o. Bugün duruşmada bir belgeden söz etti. O belgeye göre diyor ki bana Fuat Oktay, ki o zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yaptığı yıllarda, yani 2018-2023 yılları arasında Fuat Oktay Türkiye dışında ülke ilişkilerini ve tanıtım faaliyetlerini yönlendirme, yönetme ve idare etme konusunda Türk devleti adına belge verdiğini söylüyor. Sonra da o belge paylaşıldı. Bak, o belge şöyle bir peçeteye yazılmış falan bir belge değil. Bayağı imzalı, Fuat Oktay'ın imzası olduğu bir belge. Bu niye önemli? Şu açıdan. Şimdi bu belgeye göre bu adam Hüseyin Gün casusluk yapmış. Mesela casusluk ya bu dava. O da etkin pişman. Yani casusluk yapmak, Hüseyin Gün bir şeye tanıklık olmuş değil. Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlığına biz bir casusluk faaliyeti içindeydik. Hep beraber Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan. Ben şimdi itiraf ediyorum, bunu çökerteceğiz diyor. Yani kendi içinde olduğu casusluğu söylüyor. Öyle ya. Devlet tarafından yurt dışında idare etme konusunda belge verilen adam mı casusluk yapmış? Yani her geçene bu belge veriliyor mu? Bu açıdan önemli. Şimdi bu belge tam yetki belgesi verilen bir adam casusluk mu yapmış? E o zaman o belgeyi veren, orada o işbirliği yürütenler nerede? Eğer biri yargılanıyorsa onların olması lazım bu casusluk faaliyetisi. Yani birçok davada böyle bir sürü şey konuşuluyor, ediliyor. Birazdan konuşacağız şu Muhittin Böcek meselesini, belki Afyonkarahisar'daki meseleyi konuşacağız ama şimdi hani bu hani temelde dayandırdığı şeyde bir sakatlık var. Hani mesela yurtsever bir gazetecidir Merdan Yanardağ, casus ya, başka bir şey hani suçlarsınız olur olmazken, ama casusluk olacak iş mi yani? Ya bir taraftan da işte bu belge bugünün en önemli göstergelerinden biriydi. Diğer işte şimdi Muhittin Böcek oğlu itirafçı oldu. Etkin pişmanlık için ifade verdi. Şimdi kendisi de verdi. Etkin pişmanlık için ifade verdi. Diyor ki oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi. Oğluma gereğini yap dedim diyor. Tamam. Böyle bir ifadesi var. Şimdi 2 Nisan 2026. Yani daha yakın tarih. 2 Nisan 2026 yani bir ay öncesi. Yine kendi el yazısıyla Muhittin Böcek bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyadan, öyle gizli saklı mahkeme dosyasında olan bir belgeden bahsetmiyorum. Sosyal medyada. Diyor ki Sayın Genel Başkanım Özgür Özel ve işte diğer Kılıçdaroğlu Millet İttifakı dönemini söylüyor. Meral Akşener 2024'te de Özgür Özel Genel Başkanım sayesinde aday oldum. 6 mazbata aldım. Allah'ıma şükür hiç kaybetmedim. 6 kez adaylık süreci yaşadım. İçin bir kuruş para verdiysem bu 6 kez, bak sadece bir kez değil, bu 6 kez tamamen aday olduğu her şey için bir kuruş para verdiysem şerefsizim. Bana iftira atmak, karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna, sosyal medya dahil yazan çizen yanlış bilgi verenler ispat etsinler. Bu bütün iddiaları ispatlamayan alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur. 2 Nisan'da, hani bir ay öncesi. Yine kim bu? Muhittin Böcek. Mesele burada. Şimdi hani bu parayı vermemiştir, kesin vermemiştir, bilmiyorum. Bilmiyoruz. Hani orada da birçok şey ulaşıyor. Kesin vermiştir bilmem ne, bilmiyoruz. Bunların hepsi delile, kanıta, bilgiye, belgeye. Ama ben sadece Muhittin Böcek'in bir ay önce söylediğiyle bugün söylediği arasında büyük bir fark var. Bir ay önce şerefsizim dediği bir şeye şimdi para verdim diyor. Hangisine inanacağız? Bu meseleyi yani hep şöyle oluşuyor. Bir taraf toptan reddediyor, bir taraf toptan kabul ediyor. Böyle olunca işin içinden çıkamıyorsun. Yani hatta şöyle bir durum, işte casusluk davasının içinden de çıkamıyorsun. Bu kadar temeli bozuk olan suçlamalarında. Ya da Iraz Bayrak niye bu kadar içeride? Yani Afyon meselesinde de şimdi bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na verildi. Burcu Köksal, o da ihraç kararı gelmeden istifa etti. Şimdi Muhittin Böcek de büyük bir ihtimalle istifa mı edecek, şey mi olacak, atılacak. Ama bütün bu insanların, hani Yalın Özkan için aynı şey geçerli, Hatay'da aday gösterilen Lütfü Savaş, o da aynı. Ya bütün bu insanların burada var oluş şekli ve sonradan bu şekilde tavırları, ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen diğerleri, ya hepsinin sorgulanması gereken bir şey var. Hani burada bizim üstümüze geliyorlar. Üstümüze geliyorlar. O yüzden böyle şeyler oluyor, çok yetmiyor. Bir büyük bir öz eleştiri gerekiyor burada. Neden bunlar oluyor? Bundan sonra olmaması için nasıl önlemler olacağı da söylenmesi lazım. Her açıdan. O hukuk devletinde az önce söyledim, Merdan Yanardağ 197. günde bugün casusluk davasında yargılanmaya başladı ve savunmasını yapıyor. Çiğdem Mater 1480 gündür Selçuk Kozağaçlı 3109, Selahattin Demirtaş 3477, Ekrem İmamoğlu 423, Tayfun Kahraman 1480, Murat Çalık 418, İnan Güney 267, Aykut Erdoğdu 343, Ramazan Gülten 417, Osman Kavala 3113, Resul Emrah Şahan 418, Tunç Soyer 319, Oya Tekin 341, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 59, Bine Özer'den 1480, Gürkan Akgün 425, İpek Elif Atayman 416, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 344, gazeteci Alican Uludağ 81. günde, gazeteci İsmail Arı 51. günü tamamladı ve İsmail Arı'nın annesi konuştu. Şimdi onu dinliyoruz.
8: Bugün anneler günü ama oğlum İsmail Arı sadece gazetecilik yaptığı için yanımda değil, cezaevinde. Oğlumu serbest bırakın.
0: Anneler gününde bir anneye bunu söyleten bir ülke burası. Oğlumu serbest bırakın diyor İsmail Arı'nın annesi Nurhayat Arı.
9: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Iraz Bayrak 182. gün. Sendikacı Mehmet Türkmen. Sendikacı Mehmet Türkmen, bak sendikacı üstünde ne yapar? İşçiyi savunur, işçi haklarını savunur. Sendikacı Mehmet Türkmen işçi haklarını savunduğu için, patronları eleştirdiği için 57 gündür hapiste. Yaşam savunucusu Esra Işık bugün 39. gündü ve tahliye oldu ve tahliye olur olmaz canlı yayınımıza katıldı. Duygularını anlattı. Esra Işık tahliye oldu. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen 1480 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Korkunç bir haber. Bartın Amasra, 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismar soruşturmasında 33 kişi tutuklandı. Bu 33 kişinin içerisinde onu suça sürüklenen çocuk olarak açıklandı. Yani bu suça sürüklenen çocuk diye ayrılmasının da bir anlamı yok. Suça sürüklenenle suçun faili çocuk arasında böyle çok keskin bir ayrım yok artık. Hani bu kavramların daha başka türlü anlaşılması, aktarılması lazım. Hani böyle bir şey, ya bunlar zaten suçlu muydu gibi. Bak bu 33 kişi önemli. Şimdi ayrıntıların detaylarını anlatmayacağım. Çünkü bu tip haberlerde ayrıntıları, detayları anlattığınızda bir başka olayın olma ihtimalini tetiklemiş oluyorsunuz. O yüzden çocuklara cinsel saldırı, tecavüz, istismar gibi olayların ayrıntılarının hiçbir şekilde anlatılmaması lazım. Yani bunun sosyal medyada da çok, zaman zaman medyada da görüyorum en ince ayrıntısına kadar anlatıldığını. Onun en ince ayrıntısına kadar anlatmak aynı zamanda o suça iştirak etmektir. Bu kadar önemlidir. Yani o suça iştirak etmekle eşdeğer tutulur. Çünkü bir başka şeyi uyandırmış oluyorsunuz. O yöntemi göstererek ya da o çocuğun o duygularını anlatarak bir başka istismar alanı yaratılmış oluyor. O yüzden çok önemlidir bu tip şeylerde hiçbir detay vermek. Ya çocuğa, bak bir çocuğa istismar demek başlı başına bir büyük bir travmadır bir toplum için. Öyle olması gerekiyor. Çocuğa tecavüz edildiği zaman orada hayat durur, durması lazım. Ayrıntıya kimin ne ihtiyacı var? O zihindeki karanlık bir şeydir eğer oradan ayrıntı istiyorsa. Ne olmuş, nasıl olmuş diyorsa birisi, karanlık zihninde başka bir şey taşıdığı içindir. Çocuk bu. 33 kişi. Yani belli ki orada herkes biliyor. Herkes tehdit etmiş o çocuğu. Birbirlerine o çocuğu paylaşmışlar. Bundan daha büyük nasıl bir utanç olur? Bu tip haberler olduğunda ne oluyor daha önce? İşte çocuk tecavüzü olan tarikat yurtlarda aman şehrin adı kirlemesin, şehriniz batsın. Bu utançla yaşayın, bu utançla yüzleşin. Karaman'da aynı şey oldu. Günlerce suçlandım, günlerce tehdit edildim. Karaman'ın adını kirletiyorsun. Ya siz utanmıyor musunuz sokağa çıkmaya? Böyle bir şey yaşanmış orada. Bunun hesabınızı sorsanız da o tarihi, o tarihi şehri siz kirletiyorsunuz. Amasya da aynı şekilde. Dünyanın incisi Çeşmi Cihan denilen yerdeki olan şeye bak. İlk kez olmuyor. Hatırlıyorum 2015'te de Adana Yumurtalık'ta olmuştu. 8. sınıf öğrencisi. 14 yaşındaydı. 30 kişi. Daha önce başka bir yerde de Urfa'da da oldu. İçinde güvenlik görevlilerinin olduğu bilmem ne. Onlarca kişi. Ya, korkunç bir durum. Korkunç. Devam edelim.

0: İkinci çözüm süreci ya da çok bilinmeyenli bir denklemde en son Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a statü belirlemesi, bir koordinatör sıfatı söyledi. Sonra büyük bir sessizlik. Hep böyle oluyor. Çok büyük bir şey söyleniyor. Sıra dışı bir şey söyleniyor. Sonrası bir sessizlik. O sessizlik içinde DEM Eş Başkanı Tuncer Bakıran, barış için konsensüs oluştuğu sürecin bugünlere gelmesinde CHP'nin de önemli katkısı var. CHP'nin de içinde olduğu çözüm daha sağlam zeminde olur. Barış sorumluluğu sadece DEM Parti'ye ait değil, silah bırakma ve yasal adımlar birlikte olmalı diye söyledi. Zaten buradaki bütün amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni de onun içine katmak ve öylece bir şey yapmak. Doğal olarak tabii ki böyle bir süreç yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Ama bu kadar bilinmezlik içerisinde her gün değişik bir şeylerin yaşandığı siyasette, manevraların olduğu bir yerde, hani bu Cumhuriyet Halk Partisi bunun içerisinde nasıl olur, olur mu bilmiyorum. Ama hani bu sürecin nasıl yürüyeceğine ilişkinde önümüzdeki günlerde şu yasal adımlar diyor ya, onların netleşmesi, çok net bir şekilde ortaya konması lazım. İşte her şey o yasal adımlar, ne kastediliyor, ona bakmak lazım. Devam edelim Miko.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Ramazan ayında dikkatimi çeken kabinedeki bir isim vardı. O da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ydu. Kemal Memişoğlu iftara gitmişti. Muğla'da düzenlenen bir iftara helikopterle gitmişti. Helikopterle gelmişti. Ya iftara helikopterle gidip gelme hali, ya o askeri bir helikopter, yani onun amacı başka. İftara gidiyorsun. Yani iftarda mı, savaşa mı gidiyorsun? İftarın amacı ve o değil. Oraya gitmiş, dikkat edeceğim. Bir yine Hasan Öztürkmen milletvekili paylaştı. Bitlis'te gitmiş Kemal Memişoğlu. Bir duyalım bakalım sesleri.

0: Müziğe gerek yoktu. Çakarlar yetiyordu zaten. Sirenler yetiyor. Yani bu bir konvoy. Şimdi görüntü olmadığı için ben size şöyle anlatayım. Sayayım şimdi önümdeki tam o konvoyun fotoğrafını aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kadraja sığmış 14 tane araba var. Bir konvoy. Kimin konvoyu? Ne Sağlık Bakanı. Nereye gidiyor? Bitlis'e gidiyor, ziyarete gidiyor. Yani benim saydığım 14 arabayla konvoy. Bu nasıl bir duygu acaba? Konvoy sayısının olunca insan kendini garip bir şey mi hissediyor orada? He-Man diye göğsünü açık mı yumrukluyor? Ne oluyor? Ama hani bir de şey ya, tasarruf falan, hani ülke acayip ekonomik kriz. Hani bak, böyle bayram ikramiyesi de artırılmadı ya. 4000 liracık da kaldı. Zamlar öyle zamcık olarak kaldı. Kapıdan inerken mi? Giderken mi? İşi mi söylüyorsun Miko? İşte inerken o şey biz göremiyoruz. Öyle uçuyorlar yukarıdan. Biz onu hissedemeyiz. Biz sıradan insanlar o. Nerede Miko? Yani bir gün seni de görmeyiz inşallah öyle şakarların içerisinde. Hani bu acayip bir hal, bir şey bu. Artık böyle, şimdi bu böyle oldu ya. Şimdi bir başkası gitsin o Bitlis'e. Ben 15 araç saydım ya, o 25 araçlı olacak. Bir tanesi gidecek 30 araç. Hepsi artırmak zorunda. E çünkü öyle. O şatafat, o gösteri. Gösteri toplumlarında her şey gösteriye dahildir. Devam edelim Miko.
1: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı. Tartışmalı oldu. Atanması da tartışmalı oldu. Sonrası da çok tartışıldı. Çok sert eleştiriler de oldu. Kendisi yanıt verdi. Neyse, Antalya'da düzenlenen tiyatro festivali varmış. Ve ilk günde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kürsüye geldi, konuştu ve şimdi dinliyoruz.
2: Bu muhteşem şölende emeği geçen tüm sanatçı dostlarıma, teknik ekibimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli seyircilerimize şükranlarımı sunuyorum. Antalya'da perdeler hiç kapanmadı, sanatla kadın tiyatro yaptı. Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm.
0: Böyle hayat işte. Yani o konvoylar, o makamlar, mevkiler bazen bir yuhla o yaldızlar düşer, dökülür. Burası Türkiye. Öyle. Devam edelim Miko.
3: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
4: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
0: Benim bu üniversitelerde bir şey, adrese teslim bir kadro var. Bu artık hani ilk bakıldığında çok ayıptı. Artık o kadar sıradanlaştı ki adrese teslim kadrolaşma. Neydi onlar? Şöyle bir hatırlayalım. Mesela mimarlık bölümü için açılan doktor öğretim üyesi aranıyordu. Orada şart şöyle: İstanbul ahşap konut mimarisinde Avrupa etkisi konusunda çalışmalar olmak. Aa, bak tesadüfe tam da Avrupa etkisi konusunda çalışması olan biri varmış başvuranlar arasında. Hop, kadro ona. Mesela gıda mühendisliği için açılan bir öğretim üyesi pozisyonu için şöyle bir ilan vardı: Isıl olmayan gıda prosesleri, gıda matrisi ve enkapsülasyon yöntemlerinin gıda biyoaktif bileşenlerinde etkileri konusunda çalışması olmak. Bak tesadüfe ki tam da böyle gıda biyoaktif bileşenlere etkileri konusunda çalışması olan biri var. Sadece o kazanabiliyor. Yine moleküler biyoloji ve genetik bölümü için açılan bir pozisyonda yapısal karbonhidratlar üzerine çalışmalar olmak diye söylüyor. Sadece karbonhidratlar değil, yapısal karbonhidratlar. İlan veriliyor. Başvuranlar arasında bak tesadüfe yapısal karbonhidratlar üzerine çalışması olan biri var. Sanki biliyormuş da vermişler ilanı gibi. Tam adrese teslim. Ne İTÜ Maden Fakültesi'nde Mustafa Kumral atandığı zaman bir ilan verilmişti. Şu ilanı bulayım size. İlanda şöyle: kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, ilan aynen böyleydi, kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olup jeokimya çalışmalarında ICP, MS, AAS ve XRF, bunların hepsinin bir anlamı vardır o uzmanlık alanında, analizlerinde en az 5 yıl deneyime sahip olmak diye. İlan böyleydi. Bak tesadüfe, ne biliyor musun? Bu rektörün yeğeni böyle çalışmalar yapıyormuş. Jeokimya üzerine ICP, MS, AAS ve XRF diye kodlayabileceğim analizlerinde, hem de bak tesadüfe, daha da tesadüf, 5 yıl deneyime sahipmiş. Hani orada 4 yıl deneyime sahip birisi asla giremez bu ilana. Tam 5 yıl. Tam 5 yıl olan da tek bu varmış. Ve kadroya alındı, göreve başladı. Şimdi bu eskiden olanlar, hafızamızda olanlardı. Bugün olan da Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz paylaştı. Karaman Üniversitesi'nde, bak ilanı verilmiş böyle, Edebiyat Fakültesi var, Mühendislik Fakültesi var, İslami İlimler Fakültesi var, Teknik Bilimler Fakültesi var. İslami Bilimler Fakültesi yardımcı doçent alınacak din bilimleri, felsefe ve din bilimleri üzerine. Orada şöyle bir şey var: Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak. Tekrar ediyorum. Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmalar olmak. Vallahi şeytana pabucunu ters giydirir bunlar. Tamamen. Şeytana pabucunu ters giydirir. Şimdi bu bitireceğim birazdan ama bu şeyde vergileri çok konuştuk. Vergileri falan anlattım ya size. Şimdi hep böyle bir şey. CHP ne yapacak? Yani doğru bir soru. CHP ne yapacak? Tamam, vergi eleştiriyorsun, şu kadar yüksek, bu kadar yüksek, vergide bir adalet yok, bilmem ne yok. CHP ne yapacak? Onu da Gölge Hazine ve Maliye Bakanı olarak söylenen Kerim Rota anlatmış. Bir dinleyelim bakalım ne yapacakmış CHP.
4: Şimdi şu net ki Türkiye'de vergi dolaylı vergiler üzerinden toplanıyor. Ağırlıklı olarak ücretler üzerinden de, belki beyaz yaka diye bunu adlandırmak daha iyi olabilir. Beyaz yaka üzerinden toplanıyor. Bir serbest çalışanla bir ücretli çalışanın arasındaki efektif vergi oranı aylık 120-150 bin lira arasındaki bir tutarda iki kat fark ediyor. Yani birisi yaklaşık %14-15 öderken hiç kayıt dışı iş yapmadığını varsayarsan serbest çalışanın, öbür tarafta %30'a yakın bir vergileme rejimi oluyor. 10 senelik bir dönemde her sene %10-15 fazla ödeyen birisinin servet birikimi diğerine göre yaklaşık 3'te 1 olur. Biz en düşük vergi oranı %15'i %10'a indirsek ne olur diye çalıştık. Yaklaşık 560 milyar lira bir vergi kaybı ortaya çıkıyor. Ama en üst vergi diliminin işte %35-37'den 40'a çıkarırsan oradan bir kısmını şey yapıyorsun. Aslan payı dolaylı vergiler kısmında. Şu anda Mehmet Şimşek övünü 62'ye indirip dolaylı vergilerin payını, 65'ten 62'ye indirip. Onu da tabii ki doğrudan vergileri bir miktar asgari kurumlar vergisi getirerek arttırdılar da öyle 62'ye düştü. Şimdi o asgari kurumlar vergisinden de geri adım attılar bu yasayla. Biz diyoruz ki şu 62 olan oranı, bunu %50'ye nasıl indirilecek sorusu bir garip ki gelebilir ama 1 trilyon liralık bir geçişmeyle bunu yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de bu sene 8,5 trilyon lira civarında dolaylı vergi toplanacak. Bunu 5 sene içinde yapmak nedir? Demek ki her sene 200-300 milyar lira civarında dolaylı vergiden doğrudan vergiye bir kayış yapman gerekiyor. Niyetiniz şey, varsa evet, mümkün. Gerçekten. Yani
5: bugüne kadar kimse niye niyet etmemiş buna?
4: Öyle bir program gördün mü? Evet. Yani biz bunu indireceğiz diyen bir kişi gördün mü? Yok.
0: Şimdi bu, yarın bu vergi meselesini konuşmaya devam ederiz. Bugünü bitirdik. Yarın yeni bir hakikat yolculuğunda bir maniniz yoksa aynı saatlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
6: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, sınavların stres kaynağı olduğunu belirterek ebeveynlere sınavlarda çocuklarına baskıyı değil desteği artırması konusunda önerilerde bulundu. Bıkmazer, telefon bağımlılığı ve savaş gibi durumların çocukların psikolojisini daha çok etkilediğini söyledi. Çocuk ve ergenlerin hem nörobiyolojik hem de psikososyal olarak gelişmekte olan bireyler olduğunu söyleyen Bıkmazer, dijital dünya ile birlikte çocukların çok fazla bilgi bombardımanına maruz kaldığını ifade etti. Bağımlılıktan farklı olarak çocukların kontrolsüz, denetimsiz, çok fazla bilgiye maruz kaldığına dikkat çeken Bıkmazer şöyle konuştu.
2: Tabii o bilgiyi süzgeçten geçirme, bilgiyi işleme kapasitemiz de 30 sene önce nasılsa aslında şimdiki bireylerde de aynı şekilde. Bizim beyin yapımızda dramatik bir değişiklik yok. Bu kadar yoğun bilgi olumlu sonuçlar oluşturabiliyor tabii ki ama çocuklar bazen bunalabiliyor.
1: Bıkmazer, ebeveynlerin çocuklarına yönelik denetiminin önemli olduğunu ve çocukların nerede, kimlerle zaman geçirdiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çocukları korumanın önemine işaret eden Bıkmazer,
2: dijital mecra bir tür kara delik. Çocukları, çocukların zihinlerini o kara deliğe kaptırmamak, kara deliğin o zihinleri yutmaması adına daha dikkatli olmak gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarını daha çok denetlemeleri önemli,
1: dedi. Bıkmazer sınavlarında başlı başına stres kaynağı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı.
2: Sınav tabii ki başlı başına bir stres kaynağı. Aynı zamanda ne yazık ki bir yarışma da söz konusu. Sınavın zaten kendi bir zorluğu var. Bir de o yarışmanın getirdiği zorluk var. Sadece belli sayıda bilgiye sahip olmanız yetmiyor. O bilgiyi belli bir süre içerisinde işlemeniz, doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Onun için çocukların ellerinden geldikçe sakin kalmalarını öneriyoruz. Zaten çocuklar kendilerini baskı altında hissediyorlar. Ebeveynlerin daha çok destekleyici olmalarını, çocukların hissettiği o baskıyı artırmamalarını öneriyoruz.
1: Sınavların çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, ebeveynlerin baskıyı artırmak yerine destekleyici olmaları gerektiğini vurguladı. Dijital dünyanın ve kontrolsüz bilgi akışının çocuk psikolojisini zorladığını ifade eden Bıkmazer, ailelerin denetim ve ilgisinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Radyo Sputnik'te her pazartesi ve çarşamba saat 15'ten itibaren Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızdayım. Bu programda sizlere öncelikle yeni bir kavramla tanıştırmak istiyorum. Bu kavram aslında belki de Türkiye'ye özgü, dünyada örneği olmayan bir kavram, emekli orucu. Biliyorsunuz bütün kutsal dinlerde çeşitli oruç türleri var. İşte İslamiyet'te de Ramazan ayında 30 gün süreyle insanlar oruç tutuyor. Alevi yurttaşlarımız Muharrem orucu tutuyor. Zaman zaman bir dileğin gerçekleşmesi için adak orucu tutanlar var. Diğer taraftan Hristiyanlıkta ve Yahudilikte yine oruç bir ibadet türü. Ama Türkiye'deki bu emekli orucu kavramı aslında son dönemde ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan bir kavram. Neden böyle bir kavram ortaya çıktı ya da biz neden emekli orucu diyoruz buna? Bunun temel unsurlarından bir tanesi Genar Araştırma Şirketi'nin özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne her ay Türkiye raporu adı altında oldukça kapsamlı bir araştırma sunuyorlar ve bu araştırmada da Türkiye'nin siyasi gelişmelerinden seçim, olası seçim tablosuna, olası cumhurbaşkanlığı seçimlerine varana kadar pek çok konuyu analiz ediyorlar. Ama raporun bir de güncel sokağa dönük ekonomiyle ilgili bölümü var ki bu bölümde özellikle ekonomiden hoşnutsuzluk bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle ki tespitlerden bir tanesi araştırmaya katılan deneklerin %58'i hiçbir şekilde tasarruf yapamadığını beyan ediyor. Zaten şöyle bir genel ücret tablosuna baktığımız zaman asgari ücretten memur maaşlarına, emekli ücretlerinden özel sektör ücretlerine kadar geniş bir yelpazede Türkiye'deki ücretleri değerlendirdiğimizde insanların tasarruf edebilecek durumu yok. Bunun yanı sıra daha çok kredili mevduat hesaplarıyla, kredi kartlarıyla yaşam çarklarını döndürmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan 65 yaş üstü grupta bu ankete katılanların, AK Parti yönetimine sunulan bu araştırmaya katılanların 65 yaş üstü grupla ilgili verdikleri yanıtlar oldukça ilginç. Bu değerlendirmeye göre bu grupta yer alan her 5 kişiden biri temel gıda harcamalarında kesintiye gitmiş durumda. Bunu beyan ediyor. Daha önce hatırlayacaksınız özellikle sosyal yaşamdan tasarruf oldukça yaygınlaşmıştı. İnsanlar artık restoranlara, kafelere veya sosyalleşmeye fazla kaynak ayıramıyorlar. Evlerinde daha çok vakit geçiriyorlar. İşte kültürel etkinliklerden uzak duruyorlar. Sinema, tiyatro neredeyse lüks hale geldi. Bir kafede, restoranda komşusuyla, eşiyle, dostuyla buluşup yemek yemek veya bir kahve içip sohbet etmek hemen hemen olanaksız şu günkü ekonomik koşullarda. Ama dediğim gibi asıl çarpıcı olan 65 yaş üstü grupta her 5 kişiden birinin, ki %21,6'ya tekabül ediyor bu oran, temel gıda harcamalarında artık kısıntıya gittiğini beyan etmesi. Yani insanlar artık restorana,

yemek yiyorum, içiyorum ama ertesi gün yemiyorum. Veya günde bazen bir öğün yiyorum, ertesi gün tek bir öğünle geçiştiriyorum ve 36 saat bu şekilde idare etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir tabloyla Türkiye karşı karşıya ve bunu tabii insanlar bir yanıyla baktığımızda sağlıklı yaşam diye bunun üzeri örtülüyor ama bu bir anlamda zorunlu olmadığı halde insanların gelirleri yetmediği için özellikle gıda fiyatlarındaki olağanüstü artış nedeniyle beslenmesinden, temel gıdalarından tasarruf etmeye başladığını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla bir gün yiyip bir gün yememek şeklindeki bu emekli orucu türünün giderek yaygınlaşmasıyla insanlar 30 günlük bir ay içerisinde yeme içme sürecini 15 güne düşürerek tasarruf ediyorlar. Ama diğer taraftan baktığınızda tabii bu insanların büyük bölümü ciddi şekilde işte süt, yumurta, buna benzer özellikle kemik hastalıkları, tansiyon veya benzeri hastalıklar bu yaştan itibaren yaygınlaştığı için çeşitli vitaminlerle takviyelerde bulunmak zorundalar. Bütün bunların hepsi bir kenara atılmış durumda. Tabii bu tablo neden böyle bir noktaya geldi? Çünkü iktidar sözcülerinin açıklamalarına baktığımız zaman daha çok ekonomik programın rayında olduğu, enflasyonla mücadelenin devam ettiği, Türkiye'nin yabancı sermaye için cazip hale geldiği yönünde değerlendirmeler var. Resmi veriler açıklandığında her veriyle ilgili bir takım yorumlar dinlemek mümkün bakanlardan veya ekonomi bürokratlarından. Dolayısıyla şöyle bir tabloyu belki sizlerle paylaşmakta yarar var. Türkiye'de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkartıldığını biliyoruz. Ancak mevcut ekonomik koşullarda bu 20 bin liranın yetersiz olduğu çok açık. Kaldı ki 20 bin lira emekli aylığı, en düşük seviyedeki emekli aylığı 20 bin lira olmasına karşın bu 4-5 milyon civarında kişinin almış olduğu bir aylık. Bunun dışında milyonlarca kişi var. Örneğin 65 yaş aylığı 6500 lira. 65 yaş üzerinde sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir emeklilik geliri olmayan kişilere devletin bağladığı bir maaş bu. 65 yaş aylığı 6500 lira dediğim gibi. Diğer taraftan sayıları 17 milyona varan emekliler genelde emekli olarak tanımlanıyor ama bunların içerisinde dul ve yetimler var. Vefat eden bir emeklinin dosyası üzerinden maaş alan dul eş ve çocuklar var. Bunların maaş ortalaması en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın da altında, 8 ile 12 bin lira civarında bu kesim maaş alıyor ki bunların da sayıları yaklaşık 10 milyon civarında. Diğer taraftan emekliler arasında çok ciddi ücret uçurumları ve adaletsizlikler söz konusu. Örneğin bir dönem Anavatan Partisi iktidardayken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, o dönemki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu'nun gelir açıklarını kapatmak için süper emeklilik adı altında bir emeklilik modeli piyasaya sürüldü. Pek çok insan çok üst dilimlerden prim ödeyerek, hem de peşin prim ödeyerek süper emeklilik hakkını elde etti ve bu kişilere çok daha yüksek emekli maaşı bağlanacağını vaat etmişti o dönemde iktidar. Anavatan Partisi iktidardaydı. Ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi bu uygulamayı anayasanın eşitlik ilkesine aykırı buldu ve iptal etti. Ve o dönemde birikimlerini devlete yatırıp, Sosyal Sigortalar Kurumu'na yatırıp süper emeklilik hakkı elde eden ve yüksek maaş, emekli maaşı umut eden milyonlarca kişi bir anlamda mağdur oldu ve bu kişilerin emekli aylıkları donduruldu. Diğer emekliler, onların yüksek emekli aylığı seviyesine gelinceye kadar bu kişilerin maaşlarına zam yapılmadı. Diğer taraftan baktığımızda aynı şekilde süper emeklilerin dışında erken emekliler var. Bunlar çeşitli dönemlerde çıkartılan yasalardan yararlanarak erken emekli oldular ve çok cüzi maaşlar alıyorlar. Bunun yanı sıra seçim kampanyalarının son yıllarda en önemli konu başlıklarından bir tanesi emeklilikte yaşa takılanlar idi. İktidar uzun süre bu konuda düzenleme yapmamak için direndi. Ancak sonunda sayıları 5 milyonu aşan bu kesimin seçimlerde oy hesabında yaparak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenleme yürürlüğe girdi ve şu anda Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bünyesinde EYT'li olarak adlandırılan emeklilerin sayısı 2,5-3 milyona ulaşmış vaziyette. Bunlar da son birkaç yıl içerisinde emekli olanlar. Kaldı ki sosyal güvenlik sisteminin kendi içinde de mesela SGK emeklileri var. Bunlar nispeten biraz daha iyi maaş alıyorlar.

0: ama Bağkur emeklileri var, prim gün sayısı olarak daha çok ödeme yaptıkları halde daha düşük maaş alıyorlar. Memur emeklileri var aynı şekilde sistemin içerisinde. Bunların aylıkları SGK ve Bağkur emeklilerine göre daha yüksek. Diğer taraftan bu emekliler aynı zamanda kamuda örgütlü memur sendikalarının 2 yılda bir hükümetle imzaladığı toplu iş sözleşmesindeki zamlardan da yararlanıyorlar. Dolayısıyla her 6 ayda bir SGK ve Bağkur emeklilerine geçmiş enflasyon oranında artış yapılırken memur emeklilerine aynı şekilde değil, toplu iş sözleşmesinde kamu sendikalarının hükümetle imzaladığı toplu sözleşmede belirtilen oranlarda ilave zamlar veriliyor. Şimdi tabloyu böyle ortaya koyduğumuz zaman gerçekten sayıları 17 milyona ulaşan ama kendi içlerinde de çok ciddi adaletsizliklerle karşı karşıya bulunan bir kitleyle söz konusu karşı karşıyayız. Ve bu kitle içerisinde dediğim gibi sözlerimin başında vurguladığım gibi emekli orucu kavramı giderek yaygınlaşıyor. Bir gün yeme, bir gün yememe ve dolayısıyla 30 günlük bir ayda 15 günü yeme içmeye ayırarak diğer kalan günlerde gıdadan ve beslenmeden tasarruf etme şeklinde bir yaklaşım. Bu tabii daha ne kadar yaygınlaşır bunu önümüzdeki günlerde belki diğer kamuoyu araştırmalarında göreceğiz. Kaldı ki 2024 yılının emekli yılı olarak ilan edildiğini hükümet tarafından anımsadığımızda aradan geçen 2 yılda emekliler eğer bir gün yeme içme bir gün oruç tutma şeklinde bir noktaya gelmişlerse 2 yıl içerisinde emekli yılının da emeklilere çok fazla bir katkı sağlamadığını, aksine 2 yıl öncesine göre Türkiye'deki emeklilerin durumunun daha da kötüleştiğini söylemek olanaklı. Tabii bütün bunların nedeni büyük ölçüde hükümetin kullandığı siyasi tercihler, bütçe olanakları farklı tercihler için kullanıldığı zaman emekliler, memurlar, çalışanlar, asgari ücretliler için daha düşük zam oranlarıyla hatta hedef enflasyon oranındaki zamlarla belirli bir kitlenin gelir düzeyi düşük tutularak bütçe üzerindeki yükü azaltılmaya çalışılıyor. Son 4 ayda en son açıklanan enflasyon verisiyle Türkiye'de %14,64'e ulaştı Nisan ayı sonu itibariyle 4 aylık enflasyon. Tabii bunu medya boyutuyla baktığımızda burada da bir algıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Örneğin gazetelerde, haber sitelerinde veya televizyon ekranlarında enflasyon rakamı açıklandıktan sonra şöyle haberler görüyoruz. İşte %14 veya %15 zam emeklinin cebinde. Şimdiden 4 ayda %15 zammı garantilediler falan. Şimdi böyle baktığımız zaman oysa ortadaki gerçek %14,64 bir enflasyon birikimi. Yani bu düzeyde insanların gelirleri erimiş, %14'lük bir yoksullaşma, gelir kaybı söz konusu. Ama 4 aylık birikimi enflasyon hesabıyla aksine böyle bir algı yaratılıyor. Sanki işte enflasyon arttıkça emeklinin maaşı da artacak ve bundan da emekliler mutlu olacak. Halbuki enflasyon yükseldikçe maaşlardaki erime bir anlamda daha ciddi bir yoksullaşmayı ve gelir kaybını beraberinde getiriyor. Bütün bu orandaki rakamlara, enflasyona baktığımız zaman Türkiye Birleşmiş Milletler'in tanımladığı kadarıyla 193 ülke var dünyada. Birleşmiş Milletler üye olarak 193 ülkeyi kabul ediyor. Bu 193 ülkenin sadece 4'ü Türkiye'den daha yüksek enflasyona sahip. Venezuela, Güney Sudan, İran ve Arjantin. 5. sıradaki ülke Türkiye ve diğer geride kalan 188 ülkeden daha yüksek bir enflasyona sahip Türkiye. Kaldı ki zaman zaman ekonomi yönetiminden ve bakanlardan şu tür açıklamalar da geliyor. İşte İran savaşı olmasaydı enflasyon daha düşük olacaktı. Hedefler bu yüzden ufak tefek sıkıntıya düştü. Oysa hemen kuzeyimizde 3 yıldır 4 yıldır devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya'da enflasyon %5,9, Ukrayna'da 7,9. Hemen biraz daha güneyimize indiğimizde Lübnan aylardır İsrail'in yoğun saldırıları altında neredeyse ülke harabeye dönmüş durumda ama Lübnan'da da enflasyon %17,3. Dolayısıyla Türkiye'de Nisan sonu itibariyle Mayıs başında açıklanan %32 oranındaki yıllık enflasyon dediğim gibi dünyadaki 188 ülkenin üzerinde ve Türkiye'yi ilk 5. sıraya yükseltiyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bir taraftan tabii enflasyonu düşürmek için de 2023'ten bu yana uygulanan dezenflasyon programı kapsamında çok ciddi fedakarlıklara katlandık hepimiz. Toplum çok ciddi fedakarlıklar yaptı. Düşük ücret zamlarına razı olundu. Hedef enflasyon oranında zam yapılacak dendi ve enflasyon farkı yerine Merkez Bankası'nın orta vadeli programın hedeflediği enflasyon düzeyinde zam yapıldı. Ama bütün bunların sonucunda geldiğimiz nokta nedir diye bakacak olursak, bu program 2023 Temmuz'unda uygulanmaya başlandığında enflasyon %38 idi. Haziran 2023 itibariyle bugün geldiğimiz noktada Nisan sonunda %32'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani 3 yıl, 3,5 yıllık süre içerisinde bu programla ilgili olarak katlanılan tüm fedakarlıklara karşılık bir arpa boyu yol alınabilmiş ancak diyebiliriz. Çünkü %38 ve %32 şu anda enflasyon. Oysa program başladığında vaat edilen 2025 yılında tek haneli enflasyona inileceğiydi. 2025'te tek haneli enflasyon olmadı. 2027'ye ertelendi şimdi tek haneli enflasyon hedefi. Muhtemelen önümüzdeki aylarda belki revize edilecek orta vadeli programda da bu süre 2028'e 2029'a ertelenecek. Çünkü mevcut şartlarda enflasyon sürecinin gidişatına baktığımız zaman bu yıl sonu itibariyle oldukça ciddi, yine çifthanelerde %30'lar düzeyinde bir enflasyonla karşı karşıya kalınması yüksek ihtimal. Önümüzdeki çarşamba günü, ayın 14'ü, perşembe günü özür dilerim, Merkez Bankası bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Ve büyük ihtimalle beklentiler 14 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon raporunda yılbaşında ilan edilen hedeflerin ciddi ölçüde değiştirileceği yönünde. İlk açıklandığında yıl sonu enflasyon hedefi %16 idi. Şu anda dediğim gibi %32 düzeyinde bir yıllık enflasyonla karşı karşıyayız. Yani hedefin iki katı bir enflasyon gerçekleşmiş durumda. Hata koridoru olarak ise %19-21 arasında açıklanmıştı. Muhtemelen 14 Mayıs'ta Sayın Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporunda hata koridorunun da %19-24'e, hatta %21-26 düzeyine çıkartılması yönünde beklentiler var piyasalarda. Bankacılık kesimi daha yüksek bir hedef aralığı bekliyor. Diğer kesimler aynı şekilde enflasyon hedeflerinin mutlaka değiştirileceğini gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla eğer böyle bir hedef revizyonu yapılırsa yıl sonu enflasyonunun şu günkü gerçek tablo çerçevesinde %30 dolayında gerçekleşeceğini, hatta bunun da üzerinde olabileceğini öngörmek mümkün. Dolayısıyla %16'lık, %19'luk hedeflerin herhangi bir geçerliliği kalmamış durumda. Sözlerimin başında vurguladığım gibi o yüzden de emekliler daha uzunca bir süre emekli orucuna devam etmek zorunda kalacaklar. Çünkü 4 ayda %14,64 oranındaki birikimli enflasyon şayet maaşlara yansıtılırsa veya Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklendiğinde Temmuz ayında %16-17 civarında bir ücret zammı söz konusu olursa, yıl sonu için öngörülen %30-32 dolayındaki reel enflasyon hesabı alındığında bu maaş artışlarının da yetmeyeceği ve enflasyonun gerisinde kalacağı, milyonlarca kişinin yine mağdur olacağını çok rahatlıkla söylemek mümkün. Bu arada hemen şunu da ilave etmek istiyorum. Tabii 17 milyonluk bir kitle emekli olarak Türk toplumunda ciddi bir oy gücü, siyasi güç, potansiyel güç haline gelince bu kitleye hitap eden yayınlar da dediğim gibi artıyor. İşte emeklinin %15 zammı 4 ayda cepte şeklinde başlıklarla sunulan haberlerde hep emeklilere hitap eden, neredeyse her ay yeni bir emekli maaşı veya maaş zammı hesabıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun yanı sıra SGK uzmanları türedi. Hemen hemen bütün medya organlarında, bütün medya kuruluşlarında maaş hesabı yapan, her enflasyon rakamı açıklandığında ayın 3'ünden itibaren işte yeni maaşların ne olacağını, ne kadar fark yatırılacağını, en düşük emekli aylığının 20 bin mi, 22 bin mi, 23 bin mi olacağını tartıştırarak bir anlamda emeklilerin umutlarını istismar eden de bir kesim oluştu diyebiliriz. Bunu da belki göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü bir dönemde medyada işte altın uzmanları, borsa uzmanları, piyasa uzmanları şeklinde yorumlar yapan, değerlendirmeler yapan bir kesim vardı. Ama son dönemde SGK uzmanları medyada oldukça revaçta ve bu kişilerin yapmış oldukları maaş hesapları da milyonlarca emekli için umudu körükleyen, beklentileri yükselten yorumlar, değerlendirmeler olarak güncel tartışmalarda yer alıyor. Evet, sözlerimi emekli orucuyla başlattım. Programımızın başında sizlere 17 milyon kişiye ulaşan Türkiye'nin neredeyse en büyük sosyal kitlesinin sorunlarını kısaca özetlemeye çalıştım ve emekli orucu kavramının önümüzdeki günlerde çok daha yaygın bir şekilde hepimizin dilinde olacağını ve gündemde kalacağını vurgulamaya çabaladım. Asıl tabii burada ilginç olan ekonomi yönetiminden ve iktidar tarafından maalesef bu konularda hiçbir yorum, hiçbir açıklama gelmemesi, daha ziyade siyasi tartışmalar, siyasi rekabet, dış politika ve bunun yanı sıra da özellikle ekonomik programın rayında gittiğine ilişkin yorumların ön plana çıkartılması. Oysa Türkiye'nin kanımca yakıcı sorunu bu: ekonomi, açlık, gıda fiyatlarındaki olağanüstü fiyat artışları ve önümüzdeki aylarda bu artışların daha da hızlanacağına ilişkin beklentileri işaret eden bir takım resmi göstergeler. Bütün bunlar Türkiye ekonomisinin gerçeği, ancak ne yazık ki bunlar Türkiye'nin gündeminde pek fazla yer almıyor. Dolayısıyla da biz Radyo Sputnik olarak anlatılamayanları anlatıyoruz dediğimiz için sizleri bu gerçeklerle biraz karşı karşıya bırakalım istedik. Sözlerimin bu noktasında kısa bir ara vermek istiyorum. Şöyle ki Sovyet döneminin önde gelen müzisyenlerinden Vladimir Vysotsky, kendisi 1980'de 42 yaşında öldü, ancak eserleri, besteleri, şarkıları hala dillerden dillere ulaşıyor. Rusya'da yapılan kamuoyu araştırmalarında 20. yüzyılın idol isimleri arasında uzaya ilk adımı atan Yuri Gagarin'den sonra ikinci sırada yer alıyor Vladimir Vysotsky. Çünkü şarkıları, besteleri 1980'lerde, 70'lerde yapılmış olsa da hala pek çok insanın zevkine, ruhuna hitap ediyor. Ve Ruslara sorulduğu zaman son dileğiniz ne olabilir, şayet bir gün hayatınız sona erecek olursa, mutlaka bir Vysotsky şarkısı dinleyerek bu dünyadan ayrılmak isterim diyor Rusların çoğunluğu. Şimdi sizlere Vysotsky'nin bir şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Tabi 1970-80'lerde yapılmış kayıtlar olduğu için kendisi her şarkıdan önce neyi anlatmak istediğini, bu şarkıyı yazarken amacının ne olduğunu dile getiriyor. Huysuz Atlar şarkısı: uçurumun kenarında atlarımı kırbaçlıyorum, uçurum boyunca onları koşturmaya çalışıyorum, acele ettiriyorum ama ölümcül bir tutsaklık hissediyorum, ziyan oluyorum, ziyan oluyorum diyor Vladimir Vysotsky.
2: У нас утро, понимаешь? Поэтому еще не работает. Вдоль обрыва

0: Vladimir Vysotsky huysuz atlarına seslenirken kendi yaşam öyküsünü de bir anlamda anlatıyor ve diyor ki biraz daha yavaş atlarım, siz beni dinlemeyin. Hayatta kalmak için zamanım yok, şarkıyı bitirmek için zamanım yok. Evet, Avrupa Günü, 9 Mayıs Avrupa Günü'ydü ve Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Günü dolayısıyla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine oldukça kapsamlı açıklamalarda bulundu. Dedi ki Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla. Türkiye'yi bu kadar uzun süredir kapıda bekletmek Avrupa Birliği'ne güç kaybettirir, fazla bir şey sağlamaz dedi. Ve AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu özellikle vurguladı. Avrupa Konseyi'nden Avrupa Birliği'ne, önce Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ardından Avrupa Birliği'ne dönüşen bu yapılanma Mayıs ayının ilk 10 gününü Avrupa Günü olarak kutlama kararı almıştı. Pek çok ülkede 9 Mayıs Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Hem tam üye olan ülkelerde hem de üyeliğe aday ülkelerde. Türkiye'de bu kapsamda tam üyeliğe aday bir ülke olarak her yılın 9 Mayıs'ını Avrupa Günü olarak kutluyor. Bunun yanı sıra Avrupa Günü dolayısıyla iş dünyası oldukça aktif bir takım eylemler sergiledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Dış Ekonomik İlişkiler Avrupa İş Konseyleri Koordinatörü Mehmet Ali Yalçın da Avrupa'nın önde gelen saygın medya organlarına tam sayfa ilanlar verdiler. Avrupa liderlerine, Avrupa Birliği liderlerine bir nevi açık mektuptu bu ilanlar ve burada Türkiye'nin Avrupa Birliği açısından stratejik özelliğine ve Avrupa Birliği'nin küresel güvenliğine değer katacağına vurgu yaptılar. Tam üyelik perspektifinin canlı tutulması yönünde görüşler dile getirildi. Bu açık mektupta Avrupa Birliği'nin jeopolitik geleceği için Türkiye'nin vazgeçilmez olduğu ve stratejik bir zorunluluk olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tam üyeliğe alması gerektiği vurgulandı. 7 ülkenin Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın önde gelen saygın gazetelerinde yayınlandı bu açık mektup. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Avrupa İş Konseyleri Koordinatörü Mehmet Ali Yalçındağ da aynı şekilde altına imza attı bu mektupta. Güncellenmiş bir Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin artık vaktinin çoktan geldiğini, beklenecek, oyalanacak zaman kalmadığını vurguladı. Çözümsüzlük gibi bir seçenek olmadığını dile getirdi. Sadece ekonomik işbirliği değil, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında stratejik güvenlik, jeopolitik işbirlikleri ve tam üyelik sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri bir anlamda donmuş vaziyette. Tam üyelik sürecinde açılması gereken başlıklar açılmıyor. Bunun yanı sıra her iki tarafta da mesafeli bir duruş söz konusu. Türkiye'de özellikle son dönemde hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, demokratik haklardaki gerileme ile ilgili olarak bir takım eleştiriler getiriliyordu. Her yıl hazırlanan Türkiye raporunda, Avrupa Parlamentosu'na sunulan Türkiye raporunda, Avrupa Komisyonu da zaman zaman Türkiye'ye bu eleştirileri dile getiriyordu. Ancak anlaşıldığı kadarıyla son dönemde bu konuda bir yumuşama söz konusu. Özellikle Türkiye'yi bu haliyle kabul etmek, demokratikleşme konusundaki eleştirileri biraz daha düşük dozda tutmak Avrupa Birliği'nin de işine geliyor. Bir takım konuları, sıkıntıları görmezlikten gelmeyi tercih ediyorlar. Bunun da nedeni 4-5 yıl önce yaşanan mülteci akını ve bu mülteci akını sırasında Türkiye'nin bir anlamda Avrupa Birliği ülkelerinin sınırında baraj vazifesi görmüş olması, işte 3 milyar euroluk altın, daha sonra 6 milyar euroluk anlaşmalarla Türkiye Avrupa Birliği sınırlarını mültecilere karşı koruma ve mültecileri kendi sınırları içinde tutmayı taahhüt etmişti. Bunun yanı sıra Avrupa'nın güvenliği açısından da Türkiye'nin jeopolitik ve coğrafi konumu önemli. O yüzden de Avrupa Birliği yeni fasılları, tam üyelik müzakerelerinde yeni fasılları açmak yerine Türkiye ile böyle mesafeli bir ilişkiyi sürdürmek, stratejik ortaklık, jeopolitik ortaklık veya bölgesel işbirliği kavramları adı altında Türkiye'yi hem kaybetmemek, elinin altında tutmak ama diğer taraftan da özellikle Avrupa Birliği'nin temel kriterleri olan Kopenhag demokratikleşme kriterleri ve Maastricht ekonomik kriterleri konusundaki olumsuzlukları da görmezden gelmeyi tercih ederek bir ilişki türünü benimsemiş görünüyor. Bu diğer açıdan bakıldığında Türkiye'nin de işine geliyor. Türkiye her yıl Avrupa Parlamentosu'na sunulan Türkiye raporlarında yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlamalar, yargı kararlarına uyulmaması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yok sayılması gibi uygulamalar nedeniyle sert eleştirilere muhatap oluyordu. Son dönemde bu eleştirilerin dozu yavaşladı. Hatta buna benzer eleştiriler neredeyse Avrupa Birliği'nden gelmiyor denilebilir. Diğer taraftan dediğim gibi Türkiye'nin de bu tablo işine geliyor. O nedenle iki tarafta tam üyelik sürecini dondurmayı bir nevi olumlu olarak görüyorlar. Türkiye yeni fasılların açılması konusunda ısrarcı davranmıyor. Avrupa Birliği de zaten Türkiye'yi böyle bir statüde bir kenarda tutarak kendi çıkarları açısından hem Türkiye'yi kaybetmemeyi hem de Türkiye ile ilişkileri başka bir mecrada sürdürmeyi tercih ediyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi tabii İş Dünyası'nın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Avrupa İş Konseyleri Koordinatörü Mehmet Ali Yalçın'dan Avrupa medyasında tam sayfa yayınladıkları bu mektup ve Avrupa Birliği liderlerine yapmış oldukları yeni perspektif çağrısı, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, yeni müzakere fasıllarının açılması yönündeki çağrılar ciddi anlamda yankı uyandırdı diyebiliriz iş dünyasında. Ancak şöyle bir tabloyu göz ardı etmemek gerekiyor. 2005'te Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci kesinleştikten sonra başlayan müzakerelerin ardından Türkiye'ye çok ciddi bir yabancı sermaye akımı olmuştu. Hükümet seferber olmuştu 2010-2012 yılına kadar. Türkiye'deki iç hukukun, temel hak ve özgürlüklerin Avrupa Birliği kriterlerine uydurulması konusunda ciddi adımlar atılmıştı. Pek çok yasa düzenlemesinde değişikliğe gidilmişti. Sonrasında bütün bunlardan geri durulmaya başlandı. Avrupa başlangıçta buna itiraz etti ama şimdi bu itirazlar biraz daha düşük tonlarda dile getiriliyor diyebiliriz. O nedenle iş dünyası açısından belki yapılması gereken bir başka hamle böyle bir açık mektubu hükümete de yazmak. Yani Avrupa medyasında bu açık mektubu yayınlayıp Avrupa liderlerine işte Türkiye ile jeopolitik, stratejik, ekonomik ilişkileri sürdürün, gümrük birliği yollarını açın, vize serbestisi yollarını açın şeklinde Türkiye'yi kaybetmeyin şeklinde çağrılar yapılırken bir taraftan da neden bu sürecin tıkandığına ilişkin somut tespitleri yine bir açık mektupla belki hükümete de duyurmak gerekiyor. Böyle bir mektupta da belki işte yargı bağımsızlığı, hukuk devleti güvencesi gibi bir takım kriterleri, neredeyse sıradanlaşan, rutin bir hale gelen tutuklamaları, yazı, çizi, ifade, düşünce özgürlüğü gibi alanlardaki kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarının güçlendirilmesi ve bu yolla da yabancı sermaye akışının daha da hızlandırılması yönünde bir çağrı yapılabilir. Diğer taraftan baktığımızda Ekonomik Sosyal Konsey ta 2001 yılında kurulmuştu. En son toplantısını bu hükümet döneminde 2009'da yaptı. 2009'dan beri Ekonomik Sosyal Konsey toplanmıyor. Bu konseyin toplanması için çağrı yapılabilir. Çünkü Ekonomik Sosyal Konsey'in görevleri arasında çalışma hayatının demokratikleştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal adaletin sağlanması, ülke demokrasisinin ileri düzeylere taşınması ve Avrupa Birliği kurumsal yapısının Türkiye ile entegre edilmesi gibi, ekonomik istikrarın korunması gibi görev alanları var Ekonomik Sosyal Konsey'in. Bu açıdan da hükümete bir çağrı yapılabilir iş dünyası. Ancak dediğim gibi Avrupa medyasında yayınlanan bu mektubun bir benzerinin hükümete gönderilmesi konusunda iş dünyası ne kadar gerçekçi davranabilir? Bu konuda fazla ümitli olmamak gerekiyor. Çünkü bugüne kadar iş dünyası ne yazık ki kendisinden beklenen adımları fazla atmadı. Atmaya çalışanlar da örneğin TÜSİAD Başkanı gibi veya TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı gibi bazı isimlerde buna benzer adımları atmaya yeltendiklerinde gözaltılarla, tutuklamalarla veya davalarla karşı karşıya kaldılar. O nedenle de iş dünyası biraz daha kendisini bu açıdan geri plana çekmeyi tercih ediyor diyebiliriz. Az önce sizlere Sovyet döneminin çok ünlü ses sanatçılarından ve müzik eserleri bugüne kadar gelen Vladimir Vysotsky'nin Huysuz Atlar şarkısını dinletmiştim. Ancak günümüzde Vysotsky'nin şarkılarını yorumlayan, değerlendiren çok ciddi sanatçılar da var. Hatta Gregory Leps bunlardan bir tanesi. Ve Vysotsky'nin zaman zaman bu şarkıları acaba Gregory Leps için mi yazdığı yönünde de yorumlar yapılıyor. Şimdi onun yorumuyla yine Vladimir Vysotsky'nin Benim Çingene Halim şarkısını dinleyelim.

0: Unutulmaz besteci ve söz yazarı Vladimir Vysotsky'nin Benim Çingene Halim şarkısını yine bir Rus şarkıcı Gregory Leps'in yorumuyla dinledik ve bu unutulmaz şarkıyı ve unutulmaz sanatçıyı da bir kez daha iade etmiş olduk. Yarından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yabancı sermayeyi teşvik çerçevesinde getirilen 15 maddelik torba yasanın görüşmeleri başlayacak. Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerden sonra bu yasa teklifi kabul edilmişti. Biliyorsunuz özellikle İstanbul Finans Merkezi'ne gelecek sermayeye veya Türkiye'de yatırım yapacak yabancı sermayeli kuruluşlara yurt dışındaki servetlerin Türkiye'ye getirilmesine yönelik düzenlemeler içeriyor ve oldukça kapsamlı vergi muafiyetleri söz konusu bu yasada. Komisyonda yapılan bir değişiklikle sadece imalatçı ihracatçılar değil, zirai üretici ve ihracatçılar için de vergi indirimleri getirildi ve kurumlar vergisindeki oran %12,5 seviyesine düşürüldü. Türkiye ilk kez 1989 yılında Anavatan Partisi döneminde çıkartılan 32 sayılı kararla sermaye serbestisi yönünde oldukça ciddi bir adım attı. Sermaye hareketleri serbestleştirildi. Döviz bulundurmak suç olmaktan çıkartıldı. Döviz büfeleri açıldı ülkenin dört bir yanında. Yurt dışına para transferlerinin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Anavatan Partisi'nin ve rahmetli eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal'ın bu düzenlemelerdeki amacı küresel sermaye dolaşımına Türkiye'nin kapılarını açmak, Türkiye'nin küresel sermayeden pay almasını sağlamaktı. Ancak aradan geçen sürece baktığımızda Türkiye'ye büyük ölçüde sıcak para geldi. Yani yüksek faiz getirisi nedeniyle sıcak sermaye Türkiye'ye geldi ve yüksek getiri imkanı kalmadığı anda da çekip gitti. Ama diğer taraftan yerli yatırım sermayesinde çok ciddi çıkışlar yaşanmaya başladı. İşte bu getirilen düzenleme de yine bir kez daha bu yurt dışındaki varlıkları, yurt dışına kaçan yerli sermayeyi Türkiye'ye çekmek, hatta bunun da ötesinde yüksek faiz, varlık barışı, servet affı ve vergisizleştirme vaatleriyle yabancı sermayeyi, yabancı sıcak parayı da tekrar Türkiye'ye çekmek. Yani ne olursan ol, kim olursan ol yaklaşımıyla bir anlamda Türkiye oldukça ciddi kaynak açığı yaşadığı için, borçlanmayla ancak hazine çarklarını döndürebildiği için, bütçe açıklarının finansmanında çok ciddi sıkıntılar yaşandığı için bu yasa, torba yasa tekrar meclis gündemine geldi. Önceki programlarımızda vurgulamıştık. Servet affı veya varlık barışı adı altında getirilen bu düzenlemeler 2008 yılından bu yana ilk Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olduğu dönemde çıkartıldı. Ondan sonra da 6-7 kez daha bu yasalar tekrar etti ve yurt dışındaki servetlerini, yurt dışına çıkarttıkları varlıklarını Türkiye'ye getirenlere herhangi bir sorgu sual olmaksızın, kaynak sorulmaksızın ve vergilendirme yapılmaksızın Türkiye'ye getirme imkanı sağlandı. Bu defa küçük bir değişiklik var. %5 civarında bu yurt dışından getirilecek varlıklar için 2027 Temmuz sonuna kadar başvuracaklardan %5 civarında bir vergi alınması öngörülüyor. Ancak bu vergide de şayet bu paralar devlet iç borçlanma senetlerine yatırılırsa veya bankalarda vadeli mevduat olarak tutulursa vergiler sıfırlanıyor. Cumhurbaşkanına vergileri sıfırlama veya işte 2 misline kadar artırma konusunda yetkiler veriliyor. Zaten yabancı sermaye olarak Türkiye'ye gelecek kuruluşlara, İstanbul Finans Merkezi'nde bu alanda faaliyet gösterecek kuruluşlara 2047 yılına kadar 20 yıl süreyle %100 vergi muafiyeti yine bu torba yasa teklifi içerisinde yer alıyor. Diğer taraftan dediğim gibi yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekebilmek için ancak yüksek faiz ve vergi almama taahhüdünde bulunarak Türkiye kendisini cazip kılabilen bir noktaya gelmiş durumda. Bu torba yasada 8 farklı vergi yasası ve mevzuatta değişiklik yapılıyor. 2002 yılına kadar Türkiye'deki vergi istisnalarının sayısı 100 civarındaydı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde bu istisnaların sayısı öylesine arttı ki kurumlar vergisi bir anlamda kevgire döndü diyebiliriz. Hatta iş dünyası bile yakınmaya başladı. Ankara Ticaret Odası Başkanı kurumlar vergisi bir reforma tabi tutulsun dedi. Çünkü neredeyse çeşit çeşit kurumlar vergisi var ve 700'e yakın en son 2026 bütçesinde 700 dolayında yasada vergi istisnası ve vergi muafiyeti uygulaması söz konusu ve vergisiz alan oldukça genişledi. Oysa 2023 yılında mevcut Şimşek programı yürürlüğe konulduğunda vergi muafiyet ve istisnalarının azaltılacağı vaat edilmişti. Dediğim gibi en son 2026 bütçesinde 700 dolayında istisna ve muafiyet var. Şimdi bu torba yasayla bu vergi istisnaları ve muafiyetlerin sayısı daha da arttırılıyor. Salı gününden itibaren Meclis Genel Kurulu'nda bu torba yasanın görüşmeleri başlayacak ve muhtemelen yine iktidarın oy çoğunluğuyla genel kuruldan herhangi bir değişikliğe uğramadan geçecek diyebiliriz. Evet, sözlerimizin ve programımızın sonuna gelirken sizlere oldukça dikkatinizi çekecek birkaç bilgiyle buluşturmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi hemen sınırlarımızın ötesindeki İran Savaşı'nın Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz tabloya karşılık bu savaştan kimlerin kâr ettiğini içeriyor. Şöyle ki savaş ekonomisinden geçmişte 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda da en karlı çıkan kesimler vardı. Savaş ağaları olarak adlandırılan bu kesimler işte silah üreticileri idi en başta. Bunun yanı sıra gıda kara borsacıları, para kara borsacıları savaş süreçlerinde çok ciddi servetler edindiler, büyük paralar kazandılar. Şimdi benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız görülüyor. 28 Şubat'ta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırıdan bu yana ortaya özellikle enerji piyasalarında ve mal tedariki zincirinde çok ciddi aksaklıklar çıktı. Ancak pek çok ülke, başta da Türkiye, bundan çok olağanüstü zararlar, kayıplar yaşarken bir taraftan da karlı çıkanlar var. Örneğin savaş ekonomisinden ilk çeyrekte karlarını arttırarak 2'ye 3'e katlayarak çıkan kurumların başında küresel petrol şirketleri geliyor. Çünkü savaş nedeniyle 1 milyon varilden fazla petrol piyasaya çıkamadı. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle tankerler işlemiyor ve enerji fiyatlarında olağanüstü artışlar söz konusu. Buna karşılık British Petroleum BP, İngiliz petrol şirketi karlarını 2 kattan fazla arttırmış Ocak-Mart döneminde ve 3,2 milyar dolara çıkartmış. Aynı şekilde Hollanda firması Shell 3 kattan fazla kar artışıyla 6,9 milyar dolarlık bir kar elde etmiş. Fransız Total Energies 5,4 milyar dolara çıkartmış ilk 3 aydaki karını. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın küresel piyasalarda da hisseleri işlem gören petrol şirketi, ulusal petrol şirketi Aramco'nun ise 32,5 milyar dolarlık kar elde ettiğini görüyoruz ilk 3 ayda. Diğer taraftan özellikle İran Savaşı'na müdahil olması nedeniyle Amerikalı petrol şirketleri ExxonMobil ve Chevron ise Körfez'deki tedarik sorunları nedeniyle daha düşük karlara razı olmak zorunda kalmışlar. Benzer şekilde geçmiş savaş dönemlerinde olduğu gibi küresel banka ve finans piyasalarında da özellikle bu sıkıntılı tablodan ciddi kar elde edenler var. Örneğin Amerikan bankaları JP Morgan 11,6 milyar dolar kar elde etmiş Ocak-Mart döneminde sadece 3 ayda. Bank of America ve Morgan Stanley'in karı ise 47,7 milyar dolar. Dolayısıyla savunma devleri Lockheed Martin, Boeing gibi Amerikan savunma şirketleri de bu savaştan en karlı çıkanlar arasında. Savaşta ciddi kayıplara uğrayacağını öngören ABD Başkanı Trump'ın ciddi kayıplara uğrayacak dediği için ise yine karlı çıkan ancak ulusal ekonomisi açısından bu savaşta ekonomisini büyüten ülkelerden bir tanesi. Örneğin Çin'in Amerikan para transfer sistemi SWIFT'e alternatif olarak kurduğu CIPS para transfer sistemi çok ciddi hızlanmış durumda. Bu sisteme talep artmış durumda ve 1,2 trilyon yuana çıktı bu sistemden transfer edilen paralar. Yani 178,5 milyar dolar günlük para transferi yapılıyor bu sistemden ve Çin bu savaştan dediğim gibi finans açısından karlı çıkan ülkelerin başında geliyor. Petrol stokları nedeniyle petrol sıkıntısından ve enerji piyasalarındaki krizden fazla etkilenmedi. Aksine ihracatını Nisan ayında %14,1 oranında arttırmış durumda ve Çin'in dış ticaret fazlası Nisan ayında 85 milyar dolar oldu. Bu da Çin ekonomisinin hızla büyümeye ve özellikle yapay zeka ve diğer tedarik mallarının ihracatında çok ciddi artışlar sağlayarak karını maksimize ettiğini bizlere gösteriyor. Dolayısıyla Amerikan petrol şirketleri veya İngiliz, Fransız petrol şirketleri ve silah şirketlerinin dışında savaştan kazançlı çıkan, daha doğrusu savaşın neması değil de kendi ekonomik altyapısını savaşta ayakta tutmayı başaran ülkelerden bir tanesi Çin ve Çin'in gerçekten gerek ihracatta gerek dış ticaret fazlasında gerekse özellikle Amerikan para transfer sistemi SWIFT'e alternatif olarak kurduğu para transferi sistemi üzerinden yapılan milyarlarca yuanlık ve milyarlarca dolarlık işlem nedeniyle de finansal açıdan da çok ciddi kazançlar elde ettiğini söylemek mümkün. Ankara'dan haber varın sonuna geldik. Sizlere bir saatlik süre boyunca Türkiye ve dünya ekonomisindeki sıcak gelişmeleri perde arkasını aktarmaya ve olayları yorumlamaya çalıştım. Çarşamba günü yine saat 15'te Ankara'dan haber var programında ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri, yeni konuları, teknolojiye ve hayatımıza dokunan her şeyi konuşmak için. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra hemen konularımıza giriş yapalım isterseniz. Konularımıza bir konukla giriş yapacağız. İlk konuğumuz SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç. Merhabalar Ömer Bey.
2: Merhabalar.
1: Merhabalar. Efendim tekrar sizi programımıza konuk olarak görmek çok güzel ama dinleyicilerimize bir sizi en baştan hatırlatalım mı?
2: Tabii ki. Memnuniyetle. Ben yaklaşık 20 senedir Ar-Ge inovasyon ve strateji konularında çalışmalar yapıyorum. Hem danışmanlık firması olarak hem de akademide bir takım araştırmalar, bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda bir takım yapay zeka projelerinde içindeyim.
1: Vallahi süpersiniz. Sizinle bugün enteresan bir konuyu konuşacağız. Şimdi Ar-Ge ve inovasyon konularında siz özellikle önemli raporlar hazırlıyor ve bu raporları bizlerle paylaşıyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum size. Bugün biraz küresel ticareti sizlerle konuşalım istiyorum. Çünkü bu konuda da raporunuzda önemli parçalar, pasajlar vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
2: Tabii yani biz hem Türkiye'deki sanayi politikalarının güncel durumunu hem de dünyada bu sanayi politikalarının içinde oluştuğu bağlamı da analiz ediyoruz. Sürekli bununla ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapıyoruz.
1: Süper. Şimdi hep küreselleşmekten bahsediyorduk. Küresel ticaretten tabii bahsediyoruz. Bu ikisi birbirinden ayrılmayacak şeyler. Ama öyle bir dünyaya girdik ki dünya öylesine kendi içinde çalkalanıyor ki sanki ortaya çıkan özellikle son gelişmelerden, son iki aylık gelişmelerden sonra ortaya çıkan şeyler sanki küreselleşme ölüyor gibi bir yere doğru gidiyoruz ama diğer taraftan da insanlar küreselleşme ölmüyor, şekil değiştiriyor diyorlar. Siz bu bakış açısının neresindesiniz?
2: Yani mutlaka tabii bir adlandırma bulmamız gerekirse aslında şöyle diyebiliriz. Yani eski küreselleşme ölüyor, yeni daha sınırlı bir küreselleşme doğuyor diyebiliriz. Yani burada 1980'lerden itibaren, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada yayılması, bir takım kurumlar aracılığıyla yayılması ve 1991 Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra tamamen dünyada hakim hale gelmesi dünyayı böyle bir tek devletvari bir konuma sokmuştu. Bu küreselleşme bu kadar rahat olması, işte firmaların başka yerde üretip başka yerde satıp başka yerde tasarlatıp başka yerde işte Ar-Ge'sini yaptırıp gibi, hani bu imkanlara kavuşması biraz bu dünyanın bize mirasıydı. Ama şöyle bir konuma geldik. Özellikle 2008 Mordkış krizinden sonra dünyada bu küreselleşmenin getirdiği finansallaşmanın artık Amerika'nın da zararına olduğu ortaya çıkmaya başladı. Ve o yıllardan itibaren Amerika'da bir politika değişikliği gözlemliyoruz. Buna karşılık bunun paralelinde işte başta Çin olmak üzere

0: son Ukrayna-Rusya savaşı, İran-Amerika-İsrail savaşı ile birlikte artık hani şu pekişmiş oldu. Bundan sonra herkes yakın bölgesi mümkünse kendi kendine yetmesi lazım. Kendi kendine yetemiyorsa yakın bölgesiyle daha fazla alışveriş içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu yeniden bir bölgeselleşme diyebiliriz. Yani bu aslında dünya tarihinin doğasında olan bir şey. Dünya tarihi bugüne kadar hep böyle oldu. Yani daha bölgesel ilişkilerin daha ağırlıklı olduğu bir yer oldu. Sadece son 40-50 yılda biz bunun tersini görmüştük. Bu kadar sınırsız bir küreselleşme eğilimi. Aslında tekrardan normale döndüğümüzü söyleyebiliriz. Ama tabii bu normal aynı normal olmayacaktır. Çünkü bu sefer internetin getirdiği imkanlar var. Hani bugüne kadar oluşmuş bir iş anlayışı var. Dolayısıyla mutlaka bu yeni bölgeselleşme, lokalleşme, küreselleşmeden bir takım izler de barındıracaktır içerisinde. Dolayısıyla daha hibrit vari bir yapının oluşacağını öngörebiliriz.
1: Bir de efendim dünyaya şöyle baktığımızda dünyada bazı şeylerin de yanlış algılandığını görüyoruz. Mesela insanlar bir Amerika-İran arası sürtüşme görüyorlar ama bunun aslında dünyanın her tarafını nasıl etkileyeceğini anlayamıyorlar. Mesela Amerika-İran'la Hürmüz Boğazı konusunda itişip kakışmaya başladıktan sonra Tayvan'daki yapay zeka çiplerinin üretilmesi gibi sorunlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bir tedarik zinciri diye bildiğimiz şeyin aslında ne kadar kırılgan olduğu bence ortaya çıktı. Dolayısıyla artık her şeyi yeni baştan düşünmemiz gerekiyor, değil mi?
0: Kesinlikle. Yani bu dediğim gibi daha önce Amerika'nın ana hegemon olduğu ve her yerde askerini bulundurduğu, her yere gücünü yaydığı bir ortamda bu yönetilebilir bir şeydi. Yani Amerika rahatlıkla müdahaleleriyle vesaire bu süreci yönetebiliyordu. Dolayısıyla küresel tedarik zincirlerinde önemli bir bozulma olmuyordu. Ama bugünkü yeni dünyada bölgesel istikrarsızlıklar arttıkça bunun kontrol edilmesi de imkansızlaşıyor. Bir dünyayı yöneten bir güç tarafından şu an kontrol edilemiyor bunlar. Ve dolayısıyla artık bu kadar riskli bir tedarik zincirine sahip olmak anlamsız hale geliyor. Dediğimiz gibi bu aslında pandemide de bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşında hatırlarsanız işte buğday krizi, doğalgaz kriziyle bunu gördük. Şimdi İran savaşında çift yönlü bir kriz var. Hem enerji tarafında bir kriz var, petrokimya ürünlerinde bir kriz var. Alüminyumdan tutun birçok ham madde, yani enerji yoğun ham maddenin tedariğinde önemli bir kriz yaşanıyor. Bununla paralel olarak dış ticaret yollarında bir kriz var. Hürmüz Boğazı, diğer taraftan Kızıldeniz, Babel Mendeb tarafı, orada da yine İran'la bağlantılı gruplar var ve orada da yine bir tehlike arz ediyor. Burası da dünya dış ticaretinin %50'sinden yakın civarında döndüğü bir yer. Dolayısıyla hani bu kadar geniş bir tedarik zinciri ağına, bu kadar uzun coğrafi olarak yayılmış bir tedarik zincirinin ne kadar dediğiniz gibi kırılgan olduğu, ne kadar sürdürülebilir olduğu şu an herkes tarafından tartışılıyor. Ve biz bunun sonucunda tedarik zincirlerinin mesafelerinin kısaldığını, yani tedarik zinciri döngüleri, ben buna simbiyotik sanayi havzaları ismini verdim. Yani birbiriyle ilişkili olan ve birbirini tamamlayan coğrafi olarak yakın bölgelerin, aktörlerin işbirliğine dayalı yeni bir sistemi göreceğiz. Simbiyotik sanayi havzalarıyla kastettiğim buydu. Dolayısıyla dünyanın yavaş yavaş oraya doğru yöneleceğini öngörebiliriz.
1: Şimdi bunu söyleyince tabii enteresan bir şekilde Türkiye'nin ön plana çıktığını görüyoruz. En azından ben öyle bir çıkarım yapıyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, bunu size soracağız ama. Yani bir şekilde insanlar kendilerine yakın olan bölgelerde üretim yaptırmak istiyorlar. Eskiden hani içinde yaptırırız, oradan buraya getiririz gibi bir bakış açısı vardı ama hani o simbiyotik biraz bunu getiriyor mudur efendim?
0: Bununla alakalı evet bir takım işaretler görüyoruz. Yani aslında potansiyelimiz çok daha yüksek. Yani şu an bu az önce bahsettiğimiz trendin etkisi aslında çok daha yüksek olması lazım. Biz bir takım içsel kendi kırılgan

0: alışkanlıklarımızdan dolayı enflasyon gibi işte faiz evet. gibi vesaire hani bir takım kırılganlıklarımızdan dolayı bu potansiyeli kullanamıyoruz. Ama kesinlikle dediğinize katılıyorum. Şöyle bir durum var. Türkiye sanayisinin şöyle bir özelliği var. Birincisi çok çeşitli bir sanayi. Yani dünyada mesela evet bir takım ülkeler var ama örnek veriyorum işte biraz daha elektronik sektöründe odaklanmış ülkeler var. İşte biraz
1: Tayvan gibi mesela.
0: Evet, Tayvan gibi. Biraz daha gıda tarıma odaklanmış ülkeler var. Biraz daha farklı ülkeler var. Ama Türkiye'de biz mesela çok ciddi bir çeşitlilik görüyoruz. Dünyada çok fazla örneği olmayan. Yani burada otomotiv yan sanayiden tutun işte son yıllarda savunma sanayi, havacılık işte her ne kadar şu an düşüşte olsa da tekstil, gıda, işte mobilya, kimya, makine gibi birçok sektörde aslında Türkiye'de önemli bir üretim evet ölçek olarak belki çok büyük olmasa da bir yetenek ve yetkinlik görüyoruz. Yani böyle bir kapasite niteliksel olarak.
1: Ama ölçeğin küçük olması potansiyelin de güçlü olduğunun göstergesi bence.
0: Evet yani bu çeşitliliği zaten biz bu ölçek küçüklüğü de sağlıyoruz. Yani bir yerde zaten ölçeğimiz evet. büyük olmuş olsaydı her alanda mesafe kat etmemiz biraz zor olurdu. Bununla birlikte tabii ki hani sürekli yıllardır dillendirdiğimiz coğrafi yakınlık birçok bölgeye coğrafi yakınlığımız var. İş gücümüzün ve girişimci havuzumuzun yüksek bir motivasyona sahip olması, dinamik olması var. Bu gerçekten anlamlı bir şey. İşte geçen hafta ben Almanya'da Berlin'deydim. Şimdi evet. saat 6'da startupların olduğu bir bölgeye girdim ve hiç saat 6'dan sonra kalan bir startup çalışanı görmedim. Yani normalde startuplar dediğiniz hani bunlar son derece dinamik olması gerekiyor. Uzun saatler çalışması çünkü daha ilk zamanları kendilerini ispatlaması lazım, ürününü başarması lazım vesaire. Dolayısıyla bu dinamizm bizde var başka bazı ülkelerin aksine. Bunlar çok önemli avantajlar. Tabii son yıllarda şöyle de bir avantajımız var. Bu savunma sanayi giderek önem kazanmaya başlıyor. Hem işte NATO tarafındaki yeni eğilimler, işte NATO üyelerinin savunma harcamalarını arttırmaya sevk edilmesi, diğer ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaları. Şimdi son mesela İran ve Körfez ülkeler arasındaki ilişkide şunu gördük. Körfez eskiden diyordu ya nasıl olsa bizi Amerika Birleşik Devletleri ile olan ittifakımız bizi birçok şeyden koruyor. Ama şimdi korunmadığı evet. Görüldü. Bununla ilgili savunma sanayi yatırımları yapılması lazım. Harcamaları küçüldükçe yani şu an büyük bir uçak savar teknolojiye sahip olmanıza karşılık mesela bir drone veya büyük bir füze sanayisine sahip olmakla drone sürüsüne sahip olmak birbirine yakın avantajlar göstermeye evet. başladı. Dolayısıyla evet. fakir ülkelerin yani düşük gelirli ülkelerin bu konuda harcamalar yapması, yatırımlar yapması, insansız hava araçları konusunda başka alanlarda anlamlı hale geldi. Bu da yine bu aslında savunma sanayi pazarını oldukça büyüten bir faktör. Şimdi tüm bunlara baktığımızda yani Türkiye'nin aslında çok avantajlı bir pozisyonda olduğunu görebiliyoruz. Yeter ki biz kendi iç problemlerimizi, o fırsatlara önünde engel oluşturan bir takım unsurları hızlı bir şekilde rehabilite edelim. Hızlı geliştireceğimiz politikalarla bunları tersine çevirelim.
1: Vallahi süper. Peki küresel o ticaretin değişimi yani o daralma ya da genişleme her ne olursa bizim ihracatçımıza yansıyacak bir şey olur mu efendim? Yani bizde bir şeyler değişir mi dünyadaki bu değişimler sonucunda?
0: Tabii şunu görebiliyoruz. Yani şu an bazı ülkelerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yani Çin'e alternatif tedarik kanalları oluşturma eğilimlerinde olduğunu görüyoruz. Ve evet. bunun da bize bazı olumlu yansımaları oluyor. Tabii bazı olumsuz yansımalarda şöyle bir durum var. Yani Çin, Hindistan gibi ülkelerle biz şu an son yıllardaki maliyetlerimizin dolar bazında artışı sebebiyle çok rekabet edemiyoruz. Dolayısıyla emek evet. yoğun sektörler, düşük katma değerli sektörler ve ölçeğe dayalı sektörlerde şu an bir dezavantajımız var. bu sektör küçülürken biraz daha orta yüksek teknoloji, yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde bir büyüme olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin elimizde şöyle bir veri var. Yani bizim ilk 3 ayda gerçekleşen, 3-4 ayda gerçekleşen ihracatımızın yine de şey olarak değiştiğini görüyoruz. Yapısal olarak değiştiğini görüyoruz. Yani işte giyim gibi, mobilya gibi, gıda gibi veya biraz daha düşük katma değerli sektörlerdeki ihracat küçülürken orta yüksek teknolojideki, yüksek teknolojideki sektörlerde bir artış görüyoruz. Örneğin savunma sanayiye dayalı ihracatta bir %160'lık bir şey gördük. Bir artış gördük. Evet. Bunlar çok yüksek oranlar. Bunu istihdam istatistiklerine baktığınızda da bunun yansımasını görüyorsunuz. Yani imalat sektöründe şu an çalışan sayısı olarak toplam bir artış yok. Hatta düşüş var. Ama bu düşüşün neredeyse %90-95'inin tekstil, giyim ve deri sektöründen kaynaklandığını görüyoruz. Diğer sektörlerde daha sınırlı, istikrarlı durumun veya küçük de artışların olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla ihracat yapımızda aslında bir değişiklik yaşanıyor. Yani düşük teknoloji, evet, orta düşük teknoloji daha yüzdesel olarak daralırken yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji biraz daha yüzdesel olarak artıyor. Aslında karşılaştığımız durum bu.
1: Peki son olarak size şöyle bir şey sormak istiyorum efendim. Bu soru benim kafamda o kadar fazla dönüyor, o kadar çok şey oluyor ki. Yani mesela baktığımızda biz hangi konularda öne çıkmışız diye sizin de çok güzel işaret ettiğiniz gibi ve hepimizin gördüğü gibi mesela savunma sanayinde ülkemizin bir anda müthiş bir zıplama yaptığını görüyoruz. Şimdi buradaki inovasyonu biz acaba başka sektörlere nasıl taşıyabiliriz diye ben düşünürken, oradaki inovasyonun nasıl ortaya çıktığını düşünürken biraz devlet katkısı, devlet teşviği görüyorum orada. Acaba mesela yapay zeka gibi sektörlerin öne çıkması için bizim böylesi devlet teşviklerine mi ihtiyacımız var? Ya da ne bileyim biz oradaki yapılmış şeyi neden diğer sektörlere çoklayamıyoruz? Bu soruların içinde ben kayboluyorum. Siz tam bu soruların cevabı olan insansınız aslında.
0: Estağfurullah. Şimdi şöyle, yani bu tabloyu şöyle okumak lazım. Savunma sanayinde tabii birçok faktörü sayabiliriz. Ama birinci sırada sayabileceğimiz faktör şu: devletin müşteri olması. Yani burada anladım. Türkiye'de savunma sanayi sektörünün müşterisi devlet. Şimdi diğer sektörleri devlet desteklerken dolaylı yollardan destekliyor. Yani evet, teşvik veriyor ama diyor ki işte Ar-Ge yaparsanız şöyle veya yatırım yaparsanız şöyle. Ama satın alma desteği veremiyor. Yani bu zaten hiçbir verilebilecek bir destek değil. Kolay
1: tabii
0: kolay
1: canım.
0: Dünyada.
1: Tabii.
0: Ama savunma sanayinde direkt müşteri olarak işin içinde olduğu için orada doğrudan bir yönlendirmesi söz konusu olabiliyor. Ama diğer sektörlerde artık biraz piyasanın insafına kalmış. Burada hem yurt dışı talep belirleyici, yurt içi talep belirleyici, o sektörün insan kaynağı belirleyici, yani o sektörün çekebildiği insan kaynağı, çalıştırabildiği insan kaynağı belirleyici. Şimdi savunma sanayinde ise tam tersine büyük firmalar da devletin elinde. Yani Aselsan gibi, işte Havelsan gibi, TUSAŞ gibi, doğru, mesela doğru. Bunlar firmalar, hem büyük ölçekte firmalar. Burada devlet kendisi bir disiplin yaratabiliyor, bir iş kültürü yaratabiliyor ve zaten savunma sanayi firmalarına bakarsanız hani genelde orada çalışıp oradan ayrılanlar başka firmalar kuruyorlar ve o şekilde büyüyorlar. Dolayısıyla aslında yine o disiplinden, o iş kültüründen yetişiyorlar. Dolayısıyla işin iki tarafı var. Yani bir, müşteri olması; iki, sektörü, disiplinini, iş kültürünü, iş yapış biçimini kendisinin oluşturması. Bunu yaparken de tabii aslında uluslararası taraflara da yaslanıyor. Çünkü bugün Aselsan dediğimizde aslında NATO üyesi olmamız sebebiyle bizim zamanında girdiğimiz projelerden edindiğimiz, oluşturduğumuz bir iş yapma kültürü,
1: süper tespit, süper
0: kalite
1: tespit
0: standartları var. Bunların burada dolayısıyla savunma sanayi biraz daha şekillendirici olabiliyor. Çok rahat bir şekilde şekillendirici olabildi devlet. Ama diğer sektörlerin kapasitesinin artmasında sadece devletin bir teşvik verici olarak yer alması yetmiyor. Burada ara yüz kurumlarının işin içinde olması lazım, eğitim kurumlarının, üniversitenin, özel sektörün kendisinin kendi entelektüel kapasitesini, iş yapış kapasitesini arttıracak çözümler bulması gerekiyor. Bunlar da ne yazık ki, yani bu kadar geniş bir koordinasyon isteyen, geniş bir sivil inisiyatif, sivil girişim isteyen alanda biz henüz yeterince mesafe kat edemiyoruz. Yani teşvik tarafında bir sıkıntımız yok. Şu an Türkiye dünyada en fazla teşvik veren ülkelerden bir tanesi. Yani bu, biz bunu her sene yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda görüyoruz. Yani şu an Türkiye'nin üstünde bu kadar Ar-Ge teşviği veren, bu kadar geniş yatırım teşviği veren dünyada 3-5 tane ülke arasındayızdır yani biz. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama mesele teşvikle bitmiyor. Yani mesele burada stratejiler oluşturması, politik geliştirmesi, kapasite oluşturma, burada özel sektörün de bu işin içerisinde bu konuda niyetli olması lazım. Yani sadece reaksiyoner olmaması lazım. Pazarın o anki ihtiyaçlarına cevap veren bir konumda olmaması lazım. 10-20 yıllık planlamalar yapıp bunu gerek üniversitelerle, gerek kendi oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürütmesi lazım. Devletin biraz daha bölgesel ayrışmayı, bölgesel iş bölümünü daha etkin planlaması gerekiyor. Daha yakın markacı alıp sonuçlarını yakından izleyip daha yakından bunu geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla o noktalarda epey daha alacağımız mesafeler var. Yani diğer sektörler kendi kendilerine bir yere geldiler ama bundan sonra verimliliğin artması için bu kadar maliyetimiz arttıktan sonra verimliliğimiz artması gerekiyor. Bu faktör verimliliğini arttırmamız için bütün bunları detaylı bir şekilde irdelememiz gerekiyor.
1: Yani ben son dedim ama şunu da sormak istiyorum size. Yani mesela evet, Türkiye'nin devletin ihtiyacı olduğu için savunma sanayinde devlet ciddi bir alıcı oldu ve sizin de belirttiğiniz gibi bu da bu sektörün gelişmesine yardımcı oldu. Ama mesela yapay zekada da devletin bir sürü bir şeylere ihtiyacı var. Burada da alım yapabilir. Hatta yapması gerekiyor gibi gözüküyor ortaya çıkan şeylerden, eğitimden şeye kadar. Bir de Amerika örneklerine bakıyoruz mesela. Amerika'nın Palantir'e yaptıkları inanılmaz tabii, şey gibi ortada. Da. Evet. Ya da ne bileyim Antropik'le mesela yap deyip Antropik'i yapmadıktan sonraki o yaşanan karşılıklı düellolar yine herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Yani evet, yapay zekayı satın alma konusunda devletin bir takım şeylere ihtiyacı var dünyada. Türkiye'de de bunu yapsak yapay zeka sektörü savunma gibi bir zıplama yapabilir miydi sorusu kafamda dönüp duruyor. Son dedim ama bunu da sormuş olayım size, ne olur.
0: Tabii. Ben aslında yapay zeka ile ilgili birinci fikrinize katılıyorum. Yani devlet bu savunma sanayi, devlet çünkü önemli bir alıcı Türkiye'de. Evet. Yani sadece yapay zeka alanında da değil. Mesela sağlık alanında, medikal alanda vesaire birçok alanda aslında devlet ilgili kurumlarının kapasitesini hızlı bir şekilde geliştirip bu noktada satın alıcı olarak bazı roller oynayabilir. Orada alınacak mesafeler var, bir takım fırsatlar var. Biz onları henüz tam anlamıyla o potansiyeli tüketmedik. Orada yapmamız gerekenler var. Ama ben yapay zeka ile ilgili aslında stratejiyi biraz Türkiye'nin şu yönde yapabileceğini düşünüyorum. Şu an şimdi genel yapay zeka ile ilgili çözümler çıktı. İşte üretken yapay zeka araçları, LLM'ler, bunlar her şeye hitap eden çözümler. Ama biz yapay zekanın bundan sonra daha lokal çözümlerininle ilgili bir pazarının olur. Ne demek istiyorum lokalden? Sektörel olarak lokalikat. Yani sektör sektör bu geniş yapay zeka çözümlerinin her sektöre özelleşeceği bir dönemi yaşamaya başlayacağız. Yani örnek veriyorum, otomotiv endüstrisine şöyle. İşte mimarlık sektöründe şöyle bir çözüm. Tarım sektöründe şöyle bir çözüm. Şimdi bizim de bu en başta konuştuğumuz bu üretim kapasitenizin çeşitliliği burada önemli bir avantaj. Yani biz çok hızlı davranırsak yapay zekayı sektörlere özelleştirme konusunda elimizdeki sektör çeşitliliği, kapasitesi, gençliği ne de kullanarak hızlı bir şekilde sektörel çözümler geliştirebiliriz. Ve bu sektörel çözümleri de dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaştırabiliriz. Yani böyle ne bileyim sürekli milyarlarca dolar işte unicornlar falan hayal edeceğimizde daha milyonlarca dolar veya yüz milyonlarca dolar ciro yapabilecek sektöre özgü özelleşmiş yapay zekalar için bizim şu an çok elverişli bir ortamımız var. Hem bu konuda çok iyi bir insan kaynağımız var, bu konuda yetenekli bir insan kaynağımız var. Yapay zeka konusunda hiç farklı kişilerle yani boy, rahatlıkla boy ölçüşebilecek bir insan kaynağımız var. Aynı zamanda bunu uygulayacak firmalar var. Çünkü yazılım çözümlerinde, yapay zeka çözümlerinde en önemli şey uygulama, uygulamacı bulmak. Bunun datasını bulmak. Kesinlikle. Yani uygulamacı bulmadıkça siz yazılımı geliştirmenizin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu sektörel çeşitliliğimizi yapay zeka yeteneğimizle birleştirip hızlı bir şekilde bu konuda dünyada sektörel uyarlamalarda çok önde olan bir ülke olabiliriz. Bunu becerirsek zaten bu tek başına çok büyük bir atılım olacaktır.
1: Valla Ömer Bey gerçekten inanılmaz bir şey verdiniz bize. Her zamanki gibi kapılar açtınız, pencereler açtınız. Bayağı bir eşikten atlattınız bizi. Önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeleri ben yine sizinle konuşmayı çok isterim. Sizi çok gördük. Çok sağ olun efendim.
0: Memnuniyetle. Estağfurullah. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için de. Çok keyifli oldu.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun, saygılar sunuyorum. Evet, SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç ile konuştuk. Yani bu Ar-Ge ve inovasyon konuları, dünya ticareti falan, yani bayağı bir yere yelken açtık kendisiyle beraber. Çok da yorduk kendisini, çok sağ olsun. Efendim o zaman bir minik müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

0: cheetahs need to eat. Run antelope.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Evet, güzel bir müzik arasının ardından şimdi yavaş yavaş haberlere geçelim programımızın ikinci yarısında. İkinci yarısındaki haberler, enteresan haberler topladım size. Gene dediğim gibi bayağı bir haftalık haberler silsilesi oldu. Bunlara bakalım. Şimdi ilk haberimiz şu. Elon Musk'la OpenAI arasındaki dava, biliyorsunuz ben bu davayı sık sık gündeme getiriyorum. Burada hatta başlangıcında da ne olup ne bittiğini bir program boyunca size anlatmıştım. Şimdi bu davada araya bir gizli günlük tartışması girdi. OpenAI'ın başkanı ve kurucu ortaklarından Greg Brockman'ın kişisel günlüğü Elon Musk'ın OpenAI Sam Altman'ı Brockman'a karşı açtığı davada beklenmedik bir biçimde önemli bir delile dönüştü. Şimdi şöyle düşünün, evinizde oturuyorsunuz, günlük tutuyorsunuz, sonra birisi geliyor günlüğünüzü okumak istiyor. Günlüğünüzü okumak isteyen birisi bunu bütün dünyayı okumaya başlıyor. Yani bunun hayatınızın en stresli dönemlerinden birine ait olduğunu, mahkeme salonunda okunduğunu ve dünyanın en zengin insanı tarafından dava edildiğiniz için herkesin bunu izlediğini hayal edin. Acayip bir şey. Brockman için olan olay da tam olarak bu. İki gün boyunca OpenAI'nin başkanı ve kurucu ortağı Brockman'ın günlük notları mahkemede okundu da okundu, okundu da okundu. Habere göre Musk'ın açtığı davada OpenAI'nin kuruluş yıllarını ve şirketin geleceğini belirleyen o kritik tartışmalara ait çok sayıdaki belge gün yüzüne çıkarıldı. E-postalar, mesajlaşmalar, toplantı notları ve tabii en önemlisi Brockman'ın o kişisel günlüğü. Şimdi normal hayatta birinin günlüğünü karıştırmak mahremiyet ihlali sayılır ya, mahkemede buna discovery, yani delil toplama süreci deniyor efendim. Yani normalde mahremiyet ihlali olan şey mahkemede tam mahremiyet ihlali değil. Hukuk bazen böyle medeni barbarlıklar yapıyor. Neyse. Şimdi Brockman'ın günlük tuttuğu davanın delil toplama sürecinde ortaya çıkıyor. Musk'ın avukatları Ocak